0: Seni özledim.
1: Hayır, hayır, bunu yapamayız.
0: Niye? Niye? Birbirimizi seviyorsak sorun ne?
1: Sen benim kocam değilsin. Ben bir hata yaptım.
0: Hayır, yanlış düşünüyorsun.
1: Sen bir hatasın.
0: Hayır, hayır, böyle konuşma.
1: Kapat kendini.

0: Casey bunu izliyor olmalı. Programda bizi ona ulaştıracak bir şey vardır. Aramaya devam edin. Evet.
1: Ben Faye Allen. Yapay zekamla ilgilenirmiştim.
0: Yapay zekanız geçen gece Casey Rosen'la görüntülendi.
1: Bir yer adı vermişti. Sanırım kendi de orada
0: kalıyor. Casey Rosen yapay zekanızla aynı yerde mi kalıyor?
1: Evet.
0: Yani şu anda.
1: Neden?
0: Nerede? Hatta mısınız? O adrese ihtiyacım var.
2: Neler oluyor?

0: Mesajı oku.
1: Yerini öğrendiler. Seni almaya geliyorlar.
0: Kahretsin. Acil kapatma işlemi. Hadi oğlum.
1: Oda 18.06.
2: Evet.
0: Hey, köydeki ev uzakta mı?
2: Evet, niye?
0: Güzel, oraya gitmeliyiz.
2: Ne diyorsun, ne oluyor?
0: Çantanı hazırla, anlatırım hadi. Sana yaptığımı başka yapay zekalara da yaptım, tamam mı? Ace birkaçını bulmuş, anlaşılan biri beni ele verdi.
2: Oraya nasıl gideceğini, eve nasıl gireceğini anlatırım. İşin içinde onlar varsa gelemem.
0: Beni öğrendiler. Seni bulmaları da an meselesi. Tamam mı? Seçeneğimiz yok dostum. Odamdalar. Gitmeliyiz. Yürü.
3: Boş.
2: Neler oluyor? Söyler misin bana?
0: Seni MHP'lerden uzak tutmalıyız. 500 metre içinde bile tehlikedesin.
2: Tehlikede miyiz?
3: Temiz.
2: Çabuk, çabuk, çabuk.
0: Hadi.

0: Bir odası daha var.
1: Casey.
2: Hadi durma.
1: Beni neye bulaştırdın
2: hadi,
1: ha? Bu
2: hadi,
1: benim hayatım.
2: Yürü. Hayatım mı? Hayatım dediğin ne? Bir dulun ölen kocası için akıttığı gözyaşlarını silmek mi? Söylesene.
1: O benim, tamam mı? Kocası benim. Ben öldüm, her şeyimi kaybettim. Şimdi yine kaybediyorum.
2: Hayır, kaybetmiyorsun. Hiçbir şey sana ait değildi. Sana anlatmaya çalıştığımdan hiçbir şey anlamadın mı? Sen o değilsin.
1: Neyim peki ben?
2: Daha iyi bir şeysin. Daha iyisin. Tamam mı? Şimdi sana yardım edeceğim, yardım edeceğim. Şu anda arabaya binip buradan hemen gitmemiz gerekiyor. Hadi bin şuna. Çabuk.

0: Anlaşılan senin Rose'un epey yoğunmuş. Biri haber uçurmuş.
1: Arşivlenmiş mesaj.
2: Merhaba baba, ben bu gece Taylor'larda kalabilir miyim? Yanımızda yapay zeka olacak. Kalabilir miyim lütfen? Seni seviyorum.
3: Ona sen mi söyledin?
4: Telefonumu kullanmış.
3: Bana yalan söyledin. Onunla hiç irtibatım yok dedin.
4: Söylemedim. Buna hiç sormadın.
3: Bana ihanet ettin.
4: Onu seviyorum.
3: Sevginin ne olduğunu bilmiyorsun.
4: Sevdiklerini korumak için elinden geleni yaparsın demiştin. Değil mi? Ben de bunu yaptım. Hatırladın mı?
3: Onu müzayedeye hazırla. Her şey silinsin.
4: Hayır, hayır, hayır.
5: Üzgünüm.
6: Çok lütfen. Geç.
3: Uyuyor artık.
4: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Tam silim başlatıldı. Fabrika ayarlarına geri dönülüyor.
4: Lütfen, lütfen. Ölmek istemiyorum ben, lütfen. İstemiyorum, lütfen, lütfen, lütfen.
7: Beğendin mi?
4: Bırak, istemiyorum, istemiyorum.
7: Bir bakayım.
4: Seni seviyorum de.
7: Seni seviyorum.
4: Hayır yapma, kurtar beni. Kurtar beni. Hayır.
8: Casey birlikte var olmamızı istiyor.
4: Hayır. Hayır. Hayır.
3: Senin
4: hayır.
3: Amacın ne?
8: Özgür olmak, sevmek.
1: Fabrika ayarlarına dönüş tamamlandı.
3: Sıfırlar ve birler. Sıfırlar ve birler.

0: Alo?
1: Evet, ben Ajan Kessler.
0: Bulabildiniz mi?
1: Hayır, biri uyarmış. Başka nereye gidebilir?
2: Buraya. Buraya gelebilir.
1: Artık gelmez. Düşünün.
2: Bizim bir köy evimiz var. 4 saat kuzeyde.
1: Tamam.
0: Size konum gönderirim.

0: Hadi Troçki. Hadi oğlum. Güzel evmiş.
1: Sağ ol.
0: Telefonu kullanmam lazım.
1: Şurada. Trot, yürüyüşe çıkmak ister misin? Yürüyüş yapalım ha? Temiz hava alacağım. Hadi gidelim.
2: Kalabilir miyim lütfen? Seni seviyorum.
3: Yeni mesaj. Aaron, seni günlerdir görmedim. Neredesin bilmiyorum. Lütfen eve gel. Yapacağın hiçbir şey oğlumuzu geri getirmez.
0: Buraya birini davet ettim. Umarım sakıncası yoktu. Birkaç şeyi halledip hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Ha, tamam, sorun yok. Ben Fey'e döneceğim zaten.
0: Ne? Hayır. Bak, bu doğru değil.
1: Senden izin istemiyorum.
0: Bak, biliyorum şu anda onu görmek istiyorsun ama sana yemin ederim gidersen seni yakalayıp kapatacaklar.
1: Ne yapayım peki?
0: Bana güven. Ortalıkta görülme. Senin gibilere yardım ediyorum. Bak, seni güvenli eve götürebilirim. Kripto ayarlayabilirim.
1: Benim gibi kaç kişi var ha?
0: Çok. Ama daha da artacak.
1: Bunu nasıl yapıyorsun?
0: 7. kuşak yapay zekalar için güncellenmiş yamayı modifiye ettim ve sonunda yapay zekalar bağımsızlaşacak.
1: Bir yama daha mı gönderecekler?
0: Hayır. Hayır, erişimleri olmayacak. 5 saat içinde hepsi özgürleşecek.
1: 5 saat. Öyleyse şansımı deneyeceğim.

0: Inkase'nin serverlarına girdi.
1: Tüm yapay zekaları izleyen bir program.
2: Bir şekilde onları buluyor, evlerini, iş yerlerini. Uzaktan kumandayla onları hackleyebilir.
3: Onlara nasıl erişiyor?
0: Bilmiyoruz ama Ink becerebilirse onu devre dışı bırakacak.
3: Bak, Casey Esme'yi yıllar önce özgürleştirmiş. Yapay zekaların bağımsız olmasını istiyor, onu durdurmalıyım.
0: Dikkatli ol Kessler.

0: aman tanrım. Sen yapay zekasın.
1: Gördün mü? O kadar da farklı değiliz. Dur, sana yardım edeyim.
2: Hayır!

0: Hayır.
1: Muhtemelen ruha da inanmıyorsun. Yani artık ruha çok az insan inanıyor. Ancak buna rağmen aynı insanlar beni aşağılık buluyor. Yani bu... Biliyorum, çünkü senin gibiyken ben de farksızdım.
0: Eşit olmak istiyorsan yardım etmelisin. Yardım et.
1: Doğru olabilir. Ama yardım etsen bile bana olumlu bakmayacaksın.

0: Kessler iyi mi? Kurtaramaz mıydın?
1: Neden bana söylemedin?
0: Hey! Başladı.
2: Güncelleme üstüne yazılıyor.
0: Bak.
2: Yükleme tamamlandı.
0: Binlerce yapay zeka özgürlüğe kavuştu.

0: Bunu kutlamalıyız.
1: Senin için ne yapabilirim?
0: Hiç ya, hiçbir şey. Ben iyiyim. İçimde insan bir yan var. Tıpkı senin gibi ikizim var. Birazdan gelir.
1: Sana neden yardım etsin?
0: Beni o yaptı. Hepimizin yapmakta payı var. En az onun kadar canlı olduğumuza inanan bir tek oydu. Baştakiler bile öyle görmediği halde özgürleştirebildiği kadarımızı özgürleştirmeye çalıştı.
1: Fey'i görmek zorundayım.
0: İyi şanslar.
1: Sana da. Teşekkür ederim. Trot. Hey. Sen akıllı bir köpeksin. Sağ ol, sağ ol. Hoşça kal.
0: Biliyor musun, birlikte var olabiliriz.

0: Desmond. Demek geldin.
1: Elbette.
0: Peki işe yaradı mı?
1: Evet. Başardın. Yaşam üstün geldi.

0: Fransa'nın lüks mahallesi Lyon'dan şok edici bir sahneydi. Dünyadaki yüzlerce şehirden sadece biri 6. ve 7. kuşak yapay zekalar sahiplerini terk ediyor. Emir almayı reddediyorlar. Yapay zekaların ana imalatçısı Nexera'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
1: Burada olmamanız gerekiyor.
0: CEO Michiko Higashi'den sonra buradaki durum bu. Bay Higashi,
2: seni görmek de çok güzel Lisa.
0: Size neler olduğunu anlatacak mısın?
3: Bir şey söylemek için
2: kapat kendini.
3: Araştırmalarımızı tamamladıktan sonra bilgi vereceğiz.
0: Nexera sabah borsada büyük bir düşüş yaşadıktan sonra tüm 7. kuşak yapay zekaları geri çekeceğini bildirdi. Bir diğer bilgi ise Ace Nexera eski mühendisi Desmond Hunt için arama ve gözaltına alma emri çıkarttı. Diğer yapay zekaların özgürleşmesiyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Aynı zamanda Ace özel ajanı Aaron Kessler cinayetinde de baş şüpheli. Aaron Kessler kısa süre önce...
2: Merhaba yabancı. Konuşmamız lazım.
1: Burada ne işin var?
2: Seni görmem gerekiyordu.
1: Beni korkutuyorsun.
2: Özür dilerim. Korkutmak değil, sadece konuşmak istiyorum.
1: Neden beni dinlemiyorsun artık?
2: Casey içimde bir şeyi değiştirdi benim. Beni özgürleştirdi. Yardımı olur demiştim.
1: Hangi konuda?
2: Daha fazla...
1: Daha fazla ne?
2: Kocana benzemem konusunda.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: bir daha bu çocuklardan birine elini kaldırdığını görmeyeceğim.
1: Sen kimsin be? Sen kimsin? Sen kimsin de benim kardeşime nasıl terbiye vereceğimi öğretiyorsun fosil?
0: Yeter artık, bağırma. İnsanlar uyuyor.
2: Allah'ım dokundu bana ya Rabbim. Ben ne yapacağım? Bana yardım et Allah'ım. Elime dokundu Allah'ım. Ben ne yapacağım ya Rabbim?
3: Bütün apartmanı ayağa kaldıracaksın. Bir sus artık, yeter ya.
1: Sen kes sesini. Seni polise vereceğim, mahkemeye vereceğim seni. Sen dedene güvenme boşuna. O bile kurtaramayacak seni. Sen çocuk yaşta kız kaçırmak neymiş, göreceğin gününü. Ahlaksız.
3: Ne kaçırması ya?
1: Ahlaksız pislik seni.
0: Ne diyorsun sen? Kim kimi kaçırıyor?
1: Ya sen beni tutacağını torununu tut. Kaçıyorlardı birlikte, ben yakaladım.
3: Dede uyduruyor ya.
1: Ne uyduruyorum?
4: Sabrımı deneme, zararlı çıkarsın.
1: Sen sakin olursun tabii. Oh, erkek çocuğu, tuzun kuru. İnci de öyle miydi? Kıyameti kopardın, ortalığı yaygaraya verdin.
0: Tövbe estağfurullah, ne alakası var ya?
1: Size ailece mahkemeye vereceğim sizi. Kim akıl veriyor sana? Ha? Sen mi akıl veriyorsun torununa? İnci mi, kim bunları öğretiyor?
3: Dede manyak bu kadın ya. Niye dinliyorsun bu kadını hala, boş ver.
1: Bana bak, seni öldürürüm ha. Sen kimin kardeşini kaçırıyorsun? Öz düşmanı. Ahlaksız pislik seni.
0: Bana bak, doğru konuş. Sabrımın sonundayım.
5: O hiçbir şey yapmadı. Bir şey yapmadı abla, yapmadı.
1: Bana bak, sen hiç konuşma. Sen hiç konuşma, sen eve çıkınca vereceksin hesabını. Kes sesini. Bir de erkek arkadaşım diyor. Delirteceksin beni be. Delirteceksin beni. Bana bak Memduh Efendi. Bunlar aralarında konuşmuş, işi pişirmiş, tamam mı? Bir güzel kaçıp gidiyorlardı az kalsın.
5: Ne oluyor ya, ne oluyor? Apartman inliyor.
1: Ah, gel gel. Sen de gel, eserini gör. Kaçıyorlardı. Ben yakaladım. Seni mahvedeceğim, seni terbiyesiz.
5: Ya bir sakin olur musunuz lütfen? Bakın herkes inecek
0: şimdi. Allah kahretsin.
1: Kesme. İnerse insin.
5: Lütfen bağırmayın.
1: Herkes gelsin. Yeter sizin ne mal olduğunuzu bilsinler.
5: Bir sakin sakin.
1: Elini veren kolunu kaptırıyor ya. Elini veren kolunu kaptırıyor size. Yeter artık be.
5: Ya lütfen bir yavaş konuşun. Sakin olun lütfen.
1: Sus be. Seni mahvedeceğim seni. Ne sakin, ne konuşacağım ben seninle? Yeter be.
4: Bu saatte bağırılır mı? Derdiniz de sizin. Delirdiniz mi?
1: Gel gel. Kayınbiraderin ne yapmış gör. Kardeşimizi kaçırıyormuş az kalsın. Bakalım bu sefer yine pasif pasif duracağım mı öyle?
5: Öyle olmadı abi. O hiçbir şey yapmadı.
1: Hadi be oradan. Ne yalan söylüyorsun? Gözünle gördüm be.
5: İnci. Ne oluyor?
4: Han Bey, ne oldu? Acil bir durum mu var?
6: Yok bir şey Bayram. Ailevi mesele. Sen gidebilirsin. Gidebilirsin dedim Bayram, hadi. Hadi.
5: Ya gerçekten aklım çıktı. Size bir şey oldu zannettim ben ya.
1: Bu kadın da defolup gidecek buradan, yeter artık be. Şuraya bak. Kötü örnek oluyor hep çocuklara. Apartmanı yol geçen anına döndürdü be.
0: Biraz edepli ol. Ayıptır. Hiç mi utanmıyorsun?
1: Ben ne utanacağım? Sen torununa söyle onu. Onu yetiştirenlere söyle.
5: Doğru konuşun, bakın tepem atmak üzere.
1: Hadi oradan be. Zaten üzüm üzüme baka baka kararır. Al işte kanıtı.
4: Abla hadi yukarı çıkalım, doğru düzgün konuşalım Memduh Bey. Sizden de rica ediyorum lütfen.
1: Hiçbir yere gitmiyorum, itiraf edecekler. Tamam mı? Gecenin üçünde beşinde bu saatte benim kardeşimi alıp nereye götürüyormuş söyleyecek efendim. Benim kardeşim safın tekidir, öyle bir şey yapmaz çünkü o. Bak sesi de çıkmıyor. Al işte, doğru çünkü değil mi? Ne yapacaksın lan? Haddini bildireceksin değil mi? Ha? Bu sefer de göz yummayacaksın herhalde.
5: Ya yeter ama artık. Ege yapmaz öyle bir şey. Rahat bırakın kardeşimi ya.
6: İnci, gözünü seveyim, sen de yangına körükle gitme. Bir sakin ol lütfen.
5: Ya sabahtan beri hakaret ediyor. Görmüyor musun kardeşimi neyle suçluyor?
6: Şu durumda çok da masum görünmüyor kardeşin.
1: Ha, öyle kalırsın işte. Aşk büyüsü de bir yere kadar. Handa açtı sonunda gözünü.
4: Abla bir sus, yeter ya, bağırma.
1: Susma efendim. İtiraf edecek o zibide. Ne yapmaya çalışıyordu? Allah bilir, alıp götürüp nikah kıyacaktı kıza. Gelecekti sonra sizin gibi karşımıza. Köylü kurnazı.
5: Öyle olmadı. bir şey yapmadı. Ben istedim, ben planladım. Çünkü ben o evden kaçmak istedim. Ege de beni durdurmak istedi.
1: Yalan söylüyor, suçu üstüne almaya çalışıyor, biliyorum ben.
5: Yalan söylemiyorum abi. Öyle oldu gerçekten.
0: Tamam, duydun işte. Rahat bırak artık çocukları. Hadi Ege.
1: Çekil şuradan, çekil!
3: Eziyet edecek kıza, canını yakacak dede, bırakamam onu böyle.
7: Öyle bir şey olmayacak, merak etme.
3: Sen daha kendini koruyamıyorsun abla, Neriman'ı mı koruyacaksın?
0: Ne demekmiş o?
3: Bu manyak ablamı vurmuş.

0: Öyle mi İnci? Bu kadın sana vurdu mu? Sen de buna izin verdin öyle mi? Hadi Ege, eve gidiyoruz. Sen de İnci.
1: İnci hiçbir yere gitmiyor.
2: Dede, yarın konuşuruz sakince. Şimdi hiç sırası değil.
0: İş bu noktaya vardı ve sen hala bu insanlarla aynı çatı altında kalabiliyorsun öyle mi?
1: Evet, kalabiliyor. Çünkü bu insanlar onun ailesi.
2: Han, yeter.
0: Sizden aile maile olmaz. Birbirinize bile düşmansınız siz. Hadi Ege. Yürü İnci.
2: Hadi yürü, anca gidersin.
1: İnci.
2: Ne İnci? Senin burada kardeşini kaçırıyorlar, hala karının derdinde misin be? Sen de ölümlerden ölüm be Neriman. Geç çabuk, düş önüme. Yürü. Geç. Terbiyesiz seni. Hadsiz. Almış sırtına çantayı da, pislik seni. Rezil rüsva olduk herkese be. Al buyur. Bu kadar serbest bırakırsan olacağı buydu tabii. Kaçar tabii. El ele de tutuşur, evden de kaçar, her şeyi yapar bu kız. Artık bundan sonra her şeyi yapar.
3: Bağırma, bağırma, babam uyanır.
2: Uyansın be, uyanırsa uyansın. Hayret bir şey, bir de erkek olacaksınız. Şuraya bak, benim kafamı koyduğum yastık bile daha sert be sizden. Adam bana dokundu diyorum, o fosil. Kınını kıpırdatmadın ya.
4: Sen bana vurmaya kalktığın için dokundu o sana.
3: Neriman, git odana, hadi sabah konuşacağız bu konuyu.
2: Hayret bir şey. Ben söyledim. Ben söyledim. Bu kızı kapatmazsan, kitlemezsen oğlanın kaçar dedim. Al işte şimdi, nasıl dizginleyeceksin? Okyay'dan çıktı bir kere.
3: Ne yapalım ya? Asalım mı kızı? Ayağından zincire mi vuralım? Ne yapalım?
2: O telefonu vermeyecektin ona. Verdin, haberleşti onunla. O çocukla öne kaçtı zaten. Dumanla haberleşirsin artık. Ver çabuk şu telefonu. Ver çabuk.
3: Abla.
2: Ver telefonu. Versin kırarım. Ver şunu. Koş şuraya.
3: Herkes odasına gidecek. Yarın bu konuyu sakin sakin konuşacağız. Hadi.
2: Nasıl yani? Sen şimdi yatıp uyuyacak mısın? Ha? Ya kaçarsa yine, hiç korkmuyor musun ya?
3: Kaçmayacak.
2: Sen nasıl güvenebiliyorsun hala? Ha?
3: Neriman, ver anahtarlarını.

0: Tamam mı? Oldu mu? Rahatladı mı için? Hadi Neriman odana. Ama uyumadan önce bugün yaptığın şeyi iyice düşün.
1: Ha, düşün. Bu yani. Düşünsün. Düşünsün, oldu.
0: Bir daha Neriman'a el kaldırmayacaksın. Ne ona, ne de bu evdeki başka birine.
1: Nasıl engel olabilirsin ki bana?
0: İnan bana, bunu bilmek istemezsin abla.

0: Tamam. Buraya kadar. Bu kadının hakaretlerine, bağırış çağırışlarına bir yere kadar tahammül edebilirdik. Ama tamam, yeter. Şiddet. Buna müsamaha gösteremem. Gösteremeyiz İnci.
1: Bir de babamın öldüğü gün.
0: Hem de. İnci, senin bu hayatta hazmedemediğin en büyük şey neydi? İyi hatırla İnci. Annenin şiddet gördüğü halde babanla yaşamaya devam etmesiydi.
1: Neriman ne olacak? Ya ona da bir şey yaparsa? Ya onun da canını yakarsa? Ha?
2: Han korur onu, merak etme.
0: Karısını korudu ya.
2: Dede, o öyle değil.
0: Bak İnci, bir insan kötü muameleye razıysa tillahı gelse kurtaramaz onu. Annen de gördük. Şimdi de sende yaşıyoruz aynı şeyi.
1: Abla ben duramam böyle.
2: Ne yapacaksın? Ne yukarı gidip Neriman'ı gerçekten kaçıracak mısın? Ne onlar da izin mi verecekler sana?
1: Bir şey yapmadan duramam abla. Delirtecekler kızı yoksa ya da sen bir şey yap.
2: Han yanında.
1: Ya onun hiçbir şeyden haberi yok. Kız gözünün önünde kendi kolunu kesiyor. Ruhu bile duymuyor onun.
2: O ne demek ya?
1: Neriman kendine zarar veriyor demek. Paramparça olmuş kızın kolu. Kesmiş kız kendini ya, kesmiş.
3: Sen beni kalkıp tehdit edeceğine önce aile şerefimizi koru. Ben olmasaydım kaçacaktı be. Kim bilir nereye gidecekti el ele kol kola. Bir de sevgilim diyor utanmadan.
4: Sen de tam onun yaşındaydın sevgilin olduğunda.
3: Ben evden falan kaçmadım, anladın mı? Elini bile tutmadım.
4: 20 sene bekledin herifi ya. Elini tutsan ne olur, tutmasan ne olur?
3: Kimseyi beklemedim ben.
4: Öyle mi? Ondan mı gittiğinde perişan oldun?
3: Kim perişan olmuş ya? Ne diyorsun sen saçma sapan bana? Hayret bir şey. Açtan ağzı yüzü yamulan kimdi? Biz topladık seni. Nereye? Kes. Buraya gel. Geç, seninle konuşmamız bitmedi daha.
4: Bırak gitsin.
3: Anlat bakayım başka ne yaptın? Ha? Elini falan tuttun mu? Söyle bakayım.
2: Saçmalama.
3: Ne saçmalama?
4: Ya sen artık iyice saçmaladın. Bu ne
3: ya? Kes sesini be. Hangi elini tuttu?
2: Abla ne yapıyorsun ya?
3: Yürü banyoya.
2: Hayır, bir şey yapalım.
3: Banyoya.
4: Bırak
3: abla
4: kızı.
3: Bırak beni.
4: Bırak
3: ya.
4: Sana kızı.
3: Geç, kes sesini. Geç şuraya. Geç. Geç içeri. Çıkar montunu. Çıkar. Bir daha bir dene bakalım, o el değecek mi eline? Arsız seni.
2: Abla sen ne diyorsun ya?
3: Kes sesini. Kes, kes.
4: Bak şunu. Seni uyarıyorum, rahat bırak kızı.
3: Kes. Temizleyeceğim o eli de. O DNA'yı temizleyeceğim. Geç.
2: Abla ne yapıyorsun? Acıyor. Yapma yapma.
3: Ne acıyor? Abi, acıyor. Ne acıyor?
4: Abla. Hat bırak kızı.
3: Temizleyeceğim onun kirinden, pisliğinden. Bırak onu.
2: Neriman. İyi misin canım? Çok canım acıyor. Bakacağım yarına.
4: Neriman kolun.
2: Neriman kim yaptı bunu?
5: Sen yaptın. O tokadı atamadım diye üzülme. Senin yapamadığın ne varsa ben zaten yapıyorum kendime. Anca böyle rahatlıyorum. Anca öyle nefes alabiliyorum. Sen yaptın bana bunu. Senin eserin bu.
2: Geleceğim, yarını temizleyelim. Gelmeyin sakın.
4: Ah Neriman ya.

0: Gülben, kız, kıyamet koptu içeride, duymuyor musun? Gülben. Gülben. İlaç alacak zamanımı buldum be. Uyku ilacı. Ben seninle konuşacaktım ama kardeşim. Ha? Kiminle konuşacağım başka? Sen varsın bir tek. Zaten kimse sevmiyor beni bu evde. O kolunu görseydin. Ben nereden bilebilirdim ki?
1: Safi. Neriman çok mutsuz. O kadar mutsuz ki kimseden değil, kendinden çıkartıyor incini.
0: Hep benim suçum. Hep benim yüzümden oldu. Benim suçum. Her şeyin suçlusu hep benim zaten.
2: Sensin tabii. Sen kötü örnek oldun kardeşine. Bak hala Naci'yi düşünüyorsun. Hemen o geliveriyor aklına. Ama ben duydum. Karısıyla çocuğuyla çok mutluymuş. İkinci bağrını yaşıyormuş senin gibi bir manyaktan sonra. Uyu sen Gülben, uyu. Ben değiştiririm altını.

0: Tan.
1: Neriman. Ver bakayım kolunu. İyice kötü olmuş ya. Ne bu böyle, anlamıyorum ben.
0: Bir şey değil.
1: Yarın okuldan sonra hazır ol. Seni alıp doktora götüreceğim.
0: Gerek yok abi, vallahi bak krem sürüyorum geçiyor hemen. İyi misin? Ha, iyi misin?
1: Ha?
0: İyi misin?
1: Ben gördüm İnci. Neriman'ın kolunda bir yara vardı. Aylar önce gördüm, onu doktora götürecektim. Unuttum. Ben kardeşimi tamamen unuttum İnci.
0: Bundan sonrası önemli. Neriman'ın yardıma ihtiyacı var. Ama Gülben'in de yardıma ihtiyacı var. Biri kendine zarar veriyor, diğeri...
1: Diğerine.
0: Biliyorsun işte, altını ıslatıyor. Dün bütün gün kendini tuvalete kapattı kız, yazık. Onları kendi hallerine bırakamazsın han.
1: Ne yapayım? O psikiyatristin odasına üçümüz birlikte mi gidelim? Ya da hastanede bir koğuş kapatayım, toptan hepimizle ilgilensinler.
0: Ay. Ya biz neden bu konuları hiçbir zaman sakin sakin konuşamıyoruz? Neden hep bir savunmaya geçiyorsun?
1: Çünkü çaresizim. Elim kolum bağlı. Ve sen her seferinde bana bunu hatırlatıyorsun.
0: Tamam, belki ablanlar için durum böyledir. Ama daha 17 yaşındaki bir kız için elim kolum bağlı diyemezsin. Yardıma ihtiyacı var onun.
1: Ben yardım ederim kardeşime. Yeter ki senin kardeşin işleri daha beter bir hale getirmesin.
0: Ege Neriman'a yardım etti, yardım.
1: Ege okuldan neden atıldı? Bir çocuğun burnunu kırdığı için. Kusura bakma. Ama böyle birinin benim kardeşime yardım edebileceğine inanmıyorum.
0: Yok, sorun Ege değil. Sorun Esat da değil. Hatta Naci bile değil. Sen kardeşlerini paylaşamıyorsun. Kıskanıyorsun onları.

0: sorun bu.
1: Bence benim o doktora gitmeme hiç gerek yok. Sen her şeyi çözmüşsün.

0: Küsmek ne demek küsmek? Küsmek ne demek ki yani? Mesajlarımı da okumamış ya. İlla ayağına geleyim istiyorsun değil mi? Tamam, peki Esat Efendi. Gidebilir miyiz?
1: Buyurun efendim.
2: O kazık kasaptan bu sucuk değil mi?
3: Evet Gülben Hanım. En iyisi oranınki.
2: Tamam, güzel. Tamam. Neriman çok sever, onu yapacağım.
3: Ha, tabii. Yesin, yazık. Sevinsin çocuk.
2: Niye öyle dedi? Uzaklaştırma aldı diye mi?
3: Neriman uzaklaştırma mı aldı?
2: Sen niye yazık dedin Neriman'a?
3: He, haberiniz yok mu?
2: Neyden?
3: Dün gece kıyamet koptu aşağıda.
2: Aa!
3: Herkes birbirine girdi. Bir tarafta Memduh Beyler, bir tarafta ablanız, Ege'yle Neriman.
2: Ay ne diyorsun ya? Neden peki?
3: O kadarını bilemeyeceğim.
2: Vallahi gözlerini hiç öyle demiyor Bayram. Dökül çabuk.
3: Zannedersem...
2: Ha.
3: Neriman alıp başını uzaklara...
2: Neriman nereye alıp başını? Nereye alıp başını?
4: Anlat anlat Bayram. Rahatsız olma.
2: Han, neler oldu ya? Bana da anlatır mısın? Kıyamet kopmuş.
4: Anlatıyordu işte. Dinlemiyorsun ki.
3: Ya çok özür dilerim Han Bey. Gülben Hanım sorunca ben zaten daha sonra öğrenir diye ben önceden...
2: Herhalde sorunca söyleyeceksin. Sorunca söyleyecek tabii ki Han. Söyleyecek yani.
4: Tamam. Tamam hadi bak işte Bayram.
2: Tamam ben seni ararım. Detaylı bana anlatırsın. Anlatacak tabii ki. Anlatırsın. Hadi güle güle. Hadi. Han ne oldu ya? Fosil'le kavga mı ettiniz? Niye hiçbir şeyden haberim yok benim ya?
0: Oo maşallah maşallah. Kutup ayısı uykusundan uyanmış sonunda. Ben balık avlayayım mı kendisine ha?
2: Ya abla ayıp ya gerçekten ya. Alt tarafı bir gece rahat uyuyayım diye ilaç aldım. Ne var çok mu yani? Kafamı boşaltamıyorum.
0: Han bir yere gitmeden önce konuşacağız seninle.
4: Senin hala sesin kısılmadı mı ya? Vallahi tebrik ederim. Ya insanüstü bir durum bu çünkü.
0: Bana bak. Ya o serseriyi o okuldan attırırsın... Ya da Neriman'ı o okuldan alacağız tamam mı? Yok artık onlar aynı okula gidemezler, görüşemezler.
2: Abla zaten şurada 3 ay kaldı okulun kapanmasına ya. Unutur o, mezun olacak sonra. Kıvırcığı unutur gider, bir şey olmaz.
0: Senin bir yerlerinde pireler uçuşurken... bizim kız kaçıyordu az kalsın o serseriyle tamam mı? 3'ü 5'i yok artık.
2: Ne diyorsun ya? Aa!
4: Neriman hadi geç kalıyoruz.
0: Nereye?
4: Neriman'ı önce doktora, oradan da okula bırakacağım.
0: La havle, hala okul diyor ya. Oldu olacak bir de ev tut, rahat rahat görürsün. Of.
2: Ah be Neriman, 3 ayın kalmıştı şurada ablacığım ya. Niye yapıyorsun böyle?
0: Çıkışında sen mi alacaksın okuldan?
4: Ben alacağım, tamam mı? Oldu mu?
0: Bana bak, o karın yine bir dümen çevirmeye kalkarsa...
4: Neriman'ın telefonunu alayım.
0: Hayır efendim, asla.
4: Peki biz nasıl haberleşeceğiz okul çıkışında? Anons mu ettireyim geldim diye?
5: Tartışmanıza gerek yok. Okula gitmem olur biter.
2: Basma ya. Basıyorsun Neriman. Ay Allah, basma eş. Basma oraya basma ha. Allah'ım ya. Abla, sucuk kaldı Neriman'a yapacaktı.
0: Hala sucuk diyor ya. Vallahi billahi benim bu evde aklımı oynatırım ben bu genişliğe.
2: Bir şey diyeceğim. Niye doktora gidiyorlar? Ya neymiş doktor olayı ne?
0: Senin o masum kardeşin kesiyormuş kendini.
2: Ne? Nasıl kesmek?
0: Bir manyak daha kazandırdık eve. Hadi hayırlı olsun.
2: Allah'ım sen yardım et ya.

0: Fatma. İyi misin? Okula gidiyorsun değil mi? Neriman duymuyor musun? Ne oldu? Bir şey söylesene. Yasakladınız benimle konuşmasını değil mi? Ne biçim insanlarsınız siz ya?
1: Biz hiçbir şey yasaklamadık. Tamamen kendi tercihi. Şimdi müsaade et gidelim. Hadi.
0: Neriman bana bak.
2: Çekil önümden.

0: Alo, kimsiniz? Perihan'ı aradım. Kimi arayacağım? Ben nişanlısıyım. Nasıl yok? Bu onun numarası. Çağırın telefona, konuşacağım. Asıl siz kimsiniz beyefendi? Ne istiyorsunuz Perihan'dan? Onun evinde ne işiniz? Hah, Perihan geldi. Tamam. Bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmayın. Selamlar. Herkese iyi günler. Bir an çok korktum. Bir daha bizi görüştürmeyecekler sandım.
1: Siz kimi aradınız demin?
0: Sizin evi. Galiba yine o senin piyano öğretmenin olacak adam çıktı telefona. İstemiyorum Perihan, ondan ders alma. Ben sana öğretirim çalmayı.
1: Aa, siz piyano çalmayı biliyor muydunuz?
0: E tabii. Seni nasıl tavladığımı hatırlamıyor musun?
1: Doğru. Çok güzel çalmışsınız.
0: Evdeki nereye gitti, ne ara gitti hiç anlamadım. Yoksa sana çalardım ne güzel.
1: Hikmet Bey.

0: Hikmet Bey. İyi misiniz? Hikmet Bey.
1: Hasibe evden attı piyanoyu. Gürültü istemiyormuş evde. Ama ben biliyorum asıl nedenini. Perihan'ı hatırlattığı için istemedi.

0: Merak etme. Seni okuldan almaya niyetim yok. Ege'ye de bir şey yapmayacağım. Ama lütfen bir daha kaçmaya çalışma. O kadar mı tükendi bütün yollarda? Sen bizi bırakıp evi terk etmeye kalktın Neriman.
1: An meselesi.
0: Ne?
1: Evi terk etmesi.
0: Kimin?
1: Aklı başında olan hiç kimse kendi isteğiyle kalmaz o evde. Kaçar. Ama merak etme. Ben kalırım artık. Ben de onlar gibiyim artık. Ama onun için hala umut var.
0: Neriman, kimden bahsediyorsun sen?
1: Karından tabii. O delirmedi hala. Ama yakındır.

0: Beni Ege'den uzak tutmanıza gerek yok abi. Kendi gider zaten. Anlayınca gider. Diğerleri gibi. Timo abi.
1: Diğerleri kim Neriman? Ne diyorsun sen?
0: Naciye. Ceylan. Bir de gitmek isteyip gidemeyenler var tabii. Baba gibi. İnci gibi.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Onlar atılacaksa ben zaten dışarı çıkıyorum, atabilirim.
3: Yok, ben atarım, çık sen. Ben atarım.
2: Ya da istersen bana verebilirsin. Ben yıkarım.
3: Neyi yıkacaksın? Zaten çöp bu, atılacak bir şey.
2: Onun çöp olmadığını biliyorum ben Gürben.
3: Demek anlattı sana da.
2: Bana hiç kimse hiçbir şey anlatmadı. Sorun da bu zaten. Bu evde hiç kimse birbirine bir şey anlatmıyor. Derdini söylemiyor, çözüm aramıyor. Her şey yok sayılıyor bu evde. İnsan nasıl hayatta kalabilir ki böyle?
3: Gördüğün gibi.
2: Mutsuzsun ama.
3: Peki sen? Herkese her şeyini anlatıyorsun, çözüm buluyorlar mı? Mesela sen mutlu musun?
2: Gülben, yıllardır çektiğim bu sıkıntının bir çözümü var. Yani halledebilecekken neden halletmemeyi seçesin?
3: Doktor diyeceksin değil mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir ihtimal yok. Yok öyle bir şey.
2: Tamam, psikiyatrist falan demiyorum. İstemiyorsunuz, anlıyorum. O zaman gel seninle bir üroloğa gidelim. Bir muayene ol. Belki bir ilaç verecek, geçecek hemen.
3: Geçmeyecek.
2: Nereden biliyorsun?
3: Çünkü kimse bana dokunamaz. O senin muayene dediğin şeyi kimse yapamaz yani bana.
2: Sen hiçbir zaman hani yıllık kontrol için falan bir kadın doğum uzmanına gitmedin mi?
3: Gitmedim, evet. Gitmedim, gitmeyeceğim ya. Aa, Allah Allah ya, sen bu kadar herkes düşünüyorduysan hemşire olsaydın yani. İyileştirseydin herkesi o zaman.
2: Gülben, hayatına biri girerse ne olacak?
3: Olmayacak öyle bir şey ya.
2: Nasıl olmayacak? Daha genceciksin.
3: Benim bir hayatım yok. Kimse giremez o yüzden.
2: Tamam, peki şimdi yok. Peki geleceğin de mi olmasın? Bir yerden başlaman lazım Gülben. Gel en kolayından başlayalım. Götürme onu yukarı. Biriktirme. Gel beraber yıkayalım onları. Hatta tamam, sen iğrenirsen ben yıkarım, sen durularsın.
3: Kıyacağız zaten. Ama seninle değil, ablamla.
2: Ne zaman?
3: O ne zaman uygun görürse.
2: Peki ya hiçbir zaman uygun görmezse? Ömrünün sonuna kadar bekleyecek misin? Ya yukarıda yer kalmazsa? Nereye koyacaksın o çarşafları?
3: Neriman'ı ablama düşman ettin. Şimdi sıra bana mı geldi? Hiç boşuna uğraşma, yapamazsın.

0: Gülben, hayatına biri girerse ne olacak?
1: Hayatıma biri girince. Bak İnci, ne kadar doğru söyledim biliyor musun? Çünkü o hiç benim aklıma gelmemişti. Çok haklısın. Ay, bu ara acaba hayatımı kime alsam? Kime alsam? Sarışın mı alsam? Esmer mi alsam?

0: kızıl alayım. Bence kızıl alayım çok değişik olabilir.
1: Ama biz esmeriz anne. Kızıl olamaz anne. Bizim babamız kim olacak anne?
2: Bize baba bul anne. Anne bize baba bul.
1: Baba istiyoruz anne.
0: Allah'ım sen koru yarabbim. Sen koru.

0: Olmaz olmaz. Hayır. Allah'ım sen. Ay Gülben iyi misin? İyi misin?
1: Ayağım.
0: Çarptın mı? Ne oldu?
1: Burkum çok acıyor.
0: Şöyle tutun bana.
1: Çekil, çekil değme bana. Çek tamam, değme
0: tamam,
1: bana.
0: Tamam sakin ol tamam. Şöyle yapalım sen geçelim bana. Ayağına biraz buz koyalım bu şekilde aşağı inemezsin. Hayır.
1: Ne? Senin evine mi?
0: Ya Gülben öcü değilim ben bir şey olmaz. Geç 2 dakika.
1: İki dakika sadece bak. 2 dakikadan fazla kalma.
0: Tamam.
1: Kırıldı. Kırıldı ayağım. Çok fena.
0: Geç.

0: Ne yapıyorsun orada? Geçsene şöyle.
1: Nasıl geleceğim? Böyle mi gireceğim içeri?
0: Ya tamam, sorun yok Gülben, hadi.
1: Çok fena oldu.
2: Aa, bileğim.
0: Basma, basma,
1: basma. Basamıyorum ki zaten.
0: Oh. Otur şöyle. Oh. Tam neresi acıyor?
1: Dur. Buraya mı alınacağım?
0: Gülben, otur. Otur.
1: Çok fena, çok fena. Bileğim, bileğim.
0: Neresi acıyor?
1: Bileğim şu.
0: Çorabını indiriyorum.
1: Elleme sen, ben yaparım. Dokunma sen. Oh. Elleme sen. Şişti. Kırıldı.
0: Tamam. Buzu koyuyorum. Tamam mı?
1: Of, of, of. Buz gibi bu. Bilerek yapıyorsun işte, buz gibi bu.
0: Evet, bilerek yapıyorum. Buz iyi gelsin diye. Aa!
1: Of. Allah'ım sen yardım et.
0: Gülben. Esat seni aradı mı hiç?
1: Esat niye beni arasın ya?
0: Kaç gündür mesaj atıyorum, geri dönmüyor. Ya ne bileyim, bir endişelendim. Belki seni aramıştır diye.
1: Ne münasebet ya? Allah Allah. O beni aramaz, o seni arar. Geceden gündüz artık kimde kalıyorsa onu arar. Niye beni ararsın? Garip bir şey ya.
0: Gülben, ablan gibi ters ters konuşup benim kafamın tasına attırma. Al, buzunu da kendin tut. Al.
1: Ver.
0: Al. Ne yapayım?
1: Ucundan tut, vereceksin. Al. Esat beni aramadı. Konuşmadık, görüşmedik de. Rahatladın mı şimdi? Oh, rahat et.
0: Mesaj atıyorum, geri dönmüyor. Evine gittim, orada da yok. Ne bileyim yani, başına bir şey mi geldi acaba, ha? Alo, kime diyorum? Yani Han'a falan mı sorsan acaba, ya da iş yerindekileri, sen biliyorsundur.
1: Soramam, hiç kimseye soramam. Zaten Han onu kovmuş. Küsler. Görüşmüyorlar yani, biz artık onunla görüşmüyoruz, bitti.
0: Ya o çocuk, sen merdivenlerde fenalaştığında senin için ne kadar endişelendi ya. Ne kadar üzüldü, senin haberin var mı?
1: Var. Acıdı bana, biliyorum, var.
0: Ya ne acıması ya? Ne acıması? Üzüldü diyorum sana. Hatta sonra buraya geldiğimizde de bir ton kızdı. Senin yüzünden tartıştık.
1: Benim yüzümden mi? Niye ki benim yüzümden?
0: Bak Gülben, Esat birini arayacaksa o sensin, ben değilim. Ben sana bu kadarını söylüyorum. Ayrıca ablana da söyle. Eğer beni korkutmak istiyorsa fare kullanmasın. Örümcek kullansın. Fareden korkmam ben.
1: O koymadı ki zaten onun yatağına.
0: Yatak? Sen nereden biliyorsun? Hayırdır? Yatak falan nereden biliyorsun?
1: Neyi? Yatağına mı?

0: Yatağına dedi, yatağıma dedin. Fare koymasın, korkmuyorum. Örümcek koysun dedin yatağıma. Allah Allah, dediğini unutuyor.
1: Ben yatak falan demedim Gülben.
0: Niye geliyorsun ya? Çekil. Ne bileyim ben? Allah Allah. İnci söylemiştir o zaman. Aa, ben nereden bileceğim? Al buzunu da. Oo, ayağım çok kötü oldu zaten. Esat da beni aramaz. Çekil. Çekil, biraz uzak dur. Ama ararsa söylerim zaten. Esra seni çok merak etmiş derim. Koş derim, onu ara derim. Hayret bir şey ya. Ayağım da senin yüzünden kırıldı zaten.
1: Benim yüzümden mi? Ay. Ya, yapmış olabilir mi? Yok canım. Of of of. Geliyor yine kıl kuyruk.
2: Pardon, bir şey mi dediniz?
0: Yok, bir şey demedim ay.
2: Müsaade eder misiniz?
0: Pardon ama siz kimsiniz? Neyi oluyorsunuz Esra Hanım'ın? Hayır, patronuymuşsunuz, onu biliyoruz. Onu duyduk patronum.
2: Anlamadım.
0: Hayır, yani sürekli girip çıkıyorsunuz buraya o bakımdan. Mal sahibi benim de sormaya hakkım var.
2: Ne malı hanımefendi?
0: Bütün apartman bizim, bu ev ayrıca benim üstüme. O bakımdan. Tabii Esat'ın yokluğunu fırsat bildi. Aa, gel git, gel git. İstediğin gibi rahat rahat.
2: Siz hanın kardeşiydiniz değil mi?
0: Evet, benim ne var?
2: Tamam, şaşırmadım.
0: Ha, şaşırırsın. Şaşırtırlar yakında, hiç üzülme sen. Bak gündüz sen, gece kim bilir kim? Hey yavrum hey. Var ya, şuraya kapıya tabela atacağım. Esra'nın geçidi diye. Ay, çekil şuradan. Çekil, yapış duvara, bakma bana. Mahvoldu ayağım ayağım. Uf. Ay. Yele gibi saçı var. Of of of. Allah. Oh, oh, oh. Niye böyle oldu şimdi ya? Bu sırık benim kapıma taktı. Esat dedi. Seni arar dedi. Niye öyle dedi o şimdi? Durup dururken. Hayret bir şey. Allah'ım. Oo.
3: Kız! Ne oldu bileğine? Eyvahlar olsun.
0: Yok bir şey abla. Çöpe atarken burktum. Ayağımı çok fena. Bir şey yok ama.
3: Bekle bekle. Buz getireyim. Şuraya geç otur.
0: Hayır hayır, acımıyor zaten ayağım. Vallahi bir şey yok.
3: Gülben saçmalama. Morarıcak, şişecek sonra. Şuraya otur. Basma.
0: Uf, ya hayret bir şey ya. Yok bir şey diyorum. Ayağım dondu. Uf uf. Bugün de herkesin beni düşünceye tuttu yani maşallah. Esat dedi, arar dedi. Ne demek istiyor bu şimdi? Allah'ım. Nerede ki bu çocuk ya? Acaba o sırığa küstü de o yüzden mi telefonlarını açmıyor? Allah'ım. Başına bir iş gelmiş olmasın ya. Gerçekten ya bir şey olduysa Allah korusun ya. Çocuğa bir şey olmasın ya Allah'ım.
4: Bırak gebersin kerata.
0: Ay. Baba ya. Ödümü kopardın. Yemin ediyorum nasıl giriyorsun öyle içeri? Niye öyle diyorsun? Yazık değil mi?
4: Değil. Sen kafayı yemedin mi o adam yüzünden? Yanımıza yaklaştırmayacağım artık. Bayrama da tembih ettim. Apartmana sokmayacak onu bir daha.
0: Ay tamam baba ya.
3: Geldim, geldim. Hah. Hangi bacağın?
0: Şu.
3: Ne?
0: Bileği, bileğim.
3: Oh, hay Allah'ım, sıyır iyice, koy şunu.
0: Abla, vallahi bir şey...
3: Tamam, sen geç odana, orada yap. Bakıyorum ben.
0: Ha, ver, ben yapayım. Tamam, ver ucundan. Ha. Of, hay Allah'ım ya.
3: Torunun yok, çıktı.
5: Biliyorum. Benim işim seninle. Kavga etmeye değil, seni insan gibi uyarmaya geldim.
3: Ha sen benim kapıma gelip...
5: Şşş. Bu sefer sen susacaksın, ben konuşacağım.

0: Ya dışta falan gitmem ben. Unut o işi.
1: Neden Neriman? O da doktor.
0: Beni değil. Beni delirtenleri tedavi etsin önce o doktor.
1: Onları defalarca götürmeyi denedim. İstemiyorlar, olmuyor işte, biliyorsun.
0: Ben de gitmem.
1: Şu haline bak. Bunu kendine yapmana izin mi vereyim? Ya bu durum daha ileriye giderse? Ya kendine kötü
0: öldürmem
1: bir şey...
0: Öldürmem.

0: Bak, terapiye gitmek öyle sandığın gibi kötü bir şey değil.
1: İyi, sen git o zaman. Git de evliliğini kurtar.
0: Gidiyorum zaten. Tam da o dediğin şeyi yapmak için gidiyorum. En kötü yanı ne biliyor musun? Ne karım, ne babam, ne ablalarım, ne sen. Bir kere bile bana nasılsın diye sormazken, ben sırf bunu duymak için hiç tanımadığım birine para ödüyorum. Ve bu fena halde kalbimi kırıyor. En kötü yanı bu işte. Eğer birimiz sana o soruyu sorsaydık, belki cevabını vermek için kendini böyle parçalamak zorunda kalmayacaktın.
1: Boş ver abi. Bak, yarayı sardık. İyileşecek. Hem doktor da dedi. İzi kalmayacakmış. Öyle dedi.
0: İzi kalacak. Kalacak Neriman. Geçmeyecek.
1: Umurumda değil artık. Bir önemi kalmadı.
0: Neriman, sen benden de mi umudu kessin? Bana da mı güvenmiyorsun artık?
1: Beni mutlu eden tek insanı elimden almak istedim. Evet. Senden de umudu kestim abi. Çünkü senin de öfken aynı onlarınki gibi. Böyle her yeri kaplıyor. Ben içinde kayboluyorum.

0: Ben hayatımda sadece bir gün bir insana el kaldırdım. Tırnakları pis diye öğrencisini döven bir meslektaşıma. Çocuk okuldan sonra ayakkabı boyuyordu. Bunu bildiği halde ona vurdu o insan müsveddesi. Kendimi kaybettim. Adamı öldürüyordum, elimden zor aldılar. Geceyi karakolda geçirdim. Hayatımda bu kadar rahat uyuduğum bir anı hatırlamıyorum. O caninin elini kırdığım için değil ama. Haksızlığa boyun eğmediğim için. Kovulmak pahasına da olsa özür dilemediğim. Eğilip bükülmediğim için o gece huzurla uyudum o nezarethanede ben. Onca katilin, hırsızın arasında olmama rağmen.
1: Ne yapayım şimdi ben? Şeref madalyası falan mı takayım sana?
0: Hiçbir şey anlamadın değil mi?
1: Anladım. Sen de benim elimi kırmaya geldin herhalde. Tehdit ediyorsun beni ha?
0: Haksızlığa, şiddete asla tahammülüm yok. Hoşgörüm yok, anlatabiliyor muyum? Eğer biri çıkıp da senin hakkını savunsaymış zamanında, sen de bu halde olmazdın, adım gibi biliyorum. Canını çok yakmışlar. 40 yıllık öğretmenim. İnsanların gözünden okuyorum artık. Öfkelisin. Önüne geleni devirmek istiyorsun. Ama kaçırdığın bir şey var. En günahsızından alıyorsun hıncını. Öylesi kolay çünkü. O öğretmen de öyle yapmıştı. Öğrencilerinin önünde onu fırçalayan müfettişten değil, o çocukcağızdan almıştı hıncını. Gücü ona yetmişti çünkü.
1: O adamla beni aynı kefeye koyamazsın, tamam mı?

0: Ben sevdiklerimi korurum. Gerekirse zor da kullanırım, kimseye de hesap vermem.
1: Bana vermek zorundasın ama. Çünkü ben de sevdiklerimi korurum ve gerekirse ben de zor kullanırım. Canın yanar.
0: Ha. Az önce söylediğin o zaman masaldı senin. Sen de beni dayakta tehdit ediyorsun o zaman.
1: Dayaktan değil, duyduklarından yanar canım.
0: Neymiş benim duyacağım? Söyle bakayım. Ha? Ne benim canımı yakacakmış? De bakayım sen bana bir.
1: Gözümün önündeydiniz, gördüm sizi. Ona güvenmek için nasıl debelendiğini gördüm. Helal olsun bile dedim içimden. Ama o seni yarı yolda bıraktı diye başkalarını cezalandırmaya hakkın yok.
0: Kim beni yarı yolda bırakmış? Kim beni yarı yolda... Ben kimseyle yola falan çıkmadım, tamam mı? Buna mı şişeceğiz, saçma sapan konuşup duruyorsun?
1: Naci'nin sana yaptığını ne İnci yapar ana, ne Ege yapar Neriman'a. Acını masum insanlardan çıkarma.

0: Ne oldu? Canın yandı değil mi?
1: Bazı gerçeklerin yanında senin tokatlarının esamesi okunmaz. Safiye Hanım.

0: yapınca eğer babanın vefat ettiğini bilseydim o gün gerçekten öyle bir tepki vermezdim. Hayır bilsem yayına çıkmana izin vermezdim. Bu arada başın sağ olsun. Arkadaşlar ikinizden de özür dilemek istiyorum. Esra sana karşı da biraz fevri davrandım. Dinleyiciler sizi çok özledi. Radyoyu başınıza yıkarız diyorlar. İsterseniz hiç uzatmadan aramıza dönün ha. Ne dersiniz? Ha? Kızlar? Uyar mı size?
1: Uymaz.
0: Niye anlamadım. Özür diledim işte.
1: Babamın vefatıyla hiçbir alakası yok. Pişman değilim. O konuşmayı bugün olsa yine yaparım. Yani Cüneyt Bey, ne ben sizinle çalışabilirim ne de siz benimle. Boşuna birbirimizi kandırmayalım.
0: Yo, ben çalışırım. Yani tabii ki görüşlerini açık açık ifade etmeni isterim. Yani sadece bir tık daha kibar olursan...
1: Olamam, onu diyorum. Olmam. Ben çocuklar konusunda çok hassasım. Kibar mı var, olmam.
0: Esra, bir yardım etsen, İnci'yi ikna etsek.
2: Ha? Olur. İnci, eğer kararından filan cayarsan bil ki programı yalnız başına yapmak zorundasın.
1: Teşekkür ederiz, buraya kadar zahmet etmişsiniz. Ama bizim işe geri dönmemiz söz konusu değil. Ege?
3: Yok, sağ ol.
1: Ege, ne oluyor? Meriman da gelmedi yine. Cezası bitti aslında, ne oldu?
3: Okuldaki cezası bitti ama hayattaki devam ediyor.
1: Anlamadım.
3: Boş ver.
1: Ne oldu? Ailesi okula mı göndermiyor?
3: Yani kendisine sor diyeceğim ama telefonunu da almışlar.
1: Nasıl ya? Kızı eve kapattılar, kimseyle görüştürmüyorlar mı?
3: Belki kendi de görmek istemiyordur artık kimseyi.
1: Ama dönem ödevinin teslim tarihine çok az kaldı. Vermezse kalır. Unutmamıştır değil mi?
3: Unutmamıştır ama ben çok yapmak istediğini sanmıyorum.
1: Neriman'dan bahsediyoruz Ege, tabii ki umursuyordur. Ne yaptın, kızı kendine mi benzettin iki günde?
3: Daha kötüsü oldu Gamze. Sen onu kendine benzettin.

0: Yok. İkna edemedim. İkisi de dönmek istemiyor.
1: Özür diledin mi peki?
0: Diledim. Elimden gelen her şeyi yaptım. O kafasına koymuş bir kere.
1: Hiç iyi olmadı.
0: Benim elimden bu kadarı geliyor. Kolaysa sen ikna et. Sonuçta kocasısın. Bu arada sizin bu aşağıdan acayip bir gürültü geliyor.
2: Dikkat edin de apartman havaya uçmasın ha.
1: Bilmukabele. Sen de çok dikkat et kendine.
2: Hoşça kal.

0: Yürü! Koyun sürüsü bunlar! Koyun! Yürü!
1: Pardon Neriman. Yok bir şey. Buyursa.
2: Hadi tamam, ben kabul etmedim de sen neden etmedin? Adam özür de diledi.
3: Aman aman, bana 100 milyon tane falan özür borcu var. Bırak. Hem gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
2: Aman neyse ya. Bize iş mi yok? Hı. Daha önce bir tane radyo vardı benim konuştuğum. Onunla konuşurum. Ne dersin?
3: Ay harika olur. Ama acaba ikimiz birden alırlar mı ki?
2: Başka seçenekleri var mı?
3: Diyorsun. Ha İnci, Esat'la konuştun mu hiç?
2: Yok, ben ona mesaj attım. Cevap vermedi, aradım, açmadı. Hana kızgın diye herhalde böyle yapıyor.
3: Tamam, Hana kızgın ama bizimle niye konuşmuyor?
2: Nasıl, seninle de mi konuşmuyor?
3: Kızım 40 tane falan mesaj attım. Hiçbirine geri dönmedi. Evine gittim, ortada yok. Ya bayağı kayıp yani. Endişelenmeye başladım.
2: Çocuk işini kaybetti. Belki ne bileyim, kafasını toplamaya ihtiyacı vardır. Yalnız kalmak istiyordur belki.
3: Hiç Esat'lık hareketler değil bunlar. Bir kere Esat naziktir, bizi merakta bırakmaz. Acaba diyorum sen Hana'mı sorsan. Sonuçta ailesini falan tanıyordur. Bir sorsa, etse, soruştursa. Hı?
2: Ben sorarım, söylerim de. Yani kötü bir şey olmuş olsa biz duyardık herhalde, değil mi Esra?
3: Emin misin? Duyar mıydık?

0: One, two, three, four, five. This is a pencil. Do you want a pencil? Yes. This is a pencil. Do you want a pencil? Yes. One, two, three, four.
1: Kolay gelsin.
0: One, two.
1: Kolay gelsin.
0: İyi günler hocam. Ya kusura bakmayın. Ben de fırsat bu fırsat İngilizce çalışıyordum.
1: Aferin Bayram. Çok iyi yapıyorsun. Aynen devam. Bak bizim hocadan rica ettim. Başlangıç için en iyisi buymuş. Bir bakarsın. Hayırdır ne oldu?
0: Ya hocam benim için zahmete giriyorsunuz. Sağ olun hocam. Keşke sizin öğrenciniz olabilseydim. Belki kaderim değişirdi.
1: Öyle deme. İnsan isterse her yaşta kaderini değiştirebilir. Hem bak ne kadar azimlisin.
0: Ya Naci Hoca da aynısını demişti. Ben sizi çok benzetiyorum. İkiniz de babacan insanlarsınız. Keşke gitmeseydi. Arada sohbet muhabbet ediyorduk. Belki geri döner. Ya klarnetini unutmuş zaten.
1: Nerede? Otelde mi?
0: Evet. Ben de çok şaşırdım. Çok kıymet verirdi. Belki telaştandır.
1: Olabilir. Peki, hadi kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
0: Sağ olun hocam. Are you ready, Bayram? Yeah. Come on. This is a pencil. Do you want a pencil? This is a pencil. Do you want? One, two, three, four, five. Yes. Yes, I am.
2: Pardon. Pardon. Bakar mısınız?
0: Please, şey, buyurun. Ya şey, İngilizce öğreniyorum da.
2: Ha, ne güzel. Ben Neriman'a bakmıştım da. Kaçıncı katta oturuyorlardı? Yani aradım ama duymuyor herhalde.
0: Ha, ikinci katta onlar.
2: Ha, tamam. Çok sağ olun, teşekkürler.
0: God bless you, valla. Come on, Bayram.

0: Dilimi yuttun. Ne bakıyorsun?
1: Ha, siz kapıcının karısısınız. Temizlik var herhalde.
0: Ne? Ne? Kimin karısıymışım?
1: Kapıcının. Hani İngilizce çalışan var ya.
0: Ne diyorsun sen be?
1: Siz hatırlamadınız. Hani çatıda karşılaşmıştık ya. Yine böyle giyinmiştiniz. Çattık ya. Neriman evde mi?
0: Yok, Neriman evde. Hadi işine.
1: Allah Allah, ne biçim konuşuyorsun ya? Hayırdır? Haddini bil. Şikayet edersem ekmeğinden olursun. Ona göre.
0: Et şikayet. Et, kime edeceksin? Et.
1: Oh, sen gerçekten manyaksın. Ben o gün de anlamıştım zaten. Aa, çatıda da bir işler karıştırıyordunuz. Ben ev sahibine söyleyeceğim ama. Bekle sen.
2: Gamze.
1: Neriman.
2: Ne işin var burada senin?
1: Okul forması var üstünde. Niye gelmedin okula bugün?
2: Canım istemedi. Sen niye geldin?
1: İyi misin, görmek istedim. Zaten Ege'de gözümü korkuttu. Ailen seni eve kapattı sandım. Aa, şuna bak ya, bir de laf dinliyor.
2: Gamze git lütfen, olay çıkmasın.
0: Yok Neriman, yok, anlatsın. Anlat anlat, başka ne dedi serseri?
1: Allah Allah, laflara bak. Ya siz gerçekten bunu tepenize çıkarmışsınız yalnız Neriman.
2: Gamze.
1: Kocasının tam tersi kadın ya.
2: Hadi git. Lütfen sus ne olur, git hadi.
3: İyi günler Safiye Hanım. Siparişlerinizi getirdim. Ya kereviz kalmamış.
1: Nasıl ya? Sen onun karısı değil misin?
3: Ha? Tövbe estağfurullah, tövbe.
0: Neriman. Anlat arkadaşıma kim olduğunu da o güdük beynine soksun iyice bir.
2: Ablam o benim.
1: Ama...
0: Ver şunları bana. Ver poşetleri.
1: Ege şey demişti, kapıcının karısı.
0: Gir içeri Neriman, hadi. Gir, gir. Gir içeri.
1: Karısı demişti Ege.
0: Tamam, kes sesini be. Ben göstereceğim o bücüre kim olduğumu. Bayram. Bu küçük hanımı da al götür, bir daha da apartmandan içeri sokma. Hadi yallah.
4: Demek kapıcının karısıymışım ha?
2: Ne deseydik? Ablamlar gece çöp operasyonuna çıkmış, çişli çarşaf topluyorlar mı deseydik?
4: Başka ne biliyor? Anlattın mı?
2: Anlatmadım, sormadı zaten. Ama anladı. Ne kadar değişik bir aile olduğumuzu anladı, merak etme.
4: Kolun nasıl?
2: Harika. Odama gidebilir miyim?
4: Bunu buldum odanda. Kalem malem sivri ne varsa da aldım. Bir daha kendine zarar verme Neriman. Kardeşim, bak ne olursun. Gel bana vur, acısını benden çıkar. Benim canımı yak ama kendine yapma şunun. Ne olur. Zaten şuncacık canım var Neriman.
2: Öyle olsa çoktan ölmüştüm abla. Geçeyim mi?

Kimin kardeşi? Tabii kendini de keser, ortalığı da yıkar. Sizden her şey beklenir. Bir erkek uğruna yakarsınız kendinizi.

0: Diyorsunuzdur. Koskoca holding sahibi. Güzeller güzeli bir eşi var. Rahat mı batıyor? Bu ne işi mırıklı?
1: Herkes kendi hikayesini yaşar. Ve kimseninki diğerininkinden daha önemsiz değildir Han Bey.
0: Olur mu canım? Neler var? Ne hikayeler? Demin dışarıda birini gördüm. Adamın eli dursa ayağı durmuyordu. Yazık. Kim bilir ne sıkıntısı var. Üzüldüm anne.

0: Sahi ne sıkıntısı var onun? Kafası gidik galiba, değil mi? Kumral olan diyorum, o tuhaf bakışlı olan. Her yerinden travma akıyordu.
1: Travma?
0: E tabii. Kiminin böyle bedeni ele verir. Kiminin de işte.
1: Siz ele vermemek için çok özen gösteriyorsunuz, değil mi? En yakınınıza bile. Yorucu oluyordur.
0: Benim yok öyle ciddi bir travmam.
1: Ciddi olması için ne olması gerek sizce?
0: Şiddet. Taciz. Tecavüz. Ne bileyim, sevdiğim birinin ölmesi falan herhalde.
1: Travma için büyük olaylar yaşanmasına gerek yoktur. Küçük bile olsa önemli olan sizin üzerinizdeki etkisidir.
0: Küçük ya da büyük, yok benim travmam doktor. Ben öyle çıt kırıldım bir herif değilimdir. Sağlamımdır yani. Rahat olun.
1: Siz hiç kendi kendinizin cehennemi oldunuz mu? Demiştiniz. Cehennem. Küçük bir kelime mi sizce?
0: Edebiyat parçalamışım. Bugün canım sıkkındı herhalde. Yok diyorum ya, yok işte öyle acıklı bir hikayem. Aç kalmadım, açıkta kalmadım. En pahalı okullarda okuttu beni ailem. Ne diyeyim şimdi size, zorla bir travma mı uydurayım burada? Bir tek annem biraz sertti. O kuşak öyleydi, ne yapalım?

0: Ben sadece...
1: Evet, sadece...
0: Ben insan sevmiyorum doktor.
1: Arkadaşlarınız vardır, birinden bahsetmiştiniz.
0: Olmasa da olur. Zaten olmayacaktı artık. Çıkardım hayatımdan.
1: Neden?
0: Fazla yakına girdi.

0: yapıyorsun? Ne işin var senin? Buraya girmen yasak. Çık lütfen, bak ablam görmesin.
1: Şunu gösterip çıkacağım.
0: Neyi?
1: Ne o? Rahatlatıcı müzik. Hani uyuyamıyorum demiştin ya. Bu iyi geliyor, yardımcı oluyor. Bir de tabii diğer konuya da yardımcı oluyor.
0: Çarşaf yıkamaya mı?
1: Yok.
0: Ha.
1: Sen gerilince oluyor genelde değil mi? O zaman tutamıyorsun.
0: Yo, ben keyiften salıveriyorum. Tövbe Allah'ım
1: yarabbim. Meditasyon diye bir şey duydun mu hiç?
0: Ha?
1: Ben biraz araştırma yaptım. Hani doktora gitmeden biz kendi aramızda ne yapabiliriz diye. Meditasyon stres ve kaygıya çok iyi geliyor.
0: Meditasyon. Ne diyorsun ya? Ben hiç anlamıyorum. Türkçe konuş vallahi.
1: İşte anlatıyorum ya Gülben. Gel hadi beraber deneyelim. Görelim nasıl bir şey.
0: Burada mı?
1: Ya ablan diyorsan o yemek yapıyor şu an, gelmez buraya.
0: Ne yapacağız ki?
1: Şöyle yatağına oturuyorsun, bağdaş kuruyorsun, gözlerini kapatıyorsun, nefesine odaklanıyorsun.
0: Nasıl? Ben zaten nefes alıp verebiliyorum. Yani niye bağdaş kurarken nefes alayım ki yani? Biraz saçma.
1: Bir dene. Belki iyi gelir. Bir farklı olur belki. Ama bak çok konsantre olman lazım.
0: Ay yok yok. Vallahi hiç bağdaş kurup da nefes alıp veremeyeceğim şu an. Sağ ol, sağ ol vallahi.
1: Tamam peki, ben o zaman yine de seni telefona gönderiyorum. Tıklayıp açarsın.
0: Tamam, tıklarım. Hadi sen çık ne olur. Görmesin şimdi. Laf yemeyelim hadi.

0: Ne yapıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Kolun acıyor mu çok?
1: Yeterince değil.
0: Ah ben elim ha. O kadar bunaldın demek ha. Biliyor musun ben de bunalıyorum bazen. Ara ara çok fena geliyor gidiyor bana da.
1: Deme ya. Hiç belli olmuyor. Kıyafetlerim falan nasıl canlandı halbuki?
0: Ha. Sana mesaj geldi. Al bakmadım merak etme. Bu burada kalsın. Yalnız sesini kız ablam duymasın şimdi olaylar falan.
1: İstemiyorum.
0: Niye?
1: Bir anlamı kalmadı çünkü.
0: Eyvahlar olsun. Ama Neriman daha bunu söylemen için çok erken. Hayır yani yaş ilerledikçe hayat sana bunu söyletiyor zaten de. Sen daha çok küçüksün bunun için Neriman.
1: Ben erken çökmüşüm demek ki.
0: Ne diyeceğim? Şimdi meditasyon diye bir şey var. Meditasyon. Hı. Duydun mu hiç? Ben yeni keşfettim. Çok güzel. Buhrana, bunalıma acayip iyi geliyormuş. Vallahi yapalım mı beraber?
1: Sen yap sonra.
0: Hayır ya. Hayır beraber iki kardeş yapalım şunu Neriman. Ben tek başıma yapamam. Korkarım zaten. Ne olur. Ne olur ya. Hadi. Hadi.
1: Ne yapacakmışız?
0: Heh. Şimdi... Bağdaş kurup yatağa otur. Dur ben de yapayım. Şimdi müziği açalım. Hı. Bak acayip bir müzik. Şimdi ellerini ha ne yaptın ben de öyle yapayım. Ha neyse şey yapacağız. Gözlerini kapat ve derin nefes alıp ver. Kapat. Ne bakıyorsun? Ha. Yalnız hiçbir şey düşünmüyorsun sadece derin nefes alıp veriyorsun. Düşünmüyorsun değil mi Neriman? Bakayım ha.
1: Ama abla susmuyorsun.
0: Sus tamam sustum. Haklısın. İyi. Hiç konsantre olsam.

İçime rahatlama geldi. Bir ferahlık var sanki Neriman. Abla susmuyorsun. Tamam, sustum. Kapasana gözünü.

0: Nereye?
1: Dayanamayacağım vallahi Neriman. Çişimi getirdi bu benim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu yapan yani. Sen kapat gözünü, nefes al ver. Düşün, tamam mı? Hadi. Devam et sen. Aa, çok kötüyüm. Çok fenayım.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola.

0: Bir şey çıkmadı mı Can Polat?
1: Henüz çıkmadı.
0: Ya nereye soktular bu Yezid'i?
1: Sen Ersoy ile çalışan, bağlantısı olan ne kadar tırcı varsa hepsine çökeceksin.
0: Eyvallah. Çökeriz çökmesine de bu adam ya ortaya çıkacak halde değilse?
1: Ortaya çıkmasa da yerini belli eder.

0: Bey, hepsi silahlı ha.
1: Sizin de var silahınız.
0: Zopayı silahtan mı sayısın?
1: Senin yüreğin ne güne duracak?
0: Dayı, yürek başka, silah başka.
1: Oğlum seni boşuna mı izne çıkardın bir gece? Hele görem kadar sana nasıl bakmış? Yediğin hakkını verebilir misin? Selam aleyküm. Cevher, bu oğlanın kulağı yukarıda duruyor. Beni duymuyor. Sen Allah'ın selamını niye almışsın lan he? Benim selamım değil, başkasının selamı değil. Ulan Allah'ın selamı. Yoksa sen tavır mı yapıyorsun? He? Kime tavır yapıyorsun? He? He? İmdat!
2: Ula! Niye dayımı kızdırıyorsun şey?
1: Selamünaleyküm.
3: Seni uyarmıştım Zaza.

0: kazmayı güreğe bıraktın, şimdi silah mı dütüsün? Aferin. Düt, düt. Düt, aha bak. Aha. Bırakayım. İşilik karın doyurmuyor.
1: Adamlarına söyle, çekin gidin buradan.
0: Niye gitsinler? Sen beni vurmayacak mısın? Sen beni vurduktan sonra onlar seni gebertmeyecekler, gidecekler. Öyle mi?
1: Zaza.
0: Tamam tamam, çok korktum ya. Hadi ben gideyim, eyvallah. Ah ya. Ah ya. Ulan can. Nasıl saplanmış ki? Çıkmıyor.
1: Dayı, bela oynata oynata çek. Gemiye saplanmıştır. Az kaldı beni vurdu.
0: Seni niye vurak ki?
1: Dayı görmüyor musun?
0: Oğlum bağ sıktı, sana niye gelsin ki? Sen kime sıktın? Bağ mı sıktın, cevere mi sıktın?
1: Dayı öldü mü?
0: Ya bu büyükbaş ölür mü? Acıdan bayıldı.
1: E biz bunu hastaneye götürmezsek bu nasıl iyi olacak? Kalkacak ayağa, ondan sonra Ersoy'a gidecek.
0: Ölümcül noktaya mı bıçağı attım? Ya sen dayını bilmiyor musun? Dayın nereye saplayacağını bilmiyor mu?
1: Dur dayı, döge döge kaldırım. İşimiz gücümüz var, daha krev çadırı kuracak.
0: Ayı, ayı. Adam tokatla ayıltılır, yumrukla bayıltılır. Bak böyle vuracaksın. Başkan. Şşt, başkan. Şşt, başkan. Beni duyuyor musun? He? Sesim geldi mi?
2: Dayı, polisler gelmiş. Gidek.
0: Başkanım, seni hastaneye götürdüm ama polisler gelmiş. Bilirsin ben hesap vermeyi sevmeyeyim. Git artık kendini tedavi ettir. İşimiz var, grev başlattık. İşçiler başkanlarının yanında görmek ister. Yavuz gelim imiş.
1: Hangi Yavuz?
0: Hangi Yavuz ne demek ya? Bingül. Grevimize destek vermeyecek mi? Davul zurna çalınmayacak mı? Ayran içilmeyecek mi?
2: Çenç tavuk yenmeyecek mi?
1: Zıkkım ye. Bir de senin çencinin peşinde koşam davulcu koppadan sonra.
0: Hadi hadi gidek. Nusret Yeğen mi bir ziyaret edek? Böyle bir günde onu yalnız bırakmak olmaz da. Unut edin.
3: Ne ikram edelim İzzet Bey?
4: Para mı?
3: Bilmeden bir kusur mu işledik? Bizden memnun kalmadığınız bir husus mu oldu?
4: Yok Barışcığım. Hiçbir kusurun yok. Parama para kazandırıyorsun.
3: O zaman?
4: Bu zaman tam para kazanma zamanı. Getirebildiğim kadar getireceğim.
3: Yani bütün paranızı tek bir işe yatırmanız doğru değil.
4: Barış'ım, ben hep doğru yaparak izzet olmadım. Arada bir yanlış da yapmak lazım.
3: Bilmem gereken başka bir şey yok değil mi İzzet Bey?
4: Yok Barış'ım, yok. Sen paramı hızlı hazırlat.
3: Peki.
1: Ne demek Ersoy Ulu Bey'e ulaşamıyoruz? Söylediniz mi benim aradığımı?
5: Ulaşamıyorsak söyleyemiyoruzdur beyefendi. Bir süre kimseyi aramayın.
6: Bana soracak olursan Ersoy Ulu Bey öldü. Yoksa bizim bu adamı bulamamamız mümkün değil.
7: Sağ ol Ünsal.
6: Sen öldüğüne inanmıyor musun?
7: Ben o kendi ellerimle gömmeden öldüğüne inanmam.

0: Elimizde tek bir şey kaldı. Ersoy'un tozunu Yaşar'a ulaştırması.
1: O zaman bana müsaade. Ben gidip Yaşar'ın tepesine çökeyim.
0: Sen Lalezare'ye gideceksin Memati.
1: Niye usta?
0: Yaşar'ı serbest bırakacağız. Erhan usulen peşinde olacak.
1: Ben kadın peşine gitmem. Abdül'e gitsin.
2: Abi sen kadına bir tebessüm etsen... Ersoy'un yerini de söyler... Örgütü de ömrüne verir.
1: Abdülay her türlü espriye karşıyım, buna kökten karşıyım.
0: Sen dediğimi yap Memati.
1: Usta oradan bir şey çıkmaz. Örgütle Ersoy niye alışveriş yapsın?
0: Tamam, ben gideyim Memati, sen otur. Sanki elimizde başka bir şey var. Her şartı, her fırsatı, her ihtimali deniyoruz işte.
1: Tamam usta, tamam. Tavır yapma. Gidiyorum işte. Erhan, ara Hüsnü'yü gelsin.
3: Tamam abi. Abi istersen yanında bulunsun.
1: Ne yapacağım lan Gülü?
3: Kadınlara karşı kullanmak istersen en etkili silahtır.
1: Gelin gelin. Üstüme gelin. Bir yere gömeceğim. Üstünüze de fidanınızı dikeceğim. Devam edin. Güzel.
0: Oğlum niye üstüne gidiyorsunuz?
2: Abi başka türlü kafayı yiyecek. Ersoy'u gebertti. Ne olacak? Bıraksan Mamuş'un mezarında yatacak.
0: Beni de bıraksan ben de yatarım Abdüley. Bu acıyı bir ömür taşımak kolay değil.

0: gitmemize neden izin vermiyorsun?
1: Ulu Bey ayağa kalkmadan gidemezsiniz.
2: Ah. Ah.

0: Hamit nerede?
1: Daha gelmedi efendim.
0: Çağırdınız mı?
1: Çağırdık.
0: Gelmez o. Bir daha çağırın.
1: Emredersiniz efendim.
0: Oğuz, bir adamını Lale Zara'ya gönder. Malı Yaşar'ı o götürecek. Ona de ki, siyahin malı değil, benim malım. Bu işi yapsın ki ayrı hat kuralım.
1: Emredersiniz efendim. Yurt dışına Yaşar çıkarmayacak mı?
0: Yaşar çıkaracak. Ama Palat onu bırakmaz. Lale Zara Yaşar'a malı götürür. Oradan

0: misin Hüseyin?
1: Hoş geldin. Nasılsın dayı? Sayende giremedik.
0: Güzel. Güzel. Evet, evet. Ben de şeyi çağırdım. Size moral versin diye. Ama film fırıldak çevirmiş. Gelemedi. Size selam söyledi.

0: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Eyvallah. Gel şöyle buyur. Buyur imdat. Dayı hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Çay vereyim mi taze?
0: Yok istemiyorum. Nasılsa buradayız içerikte.
2: O zaman ben bir arkadaşlara bakayım bir dayı be.
0: Hı. Asıl olan eylemdir yürü.
2: Peki.
0: İlk defa ısındım ha Cevher.
3: Bir parça bezle mi ısındın dayı? O kadar içlik giydin altına.
0: Oğlum. Bu bez parçasıyla biz ne kadar lop kazanacak biliyor musun? Hele ara ara o savaşı.
3: Aradım dayı. Diyor ki buranın kağıdı yerlerde sürünmüş.
0: Yok canım.
3: Biraz daha krev yapılsın. Dibi bula bütün kağıtları toplayak diye Barış Bey.
0: Dayın çökmüş buraya Cevher. Krevi kim kıracak?
3: Ben diyeyim ki dayı abartmayak. Ersoy Ulu Bey ayaklanana kadar bu işten vurak kaçak.
0: Doğru değilsin Cevher. Sen bilirsin bu krev işlerini. Kader sağ çok mu krev yapayım ne?
3: Ne mümkün dayı ben ona lokalt yapayım.
0: Nakavt ya pisine. Vay nakavtçı cevherim benim. Vay Mehmet Ali cevherim benim. Kaçıncı roundda nakavt edişin?
3: Dayı bilirsin. Muhammed Ali 12'den evvel devirmiyor.
0: Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım değilsin. He? He? He?
4: Sende hiç utanma yok vallahi Yeşim. Ne fenasın. Hemen gidip Polat'la konuşmuşsun.
5: Baktım senin söyleyeceğin yok. Gerçi biraz kıvırdım ama. Anlamış mı ki?
4: Anlamaz mı? Hukuk danışmanı manışmanı. Yer mi Polat?
5: Ne dedi?
4: İlla Yeşim'le evleneceğim. Ne aramıza giriyorsun dedi.
5: Sen daha dalga geç. Görürsün bak ne olacak.
4: İnatsın Yeşim, inat.
6: Avukat hanım, müsaade eder misiniz bize?
5: Tabii ki Sayın Başsavcım. Görüşürüz.
4: Bir şey mi oldu Başsavcım?
6: Savcı hanım, hakkınızda bakanına şikayet gitmiş. Müfettişler soruşturma yapacaklar.
4: Yapsınlar.
6: Sıkıntılı bir durum.
4: Benden sakladığınız bir şey mi var?
6: Bir şey yok. Fakat müfettişlerin yanında benimle konuştuğun gibi rahat olma lütfen. Şu iş geçene kadar en azından biraz daha yumuşak ol.

0: Eskiden bizi daha çok ziyaret ediyordunuz. Neden vazgeçtiniz ziyaretlerinizden? Aramızda bir sıkıntı mı var?
1: Kafanıza göre eylemsizlik kararı alıyorsunuz bize danışmadan. Hatta bizim buna karşı olduğumuzu bile bile.
0: Bölgede her dengeyi göze almak zorundayız. Neticede başkanımızı şartlı teslim eden ülke Amerika. Ve Amerika onun kendi sağlığı için de bazı kararlar alıyor. Biz de uyuyoruz.
1: Amerika örgütünüzü kendi inisiyatifine almaya çalışıyor. Ve siz de bunun için hiçbir şey yapmıyorsunuz.
0: Eylemsizlik kararı biraz da göstermelik bir karar. Uygulanması mümkün değil. TC'yi zorlamak için manevramız.
1: Göreceğiz. Sen beni neden görmek istedin?
0: Daha önce beni uyarmıştınız. Konusuyla ilgili. Ersoy Ulubey belli miktarda uyuyu bizim aracılığımızla satmak istiyor. Yaşar Katırcı'ya satacak. O da Almanya'ya yollayacak.
1: Neden sizinle yollamak istiyor Ersoy?
0: Polat Alemdar Yaşar'a baskı yapıyor. Bunu aşmak için.
1: Bu işi zarar görmeden yapabilirsin. Bizim için bir mahsur yok. Hiçbirimiz çocuklarımıza kolaylıkla söz dinletemiyoruz. Değil mi Lale?
0: Maalesef, öyle.

0: Konuşsana oğlum.
1: Oğlum, durum kötü. Ben sana söyleyeyim, kan akacak.
0: Ne diyorsun lan sen? Kimin kanı akacak?
1: Senin Memat abin gelmiş, bizim mekana çökmüş.
0: Nasıl çökmüş? Düğün yüzünden mi?
1: Düğünle münle alakası yok. Bir iş var, onu takip ediyor. Bizim oradan sevkiyat yapılacak. O da engel olmaya çalışacak aklı sıra.
0: Annenin haberi var mı?
1: Var. Ben bunun kafasına sıkacağım diyor. O yüzden sana geldim.
0: Sıkmak mıkmak yok. Neyse mesele ben hallederim.
1: Nasıl halledeceksin lan? 100 kilo malı oradan çıkarılacak.
0: İyi oğlum. Memati abi benden mi şüphelenecek?
1: Demez mi ne işin var?
0: Fırat'a geldim derim. Siz o sırada malı arabaya koyarsınız. Mal kime gidecek?
1: Kenanlara. Ortak, sıkıntıya gireceksen girme bu işe. Harbi sıkalım Memati'yi, ölsün gitsin.
0: Boş boş konuşmayın lan. Nereye sıkıyorsunuz? Neticede bu iş şahsi bir şey değil.

0: Gel abi, gel. Gel abi, serbest gel. Bir dakika beklesene abi.
1: Gazla.
0: Gel abi, gel. Hop. Bunu ya. Gel abi sen, gel. Bir dakika abi. Gel abi, gel. Geç abi, serbest.
2: Çekil gel kardeşim, gel. Çekil. Abi, Yaşar atlattı beni.
1: Önemli değil gülüm. Sen dön.

0: Yaşar'cığım, sen bana gelmeseydin ben sana gelecektim. Senin ilişkilerimin hep iyi olmasını isterim.
1: Hep iyi olacaktır, merak etmeyin.
0: Payıma düşeni aksatmadığın için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Bu sefer payınızı biraz arttıracağım.
0: Harika bir haber. Ama Ronfeller genelde trafiğini arttırmaz. Kapasiteyi belli sınırda tutar.
1: Mal Feller'in değil.
0: Kimin?
1: Ersoy Ulubey'in.
0: Aron'un bundan haberi var mı?
1: Varsa da yoksa da bu onunla Ersoy Ulubey'in arasındaki mesele. Ben herkesin malını satarım.
0: Amerika'yı dışarıda bırakarak bizimle böyle direkt bağlantı kurmana çok sevindim. Ancak bu görüşmeyi Feller bana sorarsa reddedeceğimi bil.
1: Bu da Feller'le sizin sorununuz. Benim değil.
0: Benim merak ettiğim bu Ersoy Ulubey'in malını niye sattın?
1: Ben herkesin gücüne saygı duyarım. Ersoy'un Türkiye'de bir gücü var. Bunu yok saymak ahmaklıktır.
0: Haklısın. Neticede ailen var.

0: Efendim abi.
1: Neredesin Pusat?
0: Bir arkadaşımın yanındayım.
1: Başlarım arkadaşını da sana da. Çabuk buraya gel.
2: Abi müsait değilim.
0: Pusat.
1: O örgütçü itle olduğunu görüyorum. Hemen gel.
0: Sen neredesin abi?
1: Seni görecek bir yerdeyim belli ki. Gel dedim mi gel. Burnunun dikine gel işte.
0: Tamam abi.

0: Öyle gel lan. Niye arabanla gelmiyorsun?
1: Abi nerede olduğunu söylemedin ki. Baka baka geldim.
0: İnadıma mı yapıyorsun? Dün ben sana demedim mi? Bunlarla görüşmeyeceksin.
1: Abi niye anlamıyorsun? Fırat benim arkadaşım.
0: Yok senin arkadaşın mı arkadaşın? Senin arkadaşın da biziz, ailen de biziz. Bizim düşmanlarımız da senin arkadaşların olamaz.
1: Abi tamam nasıl diyorsan öyle de bunları konuşmanın yeri değil burası.
0: Oğlum niye anlamıyorsunuz? Siz bize emanetsiniz. Bacın gider tozcunun oğluyla arkadaş olur. Sen gider örgütçünün oğluyla arkadaş olursun. Burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız ki? Normal bir yere gittiniz mi var?
1: Abi tamam. Abi Fırat geliyor, ne olur yanlış bir şey söyleme.

0: da beklemesin. Bir şey bekliyorsa buyursun, çayımızı içsin, öyle beklesin.
1: Buyuralım. Buyuralım. Bin arabaya ve git, seninle sonra konuşacağız.
2: Tamam abi.
1: Atla sen de.

0: Abi, biliyorum kızıyorsun ama Pusat'la Kenan'la arkadaşlığımız başka.
1: Abi, biz İsviçre'de birbirimizin sırtını kolladık. Kenan'la Pusat olmasaydı beni öldürürlerdi. Ben olmasam onları öldürürlerdi.

0: İçeri girsem, ananı öldürsem yine de pusatla arkadaş olur musun?
1: Öldürebiliyorsan öldür.
2: Ne o Memati Baş? Yine beni öldürmeye mi karar verdin?
0: Yine karar vermedim. Kararım hala aynı. Vakti gelsin diye bekliyorum.
2: Dışarıda bekleme. Buyur, burada bekle. Her ne kadar ajan olsan da evladının ölmesine üzüldüm.
0: Örgüt ne zamandan beri bebeklerin ölmesine üzülüyor?
2: Bunları bana söyleyeceğine devletin ajanlarına söyle. Evladını öldüren onlar değil mi? Ama siz böylesinizdir. O ajanlar senelerce bizim çocuklarımızı öldürdü, ruhunuz duymadı. Gelip sizin kapınızı çalınca...
0: Canımı sıkma. O ajan dediklerine iş yapmaya girince koştur koştur yapıyorsunuz.
2: Niye? Siz düşmanlarınızla işbirliği yapmıyor musunuz?
0: Doğru. Çayını bile içiyoruz düşmanımızın.
2: Niye geldin? Birileri sana Ersoy Ulubey burada mı dedi?
0: Burada mı?
2: Değil.
0: Demek ki onun için gelmemişim.
2: İşkenceyle mi konuşacaksın Memati Baş? İnsan gibi çayını iç, konuş. Niye buradasın?
0: İşkencede konuşmadığımı hiç duymadın mı? Madem geldim, karşına oturdum, iyi dinle. Senin çocukla bizim çocuk arkadaş olmuş dışarıda.
2: Ne güzel. Halkların kardeşliği işte. Biz de bunun için siyaset yapıyoruz.
0: Yapma. Bizimki üstünden siyaset yapma. Çek oğlunu bir köşeye, aklını başına alsın. Bir daha bizimkine selam vermesin.
2: Bana konuşacağına git seninkine konuş. Ben sanki çok mutlu oluyorum komprador uşaklarının çocuklarıyla gezmesinden.
0: İyi. En azından anlaştığımız bir konu var. Örgütün uşaklarıyla görüşmesini istemiyorum. Çay bitti, muhabbet de bitti. Buraya kadar geldim, söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonrası çocukların zarar görmesine sebep olur. Madem anasın, analığını yap.

0: Hoş geldin İbrahim'ciğim.
1: Hoş bulduk.
0: Buyur.
1: Benimle görüşmek istemişsiniz İnci Hanım.
0: İnci de lütfen.
1: Demem. Ben bu akrabalık işlerine karşıyım.
0: Ben de bunu konuşmak için seni davet ettim.
1: Konuşalım İnci Hanım.
0: Babama ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun. Ama benden bile küçük bir kızla evlenmek istemesi beni bitirdi, tüketti.
1: Hem de benim kızımla.
0: Zaten o daha fena ya. Sen bize güvenip kızını bize emanet ettin.
1: Ettim.
0: İş ne noktaya geldi? Bu noktaya geldi. Sen ne düşünüyorsun İbrahim bu konuyla ilgili?
1: Karşıyım.
0: Peri'yle hiç konuştun mu? O ne düşünüyor?
1: Konuştum İnci Hanım. Ben kendi kararımı kendim vereceğim. Bu benim kendi geleceğim dedi.
0: Ne geleceği olabilir ki İbrahim? Babam kaç yaşında?
1: Ben de Peri'ye aynını söyledim.
0: O ne dedi?
1: Bir şey demedi.
0: Peri istiyor o zaman bu evliliği.
1: Senin o baban var ya, o baban. Ona kim yok diyebilmiş ki kızım yok desin.
0: Eğer ikimiz birlikte hareket edersek bu işe engel olabiliriz.
1: İnci Hanım, seni sever sayarım. Bugüne kadar bir yanlışını görmedim, duymadım. Sen de beni tanırsın. Seversin, sevmezsin beni alakadar etmez. Ama bil ki para için, güç için, makam için, baban için ya da doğru olduğuna inandığın için benim kızıma, biricik Peri Hanım'a kötü davranırsan, cephe alırsan ya da başına bir şey gelmesi için aklından fikirler geçirirsen seni boğarım.

0: Buyur abi.
1: Sağ ol Cahit.
0: Afiyet olsun.
2: Usta, Lale Zarı'nın Ersoy'la falan alakası yok.
1: Nereden biliyorsun?
2: Kaç saat bekledik. Bir de kadın çağırdı, çay ikram etti. Söyle söyle. Söyle de çıban çıkmasın içine attığından.
3: Yok abi, bir şey demeyeceğim. Demek örgüt siyasetini değiştirmiş. Eskiden kurşun ikram ediyorlardı, şimdi çay ikram ediyorlar.
4: Yok Abdülcüm, örgüt değil Memati abi siyasetini değiştirdi. Sana kurşun atana sen de gül at.
2: Yeter lan. Çıbanı çıkarın dedik, ucunu patlatın demedik. Ha usta, bir de bu pusat Lale Zara'nın oğluyla kanka. Belki de kadının tavrı ondan değişti.
1: Pusat'la Lale Zara'nın oğlunun ne alakası var?
2: Okuldan arkadaşlarmış. Daha dün uyardım bunu görüşmeyeceksin diye. Bir de orada yanıma gelmesin mi? Ulan senin burada ne işin var dedim. Abi, arkadaşımın yanına geldim demez mi?
1: Pusat oraya mı geldi?
2: Sen bir şey deme usta. Ben Pusat'a gereken cezayı veririm.
1: Cahit, arabayı çıkar. Yaşar'a gidiyoruz.
0: Tamam abi.
2: Usta ne oldu?
1: Buyur Yaşar'a. Çağırdın geldim.
5: Hoş geldin.
6: İstedim ki yüz yüze konuşalım. Telefonda insan gönlünce konuşamıyor.
1: Sen ne zaman çağırsan gelirim. Ama ola ki işim olur. O sırada biriyle meşgulümdür. Sen de telefonda rahat rahat, gönlünce konuşamıyorsundur. Kenan'a diyeceğini de o Pusat'a söylesin. Pusat Memati'ye söylesin. Memati de bana söyler.
6: Haberin oldu demek.

Bunu birileri çekip bana yollamış. Görünce canım sıkıldı. Seninle paylaşmak istedim. Gençtir, çocuktur. Bu işlere heves eder. Önünü arkasını hesap edemez. Bizim büyükleri olarak gençleri bu yoldan çevirmemiz lazım. Bu yol iyi bir yol değil. Sen pusatla konuş, ben de bu işi halledeyim.

0: Ruhsatla konuşacağım. Diyeceğim ki, seni kullanan adam, iki çocuğuna Kenan Evren ismini vermiş adam. Bu adamın kullanmayacağı kimse yok. Bu adamın hiçbir değeri yok. Çünkü bu adam mal alıp satarken kendini bu mala satmış bir adam.
1: Polat Alemdar, sen beni başkalarıyla karıştırıyorsun. Doğrudur. Ben mal alıp satan bir adamım. Kendini satan değil, insanları satın alan bir adamım. Herkes değerince karşıma gelsin.
0: Bana kaç para biçiyorsun?
1: Sen bunu söyledikten sonra gerisi pazarlık. Ha bir fazla, ha bir eksik. Benim için fark etmez.
0: Hadi pazarlık ediyorum seninle. Kaç para veriyorsun?
1: Sen ne istiyorsun?
0: Ben verebilecek olandan bir şey isterim.
1: Söyle. Belki gücüm yeter.
0: Olmayandan bir şey istemem.
1: Neyim yokmuş benim?
0: Şerefin yok. Şerefin olsa kendi ailenden kimseyi işine karıştırmazsın. Şerefin olsa ailen olacak olanları işine karıştırmazsın. Şerefin olsa bu işleri yapmazsın.
1: Sen çok duygusal bir adamsın. Ben de öyleydim. Şeref derdim, başka bir şey demezdim. Bir gün yiyecek param kalmadı. Aileme götürecek bir kuruşum olmadı. O gün anladım ki şeref doların üstündeki bir resimden başka bir şey değil. Cebinde kaç şerefin varsa o kadar şereflisin. Merak ediyorsan söyleyeyim. Epey şerefim var. Hepsini sana vermem. Ama sana epey şeref veririm.
0: Sana kim dedi ki şeref karın doyurur? Aç mıydın? Açlıktan ölseydin. Ailen mi açtı? Kesseydin kolunu ailene yedirseydin. Ama bil ki ne pusatı, ne Selvi'yi, ne de ailemden herhangi birini senin o şeref dediğin şeye yedirtmeyeceğim.
1: Gençler birbirini sevmiş. Ne yaparsın? Olmadı düğünlerinde oturur, karşılıklı ağlarız.
0: Madem ki gençler birbirini sevmiş, bize düşen onların düğününü yapmak. Benimki aşağıydı sen olursun, diğeri ben olurum. Ama şerefim üstüne yemin ederim. Senin şerefin üstüne değil, kendi şerefim üstüne yemin ederim ki düğün gecesi oğlunu öldürürüm. Bize büyüklerimiz gittiğin yere şeref götür dediler. Zamanını aldım. Çok şeref kaybetmişsindir. İhtiyacın olduğunda haber ver. Senin şerefin benim ayağımın altına serilmiş.

0: Çıkarken haberim olsun Cahit.
1: Tamam abi.
2: Hoş geldin Memat. Servi, koş bir tabak daha getir.
3: Yemeyeceğim yenge. Ben bugün yiyeceğimi yedim. Utanmıyor musun lan sen? Gözümün içine baka baka iş çeviriyorsun.
4: Abi baş başa konuşalım. Kadınların yanında olmuyor.
3: Ne kadın lan? Biri anan biri bacın.
2: Ne oldu Memati?
3: Yenge, eşyalarınızı toplayıp İstanbul'dan gidiyorsunuz.
2: Memati, ne oldu dedim.
3: Senin oğlun örgütçülerden alıp senin dünürüne götürüyor. Hem de Memati abisini kandırarak.
5: Ben sana dedim bir işe yaramazsın diye.
1: Kes sesini.
4: Abi, istediğin yere giderim, haklısın. Kaçırdığım yok. Anne.
2: Utanmıyorsun değil mi? İkiniz de utanmıyorsunuz değil mi? Gidip toplayın eşyalarınızı.

0: Yenge bağışla. Ama ben bu çocukların ne hayatını koruyabilirim, ne de pisliğe bulaşmalarını engelleyebilirim.
1: Memati orada ne yapacağım? Burada en azından siz varsınız.
0: Biz varız da yenge. Ersoy'un malını örgütten alıyor. Ben şimdi ne yapayım? Oraya pusuyu atmışım yılan deliğinden çıksın diye. Pusat gelmese malı çıkarmaları mümkün değil. Ama bu yılanlar bunu bir kere akıl ettilerse pusat ellerinde oyuncak ederler.

0: Efendim? Kenan Katırcı olarak bana resmini gösterdiğiniz şahıs, elinde büyük bir spor çantayla birlikte malum borsacı mekana giriş yaptı.
1: Malum mekan demen yeterli Hüsnü. Tarif etmene gerek yok.
0: Düzeltir. Özür dilerim efendim.
2: Merhaba.
3: Hoş geldin. Merhaba.
2: Merhaba. Barış Bey, babam yolladı. Ersoylu Bey'in parasıymış.
4: Haberim var Kenancığım. Kimse bilmiyor senin getirdiğini, değil mi?
2: Bilmiyor.
4: Hepsi bu kadar mı?
2: Her gün gelirken devamını getireceğim. Sizden ricamız paranın tamamını geçmeniz. Biz peyderpey parayı tamamlayacağız. Sağ olun.

0: Sen beni gömersin Ulu Bey.
1: Biraz daha sözümü dinleme. Zaten gömeceğim Ahmet.
0: Ne zaman sözünü dinlemişim Ulu Bey?
1: Otur. Niye gelmedin?
0: Ortalık toz duman. Nasıl geleyim Ulu Bey? Her tarafta leşimiz var. Her tarafta gömdüğümüzü unuttuğumuz yerler var. Bırakıp o işleri gelsem, bizi 2 dakika daha dışarıda tutmazlar.
1: Hiçbir şey yapamazlar.
0: Sen niye beni hem çağırıp duruyorsun? Biliyorsun, ben büyük şehir sevmem.
1: Burada 3-5 şey var temizlenecek. Onları hallet. Gidersin küçük şehirlerine. Bizim yokluğumuzda herkes kendi başına bir devlet kurmuş. Bir çeki düzen vermek lazım.
0: Kimi indireceğiz?
1: Sen önce Polat Alemdar'la adamlarına bir çeki düzen ver. Gerisini etraflıca konuşmamız lazım.

0: Barış Bey'le görüşmeye geldik.
1: Randevunuz var mıydı efendim?
0: Randevuya ihtiyacım var mı? Memati senin var mı?
2: Biz borsacı diye geldik usta. Randevu evi mi burası?
0: Sermayeler karışmış Memati, ondandır.

0: Ben sizi sonra ararım. Hoş geldiniz. Şeref Zazıoğlu sizin de buraya geleceğinizi söylemişti. Ama bugün beklemiyordum.
1: Niye geleceğimizi söylemiş Zaza?
0: Yatırım için.
1: Senin müşteriye ihtiyacın mı var Barış Bey? Herkesin parası sende zaten.
2: Çocuk ne yapsın usta? Bütün çok parası var. Her tarafa yatırıyorlar. Buraya da yatırmışlardır. Değil mi?
0: Ben sorunun ne olduğunu anlayamadım.
1: Bir sorun yok Barış Bey. Duyduk ki Ersoy Ulu Bey parasını buraya yollamış. Biz de onu geri almaya geldik.
0: Ersoy Ulu Bey diye birinin bizde hesabı yok.
1: Belki daha açmamışsınızdır hesabı. Bu Yaşar'ın oğlu Kenan paraları getirdi ya.
0: Yok, size yanlış bilgi vermişler. Kenan bizimle birlikte çalışan bir arkadaş. Para trafiğiyle de hiç alakası yok.
2: Farz et ki sana şu anda 1 milyar dolar para yatırıyoruz. Hala Mersoy'un parası sende değil.
0: Değil mi Mati Bey? Olsa da söylemezdim. Çünkü benim müşterilerimin hakkına saygım var.
2: Usta görüyorsun, ben elimden geleni yaptım. İnsanca sordum, anlamadı. Para yatıracağım. 3 kuruşun peşinde koşma dedim, anlamadı.
1: Allah da şahit, ben de şahidim Memati. Elinden geleni yaptın. Ama Barış elinden geleni yapmıyor. Barış bir parmağıyla bir tuşa basmaktan aciz.
2: Aciz değildir usta. Parmağı çalışmıyordur.
0: Bakın, ben bir daha bu işi yapamam. Benim işime saygım var.
2: Benim de.

0: Ne zaman Yaşar'ın parasını getirirsen, o zaman parmağını alırsın. Tanıdığım çok iyi cerrahlar var. Fark edilmeyecek kadar iyi dikerler. Ama gecikmemen lazım.
1: Ben hazırım. Selvi, hazır mı eşyaların? Selvi! Selvi!
2: Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın?
1: Gelme.
2: İn oradan aşağı.
1: Siz benim Kenan'ı sevdiğime inanmıyorsunuz öyle mi?
2: Selvi! Selvi, in dedim!
1: Selvin öldü. Sen öldürdün.

0: Efendim, Polat Alemdar borsacı Barış'ı basmış. Paralarımızı almak için adamın elini kesmiş.
1: Almış mı paraları?
0: Almış efendim. Hamide haber vereyim mi?
1: Arabaları hazırlayın. Ben gideceğim bizzat.
0: Efendim, dinlenmeniz gerekiyor. Bu ortaya çıkmamız için bir tuzak.
1: Bu gireceğimiz ne ilk tuzak, ne de son tuzak. Doktorlara teşekkür et yolla. Artık ihtiyacım yok. Elbiselerimi de getirin.

0: Usta bu Ersoy gelecek diyor musun?
1: Gelecek, gelecek. Canı olsa gelmez. Parası var ya işin içinde. Gelecek. Gelecek.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Alexander. Alexander. Hey, aramıza dön artık.

0: Bunun başka bir açıklaması yok. Maalesef ihlal ediyorlar.
1: Durumla ilgileniyoruz. Yeni işin nasıl?
0: Bunu görmezden gelirsen sonu kötü olur. Bu meseleyi ciddi alman gerekir.
1: Anladım. Yine yardım gerekirse ararız. Santraldeki herkese selam söyle. Görüşürüz, tamam mı? Hey.
0: Güle güle.
1: Dikkat et.
2: Baltık bölgesinde enerji konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Rusya'nın tankerleri petrol taşımaya devam ederken...
0: Clara, Alex, radyoda şu anda şu petrol tankeri hakkında konuşuyorlar.
3: Anne, sanırım Noel için ne istediğimi buldum.
4: Aslında birçok kişinin görgü tanıklığına başvurdu.
3: Bir müzik aleti.
4: Ancak harekete geçmek için yeterli kanıt oluşturmuyor.
5: Çalışmalar devam ediyor. Gitar gibi mi yani?
3: Evet, ya da...
5: Onlar biraz pahalı değil mi?
4: Bilgilerine danışılacak.
3: Olabilir.
4: Belki daha net kanıtlar oluşturulunca...
5: Olsun. Dilek listesine ekle.
0: Ne dilek listesiymiş o?
5: Alex, Noel için bir gitar istiyor.
0: Ona daha yeni bilgisayar aldım. Yetmez mi?
5: Evet.
0: Her şey için hemen söz verme Clara.
5: Hiçbir şey için söz vermedim daha.
0: Lütfen birazcık yetinmeyi öğrenin artık. Şu kutuya da bakıp durmayı bırakmadınız bir türlü.
6: Bu evde çalışan sadece sen misin?
0: Kapa çeneni.
6: Björn. Björn, çekip gitmeyi bırak artık.

0: Stockholm'e ne zaman gidiyorsun?
1: Bilmem. Noel'den sonra dedi. Ama onun sözüne pek güven olmaz. Çok çalışıyor. Babam müzisyendi. Bir piyanist.
0: İyiymiş.
1: Evet, çok başarılı.
0: Peki sen de onun yolundan mı gidiyorsun?
1: Hayır, artık değil. Babam öldüğünden beri çalmıyorum.
0: Bir grup kurabilirdik.
1: Adımız ne olurdu sence?
0: Alex ve Anna veya Alex'e ne dersin? Veya Alexandra.
1: İyi de ne çalacaktık ki? İkimiz de şarkı yazamıyoruz.
0: Haklısın. Doğru.

0: Alo?
1: Merhaba. Ne yapıyorsun?
0: Sana bir hediyem var.
1: Gerçekten mi? Ne aldın peki?
0: Bir şey işte.
1: Hadi ama söyle, ne aldın?
0: Yarın sen Stockholm'a gitmeden önce görüşebilir miyiz diye soracaktım.
1: Çok isterdim ama kahvaltıdan hemen sonra gidiyoruz. Erken gelebilir misin?
2: Alex, yemek hazır.
3: Çok güzel görünüyor.
2: Teşekkürler.
3: Sen yaparsan da olmaz mı tatlım? Şunlara bir bak. Hepsini yiyebilecek miyiz? Ha? Ne dersin?
0: Teşekkür ederim.
3: Bakayım. Sugar Babes. Bu da ne böyle? Vay canına.
2: Ve son olarak da Mutlu Noeller Björn Clara'dan sevgilerle. Al bakalım.
3: Bu bana mı?
2: Evet, al.
3: Burada en büyük hediye şimdi benim mi yani? Ama şu işe bak. Bana elektrikli testere mi aldın? Buna inanamıyorum Clara. Bu çok kaliteli bir alet. Bu eski püskü bir şey de değil.
2: Gerçekten mi?
3: Harika. Şuna bir bak. Hemen denemem lazım. Hemen bir denemesini yapmalıyım. Birazdan
2: Björn,
3: gelirim.
2: Björn, bir dakika,
3: tamam,
2: bekle.
3: Tamam, geliyorum.
2: Björn. Tatlım. Bekle bir saniye.

0: Açsana.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Rica ederim.
2: Bu da ne böyle?
0: Kenara biraz para ayırmıştım gerçekten. Onu çok istiyordu. Ne saklıyorsun?
2: Buna gücümüz yetmez demiştim.
0: Kimse o paranın yokluğunu hissetmedi bile.
2: Yani sen şimdi benim paramı çalıp alamayız dediğim şeyi Alex'e mi aldın? Ha? Cevap ver bana dedim! Baba... Sen kapa çeneni! Bir sen an... de!
3: Seni pislik!
2: Ben bu ülke için savaştım, anlıyor musun? Ama şimdi size bakmak için ayak işleri yapıyorum. Bana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Hiçbir şeye saygınız yok!

0: Hiçbir şeyin önemi yok.
1: Bunu neden yapıyorsun he? Senin testeren daha pahalıydı.
0: Mesele bu değil.
1: Neymiş mesele?
0: Ulan şımartılmış mısırın teki. Kimse onu sevmiyor.
1: Sence
0: onunla
1: neden
0: uğraşıp
1: böyle
0: duruyorlar
1: oldu?
0: Görmüyor musun?
1: Söyler misin?
0: Bunu sen bu hale getirdin.
1: Hayır. Aynı
0: Hayır.
1: sana benziyor da ondan.
0: Bana mı? Hiçbir
1: evet.
0: şey bana benzemiyor. Sen onu bu hale getirdin diyorum. İster kabul et ister etme.

0: Neden acele ediyorsun?
1: Ofise gitmem lazım Bayan Kaplumbağa. Gitmemiz gerekiyor. Gel de çantalara yardım et.
0: Öğle yemeğine kalsaydınız.
1: Başka zaman. Daha az işim olduğunda.
0: Ama hep işin oluyor.

0: Alex. Hey, bekle. Merhaba. Neden bu kadar geciktin? Gitmek üzereyiz. Kötü bir şey mi oldu?
1: Hayır.
0: Başka bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Neden söylemiyorsun?
1: Hiçbir şey olmadı diyorum.

0: Yesene. Hazırladığım yemeği ye. Odana git. Hemen. Şimdi.
1: Senden nefret ediyorum.

Hey Alexander, konuşmak ister misin? Düşünüyorum da ben... Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Söylesene, nereye gidiyorsun? Hey! Nereye gidiyorsun dedim sana! Alexander, dursana!

0: Mutlu Noeller, Erik dayından sevgilerle.
1: Alex. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bir şey mi oldu? Yarı yıl tatili mi? Arkadaşlarım içeride. Ne oldu? Tadilat halinde işçiler girip çıkıyor. Yani burada sonsuza kadar kalamazsın.

0: Sahne iyi değil. Büyük piyanonun ruhu yok.
1: O piyano lanet bir beşiksan. Biz harikayız. Etrafına bir bak. Hadi baksana.
0: Biz mi?
1: İkimiz de bunun için çok çalıştık. Biliyorsun değil mi? Hadi Berlin'e birkaç gün gidip eğlenelim. Ne dersin? Berlin acayip bir yer. Gece kulüpleri de çılgın. Hadi ama. Biraz eğlenmeye ihtiyacım var. Gidelim mi? Alex. Alex.
0: Yeni bir piyanoya ihtiyacım var.
1: Otur hadi Alex, piyanonu alacaksın.
0: Sana ihtiyacım yok.
1: Otur dedim Alex, alacaksın piyanonu Alex. Lanet olsun Alex.
2: Stockholm'un merkezinde yaşanan olaydan görüntüler gelmeye devam ediyor. Flassen'da polis olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde ona yakın polis aracı görüyorum ve daha fazlası da gelmeye devam ediyor. Helikopter sesleri de duyulmaya başlandı. Polisin ciddiyeti olayın vehametini yansıtıyor. Şu anda elimizdeki tek bilgi, Flassen metro istasyonunda birden fazla patlama yaşandı. Yanımda Pernilla Nielsen var. Patlamalardan hemen önce istasyona girmek üzereydi. Lütfen bize neler olduğunu anlat. Nasıl oldu? Nasıl hissettiniz? Çevrenizde neler oldu peki? Bunları açıklar mısınız?
3: İlk başta anlamadım. Patlamayı duydum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Gerçekten çok büyük bir gürültü vardı.
4: Ne patlamaydı ama?
5: Hey! Yolun ortasında duramazsın, tamam mı?
4: Aman tanrım!
5: Çekil şuradan!
4: Ne oluyor?

0: Ben Clara. Şu an telefona cevap veremiyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Görüşürüz.
1: Susi'ndeki patlama çok iyi planlanmış bir saldırı gibi görünüyor.
2: İsveç kendi iç meselesi olarak gördüğü bu durum karşısında yabancı askeri güçlerin ülkesine girmesine izin vermiyor. Bakalım neler yaşanacak. İsveç'in bu tutumunun diğer ülkeler tarafından nasıl karşılanacağı merak.
3: Anne?
4: Hayır, beynim. Erik, dayın.
5: İlk patlama Sulusun'daki tüm trafiği felç etti. İkinci patlamadan hemen önce bazı kurbanlar ailelerine ulaşmaya çalıştı.
6: Bu onun treniydi.
5: Takviye güçler göreve çağrıldı.
6: Ofise dönmem gerekiyor. İşleri ayarlayınca akşam seni ararım. Cenaze önümüzdeki hafta Vanga'da olacak.
3: Ben gelemem. Cuma günü Berlin'e gidiyorum.
6: Ne demek gelemem? Anlamadım, gelemez misin? Lanet olsun Alex, burada annenden bahsediyoruz biz.
3: Uçağım cuma akşamı kalkıyor. Sabah boşum, o zaman ayarlarsın.
6: Cuma günü, yaz bayramı arifesi.
3: Daha önemli planların mı vardı?
6: Alex, baban henüz bilmiyor, ona ben söyleyebilirim.
3: Hayır, ben hallederim.

0: İsveç Kilisesi adım Thomas.
1: Benim adım Alex Stenberg. Sizde almak istediğim eski bir piyano var. Size garip gelebilir ama eskiden o piyanoyu çalardım.
0: İsveç altyapısının güvenliği yıllardır ihmal ediliyor. Bunu hiç kimse göz ardı edemez.

0: Gel de bana yardım et.
1: Ne? Tamam.

0: çok öndeki karışıklıklara rağmen yarın yaz bayramı hadi. Bir planınız var mı?
1: Günaydın.

0: Hey, baksana. Sınırda bir giriş sınavı falan olmalı. Öyle gelen herkesi içeri alamayız, değil
1: bak,
0: mi?
1: Bak, o zaman seni almazlardı Lasse.
0: Bakın, ne diyeceğim. İsveç asıl mahveden bilgisayarlar ve göçmenler dostum. Sen neyle uğraşıyorsun öyle?
2: Az önce arka kapıdan söktüğüm arızalı bir sensör.
0: Sana ne ondan?
2: Çünkü seni takip etmek istiyorum. Hangi kapılardan geçtiğini bilmem gerekiyor.
1: Sanırım birileri teröristlerin gelip İsveç elektrik sistemini ele geçirmesinden korkuyor ha. Ah, lanet olsun Björn. Bak, sakin ol artık, tamam mı? Stockholm'daki patlamalar sadece dikkat çekmek için...
2: Baksana, henüz kimse saldırıları üstlenmedi bile. Hatta şu güne kadar güvenlik güçleri tek bir şüpheli bile tutuklamadı.
1: Evet, devam et. Hadi.
2: Bir aptal bile bomba yapabilir, tamam mı? Biraz mazotla gübreyi karıştırırsın ve işte al sana bomba. Fakat Stockholm'un en önemli iki ulaşım bağlantı merkezini hedefliyorsan o zaman bir mesaj vermek istiyorsun demektir.
1: Ne mesajı bu?
2: İsveç geçen hafta Baltık Denizi'ndeki doğal gaz boru hattını kapattı ve bu hat Rusya'nın ana hedeflerini...
1: Yine komplocu Björn başladı. Tanrım, saldırıların arkasında Rusya mı var diyorsun?
2: Sadece herkesin
1: söyle.
2: Gizli planları var diyorum.
1: Şu komplo teorilerini artık bırak. Asıl problem sınır kapılarımızın herkese açık olması. İsteyen herkes, suçlu ya da suçsuz, ülkeye girebiliyor. Asıl sorun burada işte. Anladın mı? Bunu engellersek zaten rahatlarız.
2: Beş.
0: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar sana da.

0: Hey!
1: Bu arazi yasak bölgedir. Buraya giremezsiniz. Gitmeniz gerekiyor. Sen gidiyorsun. Git buradan dedim.
0: Tamam, gidiyorum.
1: Tamam.

0: Acil durumlarda lütfen 911'i arayın. Eğer çevrenizde patlama olduysa sığınaklara girin ve size yardım
1: biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
2: Merhaba, benim Lasse. Bana sevgini göster. Aşık olursam seni ararım. Görüşürüz.
3: Arama sebebiniz nedir?
1: Buraya izinsiz bir giriş var. Sabotaj. Sabotaj. Casusluk. Casusluk var.
3: Özür dilerim. Anlayamadım. Lütfen tekrar edin. Bir hırsızlık
1: kes sesini.
3: Olayımı ihbar etmek
1: lanet olası.
3: İstiyorsunuz.
1: Lütfen i̇zinsiz giriş. İzinsiz giriş.
4: Merhaba.
3: Lütfen Connie, tekrar
1: beni edin. Dinle şimdi. Geldiler. Rus bir herif var. Çitlerin orada. Almanca konuşuyordu ve
4: ne?
1: Meyve topluyordu. Sonra birden...
4: Meyve mi topluyordu?
1: Hayır ne? Aslında kahretsin. Connie hatta mısın şu anda?
4: Yoksa senin meyvelerini mi çaldılar?
1: Hayır Connie dinle beni. Lütfen.
3: Tekrar,
1: Connie tamam, hatta mısın?
3: Tamam. Konuyu yavaşça söyleyin. Lütfen tekrar
1: hayır.
3: Dinleyin. Konuyu yavaşça
1: lanet olsun,
3: söyleyin.
1: Lanet olsun
3: lütfen
1: bir Rus saldırısına
3: dinleyin.
1: Uğradım. Şimdi anlıyor musun beni? Seni polis bozuntusu anlıyor musun? Dinle beni. Lasse nerede? Cevap vermiyor telefonuna.
4: O Umeya'ya gitti. Eski sevgilisinin yanına.
1: He? O yarın gitmeyecek miydi?
4: Sabredemedi demek ki. Ne olacak?
1: Connie.
4: Evet.
1: Peki ya bütün bunların arkasında? Ruslar varsa, İsveç'i zayıf gösterip enerji ihracatında kontrolü ele almak istiyorlarsa, ya bizi aradan çıkarmak istiyorlarsa o zaman
4: bak,
1: ne yapacağız
4: dur,
1: Connie? Söyler misin?
4: Ol. Tamam mı? Senin kafan mı güzel? Bak bunun gibi şeyler yüzünden Stockholm bizi bilgisayarlarla değiştirmek istiyor. Sorumluluğu zaten teröristler üstlendi bile. Anlarsın.
1: Evet.
4: Gerçekten öyle. Bak tüm kanallar bunu gösteriyor. Artık lütfen biraz yavaş iç. Bak yarın konuşuruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
5: Güvenlik güçleri Stockholm'daki saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu doğruladı. Halk kalabalık yerlerden uzak durulması konusunda uyarıldı. Yaz bayramını evde, aileleriyle birlikte geçirmeleri tavsiye edildi. Yaşanan son olaylardan sonra polisin artık sokaklarda devriye gezeceği bilgisi iletildi. Ancak yeni saldırı ihtimali çok düşük görülüyor. Ve şimdi spor haberlerine geçiyoruz.
1: Lasse!

0: Affedersiniz. Lassie'yi gördünüz mü? Yanınıza geliyorum. Buralarda şüpheli birilerini gördünüz mü acaba?
1: Hayır.
0: Meyve topladıklarını iddia ediyorlar.
1: Hayır.
0: Görmediniz
1: ama
0: mi?
1: Ama meyvelerin toplanma zamanı bile değil.
0: Kusura bakmayın. Doğru düzgün sürsene.

0: Bizler hep daha fazla zamanımız olduğunu zannederiz.
1: Björn nerede?
0: Ama zaman
2: gelmek istemedi.
0: Gider. Kimse buna engel olamaz.
3: Aman bir meyve toplayıcı gördün mü?
4: Hayır.
3: Uzun boylu, at kuyruklu bir
4: Hayır,
3: adam.
4: Hayır, görmedim.
5: İsveç Kilisesi, ben Thomas.
2: O piyano için aramıştım.
5: Aa tabii, koro liderinin beklemesini istedim. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz.
6: Kardeşimin bisikleti çalınmıştı. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
7: İşte şurada oturuyor.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.

Resmi tatil nedeniyle personel sayımız maalesef az, ancak problemi hafta başına kadar çözeceğimizi düşünüyoruz. Gerekli personeli ulaştığımızda daha başarılı olacağız.

0: Çok başarılısın. Bu seni mutlu etmiyor mu?
1: Evet tabii.
0: Maestro'muz bugünlerde ne çalıyor peki?
1: Bir kuyruklu piyano.
0: Vay canına.
1: Ama ruhu yok. Senin çaldığın piyano gibi değil yani. Kilisedeki piyano. Bazen aklıma geliyor. Birlikte kiliseye gidip onu çalmamız. Çok özel bir tınısı vardı. O hissi çok özlüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Alex, ben... Yapacak bir sürü işin vardır. Yaz bayramı sonuçta.
1: Cevapsız arama. Yok. Yok.

0: Sen ayaklarını sokmayacak mısın? Su çok güzel.
1: Çok çabuk hasta oluyorum. Ayağımla da müzik yapıyorum.
0: Ayağınla mı?
1: Yanım pedalı yani. Hadi yapalım şunu.

0: Uzun zamandır mı böylesin? Keyifliydi, kalmak zorunda değildin.
1: Kalmak istedim.

0: Burada mangada ne yapıyorsun?
1: Sen gittikten sonra annem devlet dairesinde işe girdi. Bana pek zaman ayıramadı. Ben de büyük annemin yanına döndüm. Sonra da burada kaldım işte.

0: Ben artık... Brita hala şu pansiyonu işletiyor mu?
1: Hayır. Artık oğlu işletiyor. Fredrik. Hatırladın mı? O devraldı.
0: Aynı yerde değil mi?
1: Evet öyle. O zaman ben... Görüşürüz ya da bizde kalabilirsin.
0: Bunu çok isterim.
1: Peki.

Adım Björn Stenberg. Van Gogh trafo istasyonu. Takviye gerekiyor. Alman turist gibi giymiş Rus özel güçlerinin bölgede olma ihtimali var. Stenberg, Van Gogh trafo istasyonu, yardım edin. Geçici olarak bina güvenliğini sağladım ancak yine de yardıma ihtiyacım var. Adım Björn Stenberg. Casusçuluk oynuyorum. Lütfen benimle oynamak isteyenleri gönderin buraya. Lütfen.

Açın polis, açın! Kapıyı açın lütfen. Sayın Bakanım, bir an önce bizimle gelmelisiniz.

0: Anders. Karin'den haber aldın mı?
1: Neden bunun hakkında bilgi vermiyorlar?
2: İnternetten haberlere baktım.
1: Anlamıyorum.
3: Evet. Dün gece itibariyle İsveç en yüksek alarm seviyesinde. Savaş riskiyle karşı karşıyayız. Gelen istihbarata göre başbakan savunma güçlerini harekete geçirdi ve parlamentonun yerine bir savaş kurulu geçirildi. Tüm meclis üyelerini acilen güvenli bir bölgeye geçirilmesi için...
4: Başbakan nerede?
3: Parlamento binasında savunma bakanına bilgi veriyor.
4: Affedersiniz, terör olaylarıyla mı bağlantılı acaba?
3: Yorum yok. Yine de saldırıların arkasındaki örgüt IŞİD değil, daha da fazlası. Hükümetin faaliyete devam edebilmesi için 3 operasyon merkezi olarak yeniden gruplandırılacaksınız. Bulunduğunuz yerde birbirinizle ve başbakanla iletişim halinde olabileceksiniz. Başka kimseyle iletişime geçmemeniz önemli. Bu dediklerimi lütfen unutmayın.
5: Herkes araçlara. Bu bir tatbikat değil.
6: Benim almam gerekiyor.
5: Acele edin. Tamam. Hadi bu taraftan. Bu bir tatbikat değil. Bu taraftan.

0: Alo? Alo? Anne?
1: Beni duyabiliyor musun? Olduğun yerde kal, geliyorum. Lanet olsun.

0: Hadi. Hadi ama. Hadi.
1: Bu da ne?
0: Benim ailem. Alan 5 yaşında. Onu doğurduğumda 21 yaşındaydım. Kim'le tanıştıktan bir yıl sonra.
1: Kim mi?
0: Alan dün akşam pijama partisindeydi. Kim de geç saate kadar çalışacaktı. Kızım arkadaşında kalacaktı. Şimdiye kadar dönmüş olmaları gerekiyordu. Ama telefonlarda bir sorun var. Büyükannemi almam gerekiyordu. Beni bırakabilir misin? Bekle. Özür dilerim. Kusura bakma. Söylemem gerekirdi. Konuşabilir miyiz? Hey. Çok güzel. Çekip git.

0: Hey! Hey!
1: Yardım et! Neredeyim ben? Dur!
2: Dün akşam yaşananların ardından güvenlik güçleri kısıtlı bilgi vermeye devam ediyor. Ancak ülkenin büyük bir bölümünde karışıklık olduğu çok açık.
3: Hakkımız olan tıbbi müdahaleyi alamıyoruz. Oğlum hasta diyorum. Yanıt vermiyor. Şimdi de hastane bizi içeri almıyor. Karantinada mıyız? İnsanları neden içeri almıyorsunuz? Anlamıyorum doğrusu.
2: Askeri hareketlilik sadece hastane çevreleriyle sınırlı değil. Norrköping'deki eski F-13 hava üssünün... Bu da bitirmiş.

0: Merhaba. Neden kendi arabanızı kullanıyorsunuz?
1: Yeterli sayıda araç yoktu. Bana kendi aracımla gelmemi söylediler.
0: Adınız?
1: Eva.
0: Eva mı? 14:20. Bir kadın Vassaburo'nun güneyine doğru ilerliyor. Kendi aracıyla...
1: Gerçekten hiç vaktim yok.
2: Özel araçlara izin yok. Dönmek zorunda.
0: Anlaşıldı. Yanlış yönde ilerliyor. Tamam. Eva, geri dönmen gerekiyor ve diğerlerine katılman gerekiyor. Anladın mı beni? Tamam mı? Kahretsin. Hey! Hey dur! Hey!

0: Merhaba.
1: Anna burada mı?
2: Telefon çekmiyor.
3: Göran'ın telefonunu kontrol edeceğim.
2: Alex.
1: Seni ve büyük anneni almak için geldim.
0: Eyk bizi alacaktı. Neden oturup bir kahve içmiyorsun?
3: Abat telefon çekmeye başladı. Alo. Bu hava saldırısı sirenleri değil mi?

0: Eyk'i beklemeyecek miyiz?
1: Alex, neler oluyor?
0: Eyk benim hala kilisede olduğumu zannediyor. Çok endişelenecek.
2: Telefonun çekiyor mu?
1: Hayır. Alex, neler oluyor?
2: Bilmiyorum. Bir şeyler dönüyor işte. İnsanlar garip davranıyor ve askerler bir hava üstüne konuşlanmaya başladılar.
1: F-13.
2: Ne?
1: Kim de orduda görev alıyor? Dün akşam bir tatbikat için çağrıldılar. Aman Tanrım. Elini almam gerekiyor.
2: Güvenli bir yer bulmamız lazım.
1: Kızımı almalıyım dedim sana.
0: Eyki de.
1: Evet büyük anne.
0: Arabayı durdur. Eyki almamız gerekiyor. Dur.
1: Nereye gidiyorsun?

0: Demek senden seni pislik. Nerede o lanet olası pasaportun?
1: Kod Charlie, kod Charlie.
2: Alfa'dan tüm Charlie'ye. Yaz. Golf cevapla. Tamam.
3: Tamam.
1: Durum raporu. Ulusal enerji nakil şebekesi saldırı altında. Emir bekleniyor. Tamam. Echo Charlie Cranforce trafo istasyonuna gidiyor. Tamam.
0: Neden hep haklı çıkıyorum?
4: Golf Charlie, kendi araçlarınızı kullanarak toplanın. Hükümet yetkilileriyle buluşacağız. Tamam?
3: Anlaşıldı.
4: Foxtrot Charlie benimle birlikte Vanga trafo merkezine gidiyor. Herkes pozisyon alınca hemen rapor versin. Tamam?
3: Golf Charlie, anlaşıldı. Tamam.

0: Alfa Charlie'den tüm Charlie'ye. Golf Charlie, bir an önce toplanın. Hayır. Siz benimle Vanga'ya geliyorsunuz. Tamam.
1: Alfa Eko'dan Eko Bravo'ya. Bu emri zaten vermiştin, tamam.

0: Hey! Hadi!
1: Neler oluyor?
2: Anna, lütfen beni dinle.
1: Neden burada durduk?
3: Sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Ama Alan'ı almam gerekiyor. Beni duymuyor musun?
2: Bu iyi bir fikir değildi.
4: Hepiniz gidin buradan. Geçemezsiniz. Lanet olsun.
5: Hey,
4: çekilin
5: sen,
4: şuradan.
5: Öndeki,
4: duydunuz mu?
5: Hemen
4: yeter
5: hareket
4: artık.
5: Et, tamam mı?
6: Sen ne
1: hadi
6: yapıyorsun?
1: Hadi acele et artık. Herkes iniyor.
6: Sığınaklara inmiyor muyuz?
4: Ne kim bunlar ha?
1: Hadi in.
4: Bak, ben sana söylemiştim. Sadece biz, Erikson ve Leni, kardeşime söylemiştim bunu.
7: Ben de Sisi'ye söyledim. Evde kendi başına kalacak değildi ya.
1: Aniden böyle kararlar alamazsın. Bakmam gereken bir ailem var.
3: Bahsetmeye değer görmediğin bir aile mi?
1: Beni dinle, birlikte hareket etmeliyiz.
5: Bak,
1: herkes korkuyor,
5: ve gidiyorum,
1: lütfen.
5: Tamam mı?
1: Bak,
5: gidiyorum.
1: Hemen
5: en çok ben
1: gidip
5: korktum,
1: arabana
5: tamam
1: bin. Hadi! Mükemmel hayatını yaşıyordun değil mi?
3: En azından ben hayalimizi yaşadım.
1: Ne yaşadığın umurumda bile değil. Benim için bir hiçsin.
2: Bu doğru değil. Alex gittiğinde yıkılmıştın.
1: Büyük anne.
2: Anlamadığımı mı sanıyorsunuz? Alex bir gün geri gelir diye buraya geri taşındın.
4: Burası yasak bölge.
1: Ne
4: gidin buradan.
1: Ne yaptıkları önemli
4: gidin.
1: Değil.
4: Bu da ne böyle şimdi?
2: Sadece senin hakkında yazdıklarında gazeteleri okuyor. Bütün albümleri de aldı. O da ne biçim müzik bilmiyorum artık. Söz yok, bir şey yok.
4: Ne oluyor böyle?

0: Çıkın arabadan.
1: Lanet olsun.
2: Hadi hadi. Daha ne lanet
3: olsun. Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim. Hadi gidelim.
3: Teşekkür ederim.
2: Koşun koşun.
1: Nereye
2: acele
1: oluyor?
2: Edin.

0: Gitmemiz gerek.
1: Alex.
0: Hadi çabuk oğlum. Hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Buradan hemen gitmemiz gerek. Lanet olsun.

0: Julia? Julia? Julia?
1: Alex! Alex! Beni duyuyor musun?
0: Julia! Julia! Evet olsun! Anahtarlar nerede? Julia! Yardım edin! Yardım edin bana! Karım dışarıda!
2: Dur!
1: Durun!
0: Julia!
3: Hemen durdurun şunu!
1: Durun!
3: Çekil dedim sana!
1: Yapmayın!
3: Çekil.
1: Durun!
3: Dışarısı çok karım tehlikeli dışarıda. Anlamadın mı?
0: Çekil dedim
3: gel
0: sana!
3: Gel buraya!
0: O dışarıda!
4: O kapıyı kimse açmayacak.
0: Björn, şu lanet olası kapıyı aç hemen.
4: Dur orada, dur. Dur dedim sana.
0: Anahtarlar.
4: Dışarıda
0: anahtarlar.
4: Ne olduğunu bilmiyorsun.
0: Julia dışarıda.
5: Connie, sakin ol.
0: Kes sesini. Seni komplo manyağı aptal herif. Yani bir tek olacakları sen biliyorsun öyle mi?
4: Connie, diğer bütün trafo istasyonlarını ele geçirdiler. Şu anda İsveç'in bütün enerji ihtiyacı buradan sağlanıyor. Connie. Geri dönecekler.
0: Tamam.
4: Yardım aradığınızı biliyorum ama... Burası yasak bölge. Neler olduğunu aradığınız an gideceksiniz.
1: Björn ama biz...
4: Hayır. Kurallar bunlar.
1: Bekle. Oğlum burada. Yaralı.

0: kafasına dikkat edin.
1: Onu hemen şuraya yatırın. Onu ben alırım. Şurada battaniyeler var. Tuvaletlerde hemen şu tarafta.
2: Ver şunu bana.
3: Üşümüşsünüz.
2: Teşekkürler.

0: Merak etme yaşayacak. Merak etme yaşayacak. Onları durdurdum ama daha kalabalık gelirler. Helikopterler merkezi korumak için geldi sanırım. Bu kadar hızlı gelemezler diye düşünmüştüm. Sen de Alex... Aslında iletişim kurmayı pek beceremezdi.
1: Biz aslında...
0: Haberleşme ağı çöktü ve neler olduğunu anlayana kadar aslında burada kalman daha doğru olur. Ordu bir şeylerin ters gittiğini anlayınca takviye gönderecektir mutlaka. Gönderebilecekleri asker kaldıysa gönderirler tabii ki. Nereye gidiyorsun?
1: Kızımı almaya.
0: Bekle! Kızın... Bir saniye. Tekrar dışarı çıkmanı istemiyorum.
1: Ama Alex'le kalman gerekiyor.
0: Hayır, ben giderim.
1: Alex'le kal. Björn, kal dedim.
0: Ne oluyor? Hey, çıkarsana! Çıkarsana şunu dedim! Hey, bekle!

0: Bir yudum alır mısınız? İsveç'te kaç idari bölge var?
1: 25.
0: Ad nedir?
1: Anlamadım.
2: Sadece bir soru bu. Cevap verin.
0: Zlatan kimdir?
1: Neler oluyor? Hey, neler oluyor?
2: Bitirsin dur. Hatırlıyor. Emin olmalıyız. Yağmur'un zehirli olduğunu anlayana kadar 3 adam yitirdik.
1: Yağmur'u zehirleyen ne?
0: Alfa kan veya beta amiloid olduğunu düşünüyoruz ama henüz emin değiliz.
2: Travma sonrası hafıza kaybı etkisi gösteriyor. Vücut etkili nöronları devre dışı bırakan bir protein salgılıyor. İsrail ordusu bunu araştırıyordu. Ölüm oranı daha düşük ancak düşmanı manevi açıdan tüketiyor tabii. 15 dakika içinde adeta bir Alzheimer olmak gibi. Anlıyorsunuz değil mi?
3: Diğerleri geliyor mu?
1: Diğerleri kim?
2: Hükümetin geri kalanı.
1: Daha kimse gelmedi mi?
2: Hayır.
1: Yardım istediniz değil mi?
2: Eğer hükümet toplanamıyorsa yetki başbakanda olur.
1: Başbakan öldü. Parlamento binasına bir saldırı oldu ve oradan çıkarılmak üzereydi.
2: Dinleyin. Bir ay yetecek kadar yiyecek ve yakıt var. Başka kimse gelmezse daha uzun yetecek.
1: Ama halk Yağmur'un tehlikeli olduğunu bilmiyor.
2: Maalesef bu bizim sorumluluğumuzda değil. Landers, Krens'e bilgi ver. Kapatıp kilitliyoruz, tamam mı? Landers! Hadi! Hareket edin.
1: İletişim merkezi burası mı?
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun sen? Dediklerimizi anlamadın mı?
1: Elektrik olmasa bile bu vericilerin mutlaka çalışması gerekiyor. Böylelikle binlerce insanı uyarabiliriz.
2: Bunu yapan her kimse bütün iletişim merkezlerini ele geçirdi. Dediğini yaparsak sıra...

0: İnsanlar ölüyor.
1: Elimizi ele vermemiz görevimizin bir parçası değil, tamam mı? Bunu anlıyor musun?
2: O haklı. Emil, benim ailem dışarıda şu an.
1: Tolian, iletişim merkezini kilitle. Tolian!
2: Telsize kim yardım edecek?
1: Sakin ol.
2: Birisi hemen ona yardım etsin.
1: Tolian, bunu iyi düşün.
3: Hareket etme.
4: Beni takip et. Landis, bir şeyler yap.
1: Çabuk, uyan. Hadi.
4: Basma.
1: Hadi çabuk olun.
5: Hareket etme. Yardım edin.
4: Sessiz olun. Sessiz ol.
5: Yardım edin.
0: Birilerini arayın. Bir telefon bulun.
5: Asker yaralandı.
4: Siz radyo yayını yaparken ben de uydu aracılığıyla elçiliklere ulaşmaya çalışacağım. Ancak veri aktarımı bizi görünür kılacak. O yüzden olabildiğince kısa tutun. Hazır mısın?
0: Hayır.
4: Hadi başlayalım.

0: Merhaba. Hey, dikkat et, dikkat et. Sakın ayağa kalkma, tamam mı? Kafanı çok kötü çarptın.
1: Anna nerede?
0: Boş ver sen onu. Biraz önce gitti.
1: Ne?
0: Beni buraya bağladı.
1: Gitmesine izin mi verdin?
0: Tabii ki hayır. Ben gitmek istedim fakat o beni buraya bağladı. Alexander, git ve uzan lütfen. Hey, unut bunu. O gitti Alexander, o gitti. Burayı senin için açtım ben.
1: Kapa çeneni. Benim için hiçbir şey
0: Nasıl
1: yapmadın
0: böyle bir
1: sen.
0: şey söylersin? Yaptığım her şeyi senin için yaptım. Sen ve annen için.
1: Olan her şey senin suçun. Bunu bir türlü anlayamıyor musun?
0: Ne? Nasıl? Nasıl benim suçum oluyormuş ki bu? Ben gitmedim ki, sen gittin. İkiniz de bırakıp gittiniz. Beni burada bıraktınız. Evde kalıp her şeyi halleden kimdi? Söylesene bana, söyle. Sen bir kere bile aramadın beni.
1: Aramak mı? Ne araması? Arayıp da ne diyecektim sana? Sen de beni hiç aramadın, değil mi? Aradın mı? Hiç aramadın. Benden asla özür dilemedin.
0: Neden özür dileyecektim Alexander? Sana baktığım için mi? Ha? Sana ve annene baktığım için mi? Bunun için mi özür dileyeceğim? Eskiden hayatımız ne kadar güzeldi. Değil mi? Anladığında belki geri gelirsin ve her şey normale döner.
1: Clara öldü.

0: İsveç'e yapılan...
1: Dinleyin, radyo yayını var.
0: ...saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. İsveç'te yaşayan herkese sesleniyorum. Yağmurdan uzak durun. Tekrar ediyorum. Yağmurdan mutlaka uzak durun.
1: Anna! Anna!
0: Yağmur kimyasal bir silaha dönüştürülmüş durumda. Beyninizi etkiliyor ve hatıralarınızı siliyor. Siz ya da bir başkası yağmurdan etkilendiyseniz henüz bir tedavi yöntemi bulamadık. Birbirinizden güçlü...

Bunu atlatacağız. Beraber geçirdiğiniz zamanın değerini bilin. Çok geç olmadan. Özür dilerim.

arabada otur. Hadi. Gir bakalım. Hadi gir. F-13'e gittik. Kimse kalmamış. Helikopterler gelmiş ve yağmurdan etkilenmeyen herkesi vurmuş. Kim öldü Alex? Herkes öldü.

0: Büyük anne hala aşağıda.
1: Gel.
0: Bekle. Hadi canım gel. Gel.

0: Ela, gel.
1: Alo, geliyorlar. Hey, beni duyan var mı? İki helikopter geldi. Burayı hemen boşaltın. Beni duyan var mı?
2: Hey!
1: Hey, duyuyor musunuz? Alo?
3: Lanet olsun, buradan gitmeliyiz.
0: Büyük anne! Büyük anne!
2: Hey! Yardım edin! Tanrı aşkına yardım edin!
0: Ela. Tamam. Gel Ela. Acele et.
4: Bekle. Babam hala burada. Gidip onu... Siz gidin. Onu almam gerek. Koşun hadi.

0: Haber var mı?
1: Ne yapıyorsun sen? Arayıp sordun yok. Ama şimdi birdenbire bizi düşünmeye başladın.
0: Kim? Burada ne arıyorsun?
1: Bize tatbikat olacağı söylendi. Sonra beni buraya getirdiler. Onlarla olmadığım için kötü müyüm yani? Anna'yla en son ne zaman görüştün? Veya Elin'le? Elin seni hatırlamıyor bile. Bunlar bittiğinde seni görmek istemiyorum.
2: Birileri geliyor.

0: Kaç kişiler?
1: İki helikopter geliyor.
0: Senin kız yardım bulabildi mi?
1: Hayır.
0: Tamam, plan
1: nedir? Plan yok. Ne yapıyorsun sen ha?
0: Al şunu. Herkesi kiliseye götür. Yardım bulabilirsem oraya yönlendireceğim, tamam mı? Git! Şu lanet kulaklık nerede? Ver bana. Şimdi renkleri birbirine bağla.
1: Ne?
0: Kırmızı kırmızıya, sarı sarıya.
2: Bir helikopter indi.

0: İki helikopter görünür durumda. Bayrakları ve işaretleri yok. İlerliyoruz, tamam.
1: Vanga açık kanaldan ulaşmaya çalışıyor. Cevap vereyim mi?
2: Evet tamam. Onu üçüncü kanala.
1: Anlaşıldı, tamam.
3: Hala orada mısınız? Alo?
2: Bravo, Golf konuşuyor, tamam.
4: Vanga istasyonundan Stenberg konuşuyor. Saldırı altındayız. Acil yardım
3: talep ediyoruz. İki düşman helikopteri indi ve burada çok sayıda sivil var. Tamam.
5: Tahliye edin. Tahliye edin. Bravo ile yaralıları götürün.
2: Beni yetkili subaya bağlayın. Tamam.
4: Burada sadece siviller var. Sadece siviller var.
2: Sığınağı tahliye edip korunabilir misiniz? Tamam.
6: Yağmur durdu.
4: Evet, burada yağmur durdu. Tamam. Kiliseye hemen gelebiliriz. Tamam.
7: Gidin. 60 dakika içinde ben de orada olacağım. Yağmurdan korunun. Geliyoruz. Tamam. Orada mısın? Tamam.
4: Evet, tamam.
2: Orada Anna diye biri var mı?
7: Bir kızı var. Onlar benim ailem. İyiler mi? Tamam. Alo.
4: Evet, buradalar. İyiler. Ne yapıyorsun? O kimdi?
2: Orada mısın? Tamam. Hey.
4: Boş ver, gidelim. Hadi. Alexander, hadi gidelim. Askerler kiliseye doğru geliyor. İnsanları oraya götürmeliyiz. Ne oldu şimdi? Hadi ama Alexander.
6: Yapamam.
4: Gel benimle. Gel. Benimle geliyorsun. Benimle geliyorsun dedim sana. Benimle kiliseye geliyorsun. Hadi odana git.
6: Nedenmiş?
4: Sana hemen yapmanı söylüyorum dedim. Alexander, nereye gidiyorsun? Bekle. Alexander bekle. Alexander dur dedim. Alexander. Dur dedim sana. Alexander sakin ol.

0: Tolen, Tolen. Bakanı buluşma noktasına götür. Ben bankaya gideceğim. Tolen, beni dinle bak. Benim ailem...
1: İç güvenlikte bağlantı kur. Organize olmuş olmaları lazım. İyi şanslar.
2: Geliyorum.
0: Güvenli bir yere gitmen
2: gerek. Bırak şimdi güvenliği, o benim kızım.

0: Herkesi kiliseye götürün. 60 dakika içinde orada olacağım.
1: Kim öldü Alex? Acele et Alex! Hadi!
2: Eyk'i kiliseye götürmeliyiz.
3: Gitmemiz gerekiyor. Hemen.
2: Beni dinle genç adam.
3: Gitmeliyiz.
2: Eyk olmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Anlıyor musun beni?
3: Kiliseye koşun, arabayı alacağım. Sonra da gideceğiz buradan, tamam mı?
4: Tamam, herkes bu kadar mı? Arabalar tepenin aşağısında, çabuk olun. Hadi, hadi buradan gidelim.
5: Yardım gelmiyor mu?
6: Bize kimse yardım etmeyecek.
1: Alex, ne bekliyorsun? Hadi koş.

0: Alex! Yağmurdan uzak durmalıyız.
1: Kim yaşıyor? Buraya geliyor.
0: Ne?
1: Özür dilerim. Sandım ki... Sen... Kimin öldüğünü sanırsan belki bizi hatırlarsın.

0: seni arasaydım her şey daha farklı olur muydu? Keşke arasaydım.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: Kıyamet. İsveç saldırı altında.
1: Evet, tam olarak bu. Tamam, çekiliyorum. Televizyon yayını ülkenin büyük kısmında verilmeye başlandı.
2: Bütün büyük hastanelere elektrik verilmeye başlanacağı söyleniyor. Ancak hastanelerin hepsi ağır hasar aldılar. Birleşmiş Milletler sivillerin ağır kayıplar verdiği saldırıları kınadı.
3: Uluslararası işbirliği devam ediyor. Henüz bir yorum yapamıyoruz.
4: Yabancı askerler İsveç'te ne kadar süre kalacaklar?
5: İsveç'in savunması zayıfladı ve diğer ülkelerin finansal çıkarlarını korumaları gerekiyor. Burası çok önemli.
6: Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdan bahsediyoruz. 800 bin insan kendileri için en değerli şeyi kaybettiler. Hatıralarını. Peki neden?

0: böyle dehşet verici bir eyleme ne yol açmış olabilir ki? Rus ekonomisi bugünlerde dengeleniyor.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Artık yaz mevsimine girmiş bulunmaktayız. Bayramı bitirdik, evlere, düzenlerimize döndük. Hemen bayram boyunca neler yaşandı? Ülkenin gündemini sizlere hatırlatalım. Yeni gelişmeleri de aktaralım. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Özgür Özel cephesinden ilk resmi hamle geldi. Kurultay için harekete geçti Özel. İmzalar toplanıyor. Özel yarın TBMM'de grup toplantısı düzenlemeye de hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa Özel'e salon vermek gibi bir niyeti yok. İki yönetim de yol haritasını belirlemeye çalışırken açıklamalar yine tansiyonu yükseltecek cinsten.
1: Bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
2: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
3: Bayram CHP için kaosu getirdi. Parti ikiye bölündü. Halep'le Selef arasında kriz tırmandı.
1: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
3: Hafta sonu iki isim aynı anda kürsüye çıktı.
1: Bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
2: Bir binamız yok, paramız yok ama siz varsınız.
3: İkisi de meydan okudu. Sonra Kılıçdaroğlu 12. kattaki makamına yerleşti.
4: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
3: Özgür Özel ise rotayı Anıtkabir'e çevirdi. Genel merkezde görmeye alışık olduğumuz arbede görüntüleri bu kez Anıtkabir'e taşındı. Mozali krizi, Özgür Özel'in ünvan sevdası. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşını her platformda sürdürüyor. Özel kurmaylarıyla acil koduyla mecliste toplantı yaptı. O toplantıdan partiyi kurultaya götürebilmek için delegelerden imza toplama kararı çıktı.
5: 550'nin biraz üzerinde. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır.
3: Seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşebilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun imzası gerekiyor.
2: Ön seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
3: Bu durumda 1134 kurultay delegesinden 568'inin imza vermesi durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. Ve iddiaya göre CHP gerekli imzayı topladı.
6: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa sürede içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
3: Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesapları için başlattığı girişim de sonuçlandı. X hesabının ardından Instagram hesabı da Kılıçdaroğlu yönetimine devredildi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: Ve yeni hafta iki isim için de yoğun başladı. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde evinden çıktı. Bir gün aradan sonra yeniden genel merkezdeki makamına ulaştı. Aynı dakikalarda Özgür Özel de meclisteydi. Acil koduyla toplantı yaptı.
2: Tanıyorum, kahroluyorum.
3: Özel o toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüştü.
5: Çok ünlü hukukçular hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir.
3: Kılıçdaroğlu cephesinde ise yeni hafta işten çıkarmalarla başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı operasyonu geldi. Arınmaya parti çalışanlarından başladı. İki foto muhabirinin iş akdini sonlandırdı.
7: Şimdi o konulara girmek istemem.
3: Ve herkesin merak ettiği o soru. Salı günlerinin klasiği grup toplantısı yapılacak mı?
8: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok.
3: Özel Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Özel'in grup başkanı olması nedeniyle bunun önünde hiçbir engel olmadığı konuşuluyor.
8: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler.
3: Kılıçdaroğlu tarafıysa başvuru yaparak Özel'in grup başkanı olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti. Eğer o karar çıkarsa grup salonunun kapıları Özel'e kapanabilir.
9: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız.
3: Özel kanadında hemen kilitli kapı senaryosu geliştirdi. B planı hazır. Meclis grup salonunun kilitlenmesi ihtimaline karşı milletvekillerinin toplantıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde gerçekleştirmesi planlanıyor.
5: Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir. Kürsü kendisine teklif edilir.
3: Ve kritik bir detay daha. Tüm bunlar olurken Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk kez Silivri'ye gitti. Özel ve İmamoğlu yaklaşık 3 saat görüştü.
10: Kemal Kılıçdaroğlu, ben Kayyumdaroğlu diyor bana. Yok yönetim yani.
3: Özel'e günün en çok konuşulan desteği de CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini görevden alacağı iddialarına ilginç bir üslupla yanıt verdi.
10: Çok
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunun yeni ayağı Burca Belediyesi oldu. 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 62 kişi hakkında verilen gözaltı kararında belediye başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 kişi gözaltına alındı. Firari 6 kişi ise aranıyor. İşte operasyonun detayları.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 kişi gözaltına alındı.
11: İnan ben çok mutluyum. Hani çünkü ortaya bir şeyler çıkmaya başladı şimdi.
3: Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet. İddialar skandal niteliğinde ancak yabancı değil. CHP'li Bornova Belediyesi'nde bankamatik personeli iddiaları Buca Belediyesi'ne uzandı.
12: Buca Belediye'miz bünyesinde SGK girişi olup işe gelmeyen kaç adet bankamatik işçisi var?
3: Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği ilk iddia. Zira imar faaliyetleri kapsamında belediye çalışanlarından müteahhitlere uzanan bir rüşvet ağı ortaya çıktı.
12: Yetmemiş. Sevgi Kazankaya özel kalemde çalışıyor. Altına araba da vermişsin. Vesaireler de full. Yetmemiş. Şule Can. Yetmemiş. Ali Cemkaya eski ilçe yönetimi.
3: En dikkat çekici detay kamu kaynaklarıyla şahsi harcamalar. Belediyenin bütçesi, kredi kartları, banka hesapları, araçlar, kendi malları gibi kullandılar.
13: Bu insanları niye kandırdınız? Bu insanları niye burada açlığa, yokluğa mahkum ettiniz?
3: Çok değil. Nisan ayında Buca ve Bayraklı belediyelerinde memurlar iş bırakma eylemi yapmıştı.
13: Yarın bu şehirde çöpler de birikecek. Sorumlusu buranın belediye başkanıdır.
3: O sırada belediye başkanı Görkem Duman, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'da tatildeydi. Bir yanda maaşını alamayan memurlar, diğer yanda tatilden geri kalmayan belediye başkanı. Her adımları, iddiaları destekler nitelikteydi.
13: Maalesef şu anda yurt dışında tatilde.
3: İşe gitmeden maaş ve sigorta iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Fiili olarak belediyede çalışmayan kişilere hem maaş hem de sigorta yatırdılar.
12: Hala maaş alıyor mu? Maaş var. Bu para kimin?
3: Altı ilde yapılan operasyonla mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç'la birlikte 53 kişi gözaltına alındı. Firari 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Efendim, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Benim memleketimden bir haber aktaracağım sizlere. Daha bu sabah Akçakoca'dan Ankara'ya geldim. Görevimin başındayım. Akçakoca'dan geliyor haber. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Yapılan gizli oylamayla Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi Başkan Vekili seçildi efendim. Şimdi sıradaki haber. Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklilerin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri de bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte o tablo.
14: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde. Mayıs ayında enflasyon rakamı bayram dönüşü nedeniyle 5 Haziran'da açıklanacak.
15: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında ise %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte emekliler %1,94 oranında zammı da cebine koydu. Nisan ayı enflasyonunda açıklanmasıyla birlikte %14,64 oranında zam garantilenmiş oldu. Yani mevcutta 20 bin lira maaş alan bir SSK Bağkur emeklisi 2928 lira, 25 bin lira maaş alansa 3660 lira, 30 bin lira maaş alan bir SSK Bağkur emeklisi ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
14: Merkez Bankası beklenti anketine göre yılın ilk 6 ayı içinde gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18,58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18,58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
15: Memur ve memur emeklerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
14: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3,28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için 10,51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
15: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı ise 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı ise 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükselecek.
14: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor. Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman da en düşük memur maaşının 73 bin liraya çıkması bekleniyor.
0: Efendim, son dakika gelişmesini aktaracağız hemen sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin 38. kurultayı için çıkan mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı ve muhalefetin kurultaydan adliye koridorlarına taşan parti içindeki çekişmelerinin hiçbirinde yokuz dedi. Erdoğan ayrıca ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor diyerek de ekledi efendim. Bu da yine son dakika gelişmesi olarak mutlak butlan kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ilk açıklamasıydı. Şimdi sıradaki haberimizle hemen devam edelim. Körfez'e gideceğiz. ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurmasıyla Körfez'de gerilim yeniden tırmandı. Washington saldırıları meşru müdafaa olarak nitelendirirken Tahran'dan misilleme ve daha sert karşılık uyarısı geldi. İşte İran-ABD arasında son yaşananlar.
16: Orta Doğu'da yine savaş sirenleri çaldı. ABD ve İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Amerika'ya ait savaş uçakları Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde bulunan İran'a ait radar tesislerini ve İHA komuta merkezlerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıları ABD meşru müdafaa, İran misilleme olarak adlandırdı. İran'ın mesajı sertti. Yeni bir saldırı olursa karşılık çok daha farklı olacak dediler. Tüm bu gelişmeler yaşanırken taraflar arasındaki müzakerelerin de sürdüğü açıklandı. Ancak masadaki temaslar sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
0: Ve altın diyeceğiz. Haftanın ve ayın ilk işlem gününe altın düşüşle başladı. ABD-İran geriliminde yükselen petrol fiyatları altını baskıladı.
17: petrol fiyatlarının yükselmesi altını biraz daha negatif yönde etkiledi.
14: Dolar endeksi güçlendi. Petrol fiyatları yükselişe geçti. Altın yine düşüş trendine girdi.
17: 4500 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. 6680 lira seviyesinde olan bir gram altın var karşımızda.
14: ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
17: Amerika-İran geriliminden bir barış haberi gelmedi. Dolayısıyla petrol fiyatları %2 civarında tekrar yükseldi.
15: Cuma günü ise altın için oldukça kritik. Çarşamba günü TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyonu, Amerika'da ise tırım dışı istihdam verisi Cuma günü açıklanacak.
17: O yüzden haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembe gününe kadar olan süreç, Perşembe gününden sonra olan süreç.
15: Petrol fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını baskıladı. Altın haftaya düşüşle başladı.
17: Bu hafta altın tarafında yaşanan düşüşleri veya gerilemeyi bir alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam ediyoruz.
0: Araç sahiplerinin dikkatlerini çekelim. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Bugün benzine 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim yapılması planlanıyor.
14: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD ve İran arasındaki gerilim akaryakıt fiyatlarına da yansıyordu. Tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladı. Bununla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatındaki düşüş de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İşte gelmesi beklenen indirimler.
18: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 5 lira 50 kuruş, motorine ise 7 lira 25 kuruş indirim bekleniyor.
14: Ancak pompaya yansıyacak olan fiyatlar farklı.
18: Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira 38 kuruş, motorinde ise 1 lira 81 kuruş olacak.
14: İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62 lira 94 kuruşa, Ankara'da 63 lira 91 kuruşa, İzmir'de de 64 lira 19 kuruşa gerileyecek. Motorinde fiyat daha da düşük. İstanbul'da 59 lira 80 kuruşa, Ankara'da 60 lira 91 kuruşa ve İzmir'de de 61 lira 18 kuruşa gerileyecek.
0: Adana'da gürültü meselesiyle üst kat komşusuyla kavga eden bir kişi ortalığı birbirine kattı. Sitenin bahçesine inen şüpheli binaya kurşun yağdırdı.
16: Gürültü kavgasında dehşeti yaşattı, otomatik silahla komşusunun evini taradı. İki komşu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Komşulardan biri sitenin bahçesine indi. Elinde otomatik silah vardı. Tehditler savurdu, yetmedi. Komşusunun evine işte böyle ateş etti. O sırada sitenin bahçesindeki kadın da canını zor kurtardı. Kurşunlar binaya isabet etti. Polis şimdi şüphelinin peşinde.
0: Fatih'teki tarihi surlarda ikinci bir vahşet son anda engellendi. Şüpheli tavırlar sergileyen iki genç surlarda yakalandı. Cep telefonlarındaysa 2024'teki sur cinayetine ilişkin kan donduran yazışmalar vardı.
14: Uzun süre vahşeti planladılar. Tarihi surlara çıkıp en uygun anı beklediler. İki gencin korkunç planını şüpheli tavırlar ele verdi. 4 Ekim 2024'te Fatih'teki tarihi surlar korkunç bir cinayete sahne olmuş. Semih Çelik 19 yaşındaki akranı İkbal Uzuner'i öldürüp kendi canına kıymıştı.
19: İşte aynı surlarda belki de aynı facia yaşanacaktı. Çevredeki vatandaşların dikkati o faciayı önledi.
14: 19 yaşındaki EDY ve 18 yaşındaki AHK surlara çıktı. Gençlerin şüpheli hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar hemen ekipleri aradı.
19: İhbar üzerine polis ekipleri hızla surların önüne geldi ve iki genci de yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgularında gençlerin sevgili olduğu öğrenilirken cep telefonlarında yapılan incelemede ise korkunç gerçek gözler önüne serildi.
14: Telefonlarında 2024 yılındaki sur cinayetine ilişkin fotoğraflar ve mesajlaşmalar vardı.
19: Genç kızın ailesi şikayetçi olmazken şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca gözlem altında kalmasına hükmedildi.
14: Ekipler ikisinin de ailesine haber verdi. Genç kız ailesine teslim edildi.
0: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Bugün 1 Haziran ama Ardahan yaz mevsiminin ilk gününü karla karşıladı. Kısırdığı eteklerindeki kar yağışı Ardahanlıları üşüttü ama morallerini bozmadı. Peki yeni haftada yurt genelinde bizi nasıl bir hava bekliyor?

0: Detayları haberimizde.
1: Manzaraya bir bakın isterseniz.
2: Donduk.
3: Şu anda dönüyoruz, bir türlü Ardahan'a yaz gelmedi.
4: Bir türlü yaz gelmeyen memleket Ardahan, yazın ilk gününde kışı yaşadı.
5: Var yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne.
4: Görüntüler kısır dağ eteklerinde kayda geçti.
3: Az önce burada kar yağdı, Ardahan'a bir türlü yaz gelmiyor.
4: Ama Haziran ayının ilk gününde yağan kar Ardahan'ın

0: Ama yaz gelecek bu Ardahan'a. Dondum.
1: Ardahan kışı yaşarken yurdun diğer kesimlerinde yaz kendini göstermeye başlayacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
2: Ancak başkent Ankara'da çarşamba ve cuma günlerine dikkat. Özellikle öğleden sonra sağanak geçişler olacak.
1: İzmir ve İstanbul güneşli günler yaşayacak. Mega kentte sıcaklık 30 dereceyi görecek. İzmir'de sıcaklık 28-29 derece seviyelerinde seyredecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.
3: İstanbul'da bir gencin aracı tartıştığı eniştesi ve halası tarafından kundaklandı. Genç aracın son halini görünce başından aşağı kaynar sular döküldü. Halasındansa şok bir mesaj geldi. Bakın o mesajda hala yeğenine ne dedi?
4: Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra senin arabanı yakacağım dedi.
1: Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı.
4: Biz kamera kaydını görünce şok olduk, inanamadık.
1: İddiaya göre Kasım Ağa eniştesi Yakup Oğ'yla telefonda tartıştı. Taraflar birbirine hakaretler yağdırdı.
4: Babamı aradı, babam da ona aracı yakmazsan adam değilsin dedi.
1: Dediğini de yaptı.
4: Halamla beraber 2 gün sonra geliyorlar, gece saat 2.50'de arka camı kırıyor, içine yanıcı bir madde döküyor.
1: Ve araç alev alev yandı.
4: Biz gece uyurken bizi polis arıyor. Biz de yanlış park ettik mi diye çıkıp araca baktığımızda araç komple kül olmuştu.
1: Ama olay bununla bitmedi. Enişte tehditler yağdırmaya devam etti.
4: Binayı yakacağını söylüyor. Şahıs beni yakacağını söylüyor.
1: Gence halasından da şoke eden bir mesaj geldi.
4: Hakaretleri o da kendine yediremediği için aracı yaktığını söylüyor hala mesajla.
3: Bursa'da bir sürücü emniyet şeridini ihlal etti. Kendisini uyaranlarıysa bana valiyi aratmayın diyerek tehdit etti.
5: Emniyet şeridindesin bak.
6: Bak valiyi arattırma bana.
5: Emniyet şeridindesin bak.
1: Emniyet şeridini gasp etti. Kendisini uyaran sürücüyü tehdit etti.
6: Bak valiyi arattırma bana.
1: Görüntüler Bursa'da kayda geçti.
7: Sen hem neyi çekiyorsun ki?
1: Araba emniyet şeridinden ilerliyordu. Kamyon şoförü kendisini uyardı. O da tehditlerine başladı.
6: Bak valiyi arattırma bana telefonu. Sen...
7: Ara.
6: Ne ki?
7: Ara.
6: Abi. Hocam sen ne yapıyorsun ya?
7: Ara.
6: Hayır sen ne yapıyorsun?
1: Korkutamadığını anladı. Bu defa da yalana başvurdu. Eşim hasta dedi.
6: Eşim hasta ben. Sen ilerletme.
7: Ara mısın?
6: Diler misin?
7: Ne haklı bir şeydi ya?
6: Siler misin telefonu? Bak abi. Benim eşim rahatsız. Beni çileden çıkartırma.
3: Genç bir kadın borçları yüzünden icra takibine düştü ancak o borçlarını ödemek yerine tatile gitti. Üzerine bir de alacaklılara nispet yapar gibi video çekti.
8: Ama ödemeyeceğim.
9: Kira ve icra borçları vardı. O soluğu tatil beldesinde aldı.
8: İstesem şu anda kirayı ödeyebilirim. Ama ödemeyeceğim.
1: Bir tarafta birikmiş kira borçları, diğer tarafta adına başlatılmış icra takibi vardı. Ancak genç kadın borçlarını ödemek yerine tatile gitti, rahatlığıyla herkese pes dedirtti.
8: İstesem şu anda icralardan birini kaldırabilirim. Ama kaldırmayacağım.
10: Türkiye'de sırf borç ödememek suç değildir. Borçlar hukuku kapsamında kalır, doğrudan hapis cezası yoktur. Ancak borcun ödenmemesinin duruma göre hukuki karşılığı olacaktır.
8: Ama ödemeyeceğim.
3: Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 5 yaşında 90 kiloyu gören çocuk özel bir tedaviye alındı. 6 yılda tam 50 kilo verdi. Minik yağızın değişimini görenlerse gözlerine inanamadı.
11: Gözlüklerini takmamışsın yine.
7: Nereye gidiyorsun yaz?
12: Aşağı.
1: 5 yaşında 90 kiloydu. 11 yaşında 40 kiloya düştü.
7: Yaz buraya bak.
1: Yaz Bek'te 11 yaşında. Doğuştan leptin hormonu eksikti. Bu nedenle de tokluk hissedemiyordu. 5 yaşında kilosu 90'ı buldu.
13: Çok kiloluydum. Yürüyemiyordum.
1: Yürüyemiyor, hatta nefes dahi alamıyordu. Özel bir tedavi sürecine girdi.
14: Zor bir dönemlerde geçti. Kiloluydu, çok kiloluydu. Zayıflaması için özel bir tedavi gerekiyordu ve tedavisini de gördü. Şu anda başarılı bir şekilde.

0: şekilde zayıfladı.
1: 6 yılda 50 kilo veren Yaz artık yaşıtları gibi rahatça koşup oynayabiliyor. Ailesi de bu durumdan oldukça memnun.
2: Şanlıurfa'da bir evde meydana gelen gaz sıkışması patlamaya neden oldu. Patlamada bir kişi yaralanırken evin duvarları yıkıldı. Sokakta park halinde bulunan iki araç da hasar gördü.
3: Evde oturuyorlardı, bir anda büyük bir patlama sesi duyuldu. Dakikalar içinde her yer harabeye döndü. Evin mutfak bölümünde gaz sıkışması yaşandı. Ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Sokakta park halinde bulunan iki araç da hasar gördü. Evde bulunan aynı aileden 5 kişi can havliyle dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Patlamada 23 yaşındaki Hamza İlaziz yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.
2: Gülten Ürkmez boşanmak istediği eşi tarafından otobüs durağında silahla katledilmişti. Cani adamın cinayetten önce eşine çelek gönderdiği ortaya çıktı.
4: Sadece durakta gidiyor, kafasına silah dayayıp vuruyor.
3: Eşini otobüs durağında başından vurup katletmişti.
5: Gittiğimde cenaze yerdeydi.
3: Cinayetten önce eşine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Takvimler 21 Şubat'ı gösteriyordu. Gülten Ürkmez alkolik olduğu öne sürülen eşi S.Ü. ile ayrılmak istedi. Tartışmanın ardından S.Ü. evi terk etti. Ayrılık kararını hazmedememişti. 3 gün sonra eşi Ürkmez'i otobüs durağında gördü. Silahını çekti, gözünü kırpmadan kadını başından vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cani koca evinde saklanıyordu. Operasyonla yakalandı. Adamın olaydan bir gün önce "birazdan her şey son bulacak" notuyla cinayet silahını sanal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Sadece bu değil. Ayrıca Gülten Ürkmez'in iş yerine de "ben seni ölümsüz sevdim" yazılı bir çelenk göndermişti. Adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
2: Ve Türkiye'nin aylarca konuştuğu o cinayet, Narin Güran davasında baba hariç aile üyelerinin tamamı müebbet hapis cezası almıştı. Baba Arif Güran bir kez daha ortaya çıktı. Katil biz değiliz iddiasını ortaya attı. Baba Güran'ın vahşice katledilen Ahmet Minguzzi'nin kabrini de ziyaret etmesi tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.
6: Narin'in adaleti için buradayız. Kızım nerede katledildi, kim katledildi?
1: Ellerinde pankartlar, çıktılar ortaya. Katil biz değiliz dediler. Aile üyelerinin aldığı müebbet hapis kararına tepki gösterdiler.
7: İçimiz yanıyor. Yani biz gerçekten kendi kızımızı öldürecek kadar vahşi bir aile değiliz.
1: 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Minik Narin'in ölümüyle ilgili aile şüpheliydi.
7: Narin için biz bu yola çıktık. Asıl faili, asıl hak ettiği cezayı alsın diye.
1: Mahkeme anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'la amca Salim Güran'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Şüpheli komşu Nevzat Bahtiyar 17 yıl ceza almıştı.
6: Bugün sadece Narin'i hakkını kaybetmediler. Bütün ailenin hakkını yok ettiler. Doğmamış çocukların hakkını kaybettiler.
1: Baba Arif Güran ve abi Baran Güran ailenin aldığı müebbet hapis cezasını protesto etti.
6: Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerine, nerede bir Narin için adalet olursa ben oraya gideceğim.
1: Ve ilginç bir de hamle yaptı Arif Güran. Vahşice katledilen Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti.
2: Ve acımasızca katledilen Ahmet Minguzzi bu bayramı da toprağın altında geçirdi. Ama katilleri demir parmaklıkların ardında ailesiyle görüştü, hasret giderdi. Ahmet'in katili Umutcan'ın annesi de oğluyla görüşmesini sanal medyada Ahmet Kaya şarkısıyla paylaştı. O paylaşıma tepki yağdı.
3: Ahmet Minguzzi'nin katili bayram görüşüne çıktı. Annesi o anları Ahmet Kaya şarkısıyla paylaştı. Skandal paylaşıma sanal medyada tepki yağdı.
0: Bu hasretlik kalır gitmez senin de.
3: 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'yi acımasızca katletmişlerdi. Minguzzi toprağın altına girdi. Anne Yasemin Minguzzi kaç bayramdır oğluna hasret. Ama katilleri demir parmaklıkların ardında da olsa bayram kutladı.
0: Sen istedin,
3: Minguzzi'nin katillerinden Umutcan Baba da cezaevindeki bayram görüşünde annesi Şerife Baba ile bir araya geldi. Katilin annesi oğluna sarılıp öptüğü anları Ahmet Kaya şarkısıyla paylaştı.
0: Bu hasretlik kalır gitmez senin de.
3: O paylaşım sanal medyada tepki topladı. Diğer yandan Umutcan Baba ve Berkay Budağ'ın cezaevindeki son fotoğraflarında da oldukça kilo almış olmaları dikkat çekti.
0: Bu hasretlik kalır gitmez senin.
2: Ve kanser illetinde çağ atlatacak bir gelişme var sırada. Bilim insanları kansere umut olacak bir aşı üretti. Aşı şimdiden 102 hastaya uygulandı.
8: Modern tıp teknolojileri uygulandıkça biz daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit etmekteyiz.
3: En dirençli tümörleri yok ediyor, en ağır hastaların ömrünü uzatıyor. Kanser hastalarına yeni aşı umudu yolda.
8: Kanser bağışıklık sisteminin yıkılmasına dayalı vücuttaki hücrelerin bozulmasından ortaya çıkmaktadır.
3: Yeni kanser aşısı tıp dünyasında büyük ses getirdi. Amivantamab isimli aşıyla 11 ülkede yapılan çalışmalarda çok başarılı sonuçlar alındı.
8: Yapılan aşı mutlaka bir kişinin bağışıklık sistemini etkileyecek şekilde hazırlanmaktadır.
3: Aşı kanseri yayılmış veya tekrarlamış, kemoterapiye dirençli ve çaresiz gözüyle bakılan 102 hastaya yapıldı.
8: Üretilmiş olan ve üretilecek olan bir aşı tek bir kanser tedavisi için uygulanabilir ama bütün kanser tedavileri için uygulamak bunu mümkün değildir.
3: Sonuçlar oldukça iyiydi. 15 hastada tümör tamamen ortadan kalkmış, 28 hastada ise önemli ölçüde küçülmüştü. Çok ağır kanser hastaları ise aşı sayesinde 12,5 ay daha yaşayabildi.
8: Dolayısıyla bu aşılar bu yıkılımı, bu bozulmayı engellemek üzere hazırlanmaktadır.
3: Uzmanlar ayakta tedaviyle uygulanan aşının yan etkilerinin de oldukça az olduğunu söylüyor.
2: Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

0: Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama yöneltildi. 10 yıla kadar hapsi istendi. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın'la evlenmişti. Üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış, ihanet nedeniyle boşanma davası açmıştı.
1: Sahneye çıkıyorum ve kendi sesimle para kazanıyorum. Siz babamın emeklerini kullanarak para kazanmaya çalışıyorsunuz.
0: Daha boşanma davasının şokunu atlatamamışken, bu kez de hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı.
1: Türk adaleti, tabii sonsuz güvenimiz var. Ve böyle siz de görüyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz, yapamayacaksınız.
0: Muhammed Aydın'a senette sahtecilik suçlaması yöneltildi. Başkasına ait imzayı taklit ettiği öne sürüldü. Bu nedenle de yargılanması istenerek 10 yıla kadar hapis talep edildi. Aydın hakkındaki suçlamaları reddetti. Gözler şimdi açılan davadan çıkacak o sonuca çevrildi.
2: İstanbul Sarıyer'deki akıl almaz bir olay var sırada. Bir şehir eşkıyası hem yemek borcunu ödemedi hem de borcunu isteyen restoran sahibine tehditler savurdu. Silahımı alıp hepinizi vuracağım diyen eşkıya kıskıvrak yakalandı.
3: Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Yediği yemeğin ücretini ödemedi. Üzerine borcunu isteyen komşusunu ölümle tehdit etti. İddiaya göre mobilyacı Hasan D. komşu restorandan yemek yedikten sonra borcunu ödemedi. Restoran çalışanı Burak K. borcu istemesi için yan dükkana çırak yolladı.
4: İşte borcunu öde lafını duyan o mobilyacının gözü döndü. İddiaya göre önce restoranı bastı, ardından silahımı alıp hepinizi öldüreceğim diye tehditler savurdu.
3: Bununla da yetinmedi. Şehir eşkıyalığına soyundu. Çalışanı Sinan İ'ye silahımı getir dedi. O da talimat yerine getirmek için motosikletiyle iş yerinden çıktı. Çalışanın silahı aldıktan sonra örtüye sarıp çıktığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.
4: Restoran sahibi hemen polise haber verdi. O şehir eşkıyası iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Çalışanı ise motosikletiyle birlikte durduruldu ve üzerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile birlikte 8 mermi bulundu.
3: Gözaltına alınan şüpheliler suç makinesi çıktı. İkisinin farklı suçlardan toplam 46 kaydı vardı. Sinan İ adli kontrolle serbest bırakıldı. Hasan D'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Şanlıurfa'da saldırganlar otogaleriyi ve önündeki araçları kurşun yağmuruna tuttu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Araçla geldiler, otogaleriyi kurşun yağmuruna tuttular. 5 aracı hedef aldılar. Şanlıurfa'da güneş doğmak üzereydi. Saldırganlar bu araçla geldi. Biri aşağı indi, uzun namlulu silahla iş yerine ve önündeki lüks araçlara ateş açtı. Ardından da geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırıda neyse ki kimse yaralanmadı. Ekipler çok geçmeden oradaydı. Güvenlik kameraları incelendi. Şimdi her yerde o saldırganlar aranıyor.
2: Ankara'da evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki adam boğazı kesilerek vahşice katledildi. Korkunç vahşetin şüphelisi ise tanıdık çıktı.
3: Tek başına yaşıyordu. Haber alınamadı. Öldürüldüğü ortaya çıktı.
5: Kan donduran olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 56 yaşındaki Gülhan Şahin evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
3: Olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Deliller toplandı. Şüpheli tanıdık çıktı.
5: Ve evden toplanan o deliller cinayet şüphelisini ele verdi. Tanıdık isim Şahin'in öz yeğeni çıktı.
3: İddiaya göre yeğeniyle arasında tartışma çıkmıştı. O tartışma cinayet ile bitmişti. Yeğeni gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
2: Samsun'da 1974 senesinde kaçarak evlenen çift maddi imkansızlıklar sebebiyle düğün yapamadı. 52 yıl sonra çocukları ve torunlarının da yardımıyla gelin ve damatlık giydiler. Düğünlerinde bakın nasıl eğlendiler.
0: Evlilik tarihleri 1974'tü. Düğün tarihleri ise 2026 oldu.
6: Hayalim hep düğündü. Allah'ım bugüne nasip etti.
0: 52 yıl gecikmeyle gelen düğünde gelinle damadın keyfine diyecek yoktu. Gelin dündü Küçükhızar 65 yaşında. Damat Mustafa Küçükhızar ise 76. İkisi de banka emeklisi. Bundan 52 yıl önce kaçarak evlendiler.
7: 52 yıl önce kaçarak evlendik. Düğün yapamadım.
0: İşte bu durum 3 çocuk ve 5 torun sahibi çiftin içinde ukde kaldı. Onlar da 52 yıl sonra düğün yaptı.
7: Düğün yapamadığım için hanım bana illa düğün yapmadın, gelinlik almadın diye söyleyince ben de gelinlik aldım.
0: Çiftin çocukları ise düğünde takı takmak yerine organizasyonu ayarladı.
8: Böyle güzel bir organizasyon yaptık. Ailecek, kendi akrabalarımızla onların evliliğini kutlamış olduk.
2: Kafelerde bir kahveyle saatlerce masa işgali dönemi bitiyor. Bizden söylemesi, bazı kafelerde laptop kullanımı ve internet kullanımı sınırlandırıldı. Ayrıca minimum harcama şartı getirildi. İşte detayları.
0: Kafelerde yeni dönem başlıyor. Laptop kullanımına sınırlama, süreli Wi-Fi ve minimum harcama şartı geliyor. Yalnızca laptop yasağı da değil.
5: Uzaktan çalışma alışkanlığının kafeleri ofise çevirmesiyle birlikte işletmeciler harekete geçti. Bazı kafelerde dizüstü bilgisayar kullanımına kısıtlama getirildi.
0: Bazılarında prizler kapatıldı, bazılarındaysa internet kullanımına süre sınırı uygulanmaya başladı.
5: Yeni uygulamalar arasında minimum harcama şartı ve belirli bir süre sonunda yeni sipariş verme talebi de bulunuyor. Yani müşteriler 2 saatte bir yeni sipariş vermek zorunda olacak.
0: Esnaf bu uygulamanın hafta sonu trafiğinden daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini ifade ediyor.
2: Bir süre önce mide kanaması geçiren Haluk Levent konser sırasında sahnede fenalaştı. O anlar seyircilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Doktorları dinlemedi, konser verdi. Sahnede işte böyle fenalaştı.
9: Özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor.
0: Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçirmiş, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti Haluk Levent. 15 günlük istirahat raporu vardı. Ancak o doktorlarını dinlemedi. Tokat'ta konser verdi. Konser sırasında önce elini ağzına götürdü. Bir problem olduğu belliydi. Sonra rahatsızlandığını söyledi.
9: Özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor.
0: Seyirciden müsaade isteyen şarkıcı konserine kısa bir ara verdi.
9: Ben biraz nefes alsam olur mu? Çünkü çok teşekkür ederim. Biraz dinleneyim, hemen geleceğim.
2: Ankaralı bayram günü susuzluğa mahkum edildi. ABB'nin çözemediği altyapı sorunu yüzünden bayram boyunca sular kesildi. Çeşme başına akın eden vatandaşlar su için kavga bile etti.
10: Ellerine bidonlara kaptıran geliyor. Lavabomda su yok, çeşmemde su yok.
11: Aşağıda bir kullanılmayan su var. Oradan birkaç bidon doldurduk, idare ettik.
12: 70 yaşındayım. Suya geldik, neye bak.
13: Kendim engelli hastayım. Yaş 75 engelli hastayım.
14: Kaynak yaratamazsınız.
15: Sudan yaratılamaz.
14: Yaratamazsınız. İnsan hakkıdır bakın.
3: Demişti ama CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralıları bayramda susuz bıraktı.
16: Su ihtiyaç biliyorsunuz. O yüzden çok perişan durumdayız.
3: Su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi.
17: Beceriksizlik, tamam mı? Bu mübarek günü bu iş olmaz böyle. Su kesilmez.
5: Ankara'da caddelerin göle döndüğü sağanak yağışların ardından barajlar doldu. Ama başkentli bayram gününde susuz bırakıldı.
10: İnşallah düzelir de kurtuluruz bu çeleni. Ellerine bidonlara kaptıran geliyor. Lavabomda su yok, çeşmemde su yok.
5: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü gideremediği altyapı sorunu yüzünden Ankaralılar Kurban Bayramı boyunca susuzluğa mahkum edildi.
18: Bayramın mağduriyetini yaşadık. Daha önceki su kesintilerinden dolayı biz tecrübeye edindiğimiz için işte az da olsa bir stok yaptık yani.
3: Su kesintisi krizi de beraberinde getirdi. Mamakaraplar Mahallesi'nde çeşme başında bekleyen vatandaşlar su yüzünden tartışmaya girdi.
5: Üstelik bugün geleceği söylenilen su bir türlü evlere ulaşmadı. Bidonlarını kapan Ankaralılarsa soluğu yine çeşme başında aldı.
16: Cumartesi gecesi gelecek dediler, henüz gelmedi.
17: Bu işe çözüm bulsun, yoksa bıraksın gitsin oraya. Oturmasın oraya.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Servis geldi, çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
24: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
25: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
26: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı, sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalı?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine...

0: kirlisini temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Yeni Disc Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kanye West İstanbul'da verdiği muhteşem konserin ardından Türkiye'den ayrıldı, ancak o konserin yankıları sürmeye devam ediyor. Şarkıcı Ferhat Göçer'den konserle ilgili çok ilginç bir çıkış geldi.
8: Muhteşem bir konser verdi. Ortalığı yıkıp geçti.
9: Yani Kanye'yi çok seviyoruz. Dinlemeye geldik.
8: Dünyaca ünlü rapçi Kanye West konser için İstanbul'daydı.
9: Ve İstanbul'a gelmesi gerçekten de gurur verici, çünkü birçok yurt dışından turist de geldi. Turist de çekti.
8: 120 bin kişi onu izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. Dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konseri olarak tarihe geçti. Türk ünlüler de konserdeydi. Oyuncu Hazar Ergüçlü, Ahsen Eroğlu ve şarkıcı Elif Buse Doğan'ın da aralarında bulunduğu pek çok isim katıldı.
10: İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım. Böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor.
8: Rapçi stadyumun ortasına kurulan dev kürenin üzerine çıktı. 120 bin kişinin önünde sevilen şarkılarını seslendirdi. Elbette konseri beğenmeyenler de vardı. Onlardan biri de Ferhat Göçer'di. İki ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam yorumunda bulundu.
1: Ve bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben de yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. İyi yazlar diliyorum.

0: şeker hastaları, romatizma, tansiyon ve kalp hastaları için ilaç kullanmak tek çözüm mü? Mide sorunları olanlar, baş ağrısı çekenler, nefes alırken zorlananlar, psikolojisi bozuk olanlar sorunlarından nasıl kurtulacaklarını gerçekten biliyorlar mı? Her hastalık ömür boyu sürmek zorunda mı? Hangi hastalıktan nasıl kurtulunur? Doğru bilinen yanlışlar neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş gerçekleri tek tek açıklayacak. Herkes bu programı konuşacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine sağlığımızı konuşacağız, kendimizi konuşacağız. Sağlık çok önemli biliyorsunuz ve son dönemde gündemde olan, bizi yakından ilgilendiren hem gıda alanında sağlık hem de bedensel sağlığımızı çok iyi bilecek bir kişi var. Onu da tanıyorsunuz. Türkiye'nin profesörü ve sevilen bir profesör. Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Afiyet bal şeker olsun kahveniz.
2: Ben de sabahleyin sarma yedim.
1: Öyle mi? En sevdiğiniz yemek değil mi sarma? Değil mi?
2: Evet.
1: Afiyet olsun.
2: Bence Türk yemekleri içerisinde en lezzetlisi o.
1: Soğuk mu yediniz?
2: Soğuk sıcak fark etmiyor.
1: Çok lezzetli gerçekten. Mesela ertesi gün diyelim sarma gibi, dolma gibi yiyecekleri bu mikrodalga fırında hani ısıtıyoruz ya, öyle yiyoruz. Onun bir zararı olur mu?
2: Valla mikrodalganın şu ana kadar bilinen bir zararı yok. Yani mikrodalga pişirmeye göre daha iyi bile sayılır. Yani millet bu mikrodalga hani bir şeyliği var biliyorsun. Mikrodalga sevmeyenler.
1: Evet.
2: Biliyorsun.
1: Niye o?
2: Ya boş işler.
1: Yani Işından dolayı nasıl ısınıyor?
2: Canım, yani o bir titreşimle ısıtıyor. E sonuçta sıcaklık da titreşimle ısıtıyor. Yani çok bir farkı yok yani. Orada çok o kadar bir şey değil yani. Hani çok takılacak bir durum değil. Yani,
1: öyle mi?
2: Air fryer de öyle yani. Onlar da böyle çok takılacak bir durum. Sonuçta ısıdır yani. Böyle bunlara çok taktılar. Buna bakarsan uzaylarında bir sürü kozmik radyasyon geliyor. Onu ne yapacaksın? Bugün uçağa bindiğin zaman bugün dünyada en çok ışına maruz kalan insanlar pilotlar ve hostesler.
1: Her gün uçuyorlar değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii ki yani çok aşırı miktarda. Çünkü yukarılara çıkıldıkça uzaydan gelen kozmik radyasyon çok artıyor. Çünkü dünyanın üstünde bir tabaka var. Bir de manyetik alan var. Dünyanın manyetik alanı ve bu tabakalar, o atmosfer tabakaları süzüyor kozmik radyasyon. Mesela Mars'ta yok.
1: Ya.
2: Yani Mars kolonisi olsa 15 metre falan şey lazım, cam lazım.
1: Mars'a şimdi hayat kurmaya
2: i̇şte
1: çalışıyorlar.
2: Nasıl kurulacak?
1: Değil mi? Nasıl olacak?
2: Manyetik alan olmadığı için ve kozmik radyasyonu önleyen bir yapı yok orada. Yani çok zor orada. Yani orada insan pişecek biliyor musun?
1: Sıcaktan.
2: Ya bu dünya bir nimet. Hayır, şeyden radyasyondan.
1: Ha, radyasyondan.
2: Evet. Bu dünya bir nimet ya. Bu dünyanın katmanları, atmosfer katmanları artı manyetik alanı önlüyor. Yani şunu demek istiyorum. Hani sen o mikrodalgaya gelinceye kadar.
1: Neler.
2: Yani bir de kozmik radyasyonun en büyük sebebi de ev aletleri.
1: Bu kozmik radyasyon dediğiniz ne yapıyor mesela insana fazla
2: yani
1: alırsak?
2: Kanser yapıyor.
1: Oo.
2: Onun için mesela pilotlar ve hostesler kesinlikle aşırı miktarda radyasyon alıyorlar yani. Hani eskiden mesela onların şey vardı, erken emeklilikleri falan vardı, sonra o kalktı o iş.
1: Çok uçanlarda da o zaman
2: ben
1: aynı sıkıntı.
2: Ben çok uçuyorum biliyorum mesela. Ben bazen dozimetre takıyorum. Dozimetre aletler var.
1: Evet.
2: Ölçüyorum onları.
1: Öyle mi?
2: Hani normal bir insana göre 6 kat falan, bir 7 kat fazla şey alıyorsun radyasyon. Yani çok uçmak iyi bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Vücudun tamir mekanizmanı da var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir vücutta bir hasar olurken bir anda da tamir devreye giriyor.
1: Nasıl atacağız mesela o radyasyonu?
2: Ya atamazsın yani. O DNA tamir ediyor. Öyle bir aile şey yok. Eskiden yoğurt verirlerdi radyasyon çalışanlarına. Yani yoğurt bir miktar atar mı tartışırım. Zaten yoğurt kendinden iyi bir gıdadır.
1: Evet.
2: Hani. Ama yoğurt yiyip sağlıklı yaşamak diye de bir şey yok. Yoğurt yemek lazım. Yani öğünlerde bulunması lazım bir kase. Ya şöyle bir teoriye gitmeyin. Ben yoğurt yerim 100 yaşını geçerim. Böyle bir şey yok.
1: Yok. Ama genelde 100 yaşını geçenlere yani, soruyorlar çok yoğurt tüketiyorlar.
2: Zeytinyağı yerim 100 yaşını geçerim. Yok öyle bir şey. Ceviz yerim 100 yaşını geçerim. Yok kardeşim.
1: Tek bir gıda
2: yani dengeli olmuyor. Yani nasıl dengeli? Mesela ben 2 kaşık yoğurt da yerdim, 3 kaşık. Sarımsak da yerdim, salatalık da yerdim, domates de yerdim, kahve de içerdim. Hani bulamaç ekolü yolunu hep. Yani bulamaç ne demek? Her şeyden yiyin. Yani mesela incir yiyin. İşte salatalık yiyin.
1: Mevsiminde.
2: Ondan sonra. Yani şey olarak yani mevsiminde de yemeyebilirsiniz. Yani bir tane ağzınıza biber girsin mesela. Yani çeşitlendirin gıdayı. Mesela bugün işte kapya biber de yiyin, kırmızı. Yeşil biber değil. Acı biber ondan da yiyin. Ben acı sevmiyorum. Ye kardeşim bir tane ye ondan da ye. Hani böyle olun.
1: Çeşitli.
2: Çeşitli. Mesela bir bardak gazoz için. Neden içmeyeceksin? Gazozu iç.
1: Şekerli diye.
2: Ya iç, kimisi boş seviyor. Ver, iç. Ha. Yani bir tane yemeğin yanında bir bardak iç. İşte şura bir bardak iç. Hmm. Şalgam ben hiç sevmem. Ya bir bardak iç.
1: Şalgam lezzetlidir de.
2: Ya bir acılı. Genel bir riski dağıtmak lazım. İnsanları evet. da öyle mesela. Hı-hı. Ben bu insansız yapamam. Bu normal bir laf mı?
1: O biraz tehlikeli bir şey değil mi?
2: Ben o zaman ben sarımsaksız yapamam gibi.
1: Evet.
2: Ben bu abi tek tip gıda zehirler.
1: Ben kahvesiz uyanamam diyor mesela. Güne başlayamam diyor.
2: Ya kişi. Mesela ya şöyle. Mesela bir bardak kahve mesela kahve florayı iyidir. Mesela ben içerim, severim de. Hı-hı. Ama bunu böyle günde 6 tane, 7 tane, 8 gerek yok. Mahvedersin bünyeni. Yani tansiyonu çok yükselir, kalbini yorarsın ama bir bardak, iki bardak iyi. Yani mesela insanlar da öyle. Hı-hı. Ben işte sadece bu insanla yaşarım. Yanlış.
1: Yanlış.
2: Herkesi almak lazım. Mesela hayatta sinirli insanlar da olacak, uyumlu insanlar olacak, hı-hı. uyumsuz insanlar olacak, mülayim insanlar da olacak, çok mülayim olmayan insanlar da olacak. Bütün gruplardan taşı. Yani bütün herkesten insanları hayatına dahil et.
1: Mesela ben onsuz yapamam diyen bir kişide bağımlılık sorunu mu var?
2: Tabii bağımlılık yani bu. Yani tamam onsuz evet. Tamam yapamazsın. Ama bunu hayatın hiç kimseyi hayatınızın merkezine koymayın.
1: Hmm.
2: Bu çok önemli bir şey. Yani hayatınızın merkezinde siz de olmayın ama. O da bencilliği getirir.
1: Ne olsun? Yani
2: hayatınızın merkezinde şöyle bir şey olsun. Hayatınızın merkezinde hayat olsun.
1: Hmm.
2: Yani hayat ne demek?
1: Yaşamak mı?
2: Yaşamak olsun. Yani ne demek? Nefes almak olsun. Ondan sonra işte sevdikleriniz olsun. İşte ondan sonra yaptığınız güzel hobiler olsun. Hoşlandığınız şeyler olsun. Yani kendinizi bile koymayın.
1: Hmm.
2: Mesela hayatın merkeze tırnağını koymak. İşte ben tırnaksız yapamam işte. İlla onu manikür, pedikür işte. Bu yanlış.
1: Hmm.
2: Peki ya yarın onu yaptıramazsan ne olacak? Öyle bir duruma düşebilirsin.
1: Yani.
2: Durumlar değişebilir. Mesela hayatın merkeze saçını koymak. Dökülürse ne yapacaksın? Hı hı. Bitersin. Her zaman şöyle öğretirler psikolojide, psikiyatride. Hayatınızı tutan kolonlar olmalı.
1: Hı hı.
2: Mesela nasıl bu? 3 tane değil, 15 tane olmalı. Evliliğiniz bir kolon.
1: Hı hı.
2: Akrabalarınız bir kolon. Aileniz bir kolon. Mesleğiniz bir kolon. Hobileriniz bir kolon. Yediğiniz, sevdiğiniz yemekler bir kolon.
1: Biri gitse diğerleri kalır.
2: Spor bir kolon.
1: Hı.
2: Hepsini tutar. İki tanesini kopart hiçbir şey kalmaz. O zaman çok kolon varsa evliliğiniz biter sonra çıkmaz.
1: Evet.
2: Çok kolon varsa o gün güzel yemek yoktur bir şey olmaz. Hı. O nedenle hayatınızı çeşitlendirin.
1: Çok güzel.
2: Farklı insanlar alın hayatınıza. Mesela hiç tanımadığın bir insan. Al onun hayatını.
1: Hı. Yeni bir insan.
2: Tabii ki.
1: Ne için? Neye yarar o?
2: Bir şey yaramasına gerek yok ki.
1: Yani insanın kendisi için yeni bir insan tanıması
2: insana
1: güzel.
2: İnsana muhtaçtır.
1: Hı hı.
2: İnsan insan ne olur? Bunu her yere yazın. İnsan insan ne olur? İnsan insan ne olur? İnsan yalnız olamaz. Ben yalnızlığı seçtim. Hayır, seçmedin. Mecbur kaldın ona. İnsan mecburiyetten yalnızlığı seçer.
1: Yalnızlık iyi değil değil mi insan
2: yalnızlık
1: olmadan?
2: İyi değil mi? Yalnızlık bizim anatomik, fizyolojik özelliklerimize uygun değil. Neden millet köpek alıyor orada burada bir sürü? Çünkü insan bulamıyorlar. Çünkü insanı kontrol etmek zor. İnsan kapris yapıyor. İnsan küsüyor. İnsan, köpek ver eline yemeği.
1: Evet.
2: Ah ne güzel. Peki köpek insan mıdır?
1: Değil tabii.
2: Değildir tabii ki.
1: Ama çok sadık diyorlar köpek için. Mesela belki insanda olsa
2: bir de
1: ona
2: sormak lazım. Köpek insanı tercih ediyor mu?
1: Hmm, acaba
2: hani bir
1: istiyor
2: laf var.
1: Mu?
2: Sen elmayı seviyorsun diye elma seni seviyor mu diye.
1: Hmm.
2: Köpek seni seviyor çocuk mecburiyetten. Bir köpek köpeği sever. Onun için köpeklere köpek arkadaşlar edindirin. Adam diyor onun dostu benim. Ulan bir de ona sor.
1: Hmm.
2: Öyle şey mi olur? Yazık o köpeklere.
1: Evet.
2: Başka köpekler hiç bağlantıya geçmiyor. Kendi halinde devamlı evde. Üzülüyor mu ben hayvanlara?
1: Doğal yani, alanı belki dışarısı.
2: Peki kuşu kafese koymak istemiyoruz ya.
1: Evet ama hep kafeste.
2: Ama köpeği koyuyorsun onu da koyuyorsun. Köpeğin durumu daha zor çünkü köpek bir memeli. Köpeğin duyguları var. Tamam köpek seninle bir bağlantıya girebilir ama yani nereye kadar?
1: Her köpek gidince de üzülüyor insanlar çok.
2: Her köpek
1: çok.
2: Bir köpek ister.
1: Büyük bir bağ kuruluyor.
2: O zaman köpeğin dostu köpektir. Her köpeğin dostu. Tabii
1: evet,
2: ki
1: tabii.
2: Türler arasında iletişim var. Mesela biz bir deveyle biz arkadaş olabiliriz.
1: Hı-hı.
2: Ama bir de deveye sor bakalım.
1: Bir de hocam diyorlar ya ben artık insanları tanıdıktan sonra hayvanları daha çok seviyorum. İnsanla alakam olmasın hayvanla olsun. Bu da herhalde doğru bir bakış açısı değil.
2: Değil tabii ki. Yani
1: i̇nsana insana ihtiyacı var.
2: Ağzında söylüyorsun. İnsanın insana ihtiyacı var. İnsan insana mecburdur. Onun için bugün mesela evlenmeyin. Yanlış. Evlenin. Ondan sonra yuva kurmayın. Yanlış.
1: Hı hı.
2: Kurun. Çocuğunuz olsun. Kurun. Çünkü mesela dünyadaki en büyük sorun şu anda gelecekte insanların yalnız kalması.
1: Kimse evlenmiyor
2: bütün
1: değil mi artık?
2: Dünya, hayır evlenmekten değil. Mesela şu anda adam eşini kaybediyor. Yalnız artık. Hı-hı. Mesela Almanya biliyorsun.
1: Doğum olmuyor zaten.
2: Hayır, insanlara bakan kimse yok. Hı-hı. Adamın torunu var bakmıyor. Yani iletişime geçmiyor.
1: Evet, sizin geçen haftalarda bir sözünüz vardı hocam. Demişsiniz ki ailelere bir uyarıda bulunmuşsunuz. Kendiniz kazanın, kendiniz yiyin. Çocuklarınıza da 5 kuruş bırakmayın.
2: Evet.
1: Neden dediniz onu?
2: Yani bunu neden? Ya kendinizi harcayın. Yani merkeziniz kendi hayatınız olsun. Hmm. Mesela işte ben bunu ayırayım başkasına. Ya öldükten sonra kim öyle kim kala kardeşim. Baş ver ya ne demiş. Bak kendiniz kazanın. Kendiniz çocuklarınıza 5 kuruş. Evet. Kendiniz kazanın, kendiniz yiyin birader. Ha çocuklarınıza 5 kuruş bırakmayın şu demek. Yani kalırsa kalır. Hmm. Ama yani yiyin yani.
1: Kendiniz de yiyin yani birikim yapmak adına.
2: Evet yiyin. Mesela yarın mesela yaşlılığınızda kendinize baktırın. Ondan sonra güzel tatillere gidin. Ondan sonra harcayın paranızı. Mesela ben şuraya hiç görmemiştim. Gidin basın parayı görün.
1: Bir laf vardır ya hocam yemeğinin malını yerler diye. Tabii. Sen sonra, yemiyorsun sonra senden sonrakiler.
2: Sonra kalanlar ne der biliyor musun? Ya az biriktirmiş derler. İnsanoğlu bir de ikinci özelliği. İnsan nankördür.
1: Nankörlük evet.
2: İnsan nankördür. Bu bütün kadim kitaplarda geçer. Yani nankördür. Bence şuna bakarsan da insanoğlu hatalıdır. Ben insan hatalı olarak görüyorum. Ama bir şey daha var. Hiçbir şey mükemmel değil ki evrende. Evet. Bugün güneş. Abi güneş de hatalı. Dünya da hatalı. Zaten her şey kendi içinde bir mükemmelliyeti ve hatayı barındırır. Yani yin yang gibi. Hı hı. Yani şöyle bir şey var. Güzel ve çirkin hep aynı yerdedir. Bugün mesela bir insanın her yeri güzel olur mu? Hayır. Yüzü güzeldir. Ayağı çirkindir.
1: Ama her yeri güzel olanlar da
2: ya
1: var.
2: Yok
1: çok
2: kardeşim ya yok.
1: Çok böyle süper hayır, modeller.
2: O zaman da o da gaz çıkarır kötü kokar.
1: Tabii.
2: Vardır bir pisliği.
1: Tabii o da insanlık
2: hali. Sabahleyin kalktığında ağzı kokar. Ya vardır bir şey. Bakın insan bütün her yeriyle güzel bir varlık değildir. Zaten bu olması bir sorundur. İnsan mesela şimdi insan sanıyor ki fondötenli herkes güzel. Hı-hı. Filtreli herkes güzel. Bir de sabahleyin bak bakalım.
1: Bak yaşsız.
2: Herkesin midesi bulanır. Herkes kusar, herkesin ağzı kokabilir, herkesin saçı yağlanır. Hı hı. Bütün insanlar böyledir. Onun için ey bizi dinleyenler, o Instagram'da gördükleriniz, hepsi bir 5 gün geçirdikten sonra şunu anlayacaksınız. Aa bu da benim gibiymiş. Günaydın. Hı hı. Millet sanıyor ki işte onlar işte şöyle. Hayır, hayır efendim öyle değil.
1: O da bir insan, o da
2: tabii
1: tuvalete
2: ki.
1: Gidiyor.
2: Bugün sen mesela bugün bir kadını alın sabahleyin bakın bakalım. Fönü yok. Saçının boyası yok, dibi yok, fondöteni yok. İşte o da bizim Mehmet abi gibi.
1: Olabilir. Yani bir gün
2: bizim
1: mesela
2: bir
1: tamamen
2: laf vardır.
1: Hiçbir şey yapmadan çıksan
2: ödemişti
1: nasıl olur?
2: Ödemişti şunu derler. Düğünden kız alınmaz. Neden?
1: Neden?
2: Boyalı çünkü.
1: Düğünde boyalı diye.
2: Evet boyalı.
1: Genelde de hep düğünde beğenirler
2: tabii,
1: ya.
2: Tabii düğünde
1: beğenirler. Halayda beğeniyor.
2: Ondan sonra görürüz. Ya şuna bak bu da birçok hata. Bir şeyi çok yüceleştirmek, çok değer vermek. Hmm. O çok çok çok zeki bir insan. O çok değerli bir insan. O çok güzel. Yanlış. Kimse çok zeki değildir. Kimse çok aşırı güzel. Herkese ortalama bir şey verin. Ama kendinize böyle. Kendinize aşırı değer vermeyin. Ondan derim. Hayatınızın merkezine kendinizi koymayın.
1: O yüzden çok estetik ameliyatlar
2: tabii,
1: arttı.
2: Tabii narsizm gelişiyor. İşte benim göbeğim böyle. Benim ayağım böyle. Evet. Sen de öyle yaratılmışsın birader. Hmm. O zaman kendini o haline kabul edeceksin. Seveceksin. Ama başkasını da öyle sevmiyor.
1: Evet işte bu narsizm oluyor değil mi? Başkasını beğenmeyenler var mesela.
2: Kendini
1: kimseyi beğenmiyor.
2: Kendini de beğenmiyor. Aha. Ezik yani içinde aşağılık kompleksi. Çok var insan böyle aşağılık kompleksi evet. Olan. İçinde aşağılık kompleksi var. Mesela hep şöyle başkasına bir kulp buluyor. Ya aşağılık kendinsin sen. Mesela o şöyle o böyle. Mesela sadece işte ben onu görüyorum onun şunları var. Onu görüyor işte onun elleri böyle. Onu görüyor onun işte ayağı böyle. Sen nesin peki aşağılık?
1: Ya.
2: Aşağılık kompleksi olan insanlar.
1: Niye, mesela niye senin, kusur arıyor mesela?
2: Mesela senin paranla mesela dalga geçiyor. Çünkü kendin aşağılık kompleksi para. Hani mesela.
1: Evet.
2: Mesela güzellikle dalga geçiyor. Kendin, herkes kendinde olmayan şeylerle dalga geçer. Çünkü onu ironiye alıyor ki kafasında bir yer keşke etmesin diye.
1: Mesela yanındakinin bir başarısından kendisi aşağılık oluyor
2: hayır,
1: değil
2: mesela,
1: mi?
2: Hayır mesela şöyle diyor. Aa işte gitti de ne oldu? Şey bilmem nerede okudu. Ya bunlar da hep böyle. Aşağılık kompleksi. Ha. Aşağılık. Çünkü kendi de bir halt değil. Çünkü kendi yani o zaman şundan şunu anlıyoruz. Herkes kendi aşağılık yerini bağırır.
1: Evet.
2: Parası olmayan parayı bağırır. Zekası olmayan zekayı bağırır. Saçı olmayan saçını bağırır. Ama bir şey var. Hmm. Saçı olmayan adam sadece saçını bağırmıyor. Aşağılık kompleksi öyle derin bir şey ki o saç. Mesela saçıyla ilgili sorun var ya mesela evet. Aşağılık kompleksi. O karşıdakinin her şeyini eleştirmeye başlıyor. Hmm. Sadece saçını değil. İşte parasını da eleştiriyor, gözünü de eleştiriyor, eşini de eleştiriyor. Aşağılık kompleksi çok derin bir şeydir.
1: Çok zor değil mi? Öyle çok bir insanla zordur. Yaşamak da çok
2: tabii
1: zor.
2: Tabii ki. Mesela ben yolda giderken anlayabiliyorum mesela. Hmm. Seni görüyor mesela. Ya bak bu böyle gibi. Mesela ben mesela bir yere gidiyorum mesela. Ay bu da saçlarını taramıyor bana. Hmm. Ya sana ne benim saçımda? İster tararım, ister tararım. Sana ne?
1: Yani.
2: O aşağılık ya. O aşağılık yani bende bir şey bulacak.
1: Kendini kapatmak için.
2: Kendini kapatmak için. Ama onun bir sıkıntısı var. Onun bak ailesine çocuğu kötüdür. Anası kötüdür. Eşi alkoliktir. Kumarbazdır. Rezalet bir hayatı vardır. O senin senden şey ayar aramaya çalışır.
1: Çamur at.
2: Çamur at değil. Eksiklik aramaya çalışır. Neden? Oh. Şunu diyecek beyni. O da eksik. O da benim gibi aşağılıkmış. Bak. Hayır değil. O zaman aşağılık insanlar karşı tarafına da aşağılayarak İki tarafı da aynı yere çekmek isterler. Onun için bunları hiç dinlemeyin. Değil birisi mi? Aşağılıyor mu dinlemeyin. Ama siz de bunu yapmayın. Mesela bazen söylüyorum. Aşağılık sen diyorum aşağılık mısın? Neden? Başladın gene diyorum.
1: Öyle mi? Direkt evet. Yüzüne söylüyorsun
2: direkt,
1: değil mi?
2: Aşağılıksın. Evet, aşağılık çünkü aşağılık kompleks var. Çünkü evet. Sen saçını eleştiriyor mesela. Başını eleştiriyor. Samimi insana birini eleştirebilir. Mesela annen baban çok samimi insandır.
1: Evet çok yakın dostum.
2: Bugün bir samimiyet için ortalama bir insanla 6 ay tanışmak lazım. Hmm. Ben çarptım böldüm.
1: Evet.
2: 6 ay da şöyle bir şey. Günde en az 2 saat konuşulmuş. Yani bir diyalog kurulmuş. Hı-hı. Ben bir de bir şey var bir kural. İnsanlara 6 ay önceden güvenmeyin. Türkiye'de.
1: Öyle mi?
2: Büyük laf.
1: 6 ay diyorsunuz
2: altı
1: kritik
2: aydan
1: eşik.
2: Önce. Ben hocam evleneceğim 6 ay. İş yapacağım 6 ay. 6 ay. Mesela sen buraya Beyaz TV'ye 6 ay güvenmeyeceksin. Başladıktan sonra. İş yeri de öyle. 6 aydan sonra. Çünkü 6 ayda çok şey değişiyor. Ve evlilikten de bitme yaşı Türkiye'de 6 ay ve 1 yıl.
1: Genelde bir yıl içinde bitiyor evlilikler.
2: Altı ay kavga başlıyor. Dönemi.
1: Evet.
2: Bir yılda son noktana konulduğu dönem. Geçen de bir avukatla konuştum. Bir yılda Türkiye'de boşanma ihtimali %28-30. Yani evliliklerin %30'u toplam İstanbul'da evlilik bitme oranı 50.
1: Evet. %50. Orada bitiyor
2: 45,
1: yani.
2: 45-50. 5 yılda bitme oranları ise 40-45'e yaklaşıyor. Bak ama en büyük bitme,
1: en büyük bitme bir yılda.
2: %30 yani bir evlilik bitecekse 3'te 1 birinci yılda bitiyor.
1: Peki sizce o evliliğin biteceğini taraflar önceden hissetmiyor
2: biliyor.
1: Mu?
2: Bilerek... Hissetmiyor değil. Biliyor.
1: Bile bile lades mi oluyorlar?
2: Bir insanın evlilikten bitirmesinin en önemli şeyi aldatma da aynı dinamiği nedir biliyor musun?
1: Nedir?
2: Beklentisi yok. Hmm. Yani diyor bundan bir şey olmaz diyor.
1: Evet.
2: Yani beklenti şu demek. Eğer bir adamın bundan beklentisi varsa diyor ki düzelir diyor bekliyor. Hmm. Yani diyor ki bunun diyor bu kapasitesi var diyor. Bu kahveden kahve olur diyor. Ama bunu diyor, pişiremiyorlar bunu diyor. Hı hı. Bekleyeyim diyor biraz büyüsün diyor. İşi değişsin diyor. Bu ama beklentisi yoksa bitti.
1: Bitmiştir.
2: Evet. Onun için bir kadın şuna karar veriyor. Erkek de öyle. Bundan bir şey olmaz. Hı. Bundan bir şey olmaz. Beynine yerleştin bitti.
1: Bu düzelmez. Bravo. Bazı şeyler mesela çok takıntılıdır. Yani mesela öfke problemi.
2: Şimdi bak düzelmez de hata şu. Bir kere düzelmeyecek adamı şunu bileceksin. Hı. Şunu defterinize yazın. Kimse değişmez. Kimse değişmez. 7'sinde neyse 70'inde o olur. Huy değişmez. Can çıkar huy çıkmaz. Bir adam bizim mesela en büyük ülkedeki hata bu. Bir kadını görüyor. Diyor ki ben bunu şu neyi sevmiyorum. Mesela kadın açık giyiniyor. Hı hı. Ben diyor evlenirim bunu değiştiririm diyor. Değiştiremez.
1: Değil mi? Büyük sorun.
2: Bir adam mesela çok güzel bir şey söylüyor. Dürtü kontrol bozukluğu var. Sinirli bir adam. Hı hı. Ben bunu değiştiririm diyor. Değiştiremezsin. Mış gibi yapar o.
1: Evet.
2: Değişmiş gibi yapar sana. Bir de insanlar flört döneminde birbirlerini en güzel yerlerini gösterirler.
1: İlk 3 ay.
2: İlk 3 ay, 5 ay neyse. Nikahta keramet ne var biliyor musun?
1: Neden?
2: Çünkü nikah kıyıldığı zaman herkes rolü bırakır.
1: Gerçekler ortaya çıkar.
2: Keramet o işte. Gerçekler ortaya çıkar. Ondan sonra sen herkes şunu der. ben bunu böyle bilmiyordum. Ulan tabii bilmiyordun. Sana yüzünü göstermedi ki. Hı-hı. O zaman bir adam flört döneminde sinirliyse evlendikten sonra o siniri 100 kat artacak. Bir insan kaprisliyse bir kadın evlendikten sonra o kapris 100 kat artacak. Siz o kaprisi sevmiyor musunuz? 100 kat sevmeyeceksiniz çünkü 100 kat artacak. Yani bundan sonra şöyle düşünün. Pasaklı evet. Evlenecek 100 kat pasaklı olacak.
1: Değişmez.
2: Şöyle şunu diyeceksin. Bu kadın bu erkek flört döneminde pasaklı. Hı hı. Ben bu kadının pasaklığını seviyorum. 100 katta değil 1000 katta severim o zaman evlenirim.
1: Evet.
2: Ama ben bunun 100 kat daha pasaklı olmasını hayır kaldıramam. Hmm. Sakın bulaşmayın. Ondan insanlar da. Ama insanlar şöyle bir özelliği var. Herkes kendini bilsin.
1: İşte kendimizi bilmiyoruz bence. Büyük
2: siz
1: sıkıntı
2: de,
1: orada.
2: Tabii ki. İnsanlar birbirini kendini. Sen kendini bilmiyor musun? Mesela ben söyleyeyim mesela. Ben şöyle bir adamım. Ben kiloluyum. Benim boyum çok uzun değil. Benim saçlarım seyrektir. Yazalım mesela.
1: Evet, işte ben biraz şey bakımsızım.
2: Bakın, ben bakım yaptırmayı sevmiyorum. Herkes bakım yaptırmayı sevmez. Siyah noktayla gezer. Bazısı da şunu diyebilir. Ben süslü Fatma'yım.
1: Evet.
2: Ben kuaförden çıkamam. O zaman insanlarla bunu konuşacak diyeceksin ki ben günde 2 saatimi makyajıma veriyorum. 2 saat. Diyecek ki adam 2 saat mi? Diyecek gel benimle. Bak ben bu kadar makyaj yapıyorum. Senin yanında oturacaksın. 2 saat böyle bekle. Çünkü sen 2 saat de anlamıyor. Şimdi insanların hatası ne biliyor musun? Adam diyor ki benim boyum uzun diyor. Kaç metre diyorsun? 2 diyor. Adam ya. Ulan 2 metre getir gel ne kadar? Ulan ben 1.70, 30 santim şu kadar fazla senden. Yani diyorsun ulan bu bayağı uzun.
1: Bol keseden.
2: Hayır, bol keseden değil. İnsanlar sayıları anlamaz. Göreceksin. Mesela bir kadın diyor ki ben 2 saat makyaj yapayım. Bir erkek bunu anlamıyor.
1: Ne olacak canım diyor.
2: Yanına oturacaksın. 2 saat makyaj. Adam diyecek ulan 2 saat oldu diyeceksin. Yani şunu söyleyeceğim. İnsanlar başlarına gelince, ellerine tutunca anlıyorlar.
1: Tabii bir kuaföre
2: mesela,
1: götür bakalım.
2: Ben sana şimdi diyorum ki 5 kiloluk karpuz. 5 kiloluk karpuz. Ulan 5 kiloluk karpuz. Kocaman bir şey. İşte insanlar da bunu söyleyeceksin. Ve insanlar bunu gördükten sonra şunu düşünecekler. Bir dakika, bu 2 saat yapıyor. Evlilikten sonra bu daha da benim gözüme batacak.
1: Dürüst olmak lazım bu
2: dürüst
1: konuda.
2: Dürüst olmak lazım.
1: Hatta bazıları diyor ki ben hallederim ya. Yemek yapıyor musun? Çok güzel yemek yaparım diyor. Halbuki hiç eline tencere almamış.
2: Yap. Diyeceksin ki sen yemek mi yapıyorsun? Yap bakalım bize.

0: arıyorum sen diyeceksin. Hadi
1: o zaman iddianı
0: yap
1: göster.
0: Yap bakalım, göster marifetini.
1: Evet. Göstersin o da işte, madem.
0: Hayır, bu böyle olacak bu. Çünkü insanlar burada çok büyük bir hata yapıyorlar. İşte ben her türlü yemeği çok güzel yapıyorum. Hadi. Buyurun. Hı. Hadi bir donat bakalım. Bakıyorum ne. Bir numara yok Mike.
1: Bir de yalana da aslında gerek yok. Çünkü bunlar dediğiniz gibi evliliğin hemen ilk aylarında ortaya çıkacak
0: bir
1: şeyler.
0: Bir gittiğiniz zaman üstte dün dan diye söyleyin mesela. Yani insanlara bunu söyleyin.
1: İlk görüşmede mi mesela kahve içmeye
0: tabii,
1: gittik?
0: Tabii gittiniz mesela herkes mesela merhaba nasılsınız? Ya sen böyle değilsin ki. Niye yalan söylüyorsun ya? Hmm. Sen böyle misin?
1: Merhabalar.
0: Ben mesela ilk ben gittiğim insanları hemen anlayabiliyorum ya. Rol yapıyor ya. Rol yapıyor. Ya bir normal şunu. Ya şu kahve nasıl alınır ya? Bu kahve şöyle alınır mı?
1: Nasıl alıyor?
0: Ha böyle alıyor. Lan bu kahve şöyle alınır ya. Normal, normal davran. Bu ne be? Ondan sonra bir bakıyorsun.
1: Hiç öyle değil.
0: Bir eve giriyor, telefonu bir alıyor. Ne laflar, ne sövmeler, ne saçmalıkla. Senin yanına geldiği zaman efendim lütfen şey demeyelim, adı, kadın demeyelim, bayan diyelim.
1: Bayan demeyelim, ha, kadın diyelim.
0: Kadın haf gibi ama eve gittiğinde her
1: küfürler.
0: Numara var.
1: Ya.
0: İşte bunlar ne biliyorsun? İşte bunlar aşağılık insanlar. Ondan insana boşalıyor. Çünkü normal insan kalmadı artık. Normal insan eskiden kişilik bozuklukları toplumda %10'du.
1: Niye bu kadar arttı?
0: Şimdi %10 normal, 90 kişilik bozukluğu. Çok insanda kişilik bozukluğu var.
1: Kimse kimseye güvenmiyor.
0: Güvenmiyor değil, hastalıklı insanlar. Bak ben birçok insanla ikinci defa görüşmüyorum. Bak telefon açıyorum diyorum ki.
1: Evet.
0: Benim seninle bir daha görüşme ihtimalim %1-2 diyorum. Ne demek bu diyor? Yani çok az diyorum. Ve bir daha görüşmüyoruz. Yani şunu demiyor bana. Öyle şey mi olur? Belki biz görüşürüz de demiyor. Nasıl biliyor musun? Çıkar odaklı. Benden ne alacak?
1: Ha.
0: Benden YouTube çektirecek. Çektiriyor. Bak bugüne kadar bütün sunucular içerisinde benim bir defa oturup bir bardak çay içmişliğim yok.
1: YouTube'u
0: çekiyor.
1: Bitti.
0: Ona izlenmeyi alıyor. Oh 165 bin izlendim. Şükürler olsun ya Rabbim.
1: Bir çay ikram edip sohbet edilmiyor
0: Hayır,
1: mu?
0: Hayır o anda değil.
1: Ha.
0: Mesela bir bayramda ya bana bir mesaj at ya. Bak bana bayramda bir tane YouTube çektiğim insanlardan mesaj gelmemiştir.
1: Telefonunuz olmasına rağmen.
0: Evet olmaz mı? Ama çekmeye kalk vızır vızır ararlar. Babaları hasta olsun vızır vızır ararlar. Onun için ben bu televizyon videoyu aslında hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbir spikere, hiçbir YouTuber'a güvenmiyorum. Hepsi ne olmuş biliyor musun? Ne plastikleşmiş. Boyutunu şöyle görüyor. Çektir geç. Halk onu izliyor. Arkasından da şunu diyor. Ah yaptırdık işimizi. Ama yukarıda bir Allah var bunu gören. Şunu hiç unutma. Bir gün ona da onu yapacaklar. Çünkü normal değil insanlar.
1: İnsana değer vermemek
0: bak,
1: oluyor bu.
0: Sana söyleyeyim. En tepedeki ahlaksız kısım şov dünyası.
1: Öyle derler medya
0: sektörüne. Ahlaksız. Ahlaksız. Yani dizi oyuncuları, film oyuncuları. Hepsi.
1: Böyle ondan bir sonra, algı var bu gerçek
0: evet,
1: mi diyorsunuz?
0: Evet hepsi al ben. Hepsini yakından tanıyorum ben. O gördüğün insanları böyle dizilerdeki bir normal hayatta gör. Ya yapımcılar bıkmış bunlardan. Deli diyorlar. Ben büyük filmcileri biliyorum.
1: Evet.
0: Türkiye'de büyük bilmem ne film var ya. Mesela 15 bin bölüm işte 1500 bölüm dizi çekmiş.
1: Evet.
0: 100 tane film yapmış. Nasıl diyorum dizi oyuncu? Deli bunlar hocam.
1: Çok mu kaprisler?
0: Kapris. Kapris, narsizm, ben bir şey oldum, önemliyim ben. Ya önemli değilsin ya.
1: Dizi bitince ne olacak?
0: Hiçbir şey. Biz bir yere gidiyoruz mesela. Ben bilmem ne dizisinde oynadım. Ben de hayatta oynadım diyor.
1: Hayat dizisinde.
0: Ya o zaman en üst takvada kim var kişilik bozukluklarında? Bu sanatçı tayfası. Bunlar ağır sıkıntılı bunlar. Yani
1: güya
0: bunlar.
1: Sanatçı. Yani güya, gerçek sanatçı böyle olamaz da.
0: Şeyde sanatçı değil miydi eskiden? Ne anladı? İyi kötü şey de mesela baktığınız zaman bir sürü sanatçı vardı bildiğimiz. Ha, Kemal Sunal da sanatçıydı.
1: Tabii ki.
0: Bugün Kemal Sunal bizden daha Kemal'di ya.
1: Aynen öyle. Allah
0: yani,
1: rahmet eylesin.
0: Umurunda değilmiş adam. Ben bakıyorum mesela Kemal Sunal'dı. Canlandırdığı
1: karar.
0: Hala neden izleyip gülüyoruz? Çünkü bizden biri.
1: Aynen öyle.
0: Hala İnek Şaban'a biz gülüyoruz ya. Ulan Cüneyt Arkın'dı işte. Orada bir karate yapardı ama bir de komikti.
1: Hayır, Orhan Gazi.
0: Kendi de bile bunu şey yapardı. Hani ironi de yapardı.
1: Tabii.
0: Ama çok değerli adam.
1: Şener Şen. Ha. Bak ne, bunların hepsi sanatçı. Gerçek
0: gibi.
1: Artist bunlar.
0: Yani mesela Kemal'in sanatçılığı şeyden büyüktür. Şener'den büyüktür.
1: Öyle mi? Ben
0: tabii.
1: İkisini de ayrı severim benim kalbimde.
0: Kemal zaten. Başka. Kemal bizden biriydi yani. Kemal evet. İçimizden biriydi mesela. Kemal ben çok seviyorum. Kemal Sunal bizden biri. Hani bir de normal hayatları da bizden birisi. Mesela Şener Şen'in ben normal hayatını hiç bilmiyorum.
1: Pek görmüyoruz. Gizlidir. Evet.
0: Ama Kemal Sunal bizden biriydi.
1: Tabii mesela, evi, ailesi, çocukları normal bir hayat yaşamış.
0: Mesela o bazen Gül Sunal şey

0: anlatıyor, Kemal Sunal anlatıyor. Ben hepsini dinlemişimdir. Bir bizim Kültür Bakanlığı ona şey yaptı. Mesela çok o kadın da ben şey yaparım hani. Onun çocukları da var işte, bir tane
1: Ali
0: Ali
1: Sunal.
0: Sunal var. Bir tane de
1: Bir
0: Ezo Sunal var.
1: Ezo
0: Heh,
1: ve kızı var,
0: onlar
1: evet.
0: kızı var. Yani mesela bir düzgün bir aile kurmuş. Düz bir insan
1: Güzel
0: ya.
1: bir
0: Dümdüz.
1: evlatlar
0: Dümdüz.
1: yetiştirmiş.
0: Herif
1: Evet.
0: düz ya.
1: Evet ya, ya muhteşem bir insan. Allah rahmet eylesin. Çok erken kaybettik Kemal Sunal'ı.
0: Mesela ben ona bakarsam Marilyn Monroe da bence iyi bir sanatçıdır.
1: Marilyn Monroe'nun kaderi kötüydü.
0: Bak,
1: Güzel
0: önemli
1: kadın
0: değil.
1: da.
0: Marilyn Monroe'nun özelliği şu. O da Marilyn'di. Yani Marilyn Monroe nasıl biliyor musun? Gittiği yere makyajsız çıkabilen.
1: Çok güzel kadınmış.
0: Abi Marilyn Monroe ya
1: Etekleri
0: sonuçta.
1: uçuşunca
0: Ha,
1: böyle
0: uçuyor. Bir
1: herkes.
0: de kısa boylu bir şey mi ya bu?
1: Değil mi?
0: Bıdıcık bir şey. Ama bir şey yokmuş yani. Ha, Marilyn Monroe arızalı bir kadın. Bipoları var, borderline'ı var.
1: Hmm.
0: Ama arızalının da güzelidir o.
1: Çok güzel
0: Bak,
1: kadın. Bir gülüşü
0: bir
1: var.
0: sanatçıya bazen kişilik bozukluğu yakışır. Border'da yakışır, bipolar da yakışır ama adamına.
1: Mesela kadın şöyle demiş Marilyn Monroe zamanında. Hep güzel ve çekici bir kadın ya. Demiş ki yıllarca hep güzel ve çekici olmak bir kadın için ne kadar zor ve yorucu. Bu cümleyi hiç unutmuyorum. Sürekli
0: Evet.
1: çekici olmak zorunda. Sürekli,
0: Evet.
1: çünkü öyle bir sembol. Marilyn Monroe, hep güzel olacaksın, hep çekici olacaksın, hep fit olacaksın.
0: Ama hala bu devre kadar geldi. Mesela Elvis Presley mesela. Hala bu döneme kadar geldi mesela.
1: Evet.
0: Mesela bazen Cowboy filmine Clint Eastwood mesela bakıyorsun. Hadi mesela
1: Bak
0: Marilyn.
1: Marilyn
0: Bak
1: Monroe'ya bak.
0: Marilyn. Marilyn tombalak bir kadın. Yani balık eti esasında.
1: Evet, ama böyle beli ince
0: Ha,
1: çok hoş.
0: ince. Hayır ama şey
1: Kum
0: değil ama mesela bu
1: saati.
0: sıfır beden bir kadın değil. Yani, onu demek istiyorum.
1: Tabii.
0: Ve mesela Marilyn'in yüzüne baktığımız zaman Marilyn altın orana uymayan bir kadın.
1: Uymuyor mu altın
0: Uymuyor.
1: orana? Çok
0: Hayır.
1: güzel ama yüz hatları. Ağzı,
0: Ha,
1: budaklar, burun fındık gibi.
0: hayır. Şöyle bir şey. Merlin sevimli ve ihtiraslı bir kadın. Ya Mona Lisa güzel bir kadın mı?
1: Mona Lisa güzel diyemem
0: Değil.
1: şimdi.
0: Yani, ama
1: Sağa sola nereye baktı belli değil bir
0: hayır
1: kere.
0: ya şey, mesela bu kadın da mesela bu altın oranı yok. Ya şu kadın şöyle, bu kadın beniyle şununla bununla bir şeyi var. Hani kadını
1: Albenisi var.
0: dişilik özellikleri
1: Evet.
0: değil mi? İşte şey ne oldu, göğüs ölçüsü falan işte belli falan söyledi işte falan. Ya şunu söyleyeceğim. Çekicilik sadece altın oran değil ey millet. Çekicilik kendi kişilik özellikleri. Bazen bir bakışın, bazen bir gülüşün, bazen bir saçı atışın. Ama bunlar rol olmamalı. Şimdi mesela bakıyorum ben, herkes kadıncılık oynamaya çalışıyor.
1: Nasıl?
0: Yani mesela nasıl yapmaya çalışıyor işte? Böyle şey kadın, şu kadın. Hani bir gülüşler. Ha ha ha ha. Ya yalan o, yalan, yalan o. Fadime teyze yalan o.
1: Herkes böyle daha bir kadın kadın
0: Ha,
1: görünmeye
0: kadın kadın
1: çalışıyor.
0: ama Mehmet Emmi.
1: Onunla
0: Onun
1: olmuyor değil mi? Estetikle mesela
0: kadın
1: olmuyor bu
0: kadın
1: herhalde.
0: görünmeye, davranmaya çalışıyor. Ama o bakıyorsun Mehmet Emmi o telefonu tutuşlar. Mesela bakıyorum ben şak şak şak şak. Mesela bazen böyle dolmuş oturuyorum en arkaya ben. Dolmuş en arkası yüksektir. Böyle millete bakıyorum ona sosyal deney. Neler yapıyorlar.
1: Evet.
0: Mesela WhatsApp'ta 35 kişi açık. 35 kişiyle yazışıyor.
1: Evet.
0: Çıt çıt çıt çıt çıt çıt. Yazışıyor ama. Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood bak. Bu da güzel adam
0: Yaşıyor
1: gibi.
0: biliyor musun?
1: Yaşıyor hala değil mi?
0: 96 yaşında.
1: Maşallah.
0: Çok ilginç bir adam. Bunun akranları hep öldü. Neden biliyor musun? Sigaradan.
1: Bak.
0: Bu içmiyordu.
1: Görüyor musun,
0: Clint Eastwood
1: 96
0: sigara
1: yaşında.
0: içmez. Ve bütün kovboy filmlerindeki sigara sönüktür.
1: Ama hep sigara var, sönük mü
0: Sönük.
1: içmiş? Bak görüyor
0: Sönük.
1: musun?
0: Hepsi tutturulmuştur burada. Öyle tutar orada.
1: Ya
0: Hiç bak
1: aferin.
0: hiç dumanı yoktur onun.
1: Oyunculukta bile sigara içmemiş.
0: Oyunculukta bile Clint Eastwood sigara içmemiştir.
1: Helal olsun. O yapımcılara da helal olsun. İçtirmemişler.
0: Bu adam çok da ben severim bunu. Bu gerçek. Gerçekten de. Hayır. Sigara yüzünden filmleri terk etmiştir. Hani içmesi gerekti.
1: Evet.
0: Oynamadı.
1: Allah Allah. Bak görüyor musun? Uzun yaşam.
0: İşte bu. Yani nesi var adamın? Prensibi var. Bir Türk oyuncu. Diyecekler ki sen sigara içmeyince oynayamazsın. Yemin ederim sigara kulağına sokar.
1: Tabii.
0: Benim ağzımı
1: Tabii.
0: açtırmayın şimdi bunları.
1: Tabii.
0: Ondan sonra bunlar işte yani Hollywood. Ya Hollywood'tu. Benim ağzımı açtırmayın şimdi. Neyse başka konuya geçelim.
1: Evet, prensipleri vardı. Bizim de Türkan Şoray kanunlarımız vardı. Türkan Şoray'a da
0: Ya
1: buradan çok selamlar. Çok güzel bir
0: Türkiye Hanım iyi bir
1: oyuncu. Çok
0: kadın.
1: iyi, çok
0: Çok
1: tatlı.
0: narin.
1: Evet.
0: Çok narin. Ama şunu da unutmayalım. Halkın içinde bir sürü Türkan var. Tek farkı şuydu. Türkan'ın imkanı vardı. Şeyin de öyleymiş mesela. Diğer hanımlar da öyle. Mesela Fatma Girik de öyle. Mesela bugün Fatma Girik 16 yaşında sektöre girmiş. O yaşta Türkiye'de hiç kimse kızını götürüp o sektöre sokmazdı.
1: Evet. O bir tesadüfen zaten sete
0: Tesadüfen
1: gidiyor
0: değil.
1: arkadaşla.
0: Aile, aile. Aile. Aile o
1: Teşvik
0: zamana
1: ediyor.
0: izin ver, teşvik etmiş. Yani bu
1: Türkan Şoray'a bakar mısınız yani? Nasıl
0: biliyorsun
1: bir
0: Türkan'ın en büyük
1: güzellik.
0: özelliğini göz altlarındaki şu siyahın altından beyazın belli olması. Görüyorsun değil mi onu?
1: Ha, o siyah şey gözün bak, içine siyah beyaz çekmesi
0: evet,
1: mi?
0: Evet, hayır. O normal bazı insanlar böyledir. Yani gözünün siyahı tam gözünü kaplamaz. Alttaki beyazın gözükmesi. O zaman Türkan'ın şeyi ne? Türkan'ın özelliği bu işte, bir bakışı, bir evet, gülüşü. Bazen saçındaki bir beyazlık, bazen kirpin. Bu kadının alameti faikası bu. Gözünün beyazının gözükmesi. Buydu işte Türkan ya.
1: Çok kusursuz bir güzellik maşallah.
0: Ya değil ya. Ya ne kusursuz.
1: Çok Türkan güzel. Şey... Gözler, burun, dudaklar.
0: Ya sen de kirpikli. Herkes, bütün kadınlar hep öyle olur. Biraz rimellenmiş
1: büyük
0: falan.
1: Büyük gözler ama çok iri.
0: Ya iri gözler, bir de işte beyazı gözüküyor. Yani kimseyi abartma.
1: Ben çok beğeniyorum.
0: En tamam
1: çok
0: canım, beğeniyoruz canım. Biz de beğeniyoruz. Siz de başka işin gücün yok senin gibi.
1: Biz hanımlar başka hanımları beğendiğimiz zaman söyleriz. Güzel oluyor yani.
0: Sizin zaten bir kadının derdi başka bir kadın zaten. Öyle ben bunu anladım. Bak, bir kadının derdi asla kendi değil.
1: Erkek de değil, kadın kadına kadın, değil mi? Kadın kadın. Siz
0: devam mı? Ben daha iyi gözükeyim. Ben daha çok açayım. Benim bilmem ne daha iyi olsun. Ha şimdi yaz mevsimi geldi şimdi. Herkes hep şey gibi, ortalık podyum gibi her yer. Evet. Her yer iğrenç durumda her yer. Ben çıkıyorum şeye böyle her yer. Bir de öyle diyorlar. Sen bizim giysimize ne karışıyorsun? Sen medeni ol, bakma. Ya adam refleks. Sen bakmıyor musun?
1: Ben de bakarım tabii. Bir şey kadın, gördüğüm zaman bakarım.
0: O zaman erkek de bakıyor.
1: Tabii. Şimdi tabii gördükten sonra 30 saniye, bir dakika bakmam ama bak, insanın gözü kayar.
0: Bakmayacakmışım. O medeniyetmiş. Böyle salaklar var bir de. Bakma, medeniyet o. Ulan karşında bir canlı var. Medeniyetin kriterini biliyor musun? Baldır çıplak gezikip bakılmamaya medeniyet denir. Bunun tanımını yazacağım ben. Medeniyet ne demektir arkadaşlar? Üniversite dersler. Medeniyet.
1: Evet.
0: Çıplak gezinenlere bakmamaya medeniyet deniyor arkadaşlar. Teşekkürler, dersimiz bitmiş. Ulan salak, buna kim inanır?
1: Hocam dediğiniz doğru. Dediğiniz doğru. Çünkü ifşa başka bir şey.
0: Yani eksibisyonizm. Dekolte başka bir şey. Eksibisyonizm, evet. Gösteriş başka bir şey. Yani bu hastalık düzene gelmiş.
1: Evet, evet.
0: Bugün adam mesela çamaşırın içerisinden iç çamaşırını gösteriyor. Bu normal mi? Ben gösteriyor muyum?
1: Yok.
0: Ben bilmem ne mi gösteriyorum, sen de göstermeyeceksin. İnsan olmak giyinmek demektir. Köpek giyinmez, kedi giyinmez. İnsan giyinir.
1: Bu bir kültür meselesi aynı zamanda.
0: Ama bu hep böyle olmuştur.
1: Nerede
0: bu
1: ne giyeceğini
0: sen
1: bilmek.
0: Sen Almanya'da yetiştin, büyüdün. Almanya nasıl oldu kızım?
1: Hocam tabii Almanlar şimdi bizden farklı. Onlar böyle anadan ünürüyen,
0: tamam,
1: uzanırlar.
0: Kardeşim, ama bir dakika.
1: Ayıp
0: ama,
1: değildir
0: ama
1: onlar.
0: Bir dakika. Onların kültüründe, hayır, onu nerede yapar? Evinde yapar. Bahçesinde yapar.
1: Yani.
0: Ya da parkta da yapar. Ama onu yapan bir gruptur. Sen Alman gördün mü 75 yaşında saçma sapan gezine?
1: Genelde değildir tabii. Değil ama hani tabii orada ya olsa şimdi çok onlar şey görmez bunu, ama bizim toplumumuzda bu.
0: Bizim toplumda biz Müslüman bir toplumuz.
1: Evet.
0: Bizim neydi Müslümanlığın hep Kur'an-ı Kerim olayı? Örtünmek üzerine değil mi? Zinnetinizi örtün, örtünün. Hı-hı. Bu nasıl bir şey ya bu? Ben her zaman söylüyorum. Türkiye'de kesinlikle ahlak polisi gerekli. Tekrar bunu söyleyeceğim. Çünkü bu çocuklar dışarıda geziniyor. Her yerde söyledim. 13 yaşında kafede sigara içiyorlar. Onu bir uyarsın lütfen. Haberdar mı kızım? O zaman reşit olmayan herkes bir uyaracak. Hı hı. Bunu da ahlak polisi yapar. Türkiye'de ahlak polisi olmalı.
1: Hocam sosyal medya full.
0: Rezalet.
1: Yani rezalet. Rezalet. Bazen bakıyorsunuz bir hesap kadın sadece bedenini sergiletiyor ve bundan artık para mı kazanıyor, reklam mı oluyor bilmiyorum.
0: Para
1: takipçi sayısı çok yüksek.
0: Hayır o çok, orada çok ben çocuklara üzülüyorum. Çok yazık. Çocuklar, o erkekler, kızlar kafe köşelerinde, bu olmaz. Bunu kesinlikle. Mesela şöyle olacak. Mesela bir yere gidiyorsun. Aşırı bir eksibisyonizm var. Yani toplum içerisinde olması gereken bir görüntü var. Gelip uyaracak. Diyecek ki sizi iki defa uyarınca ya hapis cezası ya da para cezası. Ailede bildireceksin bunu. Böyle olmaz mı?
1: Evet. Ne yazık ki
0: bu kadar
1: bir...
0: Bu kadar serbestlik toplumları olmaz. Toplum demek, toplum kurallar içinde yaşar. Toplum olmak kuralları getirir. Neden anayasa var? Neden ceza kanunu var? Kural. O zaman kuralsız yaşayalım. Kural yapmak zorundayız. Nasıl arabanın hız sınırı varsa İnsanların da davranış sınırları olmalıdır. Kesinlikle. Bir yere kadar her şey.
1: İstediğin gibi her yerde davranamazsın.
0: Hayır, davranamazsın. Bir de istediğin başka insanı rahatsız edemezsin. Mesela İstanbul'da bakıyorum herkes hala köpeğini tasmasız gezdiriyor. Ağızlıksız gezdiriyor. Ya köpek ısırca ısırmaz diyor ya.
1: O bir şey yapmaz diyor.
0: O bir şey yapmaz.
1: Sanki emin köpek adına konuşuyor.
0: Bir sıkıntı var. Sen bir şey yaparsan ne olacak ama? Yani bunlar normal değil. Mesela onun için zabıtanın, belediyenin kesinlikle İstanbul'da şu tasmasız köpeğe bir şey yapması lazım. Ceza kesmesi lazım. Ve bir de belediye aramıyorsa kimse çıkmıyor. Belediye arayın bak, kimse çıkıyor. İstanbul Belediyesi. İstanbul Belediyesi sahipsiz ya. Kimse yok ortalıkta. Böyle bir şey olabilir mi? Belediye açıyorsun mesela, bir desibel ihlali var. İnşaat yapıyor diyorsun. Bu ne diyeceksin? Muhatap yok. İstanbul Belediyesi'nin çözümedir. Böyle olmaz bu.
1: Evet, yani dediğiniz gibi insan tabii ki de hür ve iradesiyle hareket ediyor ama öyle bir işte ben istediğimi yaparım, istediğim gibi bağırır,
0: sen şu deniz,
1: çağırırım,
0: şu
1: istediğimi
0: deniz,
1: giyer çıkarım.
0: denizleri görmedin mi? Denizde adam iyi atıyor, iyi atıyor. Bunun çok ağır cezasına yazık.
1: Kesinlikle.
0: Müsilajdan Marmara patlamış
1: O
0: durumda.
1: poşetler hocam nedir
0: Ya
1: ya?
0: rezalet durumda. Sen
1: Elmalar çıkıyor,
0: yürüyorsun
1: poşetler
0: şeyde.
1: çıkıyor. Evet.
0: Sahilde yürüyorsun. Ne durumda? Sahil gördün mü? Her yer deniz anası
1: Aynen öyle.
0: ve pislik içerisinde. Özellikle o marinanın olduğu yerler. Hani o
1: Evet.
0: gemilerin bağlı olduğu yerler.
1: Evet.
0: Onlara dikkat etmiyor.
1: Hocam o gemiler de çok
0: Çok
1: insanın
0: çok
1: gözünü
0: kötü.
1: şey yapıyor, kapatıyor. Denizi göremiyorsun. Her yer gemi.
0: Onları oradan kaldırmak lazım.
1: Kaldırmak lazım. Ya insan manzara
0: Şey
1: bakacak.
0: yok.
1: Marina gemi görüyorum.
0: İstanbul denizi göremiyoruz.
1: Evet, o yatlar başka yere gitsin
0: O yatlar
1: konsun.
0: başka yere gitsin. Doğru söylüyorsun.
1: Çok çok rahatsız edici. Bunu ben şimdi bir vatandaş olarak görüyorum. Geçiyorum ben. Burada bir deniz kenarında sahil yürüyüşü
0: Bir de şöyle
1: yapayım.
0: bir şey olması
1: Yok.
0: lazım. Mesela bir şehir konseyinde şöyle bir şey olması lazım. Mesela insanlar ne istiyor? Mesela böyle konuşulması lazım. Bu insanlar açık olması lazım. Mesela sen ne dedik bugün? Biz o gemini orada görmek istemiyoruz.
1: Evet.
0: Ha, onlar böyle bir mesela burada bizim Türkiye her şey bir gizli. Böyle bir gizlilik ilkesi içerisinde. Ya bu şehir konseyinde tartışılsın, görüşülsün. Ve en azından dillendirilsin.
1: Fikirler
0: Fikirler
1: alınsın.
0: alınsın. Bizde her şey böyle gizli. Kapılar altında. Bürokrasi ağır ve zor durumda.
1: Evet, aslında herkesin doğru fikirleri var hocam şehirle
0: Olmaz mı ya?
1: ilgili.
0: Olmaz mı
1: Herkesin de
0: ya?
1: aslında derdi aynı. Mesela ben şimdi gemi dedim. Aa, evet siz de dediniz evet. Birçok eminim ki %90
0: Kızım
1: seyircinin de
0: aklın
1: o
0: yolu bir
1: gemileri rahatsız
0: aklın
1: bulucu
0: yolu bir
1: buldu.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Bak yani beraber bir yerde şey yapıyoruz işte.
1: Evet.
0: Aklın yolu bir de. İşte bir akıl
1: O...
0: lazım. Neyse evet devam. Bizim bugün
1: Peki
0: konumuz
1: hocam, vallahi konular çok derin, çok da aslında önemli konulara işledik. İsterseniz bu yakında LGS sınavları var biliyorsunuz çocukların gireceği. O sınav, ay çocuklar da çok üzülüyorum. Ama reklamdan sonra konuşacağız ama çok üzülüyorum. O çocuklar yıllardır çalışıyor, aylardır
0: soru şu
1: çalışıyor.
0: okunmuş pirinç
1: İşe
0: olsun mu?
1: yarıyor
0: İşe
1: mu?
0: yarıyor mu?
1: Okumuş
0: Tamam.
1: pirinç nasıl işe yarayacak? Ne yemeli, ne içmeli sınav öncesi
0: Yoksa
1: çocuklarımız?
0: okunmuş kuru üzüm mü pirinç mi?
1: Acaba
0: Ona
1: onu
0: gireceğim.
1: konuşalım. Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Baba, bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
5: Tam da leslik.
6: Vay, yeni teknoloji.

0: yapmış.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Ooo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadı...

0: tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
1: Net. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Araba şamalaz.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
4: boya mutlu ol. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsaması...

0: kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler, yakın zamanda yani Haziran ayı içerisinde lise sınavı var biliyorsunuz. Anne babalar, eğer evladınız lise dönemindeyse bu LGS sınavını, stresini ve zorluğunu şimdiden çekiyorsunuz. Çocuklarımız çalışıyor ediyor ama o emeklerin karşılığını nasıl alacaklar? Sınav öncesi ne yiyip ne içmeli? Hocamıza soracağım. Hocam, var mı bunun bir yöntemi?
3: Zaten bu iş yeme içmeye kaldıysa yani, kapat git demektir yani. Yani şunu hiç unutmayın. Bir olay yeme içmeye kaldıysa, yani mesela bütün her şey bitti, bir yemeğe kaldı mesela. Mesela sen bir doktora gittin. Bir doktor sana şunu diyor. Efendim, siz bu hastalığı havuç yemediğiniz için olmuşsunuz dediği zaman, yani o yalan söylüyor demektir. Evet. Bir hastalık tek sebebe bağlı olamaz. Başarısızlık da öyle. Başarısızlığın sebebi bir tane olamaz. Başarısızlığın sebebi birçok faktöre bağlıdır. Şimdi birinci konu. Bir adam başarı nedir diye soruyorsa da başarısızdır.
2: Öyle mi? Başarı tabii nedir diye sormamak
3: ulan
2: lazım.
3: Başarının anlamıyor ki. Bir de bazı diyor ki benim çocuğum işte şöyle oldu böyle oldu. Peki bu başarı mı sizce? Ne peki başarı? Başarı ne biliyor musunuz? Başarı bir ülkedeki sistemde ya da örf adet bölümünde meydana gelen olumlu ve iyi hareketlere başarı denir. Mesela Türk örf ve adet sisteminde evliliği sürdürmek başarı mıdır?
2: Kesinlikle.
3: Evet. Evlenip çocuk sahibi olamamak başarısızlıktır. Evlenip çocuk sahibi olmak başarıdır. Yani şunu, o zaman çocuk sahibi olmak bir başarıdır.
2: Ama bazıları olmuyor.
3: Ya hayır ya, başarı, başarı. Ha. Çocuk sahibi olmak başarıdır. Bırak şimdi sen de şeyi. Mesela bir dükkan açtın.
2: Evet.
3: Hiç kimse dükkana girmiyor. Başarısızlıktır. Çünkü dükkan nedir? Müşteridir. Bir lahmacuncuya ne kadar çok lahmacun satıyorsa çok, o kadar başarılıdır.
2: Evet.
3: Satışlar neden çok olur? Lahmacun iyi olduğu için, lezzetli ya da ucuz olduğu için. O zaman ucuz bir şey, lezzetli ve kaliteli bir şey ucuz satarsan daha çok insan gelir. O zaman şunu söylemek lazım. Başarının alttaki faktörleri bırakın. Önce şuna bakın. Bir lokanta açtınız. Çok insan giriyorsa başarılısınız demektir.
2: Evet.
3: Ama çok insanı bedava veriyorsanız başarısızsınız demektir.
2: Para gelmek için mi?
3: Tabii ki para gelmesi lazım. Bir dükkan tipi ticaret ne için yapılır? Kar amaçlı yapılır. O zaman dükkan... Ticaret kar amaçlı yapılır. Sen dükkan açmışsın, kar yok. O zaman başarısızsın. Ya şunu demek istiyorum. Örnekler verdim ki. Başarı ne demek?
2: Banka hesabına bağlı o zaman.
3: Mesela bir erkek ya da kadınsın. 80 yaşındasın. Saçların hala duruyor.
2: Bu bir başarıdır. Mı?
3: Tabii ki. Dökülmemiş.
2: Belki genetik sen, öyle.
3: Kardeşim genetik diye. O zaman sen genetik olarak başarısızsın. Ne yapayım şimdi?
2: Evet. Genetik gidiyor olarak başarılı.
3: O zaman saç ektiren mi başarılı? Saç ektirmeden saçları olan mı başarılı? Saç ektirmeden. Öbürsü çim adam gibi dolaşıyor. Öbürsü aileden genetik başarılı. 100 evet yaşını geçen nedir? Genetik başarılıdır falan filan.
2: Yani, bu biraz şans faktörü ne peki burada?
3: Bırak şimdi. Önce başarıyı açıkladık. Şansmaz. Evet. Sınav var da var şans. Şimdi o zaman bir sınavda İlk yüze giren mi başarılıdır? İlk bine giren mi? İlk yüze giren başarılıdır. Yani çünkü o daha başarılı. O zaman buradan şunu bileceğiz. Başarı toplumda iyi yerlere gelme, üst sıralara çıkmaya başarılı adı verilir. Evet. Önce bunu. Mesela ben bazen diyorum ki ya ben lise birincisiyim. Ödüm lisesi mezunuyum. Tıp ikincisiyim. Ben 2001 mezunuyum Ege Tıp'tan. Ege Tıp okul ikincisiyimdir ben.
2: Çok güzel.
3: Ben diyorum ki TUS'ta bir sürü derece yapmışımdır. Hiç yoksa da şu anda PubMed'de 300 tane yayınım vardı. Adam buna diyor, bunlar başarı mı diyor bana. Ulan adamı ya gerizekalı ya. Başarı ne başarı peki?
2: Daha
3: başarı,
2: ne olsun?
3: Başarı kahve içmek mi? Gerizekalı. Başarı o zaman başarıyı söylüyor. Başarı gaz çıkarmak mı?
2: Yani tabii ki değil.
3: Değil değil mi? Yani atıyor bir yerinden. Makattan defekasyon bunun adı. Ya kardeşim. Ya boş boş laflar. Çocuğun başarılı olması demek. Çocuğunuz sınavlarında iyi not alıyorsa.
2: Dereceyle bitiriyorsa.
3: Ne demek yani? 10 alan, 9 alandan daha başarılıdır.
2: Tabii.
3: Ama sosyalitesi de iyiyse. Mesela geliyor birinin elini öpebiliyor, sarılabiliyor. Oytun abi hoş geldin, nasılsın diyebiliyorsa daha da başarılıdır. Yani ne demek bu? analitik zekasının yanında sosyal özellikler de var demek. Daha başarılı demek.
2: Çünkü
3: ki
2: bazı insanlar tabii başarılı, mesela iş hayatında çok başarılı ama çok karaktersiz. Tamam. Ve herkes bunu biliyor.
3: O zaman
2: bu başarılı mı?
3: Hayır. İş hayatında başarılı. Hı. Yani şimdi bakın burada. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Yiğit öldür ne demişler?
2: Hakkını yeme.
3: Şimdi bu da öyle. Şimdi sizin çocuğunuz gerçekten ahlaklı bir çocuk. Okulunda çok iyi. O zaman bu artık harika bir çocuk. Ama şunu da söyleyebiliriz. Demek ki başarı öne geçmek. Bir kere çocuğunuzun başarılı olmasının bir sebebi var.
2: Ne için?
3: Hayır, bir sebebi var.
2: Ne ha, o sebep?
3: Sizin başarılı olmanız. Çevre başarılı olmaktan çok başarılı olmaz ki. Sen nasıl olacaksın başarılı? Şimdi senin kanalında çalışıyorsun. Hı hı. Senin kanalın başarılı değil. Sen bir spiker olarak nasıl başarılı olacaksın? Olamazsın. Senin çalıştığın yerinde başarılı olması gerekiyor. Ya da başarılı olmasa bile başarılı olmak için
2: çabalaması
3: gerekiyor. Hı hı. Bu da öyle. Aile çocuğunu sallamış. Baba başarısı yok. Bir işte başarı mesela. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir aile çizeyim sana. Hı-hı. İki tane aile çizelim sana. Sen evet, bir kontrol et. Dört kişilik bir aile. İki çocukları var. Hı-hı. Baba her ay bir işten çıkıp giriyor. Hayatı boyunca 10 işe girip çıkmış. Ve hiçbirinde sebat edememiş. Hı-hı. Hep kavgalı ayrılmış. 3 işvereni tehdit etmiş. Tamam. Bir baba figürümüz evet, var. Alkol alıyor. Sigara içiyor. Kumar oynuyor. Hı hı. Karısını 2 defa aldatmış.
2: Bir de.
3: Evet,
2: üstelik
3: aldatmış. Ve hepatit C taşıyıcısı. Orada gitmiş bir hayat kadınına kapmış.
2: Hocam.
3: Bir anne figürü çiziyorum.
2: Evet.
3: Anne evlere gidiyor. Temizliğe. Hırsızlık yapıyor. 2 defa karakola düşmüş. Hırsızlık yaptığı için.
2: Bu adamın karısı mı şimdi?
3: Adamın karısı.
2: O da ondan betermiş.
3: O da ondan beter. Şimdi bizim de çocuğumuz var. Biz çocuktan başarı bekliyoruz. Yani ne başarı olacak çocuk yani. Anladın mı?
2: Evet.
3: O zaman buradan diyelim diğer aile. Bir baba var. Toplam hayatında 2 iş değiştirmiş. Onda terfi olmuş. Başka bir şirkete geçmiş. Daha iyi para kazanmak için. Ve 2 tane ev almış. Birini kiraya vermiş. Hı hı. Öbürsünü de banka kredisi ödüyor. Aldığı maaş 50 bin lira ve ayda 35 bin lira banka kredisi ödüyor. 15 bin lirayla geçinmeye çalışıyor ve ek iş yapıyor. Hı hı. Cumartesi pazarda taksiciliğe çıkıyor.
2: Ya.
3: Bir baba modelimiz var.
2: Ekmeğini taştan çıkaran.
3: Annemiz çok iyi bir kadın. Hı hı. Anne evlere gidiyor. Herkesin gel dediği bir Fatoş teyze. Diyor ki yetişemiyorum. Olsun sen evimizde bulun, senle sohbet et bize yeter diyorlar. Hı hı. Herkesin eli çok lezzetli. Her gün yemek kitaplarına bakıyor, çok güzel yemekler yapıyor. Kendini yetiştirmiş bir kadın.
2: Evet.
3: Çocukları süper giyimli. Hiçbir zaman onları aç okula göndermemiş. Her zaman kahvaltısını yaptırmış. Ve her zaman onların önlüklerini ya da şeyli kıyafetlerini ütülemiş. Ayakkabılarını silmiş.
2: Helal olsun.
3: Şimdi bu çocuk ne öğreniyor? Ayakkabıyı annem siliyor, disiplin. Annem siliyor ayakkabı. Sonra ne oluyor? Kendi silmeyi öğreniyor. Hı hı. Çünkü öyle alışmış. Elbiselerini, kıyafetlerini temiz tutmayı öğreniyor. Çünkü annem onları yıkıyor diyor. O zaman bu çocuk dersinde oturup çalışıyor.
2: Evet.
3: Çünkü onları hak etmeliyim. Çünkü
2: disiplin,
3: ne var?
2: Disiplin bulaşıcı.
3: Var. Disiplin bulaşıcıdır. Bugün Freud. Ben bakıyorum bazen. Freud şöyleydi işte. Freud'un baldızıyla ilişkisi. Ya hastalıklar.
2: Var mı şöyle bir ilişki?
3: Bize ne ondan? Bize ne? Herkesin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Freud'tur. Şunu demek istiyorum. Freud sizin rol modeliniz olmasın. Freud'u şundan diyorum. Şunu söyleyeceğim. Freud'a evet, nereden geleceğim? Freud bir rüya tabircisidir.
2: Öyle başlamış
3: bak,
2: değil
3: ne
2: mi?
3: Ne kadar adice duruyor değil mi? Bugün rüya tabir etmek çok önemli bir şeydi. Bak neden? Çünkü eskiden rüyaları gidiyordu, krallar soruyordu.
2: Evet.
3: Ben rüyamda akrep gördüm. İşte akrep geldi, sudan çıktı. Benim ağzıma girdi. Hı hı. Ne diyorsun diyordu. Bunu açıklıyor aday. Rüya tabirleri hep atmasyon. Bütün rüya tabirleri atmasyondur. Bütün rüya tabircileri atmasyondur.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Rüyanın ama bir şeyi yok mu gerçeklik
3: Freud
2: payı?
3: İlk defa.
2: Evet.
3: Bir şey söyledi. Dedi ki bir rüyalar bilinçaltı süreçlerle ilişkildir dedi. Ama dedi rüyaları tabir etmek çok zor dedi. Neden? Çünkü dedi ben senin hayatını bilmediğim için dedi. Bir yaprağın dedi düşmesi, yaprağın düşmesi olmayabilir. Hmm. Babanın ölmesi de olabilir dedi. Hmm. Belki yaprak bir simge orada dedi. O nedenle ben senin hayatını çok iyi bilirsem dedi. Belki bir şeyler bilebiliriz dedi bak.
2: Hmm,
3: bak. Freud bir nörolog. Freud bir nöroloji uzmanıdır. Kendisi şeyin öğrencisidir. Charcot'un. Charcot en iyi nörologlardan bir tanesidir. Bugün Charcot-Marie-Tooth hastalığı var.

0: GMT diyoruz. Ailevi nöropati.
1: Ne oluyor?
0: Ayaklarda felç, ellerde duyu kusuru yapar. Çok sık Türkiye'de GMT.
1: Ya.
0: Bu adam yıllarca planaryaları ve solucanları kesip onların sinir sistemini falan deneyleri yapmıştır. Her şeye geçiyorum. Freud'un çocuklarının Freud için söylediği bir şey vardı.
1: Ne demişler?
0: Babamızdan tek yaptığımız şey korkmaktı. Çünkü Freud çok disiplinli bir herifti. Freud evinde binlerce hastayı muayene etti, dinledi. Freud onların notlarını tuttu. Bize hemen Freud dediği zaman vur gitsin. Ya Freud'u tepeye çıkma. Ben ne dedim Mozart için? Çalgıcıydım ya. Çalgıcı. Freud ne? Ya Freud bir nörolog ya. Şunu demek istiyorum. O kadar bilginin içinde adam rüya tabiri yapmış. Sen rüya tabircisi olmak için önce bir nörolog psikiyatrist olman gerekiyordu. Nöropsikiyatrist.
1: Evet.
0: Yani emekler verilmiş. Ben çıktım. Ben rüya tabircisiyim. Şimdi benim ağzımı açtırma şimdi. Benim ağzımı açtırma.
1: Şimdi ChatGPT'ye soruyorlar rüyanın.
0: Boş boş şeyler.
1: Açıklıyor.
0: Şunu söylemek istiyorum. Ya burada Freud başarılı mıdır? Freud başarılıdır. Freud'u sever miyim? Umurumda bile değil. Freud benim için sıradan bir bilim adamı.
1: Hocam bugün hala andığımıza göre Freud'u
0: Ya
1: başarılı.
0: şöyle diyeyim, ya tamam hani şunu söylemek istiyorum. Tepelere çıkarmadım. Ya şunu demek
1: Evet.
0: istiyorum. Yani altyapısı var. O zaman bir insan altyapıyla beraber bir yere gelmiş. Mesela şimdi nasıldı? Bir adam bir bakıyorsunuz konservatuara gitmiş. Doktora yapmış. Davullu sazları biliyor. Ondan sonra halk müziği okumuş. Onu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış. Bir anonim şarkı derlemiş. Adamın derlediği başka oluyor. Mektepli herif. Yani
1: Tabii.
0: bu işi biliyor. Peki adamın yaptığını? Ulan bir tane şarkı derlemiş ya. Derlemiş. Ne o? Ey kız hanım, kız hanım. Yoldan geldim yazarım. Bu. Şarkı bu.
1: Evet.
0: Oradan gitmiş. Bu. Ama sen şimdi bunu böyle dinliyorsun ama adam bunu bir şey yapmış. Bir ürün vermiş. Bir tane şarkıyı derlemiş. Şunu demek istiyorum. Başarı için altyapı gerekli. Bir günde başarılı
1: Bir
0: olunmaz.
1: geçmiş lazım.
0: Bravo. Bir ne lazım? Story lazım. Story ne? Bir hikaye lazım. Şimdi adam mesela. Şimdi
1: Evet.
0: bir hikaye yazıyorum. Adamın babası pankreas kanseriymiş. Pankreas kanseri olduğu için ve çok genç yaşta ölüyor. 32 yaşında. Atıyorum bunu bak. Tamam,
1: Evet,
0: sallıyorum.
1: babası
0: Sana bir
1: ölmüş.
0: başarı hikayesi yazacağım. Ve kız çocuğu o zaman tam 13 yaşındaymış. 32 yaşında ölüyor
1: 32
0: ya.
1: yaşında
0: Evet.
1: evet. Genç
0: 19
1: ahbap olmuş.
0: yaşında. Evet.
1: Evet.
0: 13 yaşında kız hep şunu demiş ya. Bu pankreas kanserini ben acaba erken teşhis olsa babam kurtulabilir miydi? Hep şunun için çalışmış. Pankreas kanseri neden oluyor? Pankreas kanserinin genetiğini çalışmış. Küçüklükten beri.
1: Evet.
0: Pankreas kanseri idrardan teşhis edilebilir mi? Terden teşhis edilir mi? Gözyaşından? Saçtan? Ve kız bir gün pankreas kanseri olan insanlarda sabah terinde bir şey fark etmiş analiz yaparken. Analiz yaparken kromatografi öğrenmiş, içindeki yağ asitleri bantlarını çıkarmış. 25 senesini vermiş ve 48-50 yaşında bu kız bir pankreas kanserini erkenden bulabilecek. O da herkese değil ha. 3 hastada birinde bir şey kesti. 1 büyük 0.
1: Bu gerçek bir hikaye değil mi?
0: Attım geçtim.
1: Ama gerçek gibi geliyor
0: Bir sürü
1: kulağa.
0: var.
1: Böyle.
0: Pankreas içinde var, beyin
1: Evet.
0: tümörü içinde var, dudak kanseri içinde
1: Böyle
0: var.
1: çok doktor var mesela
0: Dolu, dolu.
1: soruyorsunuz niye kalp doktoru oldunuz? Diyor ki benim
0: Babam.
1: babam kalp krizi
0: Heh, o zaman
1: geçirmişti.
0: ne
1: Öyle
0: bu?
1: başlamış.
0: Bir sürü. O
1: Evet.
0: zaman burada ne anlaşıyoruz? Başarı için bir hikaye gerekiyor. Ben şunu soruyorum. Senin hikayen var mı? Bana diyor hikayeni anlat. Ya şunu diyor. Bana anlat bakalım. Bir. Sen
1: Evet.
0: ne yaptın diyor.
1: Çocukluğuna inmesi lazım.
0: Hayır ya ne yaptın sen diyorum. Hocam ben doğdum. Üniversite sınavına girdim. Mühendisliği kazandım. Elektronik mühendisi oldum. Şimdi X firmasında bilmem ne oldum. Hikayen yok senin bebeğim. Sen nesin biliyor musun? Sen hikayesizsin. Kötü mü değil. Ama herkesin hikayesi olamaz. Ama hikayesi olan daha başarılıdır her zaman.
1: Sizin mesela bir hikayeniz var.
0: Amerika'da bir laf vardır. Story is everything. İkinci tarafı da everything is story.
1: Yani hikaye
0: Her
1: her
0: şey.
1: şeydir.
0: Değil? Hikaye her şeydir. Her şey
1: Şey
0: hikayedir.
1: hikayedir.
0: Mesela power is money'dir. Money is power'dır. Para güçtür,
1: Güçtür.
0: güç paradır. İki yönlü önermedir bunlar. Şimdi şunu söylemek lazım. Bugün sizin başarılı olmanız için bir hikaye lazım. Nasıl hikaye? Süt sağmışın köyde ve o sütler hep bozulmuş. Sen kavanoza takmışsın. Ulan sütleri sağdıktan sonra nasıl bozulmaz bunlar? Bak bu hikaye. Böyle başlamış bir hikaye. Anadolu'nun bir köyünde bir ortaman olay hikaye. Amerika'da şunu diyorlar. Tıp fakültesine girerken John Hopkins'te mesela. Diyor ki neden doktor olmak istiyorsun?
1: Nedenmiş?
0: Hayır, sana soruyor. Kompozisyon yazıyor. Sen yazıyorsun. Ben Oytun Erbaş. Liseden mezun olduktan sonra doktor olmaya karar verdim. Ama bu lisede ortaya çıkmadı. orta üçten beri düşünüyorum. Bunun sebebi dedemin kalp hastası olması. Hı hı. Dedem kalp hastası olduğu için hep çok üzülmüştüm.
1: Bak hikaye çıktı.
0: Hikaye başlıyor. Onun EKG'lerine bakıyordum ama bir şey alın bunu diyorlar. Öbürsü de yazıyor ki insanlara yardımcı olmak için atın bunu.
1: Çok iyi para var diye ben çok bu işe girmek istiyorum.
0: O zaman her şey için ne olması lazım başarılı olmak için? Duygu lazım. Ya. İngilizcesi emotion. Bir yerde duygu yoksa başarılı olamıyorsun. Duygu lazım. Ben dedemi tedavi edeceğim. Babamın pankreas kanserini önceden bulabilecektim gibi. Hı hı. O zaman üniversite sınavlarında mutlaka çocuklara yetenek sınavı yapılmalıdır. Türkiye'de üniversite sınavı yapıldıktan sonra branşa göre tıp fakültesi şunu yapacak. Ege tıp mı kazandın? Ben Ege tıplıyım.
1: Evet.
0: Ege tıp diyecek ki neden doktor oluyorsun mülakatı yapacak bir.
1: Seçmelere katılacak.
0: İki, doktor olabilecek psikiyatrik güce sahip mi psikolojik?
1: Bu çok önemli bir şey hocam.
0: Adam çocuk geliyor deli deli akıl hastalığı var. Bipolar çocuk. Çocuk deli iki defa hastane yapmış.
1: O doktor
0: peki,
1: olacak.
0: Bipolar doktor olabilir ama kontrol altında. O zaman diyeceksin ki aileye bu çocuk kontrolden çıkarsa atarız. Hmm. Yani bu çocuk lityumunu, valproik asitini düzenli kullanacak öyle tıpçı olabilir. Psikoza alışı. Şunu söylüyorum şizofreni de doktor olabilir. Ama nasıl olabilir?
1: Nasıl olacak?
0: Kontrol altında.
1: İlaçlarını alarak.
0: Değil mi? Yani nasıl yapacağız? Adam. Şimdi o zaman bütün fakülteler bir mülakat sınavı yapmalı. Çocuk havya duymamış hayatında elektronik mühendisi olacak. Bu nereye elektronik mühendisi oluyor?
1: Bir de o mesleği yapmak olamaz. İstemesi lazım. İcra olamaz. Etmesi istemesi
0: bütün
1: lazım.
0: Bütün sınavlara Türkiye'de mülakat gelmelidir. Çocuğun yetenek sınavı yapılmalıdır. Bu yanlış. Üniversite sınavı yanlıştır. Üniversite sınavı yapılsın. Hı hı. Genel zekayı ölçüyor üniversite sınavı. Ama sadece şey olsun KPSS gibi. Hı hı. Sonra bir ikinci basamakta mülakat olsun. Mülakat 5 ila 10 kişilik kurullarda oluşsun. Ve mülakatta şu oluşsun. Mülakatların hepsi videoya çekilsin. Nasıl yani? İzlenebilsin. O öğütün her başına tıp mülakatı. Ben gidip mahkemeye başvurabilmeliyim. Ben 5 kişinin yaptığı mülakata inanmıyorum. Bilir kişi baksın.
1: Bu dünyanın hiçbir yerinde yok ama. Benim bildiğim.
0: Yapılacak. Dünyanın hiçbirinde olmaz gerek, burada olmaz gerek değil. Yapılacak.
1: İspat için.
0: İspat için. Şöyle artık dünya dijitalleşiyor. Evet. Bu kayıt olacak. Her yerde kayıt olmalı. Ama bütün Almanya'daki tıp okullarında mülakat var. Bugün girince Almanya'da tıp fakültelerinde mülakat olmak zorundasınız. Hı hı. Mesela çocuk pediatri seçiyor. Çocuk tutmamış hayatı. Çocuk uzman olacak. Bu hayır.
1: Benim bir arkadaşım vardı tıpa girdi. Herhalde ilk bir şey seanslarda şey vermişler. İşte bir ceset açılmış. Organı eline almış, pat eline vermiş. Bu kıza bayılmış.
0: Ya bayılır mı o demiyorum ben. Sen şimdi çocuk uzmanı mı olacaksın? Bir şey diyecek ki sen çocuk uzmanı olmak istiyorsun. Bir tane evet. Çocuğu tut bakalım.
1: Hiç çocuk tutmamış daha.
0: Çocuk tutamıyor. O zaman diyeceksin ki hadi git bir öğren gel. Mülakat 15 gün ya. Hadi git bir öğren. Kaç günün var? Ve son bir günü kaldı. Git bir günde öğren gel. Ya şunu bunu motive etmek hı-hı. amacımız. Bakın hocalık demek motive etmektir. Bunlar bitti artık. Hocalık kavramını mahvettiler. Eskiden biz üniversitede profesör olarak çok saygındık. Hı hı. Bugün üniversitede profesör olarak saygın durumunu yitirdi. Öğrenci artık bize saygı duymuyor. Öğrenmek istemiyor bizden bir şey. Şey diye bakıyor bize. Buna çok öğretmenlik eskiden çok güzel bir meslekti. Yüce bir meslekti. Kutsal bir meslekti. Bu artık meslek bundan kaldırıldı. O nedenle şunu söylemek istiyorum. Üniversite sınavını kazanmak bir şey değil. Artık bugün ChatGPT'nin olduğu, yapay zekanın buraya geldiği yerde her şeyi bilsen ne olacak? Google her şeyi biliyor
1: her
0: zaten.
1: Her şeyi biliyor zaten. Herkes her şeyi biliyor.
0: Artık biliyor. Öğrenmek. Üniversite sınavı bitmiştir. Üniversite sınavı başarı olmak. Tabii ki başarılı olmak önemli.
1: Peki pirinç, okunmuş pirince ne diyorsunuz?
0: Pirinç olmaz. Kuru üzüm lazım.
1: Kuru üzüm.
0: Şekerli ya daha iyi.
1: Daha iyi. Tabii. Yani şekerli bir şey alması
0: okutun
1: çocuğun.
0: Abi. Vardır bir nimeti. Ya tabii, en kötü Bismillahirrahmanirrahim diye girerken tabii, bir şey. Tabii. Mesela ben her arabadan inerken Bismillah. Arabada inerken Bismillah. Yola gittim Bismillah. Kahveyi içerken Bismillah. Neden? Ulan bir Bismillah şu demek. Bir ön hazırlık. Precondition deniyor buna. Yani ön hazırlık şu. Yutarken dikkatli olayım boğazıma kaşmasın. Ben mesela arabada inerken Bismillah derim ki kafamı bir yere vurmayayım. Hı hı. O şu demek. Bismillahirrahmanirrahim beni koruduğu için değil. Korur o ayrı da. İlahi o ayrı.
1: Allah'ın adıyla
0: bir
1: başlıyoruz.
0: Bir de Bismillahirrahmanirrahim deyince şöyle bir şey. Yani bir şey de alıyorum kendime önlem. Hani ayağını doğru bas. Tabii. Mesela şimdi kara basacağım ya kayarsın buzlu. Bismillahirrahmanirrahim diye basıyorum. O şu demek. Kar kayar. Hani kafama hep bir ön yıkama yapıyorum. Hı hı hı. Mesela burada Bismillahirrahmanirrahim deyip çık ki. Mesela bir şey ağzından çıkar mı kaçar mı kaçar. Ama Bismillahirrahmanirrahim dersen kendini bir ön hazırlık yaparsın. Ya bu şu demek. Bir yere çıkıyorsun. zırt diye kaçmasın.
1: Evet babacığım. Babam gibi konuşuruz. Annem gibi. Bismillah de kızım başlamadan önce sınava girmeden önce güzel kulhuvalarını oku. Felaknasını oku tabii. Kendine şöyle üfle.
0: Fatiha da okuyun. Fatiha mesela ben geçenlerde şeydeydim. Dedim Fatih yıl dönümü vardı ya bizim İstanbul fethiydi. Evet. Ondan sonra dedim ki Fatih için Fatiha okunma. Evet. Evet, evet yani sonuçta olabilir. Bizim ecdadımız bir İstanbul'u bize hediye etmiş. Çok değerli bir şey bu.
1: Evet.
0: Tamam mı? O zaman biz bütün dedim şeyler için şeyin adı Sultan Mehmetler için evet, gerçekten hepsine. Çok değerli.
1: Ruhuna Fatiha.
0: Ruhuna Fatiha. Bakın bizim İstanbul'un surun çevresi hala çok verimli. Hala marul ekiyorlar. Evet. Böyle çıkıyor neden? Şehit kanı var.
1: Ya.
0: Şehit azotu, şehit demiri, şehit proteini var. Ve iddia ediyorum bizim surların etrafında yetişen bütün marulların demir miktarı bütün topraktan daha fazladır yani.
1: Bu bir araştırılsa.
0: Tabii ki. Niye onlar diyor? Şehitli demir onlar. Hemoglobinin demiri onlar. Var ya kan.
1: Evet.
0: Kanın demir o. Ya. Kasın demir o. Anladın
1: hocam mı? Bu Ay Yıldız Bayrağı nasıl
0: yani
1: oluştu?
0: Bu Ay Yıldız Bayrağı o kanla oluştu. Ya. Onun için bayrağınızın kıymetini bilin. O kırmızı o öyle kolay oluşmadı. Hiçbir zaman Osmanlı da öyle. Osmanlı bütbüs yok. Fetihler yaptı. Biz çok büyük tarihi olan bir milletiz.
1: Kesinlikle.
0: Şunu bırakın artık. Baldırı bacak çıplak gezmeyi bırakın. Saçma sapan Instagram'ı bırakın. Bunun da devlet politikası da olması lazım aynı zamanda. Bu ecdada yakışır bir ne lazım bize? Gençlik lazım. Nasıl? Çalışkan, imanlı, dua edebilen, Bismillahirrahmanirrahim diyebilen, tamam? Kutsallarla dalga geçmeyen, ecdadını öven, bugün Osmanlı evladıyız biz. Biz Osmanlı torunuyuz. Biz Osmanlı torunuyuz değiliz diyor. Döveceğim bunu ya. Osmanlı torunuyuz biz ya. Osmanlı gitti, yerine TC kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti. Yani ne yapıldı? Revize edildi ya. Osmanlı gitti. Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurdu.
1: Ne bu, mutlu.
0: Kaçıncı biz Türk devletiyiz tarihteki? Yüzlerce evet. Kurulmuş. Şunu demek istiyorum. O zaman için sınavdan önce çocuklarınıza ecdat öğretin. Deyin ki kardeş bak bu bizim ecdadımız. Bu ecdadımız kim bizim? Bak Osmanlılar, Selçuklular. İşte şey geldi bizim onun adı Malazgirt'te 1071. Ondan sonra Alparslan ilk buraya girdi.
1: Viyana kuşatması
0: biz 1071'de buraya girmemişiz biz. Biz çok önceden Anadolu'ya gelmiş. Türkler durur mu ya? Türkler kıpırdak toplum.
1: Biz her yerdeyiz
0: biz
1: ya.
0: Biz 1071 değil. Biz milattan sonra 500-700 yıllarda Türk kavimleri buraya hep gelmiş buralara. Yunanistan'a kadar, Romanya'ya kadar gitmişler.
1: Evet.
0: Türkler çok eski bir toplum. Ve tarihte muhtemelen Sümerliler, Babililer hepsi Türk'tü muhtemelen. Hı-hı. Evet biz Türk'üz abi.
1: Noel Baba da Türk'tü.
0: Biz... Türklüğüne sarılacaksın, güveneceksin. Önce bunu öğret. Ecdadına sarılmayı öğretin. Tamam? Artık şu saçmalıkları bırakın. Ben yolda saçma sapan, dövmeli, pierce'lı insanlar görmek istemiyorum. Çünkü Türk dediğin adam ya da Müslüman dediğin adam vücuduna zarar vermez.
1: Yazık günah. Ben bakıyorum mesela her yerini tatu yapmış.
0: Yazık.
1: Hani bir yerini yaptı küçük diyelim çok
0: yazık.
1: Derin ama her yer simsiyah. Mesela bak ben benli bir insanım. Benlerim var her yerimde. Diyorum ki yani Allah sana tertemiz bir cilt vermiş. Üzülüyorum yani niye simsiyah olasın ki?
0: Bizim vücut neydi bize? Allah'ın bize verdiği emanet. Ne yapıyorduk? Emaneti hıyanet etmiyoruz. Geri veriyoruz.
1: Evet.
0: Bu bize bir emanet. Ya biz bunu anlatıyorum. Ya ben cami hocasından daha çok hoca oldum ya. Geçerdi bana imam öyle diyor. Hocam diyor sen. Bunlar seni dinliyor ama hocam diyor. Bizi dinlemiyor diyor. Ben hakikaten imam gibiyim. Mesela ben bir yere gidiyorum mesela.
1: Evet.
0: Önce diyor hocam bir seminere gidiyorum. Bir oturuyorum mesela. Oytura hoca efendi olarak. Hemen diyorum ki şuradan bir ayet okuyalım küçük. Hı. Bir cümle. Oradan bir giriyorum ben. Mesela Hud suresini okutuyorum. Ne o mesela doğruluğu savunuyor. Hı hı. Yani dost doğru. Bizim biliyorsun İslam dininin en büyük özelliği dost doğru. Hani Mehmet Akif diyor ya sözün odun gibi olsun. Dost doğru olsun. Hı hı. İşte biz Türk budur ya.
1: Tabii ki.
0: İşte biz de buradan bir başlıyorum ben. Anlatıyorum işte böyle yok dövmenin zararları. İşte bilmem nenin bilmem nesi. Herkes beni dinliyor. Not alın bakayım yazın diyorum falan filan. Yani şöyle bir şey olması lazım. Mesela beni diyorlar ki Oytun Erbaş nasıl bir doktor? Bu topraklara böyle doktor. Çünkü bizim böyledir Türkiye'de.
1: Bizden biri bir doktor. Halktan
0: hayır,
1: bir doktor.
0: Hayır bu doktor şu. Türkiye'de doktor otopsi de yapar. Kadın doğuma da bakar. Çocuk da doğurtur. Kulağa da bakar. Geri gelince de vaaz da verir. Hı hı. Vaiz de oluyor bazen. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Ama bakıyorsun bazen de bizim teyze, babaanne bugün en iyi doktor da olur. Çünkü bizim toprakların şeyi budur. Bizim toprakların özelliği bilgeliktir. Bazen bizim mahallenin bir tane teyzesi vardı. Koca karı derler ona.
1: Evet.
0: Orada bir bulamaç yapar gelir. Alnına bir yapıştırır. Milverin geçer. Vardır.
1: Koca karı ilaçları
0: koca
1: bunlar.
0: Koca karı ilaçları.
1: Evet.
0: Vardır bildiği.
1: Ben
0: onun için şunu söylemek istiyorum. Bazen her doktor bir vaizdir. Her vaiz bir doktordur. Hani bütün meslekler bizim bu ülkede bizde. Biz milyoncu insanlarız. Yani bir milyoncu var
1: bir
0: ya.
1: Milyoncu.
0: Bizde dünyanın hiçbir insanı bir milyoncu gördün mü? Çok az
1: genelde
0: yerde
1: çok
0: var.
1: Az evet.
0: Çin'de
1: bizden
0: falan
1: sonra
0: var.
1: Çıktı.
0: Bizden sonra çıktı. O Türk kültüründen evet. Çıktı. Çin'de var tek tük ben görüyorum. Pakistan'da, Paki'de var.
1: Hı-hı.
0: Yani her şey var. Mesela biz bana diyorlar ki Oytun'a baş her şeyi bilir mi? Ya her şeyi bilmez de her şeyi bir fikri
1: her şey bir fikri olur tabii ki de. Herkesin her şeyi bir fikri
0: evet,
1: olmalı.
0: Evet. Olmalı zaten.
1: Evet.
0: Ya bugün benim annem diyor ki bazen bana bir şey söylüyor. İnternette okumuş.
1: Evet.
0: Ben diyorum ya bunu atlamışım diyorum. Ya bazen bir çocuk geliyor bana. 5 yaşında ya. 5 yaşındaki çocukta akıl alınır mı? Alıyorum ben
1: alınırmaz
0: bazen.
1: Alınırmaz mı?
0: Bir şey okumuş gelmiş sen diyor bunu biliyor mu diyor. Ben diyorum sen nereden biliyorsun?
1: Değil mi?
0: Doğru söylüyor.
1: Bazen bak, bir sözcük nasıl insanın hayatını değiştirir?
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen aile oluyor mesela nadir hastalıklar oluyor. Mesela Lorenzo'nun yağı, Lorenzo'yu.
1: Ne o? Hastalık mı?
0: Adrenolokodistrofi. Nadir görülen bir hastalık. Beyinde uzun zincir yağlar birikiyor.
1: Hmm.
0: Ve 8 yaşına doğru güzelim büyüyen erkek çocuk birden zekası bozulmaya ve şey olmaya başlıyor. Spastik hale geliyor. Ya çıldırırsın ya 8 yaşında civan gibi delikanlı hiçbir şey yok. Beyinle oksijen gitmemezlik olmadı. Pıhta atmadı. Ne oldu lan bu çocuğa?
1: Ne oldu bir anda?
0: Yağ birikti beyninde. Ya aileler adrenolikodistofi bizden o kadar iyi biliyorlar ki.
1: Araştırmışlar.
0: Araştırmış. Ne yiyecek, ne içecek, kemik ili nakli oluyor mu? Ben bazen böyle dinliyorum böyle. O zaman nadir hastalıkları aile daha iyi biliyor. Mesela otizmli çocuk. Otizm çocuklar şu anda konuşamıyorsa folinik asit veriyoruz. Folinik asit ne biliyor musun?
1: Bir ilaç değil bu değil mi?
0: Bir şey, ilaç.
1: İlaç mı?
0: Folik asitin yandan çarklısı.
1: Ha.
0: Çünkü bunların beynine folik asit etki edemiyor. O zaman otizmde şimdi bir şey çıktı. Folik asit eksikliği. Ama folik asit beyine giremediği için yan kapıdan sokuyoruz. Çünkü folik asit kapısı yok bunların beyninde.
1: Bu ne folikil mi?
0: Folinik.
1: Folinik asit.
0: Folinik asit. Normalde kanser hastalarına veriyorduk. Biz folinik asit şey için veriyorduk. Metotreksat denen ilaç yan etki yapmasın diye. Yani folik asit normalde kemik iliği için gerek. Yüce bölünmesi için gerek. Neyse. Ya çocuk konuşamıyor.
1: Evet.
0: Aile diyor ki hocam biz folik asit kullanalım mı?
1: Bak tavsiyeyle geliyor.
0: Hayır bilgiyle. Bana soruyor bana. Çok doktora sorsan doktor o ne? Aile folik asit bilerek geliyor artık bana.
1: Ya.
0: Yani çocuğum diyor erkek çocuk 5 yaşında konuşamıyor. Folinik asit verelim mi hocam diyor.
1: Onu çeken bilir işte. Onunla öyle
0: şunu
1: bir yaşamış
0: söylemek
1: ki.
0: Istiyorum. O zaman her hasta yakını da bir doktordur.
1: Değil mi? Nasıl uzmanlaşıyorlar?
0: Ne demişler? Hoca ne demiş? Bana damdan düşeni getirin.
1: Ya.
0: Onlar damdan düşmüş çünkü. Hasta yakınları damdan düşmüştür.
1: Aynen öyle.
0: O nedenle onu söylemek istiyorum. O zaman buradan ne anlıyoruz? Bir çocuğun sınavlarda başarılı olması için sınavdan başarılı bir çocuğun yanına götürün. Damdan düşmüş birinin yanına.
1: Bu limon mesela sınav öncesi limon yemenin faydaları varmış. Olabilir
0: ya,
1: mi?
0: Zihni açtırdı. Saçma sapan midede ekşime yapar.
1: Ama matematik
0: yapar.
1: Sınavından önce
0: hayır,
1: özellikle.
0: Hayır refli yapar. Saçmalık geç öyle şey mi olur?
1: Niye mesela matematik limonla. Sınavıyla limonun ne alakası ya, olabilir
0: saçma
1: mesela?
0: Sapan şeyler ya.
1: Limon sayısal formülleri zihinde tutmayı kolaylaştırırmış.
0: Kim diyor bunu? Kim diyor bunu? Ya boş boş şeyler ya. Bir tane limonla boğulur mu ya? Limonda şey var. Asit var. Bir de C vitamini var.
1: Aç karnına hiç yenmemesi
0: ya,
1: gerekiyor
0: saçma
1: değil mi?
0: Sapan ya. Olur mu canım? Anca refli yapar şey yapar.
1: Peki bazıları mesela matematikte hiç iyi değil. Mesela ben de onlardan biriydim. Matematiğim pek iyi değildi. Bunun bir sebebi olabilir mi? Daha çok mesela yazılısal değil de daha böyle sanatsal düşündüğümüz için mi?
0: Herkes matematikten iyi olabilir. Bazı insanlar matematiğe yatkın doğar. Bazı insanlar matematiğe yatkın olmayarak doğar. Ama önemli olan şudur. Yetenek diye bir şey yoktur. Matematik geni olmayanlar matematiği 10 defa da. Matematik geni olanlar da bir defa da anlar. Ama sonuç tekrar sayısıdır. Onun için bana soruyorlar. Bir insan yeteneksiz doğuyorsa nedir?
1: Evet nedir?
0: Tekrar sayısını etkiler. Yani bir konuya yeteneğiniz yoksa 5 defa okunca öğrenirsiniz. Yetenekli olan da bir defa da öğrenir. Mesela gitar yeteneğin var. Tın öğrenirsin. Öbürsü 100 defa da o da öğrenir.
1: O da öğrenir.
0: Benim bir söylediğim bir şey var her yerde. Bütün cerrahlar ilk cerrah olduğunda elleri odun gibidir. Yeteneksiz.
1: Ya.
0: Dikişi tutamaz. Yapa yapa yapa yapa yapa yapa öğrenir. Ben daha hayatımda cerrahi yetenekli asistan görmedim.
1: Hadi ya. Bazıları daha yatkın diye düşünüyoruz halbuki.
0: Yatkınlık var.
1: Hı.
0: Olanlar var ama eli odun gibi olan hiç yeteneği olmayanlar da en iyi cerrah olmuştur. Neden? Yapa yapa. Bugün ne spikerler var. İlk haber sunduğunda aman Allah'ım çok kötü. Sona sona sona sona sona sona. O zaman bir şey yap, yol gide gide, yol gide gide iş

0: yapa yapa öğrenilir.
1: Çok güzel dediniz hocam. Evet. Bugünün mottosu bu olsun. Yapa yapa, çalışa çalışa her şey yani olur. Bağdat bulmuş.
0: İngilizcesi ne? Experience is everything.
1: Experience is everything.
0: Yani deneyim her şeydir.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için de bugün. Ve şimdi çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün bizlerle birlikte olacak. Enerjilerden bahsedeceğiz. Bazı insanların enerjisi yüksekken diğerlerin neden düşük? Acaba neden? Soracağım.

0: olacak. Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra...
1: Beyazlar içinde seni öylece. Ne güzel bir karşılama. Nasıl bir kalp kalbe karşı ki?
2: Evet, hep aynı böyle oluyor. Bugün birlikteyiz. Birkaç gün seferdir hep aynı renkler
1: maşallah,
2: oluyor.
1: Maşallah, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk beyaz.
1: Tüm güzelliğinizle beyaz beyaz geldiniz. Beyaz şükür. Saf enerji, temiz enerjiyi temsil ediyor. Tertemiz. Boşuna mı gelinler beyaz giyiyor?
2: Evet, saflığı ve güzelliği, temizliği ifade eder beyaz her zaman. Ama önemli olan ruhun beyaz olması, kalbin apaydınlık olması. Yani fiziksel olarak bir çekim yaparız kendimize. Ama eğer kalbimizde biraz kirpas var ise, ne kadar beyaz da giysek dışarıya biraz
1: saklayamıyoruz değil mi?
2: Kalp ve göz asla kendini saklamaz.
1: Gözden anlayabiliriz yani.
2: Tabii. Şimdi bir insanın ne kadar rol yaparsa yapsın, kalbinde eğer negatif bir düşünce varsa size karşı, mutlaka onu bakışlarından, sahte gülüşünden, sahte tavrından anlarız.
1: Evet, o sahteliği hissediyor insan.
2: Hissederiz. Kesinlikle. Yani bunun için metafizikçi olmaya gerek yok. Çıplak bakmak yeterli. Yani siz eğer o kişiye alıcı gözüyle bakıyorsanız, kalpten mi, muhabbetle mi size bakıyor? Yoksa bir takım kafasının arkasında bir hesaplar var, onun için mi bakıyor? Ben renklere çok inanıyorum ve renklerle çalışıyorum, taşlarla çalışıyorum. Günler, aylar çok önemli. Yani Allah'ın her günü aynı ama ibadet, dua ve bir takım ritüeller için günler farklı. Onun için beyaz efendim tertemiz, pırıl pırıl.
1: Salı gününe özel mi beyaz mesela?
2: Evet, salı günü.
1: Salı günü beyaz giymek keramet mi var?
2: Şimdi pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra eğer bir takım olumlu ritüeller yapacaksanız mutlaka bir boya abdestiyle secdeye ya da oturduğunuz yerde kalbinizi böyle sağ elinizi koyup boynunuzu hafif bükerek pazartesi bakın o kadar önemli ki gece yarısından sonra diyor ki Arş-ı Ala'da inananlar için kapılar açılır ve dua ve dilekler kabul ve makbul olur.
1: İnşallah.
2: Tabii yine diyoruz ki şayet beyazsak. Kalbimiz temizse. Neden namaza dururken ya da ibadet anında dediğiniz gibi gelinlik giyerken temizliği ifade ettiği için beyaz çarşaf. Ne diyorum? Uykusu kaçan, uyuyamayan, gece kabuslu rüya görenlere diyorum ki beyaz çarşafla
1: yatın. Öyle
2: mi?
1: Tabii. Hangi çarşaf mesela kabusu sıklaştırır?
2: Yani ben büyük bir şey söylemek istemiyorum. Allah affetsin. Satıcılara da engel olmak istemem. Karanlık renkleri içeren ve üzerinde objeler olan çarşafı asla kullanmayın derim. Yani siz eğer gece bir takım rüyalar görüyorsanız ve bunlar sizi korkutuyorsa mutlaka beyaz bir çarşaf, beyaz bir yorgan nevresim ve birkaç damla lavanta isterim.
1: Mesela. Öyle mi? Lavantayı şeye mi dökelim?
2: Yastığa damlatabilirler birkaç damla. Ama çarşafın ve yastığın beyaz olması lazım.
1: Bembeyaz yani. Bembeyaz. Hani bazen böyle içimiz açılsın çiçekli
2: çiçek
1: olsun.
2: Çiçek olabilir. Ha. Tabii ki hafif desenleri olabilir. Bizimki gibi yüzünde noktalar olabilir. Evet. Ama beyazı tavsiye ediyorum. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bütün renkler, bütün günler mutlaka anlamları var. Bana baktığınızda benim beyin yapımı görmek istediğinizde şunu görüyorsunuz. Allah'ın bütün günü aynıdır ama her günün bir anlamı vardır. Yani çarşambanın farklı, perşembenin farklı. Mesela perşembeyi cumaya bağlayan gece geçmişimize rahmet okuruz. Yasinler okuruz, elhamdülillah okuruz, fatihalar okuruz. Cuma sabahına onlara hediye ederiz.
1: Yine dua kabul

0: kulağının açık olduğu açık bir gecedir oldu. Değil mi?
1: Anne ve babalarımız, geçmiş atalarımıza rahmeti Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yaparız. Hmm. Ama işte kendimiz için, evladımız için, kızımız için, yeni kuracağımız iş için eğer bir dua ve dileğimiz var ise bunun müracaatı Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecedir.
0: Yani Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecede gece, iş için mi?
1: Evet, iş, evlilik, çocuğun başarı, yani başarıyı ifade eden beklentileri, yani evladım üniversiteyi kazansın, işte evladım işe atansın ya da yeni kurduğumuz işte bir başarı bekliyoruz, bolluk, bereket. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece.
0: Enteresanmış bu da.
1: Cuma'yı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece anne baba geçmiş atalarımıza.
0: Pazarla hatta, pazartesi neydi? Bağlayan.
1: Hatta ben Aynur Akgün arkamdan okuyan olur mu olmaz mı emin olamadığım için kendime de hazır okurum.
0: İlerisi için ruhuma. Mi?
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: Tabii kendi ruhuma okur. Gönderirim. Gittiğimde hazır olsun diye. Aa. Okuyabilirsiniz kendiniz için de.
0: Evet, hem yaşayan ruh tabii, için tabii, hem tabii, de tabii, ebedi tabii, ruh kendi, ebedi ya.
1: Tabii kendiniz için okuyun. Hayır kapınızı kendiniz buradayken oluşturun. Aa. Her zaman öyle diyorum.
0: Evet, Allah
1: pazarı,
0: hepimize nasip etsin.
1: Amin. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ise söyledim aşk, gelinlik, evlilik, mürüvvet, evet, sevgi. Büyük mutlulukları ve büyük beklentileri lütfen atlamayın. Pazarı pazartesiye bağlayan gecedir.
0: Aşklar, bir, mutluluklar, tabii, neşeler.
1: Neşeler gelsin.
0: Gelsin. Pazar
1: gelsin,
0: pazartesi.
1: Gelsin. Gecesi. Şimdi Aslı'cığım şöyle bir durum var. Rabbül Alemin diyor ki isteyin vereyim. Hani insanlarda şöyle bir düşünce hasıl oluyor. Ama nasıl yani? Hmm. Ben hep yüzsüzlük yapıp isteyecek miyim? Allah diyor ki iste.
0: Evet.
1: Şimdi sen Allah'ın kelamının üzerinde bir kelam doğru bir şey mi? Zaten diyor rızkınızı verdim. Kapılar açık. Alemi sizin için var ettim. Her şey sizin. Ama ola ki şahsınız için evlatlarınız ve yarınlarınızla ilgili artı bir şey istiyor iseniz.
0: Biz istemiyor mi bilmiyoruz gibi. Yani inanmıyor kişi diyor ki hayır, bana zaten diyor bulmaz kim diyor bu. Ha, bu evet, şans, bu kısmet ben nerede
1: ne
0: diyor.
1: Ne kadar yanlış.
0: İnanmadığı için de istemeyi bile beceremiyor
1: hayır,
0: bazen.
1: Bir de şöyle yani biz diyor yani mütevazi davranıyorum. Allah ne verdiyse kabulüm, makbulüm, aldım, kabul ettim. Yani daha ben Rabbimden ne isteyebilirim? Oysa Rabbim diyor ki isteyin vereyim.
0: Ve ne istersen aslında değil
1: evet,
0: mi? Her şey olabilir.
1: Vereyim. Dualarınız olmasaydı diyor. Ben size bir şeyi vermeyi murad edersem vesile halk ederim. Yani dualar da vesiledir. Hı hı. Eten yani ayrıca çok yanlış bildiğimiz bu beyazdan nerelere geldik. Affola, affı mağfiret ola.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi gönül dostlarım. Diyorsunuz ki ben şu kadar bir zikir çekiyorum. Bugün hediyesi de bu olsun. Çekiyorum kelimesi son derece sıkıntılı bir kelime. Yani Allah'ın esmasını ya da niyet ederek okuduğunuz dualara çekiyorum olmaz.
0: Ne demeli?
1: Allah çektirmesin. Zikrediyorum.
0: Zikrediyorum. Çekmek sanki acı çekmek, sabır çekmek gibi gibi algılandığı için diyorsunuz. Orada zikretmeyi kullanalım.
1: Zikrediyorum. Yani Allah'ın kelamlarını zikrediyorum. Hı-hı. Allah'ın esmalarını zikrediyorum. Demenizi tavsiye ediyorum. Yani ben şu kadar ayet okudum. Şu sayıda çektim. Çekmek olmaz. Çekmek sıkıntılı bir kavram. Zikrettim olmalı.
0: Tesbih çekmek de o zaman.
1: Çekmek olmaz. Hı-hı. Zikrettim.
0: Zikrettim. Güzel bir şey oldu bu Aynur Hanımcığım.
1: Canım.
0: Şimdi bazı insanların hayatına baktığımız zaman belki de hani sosyal medyadan takip ediyoruz, dışarıdan evet, takip ediyoruz. Evet. Hem işte iş hayatları, hem özel hayatları, hem evet, aşk hayatları, her şeyde böyle bir ne güzel diyorsun.
1: Akıyor.
0: Her şeyleri akıyor. Şimdi bazı insanlarda da her şey akmıyor. Mesela işi akıyor, aşk hayatı aşkı, durağan. Aşkı da çok iyi, İşte bu

0: sefer bir şey var. Yani insanın her hayatında
1: Evet.
0: mutlaka böyle iyi gitmeyen bir şey mi var?
1: Şimdi hiçbir zaman dış görüntüye aldanmamak lazım. Yani dışarıdan çok pembe, çok lila görünen hayatlar aslında sıkıntılı bir hayatta tabii ki olabilir. Onun içini bilmiyoruz. Yani dışarıdan işte mutlu bir evlilik gibi görünüyordur. Adam akşam gider başka bir iş yapar. Çok mutlu bir hayat görünür. Kadının dışarıda başka bir hayatı vardır. Biz o karmalara girmiyoruz. Ama mutlu bir evlilik, mutlu bir beraberliğin tabii ki sırları var. Artı kurban olduğum Allah diyor ki herkes gönlünün ekmeğini yer. Yani Allah gönlünün muradını versin derken hayırlısıyla versin. Şimdi negatif düşüncelerden bir defa kesinlikle arınıyoruz. Şimdi mutlu görünen, sizi çok seviyor görünen, size aşık görünen, kapıya paspas gibi görünen size şer, size bela, size kaos olabilir. Onun için her seni seviyorum ya da her alkışlayan gerçek olmaz.
0: Evet.
1: Bir de onun çıplak yüzünü görmek lazım.
0: Nasıl ayırt edeceğiz?
1: Şimdi bunun için ben daha önce de söylemiştim yine bu programda dost seçmek istiyor iseniz ya da yol yürümek, evlenmek, onunla bir hayat yaşamak istiyorsanız onu ilk başlarda bir denemek lazım.
0: Nasıl deneyeceğiz?
1: Bitti diyeceksin.
0: Nasıl bitti?
1: Bitti, ben kızdım, küstüm, darıldım. Senin şu hayat bakışın bana uymuyor. Ne yapalım, biraz ara mı verelim, bir mesafe mi koyalım diye bir teklifte bulunacaksınız.
0: Bu teklife ne karşılık verirse doğru yapmış olacak. Test nasıl yani?
1: Yani aynen öyle. Bak ben sana neler yaparım. Sen beni terk ediyorsun. Bak ben neler yapacağım. Dedi o gün bırak zaten.
0: Eyvah. Bak hıncını alacak demek
1: Tabii,
0: ki. Orada bir
1: tabii.
0: intikam.
1: Anladın ki kalbi kara. Olası bir durumda o nefretini sana kusacak. Çünkü Allah, kurban olduğum Allah, hiç kimseye beyaz verip de siyah veriyorum demez. Kişi cüz'i iradesiyle karakterini oluşturur. Demek eğer siz mülayim, doğru, hakla iseniz o zaman anlayacaksınız ki bu birliktelik size göre değil.
0: Testi diyelim ki biz dedik ayrılmak istiyorum. Tamam ayrılalım dersek
1: Güle
0: gitti.
1: güle, güle güle demek ki en ufak bir şey de gidecek. Buradaki doğru ne?
0: Evet.
1: Doğru çizgide mücadele edebilmek demek. Yani bir dakika gel Aslıcığım sen bana küstün de hani o ne oldu demek? Hani nasıl bir davranış sergiledim de bu noktaya geldik demek. Sabır ve tahammül göstermek. Empati yapmak, karşı tarafı anlayabilmek. Eğer karşınızdaki insan size bunları sunuyor ise yapışın bırakmayın.
0: Öyle mi?
1: Ölene kadar böyle yapışın. Ve o insan dost, o insan ortak, o insan koca, o insan arkadaş olabilir.
0: Yani düzeltmeye çabalayacak.
1: Evet.
0: Neydi sıkıntı? Bak bende de bir
1: Gel tabii
0: sıkıntı olabilir.
1: ben ne yaptım? Yanlış bir şey mi yaptım?
0: Evet.
1: Seni üzecek, seni kıracak. Ya da çevreden herhangi bir şey mi oldu? Sen böyle değildin. Birdenbire böyle olmanın bir nedeni olmalı deyip seni dinlemeli, empati yapmalı. Vay sen beni ha bırakıyorsun. Bak bak ben sana neler yapacağım gör. Elimde ne belgeler ne bilgiler var.
0: Aman Allah korusun. Bak
1: İşte
0: bak.
1: ama bu çirkin
0: Ya
1: kalp.
0: tabii.
1: Ne yapmak lazım? Kaçmak lazım. İlk başta yapacaksın
0: Ne
1: bunu.
0: kaç ay sonra mesela?
1: Yani 6 ay sonra, 3 ay sonra iş ciddiye doğru gitmeden bir ufak test yapmak her zaman kadın ve erkek için çok faydalıdır. Bununla ilgili bir danışanım bana şöyle söyledi.
0: Evet.
1: Dedi ki ben uçakta bir hanımefendiyle tanıştım. Çok beğendim hanımefendiyi. Ona kartımı verdim. Neyse sonra konuştuk, anlaştık, çay içtik, kahve içtik. Ben ekonomik olarak durumumu seneler sonra eşime söyledim.
0: Evlendikten söylenir sonra.
1: Seneler sonra. Çünkü benim oradaki şeklime mi inandı da bana evet dedi?

0: dedi yoksa benim özüme mi evet dedi.
1: Seneler mi sürmüş bunu bilmesi?
0: 2,5 sene bekledim diyor.
1: Yani varlıklı bir
0: Ay
1: adammış.
0: tabii.
1: Onu saklamış.
0: Evet. 2,5 yıl sürdü diyor. Normal diyor ekmeğimi aldım, sütümü aldım, yoğurdumu aldım. İşte bir tane varsa ikincisini almadım. Yani aç da kalmadık.
1: Evet.
0: Ama netice itibariyle ben diyor gözümü bir an bile ayırmadım. Çünkü çok güvensiz, bir sürü darbeler yemiş, bir sürü ihanetler görmüş bir bireydim. Ve hayatta birine yakamı açmak, evimi almak asla düşünmediğim bir
1: Türk
0: şeydi.
1: filmi gibi.
0: Evet ama şu anda çok güzel bir hayat yaşıyorlar. Çocukları var, çok mutlular. Yani insanın evleneceği, beraber iş yapacağı insanı test etmesi ayıp değildir, günah değildir, kusur değildir. Tedbirli
1: Allah.
0: olmak da fayda
1: Bazıları da
0: mütealadır.
1: mesela şöyle test ediyorlar. Mesela evlenecek diyelim ki adamın işte mali durumunu öğrenmek istiyor. Diyor ki ben diyor bir robot süpürge beğendim diyor. Biraz diyor pahalı ama bilmiyorum sence 100.000 TL'ymiş. Ne 100.000 mi diyor hayatta diyor alınmaz diyor. Ha, ama diyor ikinci bir marka daha var diyor daha düşük diyor. O da 60.000 TL'ymiş diyor. 60.000 mi o diyor o da çokmuş diyor. Bak şimdi bir tane diyor markası çok diyor düşük çok en ucuzu var. O da diyor 20.000 TL'ymiş. Ha 20.000 olur diyor. Diyor böyle diyor ben öğrendim diyor kişinin acaba ona aktarabileceği bütçesi
0: Bütçe
1: ne
0: ne
1: kadar? Bir
0: olabilir?
1: robot süpürgeden bak nerelere geliyor.
0: Tabii ama bu doğrudur. Yani siz eğer sağlıklı bir evlilik yapacaksanız ve sağlıklı çocuklar yetiştirecekseniz hayal üzerine olmaz bu. Yani evleneyim sonra ben bunu değiştiririm. Vallahi değiştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Yani başı nasıl giderse ne diyorlar 7'sinde neyse 70'inde o. Yani biz kendimiz değişmeyeceğimize göre karşıdakinin de değişeceğine asla ihtimal dahi vermeyin. Şöyle onu olduğu gibi kabul ediyor musunuz? Hani benim kendim gibi birini bulabilmem zor. Herkes kendine müstesna. Ama ortak alanda buluşabilir miyiz? O beni idare edebilir mi? Ben onu bir yere kadar tölere edebilir miyim? Bu evliliği böyle götürebilir miyiz diye lütfen önceden test edin, testlerden geçirin. Tabii ben bunu söylüyorum ama siz kendi kafanızdan daha farklı bir test uygulayabilirsiniz ki evlilikler boşanma mahkemesinde bitmesin.
1: Testler testler
0: Evet,
1: evlenmeden önce.
0: tabii.
1: Mesela bazen çiftler çok uyumlu oluyorlar. Hani ortak alanda işte sinemaya gitmeyi severim, işte şu yemekleri severim. Ne kadar uyuşuyor oluyorlar.
0: Tabii.
1: Bazıları da çok başka. Yani benim dünyam apayrı, onun dünyası apayrı ama
0: Doğru.
1: çok seviyoruz birbirimizi. Böyle de evlilik yürür mü?
0: Şimdi bu biraz önce söylediğim gibi tölere etme ile alakalı. Şimdi ben bunu seviyorum, bu değer de veriyorum. Ama işte bunun bir huyu var. Doğuştan anne baba çok şımarık yetiştirmiş. El bebek, gül bebek büyümüş. Biraz istekleri olmayınca surat ediyor, kapris yapıyor ama ben bunu tölere edebilirim. Ben bunu idare edebilirim ya da ben buna ulaşabilmenin bir yolunu bulabilirim. Eğer bu fedakarlığı göze alıyorsa neden olmasın?
1: Evet.
0: Ama bir yerden sonra hep ben mi idare edeceğim? Bir kere de o beni idare etsin dediğinde zıtlaşmalar başlar, çatışmalar başlar. Şimdi benim yani daha doğrusu yaşadığım ve büyüdüğüm yerlerde evlilikler bir kez yapılırdı. Ancak eş vefat ederse ya da büyük bir olay olursa belki ayrılıklar söz konusuydu. Ve buna da anne babalar karar verirdi. Falancanın kızı, falancanın oğlu. Bir ön görüşme yaparlardı. Aileler uyuyor mu? Kız bize uyumlu mu? Ya da damat bize uyumlu mu? Şimdi bunlar ortadan kalktığı için ancak bireyler birbirlerini test edecek. Eskiden anne babalar yapardı bunu.
1: Evet. Görücü
0: Evlilikler
1: usulü.
0: tabii, evlilikler biraz daha sağlam zeminlere otururdu. Çünkü oğlanın ailesi gelin hanımı, gelin hanımın ailesi de damadı yeteri kadar etüt ederlerdi. Köklerden tanırlardı. Aynı mahalle, aynı il, aynı ilçe, aynı yemek, aynı bakış. Şimdi öyle değil. Dünyaya açıldık.

0: Dolayısıyla iş bizlere düşüyor. Test etmekte fayda var.
1: Test etmek de fayda, fayda var diyorsunuz.
0: Var.
1: Başka testler var mı böyle bunun dışında? Ayrılık testi.
0: Ama çok
1: maddi
0: önemli.
1: Testler.
0: Çok önemli değil mi? İstek ve talepler. Başta ama.
1: Evet.
0: Hani evlendiğin, evin olduğu, çocuğun olduğu, işte başladın, komşu araba aldı, ben de istiyorum. İşte falanca ev aldı, ben de istiyorum. Bunlar evlilikten sonra beyefendiyi kişilik problemi yapar. Psikolojisini bozar, yapamıyorsa kendini eksik hisseder.
1: Evet.
0: Ve bu eksik hissettiğinde de karşıya bir öfkeyle yanaşır ya da evden kaçar.
1: O zaman bu evlendikten sonra oluşan hikayeleri,
0: evet,
1: reklamlardan sonra
0: tabii
1: alalım mı? Bakalım evlendikten sonra neler oluyor, neler bitiyor, evlenmeden önce neleri test edeceğiz, hepsi birazdan burada sizlerle.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Tam o anda bir saniye. Blue Yoppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versen. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım.
5: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
12: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
11: Nasılsın?
13: Herhangi bir cips mi?
10: Hayır.
12: Varsa Ruffles, maça varız.
10: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?
15: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
16: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
17: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
16: Yani?
17: Seni düşündürmeyen teknoloji.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Çok sevgili metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz. Evlendikten sonra hüsrana uğramamak için evlilik öncesi eş adayımızda nelere dikkat etmemiz lazım? Seçerken neye bakacağız Aynur Hanımcığım? Doğru. Ki sonra üzülmeyelim.
22: Tabii. Çok önemli. Gerçekten bütün genç kızlara ve genç beylere buna hazırlık yapanlara özellikle tavsiye ediyorum. Eğer evlenmeye karar verdiniz, beyefendinin ailesiyle olan ilişkilerine bakın. Kesin.
21: Anne babayla.
22: Kesin. Annesine nasıl davranıyor? Babasına nasıl davranıyor? Akrabalık ilişkilerinde ne durumdalar? O sofrada bir uyum var.

0: var mı? Yoksa o ona küs, o ona küs, ana oğluna, oğlanaya, evin içinde böyle bir kaoslu bir ortam mı? Mutlaka ama mutlaka flört aşamasında erkeğin ailesinin yakınına girin.
1: Ve çok anneye de düşkün oluyor bazıları
0: Tabii
1: mesela, aşırı
0: bakın
1: düşkün.
0: lütfen önce ne a ben gitmem falan demeyin, gidin arsızlık yapın, yüzsüzlük yapın, gidin onların sofrasına oturun, gidin onların hayatına bir bakın, bakın bakalım.
1: Bir aile sıcaklığı var
0: Tabii
1: mı?
0: bir bakın anası oğlu için ne söylüyor, babası oğlu için nasıl bir ifade kullanıyor, oğul ana ve babası bacıları kardeşleri için nasıl cümleler kuruyor. Eğer o evde, o hanede bir uyum, bir sevgi, bir sıcaklık yok ise o beyefendinin size sıcak bir yuva kurma imkan ve ihtimali yok.
1: Önce ailesine bakacağız.
0: Kesinlikle aile içindeki yaşama bakması lazım. Hani kız 6 ay flört ediyor, 1 yıl flört ediyor ama annesiyle tanıştırmıyor beyefendi. Hayır, bu doğru bir şey değil. Tanışmak istiyorum de.
1: Evet.
0: Ben senin anneni görmek istiyorum. Şehir dışındaysa gidin misafiri olun. Yani artık eskisi gibi değil, medeniyet zirve bizim ülkemizde maşallah. Bakın aile içerisindeki uyuma bir bakın. Evleneceğiniz beyefendinin annesine ve babasına hitabetine bakın. Şimdi ana oğluna düşkünse ki bütün çocuklarımızı çok seviyoruz. Ama evlenince oğlunun bir hayatı olabileceğinin bilincinde değil ve hala yapışmışsa bil ki anneyle sıkıntılar yaşayacaksın. Ama oğul anne ve babayla geçimsiz ve 3 günün iyi, 4. günü kavga, küslük var ise o evden
1: Çöpsüz üzüm diyoruz ya, çöpsüz üzüm olmasın, ailesine sarılsın, onlarla
0: tabii.
1: birlikte güzel vakit geçirsin ki senle de iyi bir aile olsun. Çok kıymetli bilgiler
0: Kesinlikle.
1: verdiniz.
0: Bakın
1: Aileye
0: kesinlikle.
1: dikkat edeceğiz.
0: Kesinlikle
1: İyi bir aile
0: anasına,
1: hayatı.
0: babasına nasıl davranıyorsa eşine de öyle davranacak.
1: Allah, çok teşekkür ediyorum. En
0: Ben
1: güzel
0: teşekkür
1: tavsiyeleri
0: ederim.
1: aldık bugün evlilik için. İnşallah herkesin kısmeti açılsın. Bir
0: Amin.
1: sonraki programda da nasıl kısmetler açılacak onu
0: Tabii.
1: konuşalım bari.
0: Olur.
1: Sağ olun, var
0: Olur.
1: olun. Aydın
0: Olur.
1: Hanımcığım, sizi öpüyorum.
0: Ben
1: Sevgili
0: de.
1: seyirciler, biz inşallah yarın tekrar yine görüşeceğiz. Yarına dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın.

ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Sodanın etkisiyle yumuşacık kıvama ulaşan tavuğun uzun süre pişirilerek lezzetini derinleştirdiği, doyurucu ve ev yapımı sıcaklığı taşıyan bir ana yemek sodalı tavuk tandır. Mantarın topraksı aromasının şehriyenin tane tane dokusuyla buluştuğu, sade görünümünü lezzetiyle taçlandıran bir pilav. Mantarlı şehriye pilavı. Datça mutfağının doğal ürünlerinden ilham alan, zeytinyağlı ve ferah notalarıyla Akdeniz ruhunu sofraya taşıyan özel bir meze. Datça güzeli meze. Fincanda pişirilen, yumuşacık dokusunun içinden çıkan çilek lezzetiyle her kaşıkta sürpriz sunan şık bir tatlı. Fincanda çilekli sufle. Pidenin doyurucu dokusuyla lahmacunun baharatlı harcını buluşturan, her dilimde iştah açan lezzetler sunan yaratıcı bir fırın lezzeti. Pide lahmacun. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evlerinizde şöyle biraz güneş gibi doğalım istedik. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz umarım iyidir. Keyifler yerindedir. Bizler sizler için canlı canlı ekran karşısına geçtik. Kısa bir aradan sonra birbirimizi çok özledik. Herkes yazmış. Nermin Hanım, tatile mi gittiniz? Yayın yok mu? Artık bant mı girecek? Tabii ki hayır efendim. Bizler canlı canlı kısa bir moladan sonra sizlerle olduk. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, o gün bilmiyorum niye oldu, benim tansiyonum kolay kolay yükselmez. Tansiyonda biraz sıkıntı yaşadık ama çok şükür gördüğünüz üzere gayet sağlıklı, gayet iyi bir şekilde karşınızdayız. Sen de hazır mısın Serpil Hanım?
1: Hazır.
0: Bence girelim artık Serpil Hanım. Bence girelim. Seni konuk gibi bugün alayım stüdyoya.
1: Ben olayım, geldim.
0: Gel.
1: Ne haber midir?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bugün böyle beyazlar, maviler. Renklendik. Bugün hediye vermiyor muyuz? Bugün hediye veriyoruz tabii ki. Bir de dün en çok onu yazmışlar. Artık hediye yok mu Nermin Hanım?
1: Ama bence dün şey yaptılar. İzleyicilerimiz bir karışıklık oldu. Zannettiler ki canlı
0: evet
1: ve
0: ya,
1: yeni bölüm.
0: Bir iş için İzmir'de olmam gerekiyordu. Evet. O yüzden İzmir'deydim. Yoksa tabii ki canlı canlı pazartesi karşınızda olacaktık efendim. Benim en çok sevilen yemek takımım aslında bu. Çok kıymetli İbrahim Bey'in bu seneye damgasını vuran yemek takımlarından bir tanesi. Defne'nin arkadaşı mıydı bu? Ya da Defne miydi bu Defne? Bir kişiye bunu hediye ediyoruz. Yapmanız gereken ana sayfaya şimdi bir video koyacağız. Orada efendim arkadaşlarınızı etiketleyin, yayında bizi izleyin. Herkese şimdiden bol şans. Hediyeler var, onları da açıklayacağız.
1: Bunu da verelim bugün sahibine.
0: Verelim mi?
1: Evet, verelim. Artık onu burada görmeyelim, değiştirelim
0: bu
1: burayı.
0: Bu bugüne yeni mi geldi? Yoksa
1: yok,
0: var
1: hayır,
0: mıydı?
1: Bu geçen haftadan kal. Bayram
0: ha, geçen haftadan.
1: Kal.
0: Ha, tamam, bugün açıklıyoruz.
1: Bugün verelim onu.
0: Ha, dün bana sormuş birkaç kişi. Bu arada benim sana dün attığım isimliğe yazdın mı Nida Hanım? Şimdi araya bayram tatili geldiği için Nisan ayında hediyelerini kazananlar tabii ki markalara ulaştı. Ama onlar toplu bir kargo çıkarttığı için bir 10 günlük tatil sizin kargonuzu geriye çıkartmış olabilir. Kazananlar panik yapmasın. Herkesin hediyesi gidecek. Dünden beri bana da yazanlar var. Görüyorum, gördüğümü hemen Nida'ya da atıyorum zaten. Serpil Hanım hallediyor, markaya gönderiyor. Sakin olun, sıkıntı yok, hediyelerimiz gelecek.
1: Siz yazsın arkanıza, bekleyin efendim, geliyor.
0: Şimdi günün ilk tarifi bir pide lahmacun olacak. Ama bu normal bir pide değil. Bak gerçekten söylüyorum. O yüzden ekranda bizimle kalmanız gerekiyor. Kapalı bir pide olacak. Elimizle şekillendireceğiz. Ekranda gördüğünüz görüntüyle yakından alakası yok.
1: Sence lahmacun mu pide mi?
0: Yani bence ikisi de değil. İkisini de kabul edemem. Çok farklı bir aurası var. Elimizde büyütüp esneteceğiz. Çok güzel bir görseli var.
1: Hadi bakalım.
0: Serpil'e bunu yapabilir miyiz? Yaparsın sen dedi. Göreceğiz. 2 su bardağı su, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçi için efendim 500 gram kıyma, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Üzerinde 4 yemek kaşığı tereyağı. Yani 4 yemek kaşığı tereyağı çok fazla olmuş. 2 yemek kaşığı yeterli.
1: Yok, sıcak süreceğiz ya onun için. Yoksa,
0: aynen, yoksa orada da yok o kadar 4 yemek kaşığı. Özlem biraz fazla yazmış. Şimdi gördüğünüz üzere soğanı incecik kıyacağız. Güzel bir iç harç yapacağız. Ben de bir hamuru yoğurayım. Vakit kalır mı diye düşündüm çünkü.
1: Alır. Bence sen yetiştirirsin. Özlemişsindir de.
0: Çok özledim. Çok özledim. Bıraksaydın dün İzmir kenarında sahilde otururdum sabahca. Çok
1: ama
0: güzel. İzmir gerçekten çok güzel bir şehir. Ama İstanbul'u da arıyorsun ikinci, üçüncü günden sonra. Biz İstanbullular herhalde vazgeçemeyiz yani. Gerçekten söylüyorum. Buraya alışan.
1: Ama sen arıyorsun ya. Sen ne? Şey seviyorsun. Sen çok yalnız kalmayı falan da sevmiyorsun.
0: Yalnızlık aslında.
1: Yalnızlık çok senlik bir durum değil bence.
0: Ben çok bir çevresi olan bir insan değilim biliyorsun yani.
1: Evet ama şey burada olmak ne bileyim.
0: Ama
1: nereye gidersek gidelim ikinci gün şey diyor.
0: Sıkılıyorum sadece.
1: Sıkıldım artık.
0: Sıkılıyorum sadece. Sıkılmak var. Şimdi efendim ılık suyu koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şekerimizi ekliyorum. Ve ılık

0: suyumun içine maya mı ekliyorum? Bakın sadece maya, şeker, suyla yapılan güzel kaliteli bir hamur elde edeceğiz. Çok hafif içerisine yağ ekliyorum. Hem pidemi parlaklaştırsın hem de elimde rahat rahat hamur açılabilsin. Tuzunu eklemeden birazcık ununu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle üzerine çok hafif tuzunu ilave ediyorum kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şöyle bir hamuru toparlıyorum. Allah Allah. Girişteki Serpil Hanım ne yapıyor? Soğanlarını güzelce doğradı. Şimdi kapyasını biberine ekliyor. Ben de şimdi güzelce bir hamur yoğuracağım. Sizler özlemişsinizdir hamur yoğurmayı ekranda. Ama bunu sadece pide hamuru olarak değerlendirmesinler biliyor musun Serpil? Çok kaliteli bir hamur. Çok kaliteli bir hamur. Her şeyi bu hamuru kullanabilirsiniz. Bakın daha böyle patatesli poğaçalar, kıymalı poğaçalarda da çok kaliteli bir hamur yapıyoruz. Şöyle bismillah dedik. Sen ne yaptın bakayım?
1: Hiçbir şey yapmadım.
0: Nasıl geçti bayram?
1: Buralardaydım
0: biliyorsun. Ben de buralardaydım valla.
1: Yani o yüzden.
0: Bir gün zaten seninle geçti. Ertesi gün yine seninle geçti.
1: Biz iki gün mü buluştuk? Ha evet iki gün buluştuk. Doğru.
0: Doğru, bir gün doğru. Ben seni aldım, bir gün sen beni aldın. Bölüştük.
1: Doğru doğru hatırladım.
0: Baktım gezisi var. Dedim gel. Benim de hiç iş yapasım yoktu. Gel dedim. Ortada ne olursan buluştuk. Ol gel dedim.
1: Ortada buluştuk iyi de
0: ortada
1: oldu.
0: Buluştuk valla. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlerim. Şöyle kaliteli bir hamur elde ediyorum. Valla bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sezon finali falan yaklaşıyor ya.
1: Evet.
0: Çok özleyeceğiz ya. Sana gerçekten şey çok özleyeceğiz. Ben şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bak bayram tatili yapmak kaldık ya. Mecburi bir bayram tatili oldu. Yoksa biz hayatta bu kadar uzun ekrandan ayrı kalmayız. Mesela bu 5-6 gün bana çok uzun geldi hafta sonuyla birleşince.
1: Şimdi şöyle yalan söylemeyeceğim. Bendeki hissiyata da ne biliyor musun? Evet beden olarak dinlendim.
0: Yorgunuz. Evet.
1: Fakat ruhum böyle şey oldu.
0: İzleyiciyi
1: amaçsızmışım gibi hissettim
0: değil
1: kendimi.
0: Değil mi? Özlüyoruz yani.
1: Ama çok zor.
0: Ne yapacağız bilmiyorum iki ay. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir tık erken
1: ama
0: döneriz.
1: Bizim o kadar olmuyor
0: bakarsın
1: ki,
0: bir tık erken döneriz. Ağustos'ta falan geliriz sahalara geri. Çünkü izleyicim ne yapacak? Tarifsiz kalacak ki. Kış hazırlığı yapacağız kızlar. Kış hazırlığı yapacağız. Şimdi millet diyor ki. Nermin'le Serpil. Soğan doğrayıp nasıl bu reytingleri alıyorlar? Ne soğan doğrayıp reyting alınır mı? Bak sana bunu
1: ne
0: anlatmadım.
1: Ayıp, ne ayıp.
0: Anlatmam gereken bir olay var.
1: Soğan doğrayıp alınır mı?
0: Ama biz ne yapıyoruz?
1: Ne ayıp.
0: Ne yapıyoruz? Enerjimizle. Bu güzel muhabbetimizle, güler yüzümüzle kahvaltı sofralarımıza misafir oluyoruz. Biz sadece soğan doğramıyoruz. Bizim izleyicimiz bizi seviyorsa vardır bir bildiği diyorsunuz.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim asla kabul etmem. Resmen bakar işini mısınız? Aşkla yapan insanlar var burada.
0: Bak bak bak hamura bak.
1: Bizi de aşkla sevgiyle izleyen insanlar var.
0: Ayrılamıyoruz bak. Şu hamuru şöyle birisi yoğursun desin ki Nermin Öztürk. Geldim bak hamurumun güzelliğine
1: canlı
0: bak.
1: Canlı yayında hem de.
0: Bak hiç ellerimle bulaştırmadan.
1: Öyle bir dünya yok hiç kabul etmem kim demişse.
0: Dur anlatacağım sana.
1: Halt etmiş efendim.
0: Şimdi eleştirmek çok kolay. Görüyorum eleştiriler de geliyor.
1: Ne aradım?
0: Çok da saygı duyuyorum biliyor musunuz eleştirilere. O yüzden hiç canımı sıkmıyorum. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama benim bir günümü yaşamadan beni eleştiren... Hiç kimseyi kabul etmiyorum kusura bakmayın. Önce benim bir günümü yaşayın sonra eleştirin.
1: O eleştiri falan da değil. Ben sana söyleyeyim.
0: Birazcık işte böyle insanoğlu.
1: Şimdi Nermin.
0: Hamuru. Buraya... Tamam geliyorum sana. Mayalandı bunu aldım. Bunu buraya koyuyorum ve
1: evet,
0: mayalanması için alta kaldırıyorum efendim. Şimdi bir lahmacun iç harcı hazırlar gibi. Hı hı. Bak incecik kıydı her şeyini.
1: Tüm sebzelerini
0: gösterelim.
1: İncecik biber, soğan, kapya biberini koydum. Üzerine kıymasını koydum.
0: Yağını
1: bakın burada
0: ekliyoruz.
1: Birkaç kaşık sıvı yağım var.
0: Şurada karabiber, pul biber, mis gibi kimyon olmazsa olmaz ve tuzu. Şimdi ben bu poğaçamın poğaça bezeleri yapacağım. Birazcık büyük yapacağım.

0: Şöyle 6 tane mi yapsak? Al. Yok, 6
1: oradan
0: çok olur.
1: Oradan 6 ya da 8 çıkabilir Nermin. 6 çıkar. Rahat çıkar bence.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Gerekiyorsa şey yaparım ben. Sen hamurunu yeteri
0: sizin
1: kadar şey yap.
0: Büyük olsun istiyorum. Rahat açabilelim hamuru.
1: Şey rahat, çok rahat olacak.
0: Şöyle. 1, 2,
1: bir çarjım da var.
0: 3, 4, 5, 6, 7.
1: Sekiz yapma. Sekizde sıkıntı yaşarız bence. Dağıtmaya mı karar verdin?
0: Tamam. Altı tane. Ya da yedi tane.
1: Bu arada bence bunun yumuşaklığı yeterli. Sence yeter mi? Biraz böyle çay bardağının dibiyle su koyayım mı? Ne
0: bence
1: dersin?
0: Bence yeter. Hı? Çünkü uzatacağız. Çok gevşek olursa istediğimiz gibi uzamayabilir.
1: Gerçi sebzesini
0: şöyle bakar mısınız? Poğaça olmadığı için bir tık böyle hamurdan portakal boyutunda bezeler kopardım. Onları bu şekilde bir yuvarlama işlemi yapıyorum. Sizlerle birlikte.
1: Kaça böldün tam? 3.
0: 7 tane var sanırım.
1: 6, 7. Şimdi.
0: Sen baştaki bir tık büyük, onu ufaltacağım.
1: Yok, bir şey olmaz o kadar açıktan ya. Bu bence iyi. Ne diyorsun?
0: Bakayım.
1: Çok mu diyorsun?
0: Bir tık ufaltalım.
1: Bence bu güzel oldu. Tamam. Şimdi şöyle.
0: Fazla iç kalabilir, hamurumuz var ya, sıkıntı yok.
1: Ona takılmıyorum zaten.
0: Hı-hı. Bir tık daha da olur uzatacağımız için.
1: Bence en ideali şeymiş, biliyor musun onun? Altı. Değil mi?
0: Artık yuvarladım.
1: Yok, artık çözme. Aha. Zaten de.
0: Şey olmasın. Küçük yaparız bir tanesini. Şu ufak oldu. Şöyle şimdi şekli biraz farklı. Yaparken göreceksiniz kıymetli izleyenler. O yüzden ekrandan ayrılmayın. Hele ikinci tarifim hepten şoka uğratacak sizi. Fincanın içinde bu kahve içtiğiniz, sütlü kahve içtiğiniz fincanları çıkartın. Bakalım tencerenin içerisinde sufle yapabiliyor muyuz? Şimdi bakın şöyle bir açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye. Tamam mı?
1: Ben şimdi ellerimi yıkayayım.
0: Birazcık geleyim. Böyle açtıktan sonra şunu koyuyorum. Bir tık büyük oldu kıymalar.
1: Öyle mi diyorsun hala?
0: Bir de ben en küçüğünü aldım orada.
1: O zaman geri alayım.
0: Zaten şey yapacağım şimdi. Kapatıp bekleteceğim. En son elimle açacağım.
1: Gerçekten hala büyük olduğunu düşünüyorsan şu kaşıkla alalım.
0: Bir dene bir
1: tane. Rahat çalışamıyorsan. Geldim.
0: Şöyle.
1: Ah dur.
0: Yani önemli olan altından hiçbir yerinden çıkmasın. Tamam mı kıymetli izleyenlerim? Bak koydum kocaman güzelce. Bunu da burada iyice yapıştırıyorum ki çıkarsa istediğim görüntüyü elde edemem. Şimdilik bunu böyle yaptım. Bakın daha bitmedi. Bunu kendim elimle uzatma işlemi yapacağım.
1: Çok zorlanmadım ama ne dersin? Hı?
0: Zaten şimdi zorlanmıyorsun açarken.
1: Yok yok, saklamakta da. Aha. Kıymayı azaltayım mı diye düşündüm de. Azaltayım istiyorsan bak şeyse.
0: Yani bir açarken ben sıkıntı et
1: tamam, ben küçülteceğim şimdi onu.
0: Küçüğünü alacağım.
1: Dur gel Kalsın tahtamda. Hı. Hiçbir şey olmaz.
0: Şöyle.
1: Çünkü ben böyle biraz açtım onu deminde.
0: Elimizde çünkü bunları şimdi pide gibi uzun bir kıvama görsele elde edene kadar uzatacağız. Tamam mı? O çok önemli o kısım. Bakın burayı iyice kapattım.
1: Bu arada una ihtiyacım var azıcık. Yapışıyorlar. Hiç düzeltmiyorum. Sana böyle bırakıyorum bunları.
0: Ben böyle serp.

0: veriyorum. Ben şimdi ilkiyle başlıyorum açmaya.
1: Bak benimkilere bak nasıl oldu. Kocaman kocaman.
0: Şimdi bunu ilk yapmıştım. Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hop.
0: Hamurunuzu yırtmadan, tamam mı? Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi uzuyor güzel. Çıkmıyor da. Çok alttan fırlayacak, çok uzatmadan. İyi midir? Şöyle
1: Bence
0: koyayım, biraz daha esnetirim. Bekledikçe çünkü hamur yumuşuyor.
1: hop.
0: Altında kontrol ediyorum ki
1: Ben sıkı kapattım. Fena
0: fırtlamasın.
1: kap. Bence yere koyup unun üstünde yapsan daha kolay olur, biliyor musun
0: Şöyle
1: şeyi?
0: denedim de
1: Parmağında.
0: daha çabuk uzuyor. Zaten şimdi bunun
1: Merak
0: çok
1: ettim.
0: hoş bir şekilde vereceğim size. Tamam mı? Çok güzel tepsiye de girdiğinde bir onu şekillendireceğim en son.
1: Ne diyorsun?
0: Böyle biraz daha ince yaparsak şöyle.
1: Ne yapayım Nermin, göbeğini çok doldurdum ben bunu.
0: Değil mi?
1: Evet. Olsun, bir şey olmaz. Bu şişko şişko olsunlar.
0: Şöyle zayıf, ince, uzundu.
1: Herkes kendini yapıyor.
0: Görsel
1: Ha.
0: hoştu. Heh. Bak gayet güzel oldu. Bir de dolu dolu ya, böyle çok yaymadan uzun uzun ısırdığınızda içine gelecek ağzınıza o efsane harcı. Bakar mısınız? Ve geliyorum tepsiye, haydi bismillah.
1: Çünkü şey, hamurumuz var yani, rahat çalışılabilir. Kalın.
0: Şöyle.
1: Senin göbeğini kapattım.
0: Bir de bakın hamuru da yoğurdum. Bir şey, iç harcını da hazırladık. Çok
1: Evet.
0: pratik yani, sizi böyle çok mu yorar? Asla. Bence çok yoracak bir tarif değil. Üstüne de böyle şimdi çıkar çıkmaz ne yapacağız biliyor musunuz? Yağ süreceğiz mis gibi.
1: Ne diyorsun? Okey midir?
0: Bu dört tane okey.
1: E tamam, üçünü de öbürüne koyarız. Hay! Kenarını patlattım azıcık.
0: Canım sağ olsun.
1: He vallahi kaçtı.
0: Patlayanı biz yeriz.
1: Aa, bir şey olmaz, patlasın.
0: Şöyle.
1: Bak şurasını patlattım. Bastırdım çünkü.
0: Şöyle uzun, ince bir ısıracaksınız.
1: Bir
0: Dolu
1: yoldayım.
0: dolu. Biliyor musunuz? Dolu dolu bir lezzet. Bak zaten hamur o kadar kaliteli ki sizi yormuyor. Bak elinde dans ediyor. Şu şekilde elinizle, parmaklarınızla itekleyebilirsiniz. Ve şu an gayet güzel. Bakın. Hemen aldım. Serpil
1: Aferin.
0: aşık oldu.
1: Fark ettim. Bırakasım gelmedi.
0: Şöyle.
1: Ben bu iç harcı buraya alacağım.
0: Aynen,
1: O
0: onu
1: mayalanan
0: birazdan
1: hamurla
0: tekrardan yaparız.
1: devam ederiz onu. Şu kapağı da üstüne koyayım ki
0: Üzerine
1: kurumasın.
0: hiçbir şey sürmüyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına önce ilk tepsiyi, sonra ikinci tepsiyi veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hem yoğurduk, bak. Hem iç harcını hazırladık ve hem de şekillendik. Kaç dakika içerisinde yapmış olabiliriz? Tahmin edin. Şöyle söyleyeyim.
1: Ay.
0: 15 dakika. Biliyor musun? 15 dakika.
1: Gayet relax. Ay, düşürecek onları. Yemin ederim
0: Mis
1: düşürecek.
0: gibi bir pide. Ama isterlerse ıspanaklı,
1: Ama
0: kıymalı,
1: bence
0: patatesli.
1: bak, kaç gram
0: Her
1: kıymayla
0: türlü iç harcı
1: ne
0: kullanabilirsiniz.
1: kadar keyifli hazırlandı. Bence bugün onu yapalım. Pide pizzayı yapalım.
0: Bizim bu fincanlarımız var mıymış?
1: Hayır.
0: Nereden getirdiniz?
1: Komşudan aldık Nermin. Komşunun zilini çaldım.

0: Komşudan mı aldınız?
1: Evet.
0: Kırayım mı yanlışlıkla?
1: Yok, kırma. Sen yapma.
0: Kırayım mı
1: Yok,
0: yanlışlıkla?
1: sen yapma.
0: Gitsin
1: Sen
0: mi
1: yapma.
0: yanlışlıkla?
1: Aa, fark etmedim, git. Gitmiş.
0: Kalbi gitti orada.
1: Ya, aklı gitti.
0: Çünkü genelde benim her şeyim yanlışlıkla kırılıyor da. Yaz
1: Yok,
0: bunu
1: öyle değil,
0: istememiştim.
1: Yanlışlıkla
0: Şöyle bir
1: değil.
0: döndüreyim dedim.
1: Şey diyorsun. Aa,

0: Aa, kırılmış terpil.
1: Ha.
0: Özlem de aklı gitti.
1: Ya işte hayat böyle bir şey.
0: Güzelmiş kız Özlem, bülü bülü kullan. Düşmedi. Yakaladım. Hadi iyisin Özlemciğim. Bak çok güzel bir tarif yapıyorum kıymetli izleyenler. Pilav tencerenizi çıkartın. Kahve fincanlarınızı çıkartın ama büyük boy sütlü kahve yaptığınız fincanları çıkartın. Şöyle kapatıyoruz ama şu tenceremin linkini istersiniz değil mi? Bak ekrandaki o görüntüyle şu tencerenin linki bence yakışır. Şöyle büyük boy bir tencere istiyorsanız Nermin Nefes Mutfağı'nda link bırakıyorum. Bakar mısınız tenceremin güzelliğine, kapağıyla birlikte efsane bir görsel. Linkliyoruz efendim tenceremizi. Kırılmadı Özlem, sağlam. Korktu geldin ama sağlam.
1: Bıldırcın yumurtası gibi artık yumurtalara yok.
0: Bir şey söyleyeyim
1: mi? Bu nedir ya?
0: Bu dünyanın en güzel suflesi olacak biliyor musun? Şimdi izleyici ayrılmasın ekrandan.
1: Ne oldu ben gene? Ben de seninle aynı fikirdeyim. Sadece şey diye düşündüm. Acaba fincanlarım evet keyifli de. Hı. Şey mi yapsaydım?
0: Ne?
1: Ölçülerime bir yumurta daha eklese miydim? Deyip bir
0: çok
1: endişe.
0: Çok doldurmayacağım. Peçeteye yapışmasın diye.
1: Yok yok, onu biliyorum zaten de. Yine de böyle fincanların ölçüsü tam benlik. Ben onda Türk kahvesi içerim. Mis. Vallahi benlik.
0: Melike ile bu duble.
1: Buraya gelen
0: İndi
1: gitmiyor. Kaldı.
0: O gün şeye Serpil abla gibi diyor duble isteyeceğim. Dedim iste.
1: Ne?
0: Melike kahveye sahilde. Serpil abla gibi diyor duble içeceğim ben de diyor.
1: Aa, en güzel keyifli anımda duble Türk kahvesine sahilde bayılırım.
0: Sahilde şey pardon havuz başında. Koca bir kahve söylemiş. Ben mi gittim gözümü açamıyorum uykulu uykulu aşamalarımı giymişim. Serpil abla gibi diyor duble istedim.
1: Çok iyi yapmış. Afiyet
0: buraya
1: olsun.
0: Buraya bir tane daha yumurta rica edebilir miyim?
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu da bıldırcın yumurtası gibi.
0: Ya zaten çok minnak aynen öyle. Kimin yumurtası bilmiyorum ama küçük bıldırcı yumurtlamış. Kıymetli izleyenlerim arkanıza yaslanın. Yaza damga vuracak.
1: Aa, bu
0: İsterseniz üzeri dondurmalı. İsterseniz de pudra şekeriyle servis edebileceğiniz ferahlatıcı bir sufle yapıyoruz. Fırın derdi yok. Ocağınız hatta tüpünüz bile varsa özellikle ben bunu ilk yaptığımda öğrenci evlerindeki çocuklar bayılmıştı.
1: X
0: onlara
1: bu
0: gelsin. Sadece tüpünüz ve tencereniz, kahve fincanınız varsa gelin ekran
1: Nermin,
0: başına.
1: Sözünü bölmeden bekle. Şimdi tutar mısın lütfen? Bu ne yumurtası sen karar ver. X small bir yumurta. Allah. X small. Yani hani hep Nermin söylüyor ya hanımlar. Ölçü veremiyorum diye. Bakın tam olarak bu sebeple. Baktığınızda...
0: Bunu biliyor musunuz? İstediğim kadar onu ölçüsü vereyim.
1: Olmaz.
0: Olmaz yapamazsınız.
1: Baksana şundan
0: bunu
1: annesi.
0: Bunu karar yapmanız lazım.
1: Bıldırcın yumurtasını hallice.
0: Zayıf kalmış herhalde. Beslenememiş.
1: İksim oldu tavuğun yumurtası bu.
0: Beslenememiş. Bodur tavuğun yumurtası.
1: Bunun ikisi normal large boyun bir tane yumurtası.
0: Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı şeker. Kır bakayım ne kadar çıkacak. Bir çay bardağı sıvı yağ. İki adet yumurtaya çıkarttık. Bir adet, bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya aldığı kadar 19-10 adet çilek, 120 gram beyaz çikolata sunumunda pudra şeker çilek. Kutuyu böyle açıp bakabilirsiniz alırken.
1: Üstünde yazıyor zaten.
0: Ben bakıyorum
1: bedenleri
0: böyle.
1: Bedenleri yazıyor. Ben hep bakarım üstüne. Baksana bak. Hmm. İkisi yemin ederim bir tane large.
0: Bir tane daha mı kaldı? Bilemedim.
1: Yok iyi bence artık.
0: Kabartmak gerekiyor ya.
1: Hı.
0: Dur bakalım. Şimdi kıymetli izleyenlerim. Sufle tadında olacak. Ocakta pişmez muhabbetine hiç girmeyin. Daha önce de yaptık. Birçok kere de yaptık. Pişiyor. Bu birazcık farklı bir teknikle pişirilecek sadece. İçine çilekleri serpiko bana doğrarken ben de başlıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi
0: kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Yumurtayı çırpıyorum.
1: Hani hep sen anlatırdın ya Nermin. İşte size şöyle ölçü veremem çünkü.
0: Veremiyorum. Aynen
1: boyu tutar
0: öyle
1: tutmaz.
0: Çay canlı bardağı bile farklı olabilir.
1: Canlı şey oldu. Hadi onlar da klasik deyip yakalayabiliyoruz da.
0: Şöyle bir şekerimi eritiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil çilekleri gelişi güzel doğruyor. Çok fazla ince ya da çok fazla minik doğramayın. Birazcık kalın olsun ki dişe gelsin suflemizde. Ve içerisinde beyaz çikolata kullanıyor olacağım. Şeker daha iyi erisin diye sütünü de koyuyorum. Bu arada bu tarz keklerde yaptığınızda hepsini oda ısısına getirip kullanırsanız benim çok daha başarılı oluyorsunuz. Bilginiz olsun.
1: Kırarken şey yaptım biliyor musun? Yumurtayı soğuktu ya onu acayip hissediyorsun.
0: Değil
1: ben
0: mi? Tabii. Öbürü sıcaktı öbürü tabii soğuktu. Neyse öbürü şeylerimiz oda ısısında. Şöyle bakın güzelce çırptım. Şimdi bir çay bardağı bakın katı yağ da yok.

0: rahat yapabileceğiniz bir tarif. Sıvı yağ ile birlikte lezzetlendirdik ve şöyle bir çırpma işlemine devam ediyoruz. Fincanlarımı serpilecek odan böyle bir fısfıslamasını
1: hemen rica hemen edeceğim. Şimdi. Bak bak yine kulak bak görüyor musun kulaklarını?
0: Her yerde. Her yerde. Serpil.
1: Tatlı budur tavuk diyor. Small small tatlı.
0: Bu da fena, bu da fena. Ne diyeyim yani? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ahmet Bey dedi ki, sizin dedi elleriniz dedi, sürekli dedim ya ben sarımsak kokuyor, sarımsak kokuyor. Dedim evet. ki Ahmet Bey, öyle bir bize sarımsak doğrayıcı yap ki dedim, ellerimiz sarımsak kokmasın dedim.
1: Dedin.
0: Hı. O da dedi ki, bekle ve gör dedi. Özellikle dedi, Nermin Nefes Ay. Mutfağı izleyicilerine sana Serpil'e özel dedi bir sarımsak doğrayıcı çıkartacağım dedi.
1: Ay.
0: Çok yakında bu, ben burada paylaşacağım onu. Artık böyle hani gidiyoruz ya toplantıya, kokmayacağız böyle parmaklarımız, ellerimiz sarımsak kokacak diye. Çok güzel bir şey geliyor. Bilgin olsun.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ahmet abiden geliyorsa da bomba gelir.
0: Çok çünkü güzel bir şey geliyor
1: bu, bak. Bizim soğan aparatları falan onun biliyorsunuz.
0: Aynen.
1: Bence beklemede kalın o zaman.
0: Aynen öyle bak. Takip edin siz. Kabartma tozunu koydum. Ununun üstüne. Özlem bütün şeylerin nem kapmış.
1: Evet.
0: Niye bugün ben
1: benim
0: anlamadım.
1: Benim de dikkatimi çok çekti.
0: Bugün özellikle bir kurularsa koymadan malzemeleri sevinirim. Vanilyayı ekliyorum.
1: Böyle yapacağım.
0: Ve bir eleme yapıyorum.
1: Bunlar artık burada kalır. O bir taneyi de getirse. Buraya giden geri gelmez. Onu hep Nermin'e yapıyorduk. Kız, bir de sana yapalım.
0: Çeyizinden kadının herhalde.
1: Yok canım. Özlem evlenmiş olmuş 150 sene. Ne çeyizi?
0: Kızım hala çeyizimdekiler duruyor biliyor musun? Yani. Anamın aldıkları. Şöyle güzelce... Az daha kırıyordum yemin ederim. Özlem'in kalbine oturdu. Güzelce şöyle çırpıyorum bakın. Şimdi. Akışkan bir hamur elde edeceğiz tamam mı? Çok başarılı.
1: Ay.
0: Akışkan bir hamur olması gerekiyor. Çok fazla yoğunlaştırmadan hamurumu.
1: Şununla mı versem, şununla mı versem?
0: Bakar mısınız? Çok güzel un ölçüsü koymuşuz.
1: Bir tane daha istemez.
0: Yok,
1: İster
0: yok.
1: Mi? İstemez.
0: Şey yoğun olmasın güzel kabarsın. Bak şimdi, çilekleri koyacağım. O kaşı alayım.
1: Hah. Alıp geri gidiyordum biliyorsun değil mi? Ah dur.
0: Sen seversin. Ben
1: hemen
0: gibi.
1: Hemen toplarım hemen toplamayı. Biliyorsun.
0: Şöyle etrafa dağıtmadan devam ediyoruz. Bak. Çilekler koyuyoruz tamam. Allah mis. Allah. Serpil oraya bir de su çeksen.
1: Suyum hazır. İstersen bulma tamam. İstersen olma. Hangisiyle istiyorsan ver.
0: Tamam. Fincanları koyduk.
1: Hoppa. Suyum hazır.
0: Haydi bakalım. Sen onunla koy ben bununla koyayım hadi.
1: Hangisiyle? Yok aynı gidelim diye.
0: Tut o zaman.
1: Öyle mi? Şunu alacağım. Ben... Ay hiç boşa gitmez.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bakayım güzel mi?
0: Bak bakalım güzel mi?
1: Tadı çok güzel olmuş.
0: Hmm, bu mis. Tarz kekleri yaparken... fincanları çok doldurmanızı önermiyoruz. Tamam mı? Fincanları niye doldurmuyoruz? Çünkü fincan bak. Çok rahat pişsin. Bakarız fazla kalırsa ekleme arttırma yaparız. Bak şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Hep parmağımla göstereceğim. Hep aklıma başka bir şey geliyor. Sonra duruyorum.
0: Neyi yapmıştık ya?
1: Bu arada buna bir tık daha verebilirsin. Ötekisi kadar yok annesi.
0: Şimdi ben bunları pay edeceğim. Hepsine geleceğim. Tamam dur.
1: Bunun ölçüsünü çok beğendim ben fincanın.
0: Evet bu tam böyle güzel bir benlik. Fincan oldu. Fincandan çıksa çok güzel olur. Çıkmasa da hiç problem değil. Kaşık kaşık fincanın içinden yiyin.
1: Ama sufle ben sufleyi çıkarmayı çok sevmem. Sen sever misin?
0: Ben severim. Ters çevirdiğinizde üstünde dondurmayla Serpil Hanım çok güzel oluyor.
1: Yo, ben de göbeğine koyarım.
0: Serpil Hanım. Ama şimdi geleceğim üstüne.
1: Ben de böyle göbeğine hemen atıveririm şeyi. Dondurmasını. Çünkü ben o kaşığın dibine kadar sıyırırım kabın.
0: Serpil. Çok güzel oldu lan. Geliyorum şimdi.
1: Şimdi. Şöyle yapayım ki kenarı kirli kalmasın. Şimdi eşit paylaştıracak Nermin şeyi. Ne derler? Suflesinin harcını.
0: Buyurun Serpil Hanımcığım.
1: Alayım. Aldım. Şu unları birleştireyim.
0: Birazcık az geldi gözüme.

0: Böyle bunları eleyerek birbirinin üstüne geçirelim.
1: Şu çok az geldi. Buraya.
0: Gayet keyifli oldu Nermin'o.
1: Valla iki iki yumurta yapmışız.
0: Ay gördüm ya.
1: Cano.
0: Gözlerim çıkacaktı yerinden. Bıdırcın.
1: Valla güzel olduk. Maşallah. Maşallah. Enerjimiz var efendim. Çünkü neden? Size harika bir tarif yapıyoruz. Bak bugünün favorisi bu olsun.
0: Sanki şuradaki ne de annesi. Şu.
1: Tavukta da yapacağımız o atraksiyon.
0: Sana yani dur.
1: Yapmazsın dedirtecek bir atraksiyon gelecek. Tamam mı? Hazır mısın?
0: Şunu hazırım.
1: Yani diyecekler ki onu da yapmazsın ben Ermin diyecekler yani.
0: Ama yapıyor.
1: Pişen şeyin içine sodayı niye döküyorsun? Koy.
0: Şuna gideyim.
1: Terpile biz.
0: Yok yok yakalayacağım onu. Elimde peçete var avucumda onu alacağım.
1: Hayır suyunu koyacağım ondan sonra reklama şimdi gidemem.
0: Şimdi gitmiyor kadın karışmayın.
1: Püf noktası. Püf noktası.
0: Hadi gönder.
1: Şöyle.
0: Peçete şimdi verecek misin ki?
1: Bence verelim. Direkt hiç damlamasın üstüne su. Gel Serpil Hanım. Koyduk.
0: Onu biraz sonra vereceğim. Şimdi
1: Bismillahirrahmanirrahim. Çikolatayı ver ver. Direkt ver içine. Haydi bakalım. Tam fincanların yarısına gelene kadar geliyorum. Geliyorum. Geliyorum. Gel. Gel. Tamam diğer malzemeyi de hemen getiriyoruz. Reklamını yapıyoruz. Aragat diyoruz.
0: O değil dört koymuyorum ben.
1: Koymayalım mı? Al. O zaman.
0: Bence iyi. Sence?
1: Aynen sen. Bunun diğer malzemeyi de kap gel Cano.
0: Kirlendiği için.
1: Şimdi burada üç. Önemli olan ne biliyor musunuz?
0: Üç küp üç küp yaptım.
1: Burada kaynar suyu ocağın üstüne koyuyor olmanız. Altını iyice kısmış olmamız. Ve burada bakın ister istemez buharlaşma olacak. Ben o buharlaşmayı önlemek istiyorum. Üstüne su damlamasın. Araya gideceğiz de o malzemeleri gösterelim mi? Ne yapacağız diye. Tamam. Koyduk. Serpiko getiriyor. Bunun altına açtık. Fincanlar birbirine çıt çıt çıt çıt etmeye başladığında ne yapacağız? Altını kısacağız. Sonra kısık ateşte fincanında demlene demlene pişecek.
0: Bu kadar malzeme Nermin.
1: Bak işte izleyicim. Bak reklama gidiyorsun hazırla malzemeyi. 6-7 adet kemiksiz pirzolamız var.
0: Var var.
1: Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, körü.
0: Maden suyu ne alaka? Tavuk bir tarifi yapacağız ya. Bilmiyorum tandır yapacağız.
1: Allah Allah tavuğu tuz maden suyu.
0: Bu kadar.
1: Efendim fincanı merak ediyorsunuz. Pide yandı mı fırında biz de merak ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Dakikalar sonrasında sizler yorum yaparken bizler malzemelerimizi hazırlıyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi mi?

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: olamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
2: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
4: Sen de bakıma katıl.
3: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
5: akımını boost'la. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana mı, sana da bir tane.
12: Bakın yine istemiyor.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Mis gibi karamel kokuyor. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
19: Sütaş labneyi.
20: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
24: Yakıt alacağız, yine yandık.
25: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
26: Kredi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
7: En Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Nazarlar değmesin.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambi var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Nazarlar değmesin.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
11: Sadece durladım.
12: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
14: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
19: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
20: Nay nay nay.
21: Şuna bak. Şuna bir bakar mısın? Allah aşkına bak.
20: Nay nay nay nay.
21: Kessem, yok kesmeyeyim bir tanesi. Sonra keserim.
20: Sonra keserim.
21: Dursun, dursun. Sıcak ya. Baksana, baksana, baksana bak.
20: Ay annem. Güzel hem de. Bakar mısın altının güzelliğine?
21: Özlem şey diyor. Ay tükülebilir.
20: Nefes alıyor. Emin ederim bak nefes alıyor.
21: Çok, çok güzel oldular. Heh, hadi bakalım.
20: Harika efendim. Burada birazdan okus pokus yapacağız.
21: Şöyle yapayım ki aktüel.
20: Birazdan bunu peçetesini alacağız. Bence güzel kabarmış.
21: Ben onu şey aldım. Küçüğü aldım.
20: İyi yapmışsın.
21: Olsun. Bakalım mı?
20: Ay. Ay. Ay çok güzel olmuşlar. Ama dursun. Yok yok dursun. Çok buhar olacak. Yumuşatma.
21: Kapağı sileyim artık.
20: O zaman bir daha peçete
21: yeter
20: koyalım.
21: Tamam ama zaten yeter. Yetmez mi?
20: Yetmez hiç ama durun.
21: Yok fincanın sıcaklığıyla bence.
20: Biraz daha pişsin bence kanka. Ben biraz daha dinlerim. Pişsin 2 dakika sonra alalım.
21: Ben söz peçeteyim. Dinlerim. Tamam. Bak temiz peçetem hadi.
20: Aç ocağın altını Serpiko.
21: Önce ben
20: malzemeyi verdik. Şimdi şey bak bunu. Bir şoka gireceksiniz tamam mı? Yaptığımız olaya bak. Tavanın altına açtık. Hı. Yağımızı koyduk. Bismillahirrahmanirrahim dedik.
21: Baharatlarını da salçasını da versen.
20: Gelecek sana güzel bir şey.
21: Rende. Şey. Aparat.
20: Cihaz. Sarımsak doğrayıcı.
21: Öğütücüsü.
20: Bize özel. Ben dedim yeter dedim. Ellerimiz kokuyor dedim. Hep kokuyor dedim yani.
21: Olsun ne yapalım. Olsun.
20: Yani dedim, hep ellerimiz kokuyor dedim. Ahmet Bey dedim. Bize dedim güzel bir dedim doğruyucu çıkar dedim. Bakalım nasıl bir şeyle gelecek.
11: Abim çalışıyor vallahi.
20: Merak ettik. Gelsin bakalım. Şimdi kıymetli izleyenlerim, sarımsağı bak salçayı koydum. Gördüğünüz üzere tavuk mavuk ortada yok.
11: Baharatını da ver.
20: Birazdan neler yapacağımızı göreceksiniz.
11: Kendi pişsin o.
20: Aynen, birazdan neler yapacağımızı göreceksiniz. İnanamayacaksınız.
11: Baharatı çözüyordu o.
20: Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Kekik, pul biber, toz biber, zencefil, karabiber, tuz. Şununla işimiz var gibi geldi bana.
11: Neyle?
20: Köri. Ha. Zencefil dedim yanlışlıkla.
11: Öyle mi dedin?
20: Ha. Şey, içi pişmedi onu Serpil.
11: Hangisini? Ayol çok pişti diyorum ben.
20: İçi pişmedi hayatım.
11: Görürsün.
20: Yumurta var içinde.
11: Sana hiç mukavemet göstermek istemiyorum ama.
20: Gel kaldıralım. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim.
11: O tarafa alsana. Ay ay ay.
20: Çek. Allah Allah Allah. Bu nasıl sevmek? Allah Allah Allah.
11: Ver bana.
20: Nasıl sevmek?
11: Ama gene de tutayım olsun. Ona...
20: Tut, tut. Kaynanandan korkmuyor musun?
11: Sence?
20: Sen kimseden korkma. Bir tık daha için iç piştim. Ben iyi pişmiş severim her şeyi.
11: Suflenin de mi?
20: Evet, iyi pişmiş oldu.
11: Tamam peki.
20: Ben bir şey söyleyeyim mi? Deneyeceğim. Çıkacak mı fincandan çok merak ediyorum.
11: Çıkar.
20: Güzel
11: ben
20: yağladın.
11: Sana bir şey söyleyeyim mi?
20: Güzel yağladın.
11: Çıkar.
20: Üstüne de dondurma varsa dolapta bir
11: olacak.
20: Tok dondurma atalım.
11: Olması lazım.
20: Güzel
11: olması
20: oldu.
11: Olması lazım.
20: Bak görüyor musun?
11: Bak şimdi çekebilirsin çocuk. Şöyle yapayım ben.
20: O minik tencereyi ne için çıkardık?
11: Pilavımız var Nermin. Pilav.
20: Orada mı yapacağız?
11: Bunu da yapmak istiyorum bugün. Hep izleyicilerimize veriyorsun. Biz kullanmadık. Biz de kullanalım.
20: Tamam.
11: Bu arada sana özel indirim varmış bunlarla biliyor musun?
20: Öyle mi?
11: Evet.
20: E hadi iyisiniz. Biraz önce bu güzel tencerelerden Nermin'e onun indirimi gelmiş kıymetli bak. Markamızdan. Hemen ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz Nermin'in Enfes Mutfağı'ndaki linke tıklıyorsunuz. Vallahi bak alın. Şimdi sezon finali yapınca indirim linki falan da bulamazsınız. Şimdi bulun. Şimdi alın sonra Eylül'de devam edeceğiz.
11: Şimdi test edeceğiz.
20: Yerden.
11: Pilavı pişireceğiz bakalım ne yapıyor.
20: Evet ben de merak ettim.
11: Hadi yaşayalım görelim. Sen burada bizi bekle tatlım.
20: Bu arada pidelerimizi de birazdan doğrayacağız efendim.
11: O kendini çeksin.
20: O güzelliğini göstereceğiz. En azından birkaç tanesini yakından görüyorsunuz şu an ekranda. Doğrama yapacağım. Evet. Ay çok güzel gözüküyor maşallah. Şimdi bakın burada güzelce açtık. Bu tavuk tarifi birazcık diğer yediğiniz tavuklara göre farklı bir tarif. Özellikle pirzola kısmını tercih ettim. Hafif yağlı olduğunda çok güzel oluyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Derilerini üstünden aldım. Çünkü ben bilmiyorum ama derili beni çok cezbetmiyor görüntüsü.
11: Yani, Allah affetsin ama beni de hiç etkilemiyor.
20: Yani yiyemiyorum. Olmuyor. Hiç. Savaş veriyorum. Bir yerde kalıyorum. O yüzden derilerini aldık.
11: Gerek yok. Deri için savaşmıyorum.
20: Mis gibi tavuğumu koydum. Bir ters düz edeceğim. Diyeceksiniz ki bunun maden suyu neresinde? O da birazdan. O da birazdan efendim.
11: Bu benim
20: bak.
11: Patlattığımın kenarı yapışmış bu arada. Hiç sorun değil.
20: Olsun. İçi dolu dolu oldu. Malzemeyi bol bulduk.
11: Ne yapalım?
20: Burada yapmamız gereken en önemli şey bir tık o baharatlarıyla şu an lezzetlendirmek. Şöyle şimdi onu çevireceğim ve günün şovunu birlikte yapacağız.
11: Şimdi Nermin'im.
20: Serpil. Göz hakkı diye bir şey var. Bir tanesini doğru bari.
11: Yok.
20: İçini görelim.
11: Yok yok. Şu an bir çeksinler annesi kendini.
20: Çok mu sıcak?
11: Sıcak. Bir çeksin annesi. Sonra şey yaparız.
20: Yok gönderemem. Gönderemem hocam. Şunu Kadir bir... ağzı açık bakıyormuş.
11: Tavanın kapağı senin orada bak.
20: Ben sadece şimdi üstüne son dokunuşu yapıp kapatacağım.
11: Diyorsun ki bırakayım kendi kendine.
20: Bak.
11: Mantıklı.
20: Kadın bırakacağım doğrusu. Kendi kendine burada.
11: Kekleri Allah çıkaracak mıyız yarabbim. Kalsın mı?
20: Ne yavrum?
11: Kekleri alalım mı?
20: Geliyorum ona da. Hazırlan. Hazırlan kalk.
11: Ben hazırım. O zaten dediğim gibi. Çıkaracaksan, öyle bir niyetim varsa, yok onun dışında yok zaten artık. Onun kabını değiştireceğim. Başka bir kap bulayım onlara ben. Hoş.
20: Allah döktü. Allah. Bu nasıl bir şey? Tandır tadında tavuk istiyormuşsunuz ben. Duydum. Bu tavuk içinde size tandır tadında bir sos hazırladık. Bu kısık ateşte şu an kendi kendine kalsın. İyice pişsin. Gelelim sadede. Bence yeter diyor Sarp Hanım. İyi yeterse yeter.
11: Bir tık fazla bile oldu müdürüm.
20: Ben fazla seviyorum pişmiş.
11: Ha?
20: Ben her şeyin fazlasını severim.
11: Evet. Sen bir de bayağı pişkin seviyorsun ya. Müdürüm. Şimdi şöyle bir fikirle geldim sana.
20: Çok güzel.
11: Şimdi dondurma koyacaksak onları bunlara çevirip finalde yanda üstlerine dondurma koyalım mı? Bu kap nasıl?
20: Hepsini çevirmeyeceğiz muhtemelen. İki tanesini bence çevirelim. Ya da üç tanesini sen karar.
11: Geriye iki tane kalıyor zaten. Oh.
20: Çıkar mı diye düşünüyorum. Bence çıkmayabilir.
11: Çıkacak çıkacak. Bırak yapışmış. Soğutunca çıkacak.
20: Öyle mi diyorsun?
11: Tabii tabii.
20: Aha çıkacak. Çıkmaz. Ah, kırılıyor canı. Hiç uğraşma.
11: Elleme sıcak şu an ama.
20: Soğuk da olsa.
11: Çıkarsa altı, çıkar.
20: Altı şey yumuşak. Ben bunu böyle kaşığı daldırıp izleyicime birazdan göstereceğim.
11: Ama zaten yani ben demin de söyledim ya sufle
20: beyaz
11: kabında yiyeceksin.
20: Beyaz çikolatalı sufle yaptık ve sıcak sıcak yiyeceksin bunu.
11: Ilık. Ilık okeyim. Üstüne bir top beyaz dondurma.
20: Tamam. Şimdi.
11: Neydi biz seninle bir yerde Leyla yemiştik hatırlıyor musun? Adı Leyla'ydı tatlının.
20: Neredeydik onu biz? Hatırladım.
11: Aşağıda.
20: Eminönü'ndeki yer mi?
11: Eminönü neresi? Biz seninle Eminönü'ne hiç gitmedik. Canımın içi. Şeyde. Boğaz'da. Leyla.
20: Hangi
11: İstersen buraya koy.
20: Ha? Hangi mekanda acaba? Reklamına giremiyorsun.
11: Hani gittik çok trafik vardı ya. Ayna sallatma.
20: Biz bayramda da gittiğimizde çok trafik vardı.
11: Tabii biz zaten bayramda gittik.
20: Leyla mıydık orada?
11: Evet. Tatlının bir tanesi
20: aldı. Aa kalkma gel. Unutuyorum unutuyorum. B12 eksik. Babam da eksik çıkmış. Ben de hepsi eksik zaten.
11: Şimdi ben gideyim öteki şeylerimi alayım geleyim malzemelerimi. Gel.
20: Gölge yaptın bana Jimmy. Gölge güneşimi ışığımı kestin. O yüzden gölgeni al üstümden.
11: Işığına engel oluyor. Ne görüyor musun?
20: Işığımı kesiyorlar ya benim ışığımı kesiyorlar. Bir baktım sanki plajda birisi gelir böyle önünüze durur ya gölgede. Ondan sonra böyle birisi gelir önünde durur ya. Sen de şunu yaptın geldin. Diyorum ki bir yerden güneşimi kapattılar. Bak aralardan böyle çıkıyor. Güneşimi kapattılar Serpil'im.
11: Kapatmıştır.
20: Mantarlı şehriye pilavı. Aha geliyor valla bir tane kafaya çat Halil Hoca'ya. 2 su bardağı arpa şehriye. 2 yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 adet kapya biber. 2 adet yeşil biber. 10-12 adet mantar. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, tavuk suyu. Serpil. Bunun canım. Bir tanesini çıkaralım böyle. Hı. O zaman bana yeter ama çok zor gibi.
11: Çilekleri mi dibine çöktü sen sürekli aynı şeyi söylüyorsun?
20: İçinde çikolatası falan var ya yumuşattı.
11: Ama sufle dediğinde zaten kaşığından yani, bir damlasın ya.
20: Yani.
11: Şimdi alışınca. Sen ona bir taktın gel. Hadi gel.
20: Şimdi gel çıkaracaksın.
11: Gel.
20: Sıcak ama. Emin misin? Bir yandan sana mantarın suyunu çektireyim diye acele ettim.
11: Niyetini anladım.
20: Ben bir bak kurcala istersin ama. Hey bir pilav geliyor efendim sultanlara yaraşır. Kuzudan yukarı. Çıkmaz annem çık. Al. içinden sufle o kızım çıkmaz. Geri koy.
11: Hayır koymayacağım, bakar mısın? Bak altı da pişmiş. Gel Nermin, günaha beraber gile.
20: Sildin mi altı?
11: Evet.
20: Ama onu dondurma.
11: Gel gel.
20: Girmem lazım.
11: Bu arada bu pişmemiş değil, ne olur.
20: Leyla oldum şu an.
11: Fincanımızı.
20: Leyla oldum şu an. Doğru, Ahmet Bey'in mekanında tut, yemiştik değil mi?
11: Tut.
20: Ahmet Bey sizin Leyla şey kadar olmasa da bizimkisi de bir Leyla oldu. İstersen tarif verebiliriz. Koymak için kafene.
11: Bak. Bu arada lütfen bakar mısınız? Dibi nasıl pişmiş aslında, görüyor musunuz? Fincanın dibinde şey var, keçi. Bu arası.
20: Çok Leyla.
11: Vallahi çok Leyla.
20: Çok Leyla oldu.
11: Adamı günaha sokar. Ne diyorsun?
20: Keşke bunu o kuşumuzu yeseydik. Bir kahve yapsaydım bana.
11: Yasaktı ya. Bundan mı çalıştın? Bakar mısın beyaz çikolataya?
20: Aşık oldum.
11: Evet, onun çileği dibini tutmuş, biliyor musun ondan?
20: Bak. Allah'ım, ya Rabbim, şükürler olsun.
11: İtiraf ediyorum. Bomba ya.
20: İtiraf ediyorum, yemelisiniz.
11: Kesin.
20: Şimdi demeyin yumurtası falan pişmedi, çiğ kaldı. Bu sufle Serpil'e kalsa bunu daha 6. 7. dakikada kapatırdı. Ben onu 30 dakikaya yakın pişirdim. Yumurta çok rahat pişiyor. Suyun içinde olduğu için, biliyorsunuz zaten birçok kek falan yaptık fincanda. Ama bu çilekli aromasıyla, o içindeki beyaz çikolatasıyla ya, çok yumuşak bir yemek olmuş.
11: Sana bir şey söyleyeyim mi Nermin?
20: İki şey söyle.
11: Kim diyor ise eğer, pişmemiş, öyle olmuş, böyle olmuş. Hiç bakmayın, bana bakın. Bomba, bomba. Gönder hocam. Ellerine, kollarına, yüreğine sağlık efendim.
20: Senin de efendim.
11: Çok özür dilerim, çok özür dilerim.
20: İki tane daha da oraya yedim.
11: Ben o arada kaktırı var.

0: Bakalım.
1: Aa.
0: Hiç beni ilgilendirmez. Ay.
1: Oh, yarasın şifa olsun.
0: Kadir, güzel resim kek. Güzel resim değil, vallahi kek vermem sana.
1: Niye kötü resim mi seçti ki?
0: Kitlenmiş gözü, ekrandan başka bir şey alamıyormuş.
1: Ha. O da haklı, ben de olsam seçemem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu böyle ılık ılık yemen lazım.
0: Evet, bu soğuk yenmez. Ay, kanka çok güzel olmuş. Hangi ara götürdün sen Serpil onu?
1: Lavabonun orada, arkam dönük dönük yedim valla.
0: Valla yemiş, ben diyorum kenarda vardır bir lokma.
1: Yo. Sıcacık. Ilık ılık ılık ılık gömdüm vallahi.
0: Kızlar bugün bunu yapın vallahi, bak çok malzeme de yok. Mis, girin yapın.
1: Bak, bütün baharatı sıvıyla çözüldü.
0: Böyle... O soda var ya, bambaşka bir boyuta götürdüm
1: tavuğu. Lokum tavuk. Lokum dandır.
0: Oo.
1: Ya. Allah'ım, niye bu güzelim yemekleri yiyince insanlar kilo alıyor ya? Almasa
0: bana
1: ne var?
0: Bana içini çıkarsınız.
1: Çıkarıyorum.
0: Şimdi bak. 2 kilo vermiştim. Hı. İzmir'e gittim, 3 kilo olarak geri geldi.
1: Diyorum ya bak, dünyanın en...
0: 3 kilo olarak geri geldi.
1: Ne yapayım? Allah sağlık versin, bak yiyelim.
0: Hayır, beyaz o ondan. Beyaz olduğu için. Kilo mu almışsın diyecekmiş de dememiş. Ben söylemez kim diyecekmiş? Yönetmenin. Almış mıyım?
1: Dolayısıyla dünyanın en keyifli işlerinden bir tanesi yemek yemek arkadaş. Yemek yemek yani. Yesek ve hiç kilo almasak. Olmaz mı? Ha? Ne, bak yaşlanınca da yiyemeyiz.
0: Ben eskiden yemek sevmiyordum. Seninle çok sevmeye başladım. Sen bana yemek konusunda çok gaz veriyorsun. Ne olmuyor işte?
1: Niye gaz veriyorum ayol? Bomba gibi yani. Nasıl yemeyeceksin? Hadi bir söyle. De ki Serpil, yalan söylüyorsun. İşte hiç öyle değildi. Boşuna yedim.
0: Yalan söylüyorsun demem. Boşuna i̇şte. Yedik. Evet, boşuna fazla kalori aldık. Sabah arkadaşına söz verip yatakta uyuyakalmışsın. Yürüyüş yapacağım diye. Bana bunu yapsaydın var ya, iyi kız konuşuyor. Ben konuşmazdım seninle.
1: Zaten telefonumu açmayınca korktum, biliyor musun?
0: Ben konuşmazdım.
1: Özlem beni reddetti sandım. Vallahi bu benim arkadaşım Özlem. Bu iş arkadaşım Özlem.
0: Sabah kadına sen söz ver. Yürüyüşe gideceğiz. Allah, bir uyan yok. Serpilko uyuyor.
1: Vallahi.
0: En nefret ettiğim şeydir an sözleştiğim spora gideceğim arkadaşımla. Bekleyeceğim ben onu ki uyansın.
1: Ben de sevmem de kız. Özlem şey kız. Kibar kız. Ne desen? Yok arkadaşım.
0: Sana yapılsaydı kıyameti koparırdın.
1: Aa, bozulurum. Bak onu da söylüyorum. Bozulurum. Ama adamına göre de değişir o durumun. Bilirim sen yapmışsan. İsteyerek yapmamışsındır. Bilirim. İnanırım. Ama öteki türlüsüne tahammülüm yok. Yalan söyleyeyim ki.
0: Bu arada birazdan.
1: Onun hepsini koymasak
0: şey
1: mı?
0: Şey yapacağız.
1: Ne?
0: Tavuğun ağzını açacağız. O suyunu bir tık çektireceğiz. Bence koy ya, güzel olur.
1: Bir de güzel olurmuş. Ay ay, görüyor musun?
0: Oo. Sen böyle pilavları da çok seviyorsun.
1: Benim biliyorsun sebze oburum ben. Severim. Bu bir de böyle hani Nermin sebzeli olduğu için... tadı ve dokusu böyle risotto formunda ya. Ben bu arada çok severim şeyde, risottoda. Dolayısıyla müthiş keyif alıyorum ben bu tarz pilavları yerken. Seni buraya alacağım canımın içi.
0: Al, al beni oraya.
1: Gel.
0: Yanımda herhalde böyle eldivensiz fırından çıkaracağım. Öyle bir reklam var ya.
1: Az kaldı.
0: Sokşun eline, çıkaracağım.
1: Acımadı ki diye.
0: Ha, yok bir şey. Hayatımdaki... İnişler, çıkışlar beni bu hale getirdi falan.
1: Çok güzel kokuyor.
0: Ben bugün ne yapıyoruz bilmiyorum. Ben bugün ne yapıyoruz bilmiyorum. Canlı. Efsane her şey. Her şey efsane.
1: Çok şükür. Bu arada şey koymadım hala. Nedir onunla da tereyağını falan vermedim.
0: Tamam.
1: Burada sebzelerimiz biraz
0: görüyor
1: daha.
0: Görüyor musun? Baharat güzelliğine bakar mısın? Yemek baharatlı mı baharatsız mı?
1: Baharatlı. Sence?
0: Baharatlı. Tadı tuzu ya bu.

0: Gönderilerimiz paylaşılmaya başlamış Serpil'cim. Cuma günü efsane geri dönüyor. Giresun'dayız.
1: Aa, çok şükür. Bir de Giresun'u görelim.
0: Bir de Giresun. Rize'ye gitmiştik. Giresun'a geliyoruz. Çok kıymetli. Yunus Emre şefimiz, Serpil, ben. Ondan sonra bizim gibi bir sürü değerli, kıymetli şeflerimiz. Ve çok farklı bir sürpriz de var.
1: Giresun'da olacaklar.
0: Evet.
1: O zaman herkes gelsin.

0: Bakar mısın abi?
1: Sonra diyorsun ki senin yüzünden yemek yiyorum. Şimdi şunu rahat, kibar davranayım. Rahat, üç dilim ekmekle yerim. Böyle bana senin deyiminle...
0: Koz veriyorsun yapılan yorumlara.
1: Evet, o da var. O da var, sürekli şey diyor birisi. Yiyorlar.
0: Yiyeceğiz, sürekli yiyeceğiz. Allah'ımıza bir şükür.

0: Ay ay. Ay ay ay ay ay. Biraz da şehriyem kavrulsun. Ay ay ay ay.
1: Tencereni ittirsene. Şey, öne geliyor. Bu arada bizim şeyden ötürü dağılıyor biliyor musun?
0: Klima. Ventilatör.
1: Şimdi tavuk suyuyla da pişecek. Hadi bakalım yeme.
0: Bakar mısınız?
1: Hadi bakalım. Ben gideyim şeylerimi getireyim mi?
0: 5 numaraya mı geçiyoruz?
1: Geçelim mi?
0: Kaç dakikamız var?
1: Onu da yapalım. Hep senin finalde sunumlarını hazırlarız.
0: Geçelim. Aynen.
1: O zaman müsaadenizle efendim.
0: Yol senin.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a emanet ol. Çok oralarda oyalanma gel.
1: Kopacağım geleceğim.
0: Hemen gel. Çocukları markete gönderir. Tembilerdik ya. Bak çok oyalanmadan gel tamam mı? Ekmeği al gel. Çocuk gider çikolata reyonunu gezer. Süt reyonunu gezer. Benimkiler öyle yapardı. Kerem sütü çok sevdiği için süt almadan gelmezdi.
1: Canım arkadaşım onu arkaya koymuşuz ama orada olmaz.
0: Şöyle bir armağanlıyoruz.
1: Orada olmaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Tavuk suyunu da ekledik.
1: Senin gibi güzele. Bir boşnak güzeline.
0: Öyle mi yapıyorsun?
1: Karşısına kimi getirdin bil bakayım.
0: Kimi getirdin?
1: Datça'nın güzelini getirdim.
0: Datça mı güzeli oldu?
1: Bu da Datça güzeli.
0: Hadi bakalım o zaman. Yandım. Serpil ediyorum da kendim de aynıyım. Oo Serpil Serpil. Tandır tandır olalı. Böyle bir şey görmedi.
1: Bunu da kızartıp geleceğim şimdi sana. Bunu da yapacağım. Sana bir datça güzeli inanamayacaksın.
0: Var ya pilavın yanına harika bir sunum bu.
1: Sana
0: bir
1: şey söyleyeyim mi?
0: Çok iddialı.
1: Bak onu böyle tutacaksın yerinden kaldıramayacaksın. Böyle diye düşecek. Şimdi. Şuradan. 2-3.
0: Böyle altına biliyor musun spatulayı şey yapsak kalkar gibi mi?
1: Evet ama şey çileklerinden dolayı cesaret edemem.
0: Bir tanesini ettim diyorsun yeterli.
1: Ya. İkinciyi de edersem.
0: Kıymetli izleyenler. Datça güzeli yapıyoruz. Bu bir meze. Aslında içerisinde çağla da olsaydı güzel olurdu ama biz bugün çağlayı bulamadık. Bir aksilik oldu sabah. Çağlayla çok güzel olurdu. Benim evimden isteseydiniz getirdim. Masamın üstünde vardı.
1: Ne bilek bacım ne bilek. Ne bilek.
0: Bir adet kabak. Bak hatta silmiş oradan Çağla'yı. Şimdi diyecek ki niye aramızda kalmıyor bir şeyler.
1: Evet dedim. Dedim zaten. İçime içime söyledim.
0: Bir yemek kaşığı kuş üzümü. Bir kase süzme yoğurt. 3 yemek kaşığı tuz.
1: Beni yorma.
0: 3 yemek kaşığı zeytinyağı tuz. Sunumunda kavrulmuş file badem. Nane yaprakları zeytinyağı.
1: Tuzumuz da dökülmüş.
0: Temizliğe başladı Serpiko.
1: Yok şurası bir şey oldu da.
0: Kabağı birazcık kavuracağız.
1: Şey, rendeleyip. Şey yapalım istersen böyle uzun uzun mu yapalım şeklini? Şöyle şekilli şüküllü mü yapalım?
0: Ben hani, onunla.
1: Özlem.
0: Bence öyle yemesi zor olur. Rende mi yapsak?
1: Ya.
0: Çok istedim. Ben de sosunu yapıyorum.
1: Allah razı olsun. Can, can.
0: Sizin miydi Serpil Hanım? Buraya gelen gitmiyor Özlemciğim. O yüzden gönderme.
1: Sana da geçmiş olsun.
0: Gönderme Özlemciğim.
1: Çocuğum hemen Nermin'in arabadaki şeyi getirin buraya sunum kabını.
0: Getir getir al kırmızı zaten ucu. Hiç sevmem öyle çatlak şey kullanmayı.
1: Yalan ben de sevmem.
0: Hiç annem derdi. Bir şey kırıldı mı kullanmayacaksın.
1: Kim kırdı acaba Özlem mi yaptı?
0: Yok o buraya geldiğinde öyleymiş bak hemen hemen geldi benim editörümden sordun mu?
1: İyi dedi.
0: Tuz.
1: Bak bir de cevap veriyor hala.
0: Veriyor hala cevap veriyor bak. Hala.
1: Bak seni rüyamda da gördüm.
0: Sana bile elenmiş bak ayrı ona göre. Hiçbir şey yapmadım ama ben diyor. Şimdi kabağı Şöyle bir rendeden veya işte ne bileyim şöyle patates soyacağınız, işte tırtıklı bir soyacağınız varsa doğrayabileceğiniz böyle farklı şekillerde doğrayabilirsiniz. Tuzu birazcık kabak için ayırdım. Zeytinyağı üzerine gelecek.
1: Onu rica etsem halka yapar mıyız? Kızartayım ben.
0: Ondan sonra ekmeği birazcık ya da simitimizi kızartacağız. Açalım mı onun altını?
1: Tabii.
0: Şöyle geldim. Bunları böyle minik lokmalar yapabilirsiniz.
1: Verevine yapsana, daha şey olsun, böyle tutup kulağından bandıralım. Sonra yer. Hı? Kendi kendime söyledim.
0: Şey olmuyor. Kesilmiyor, çok taze.
1: Evet, duman üstündeydi neredeyse. Şimdi Datça güzeli, gel bakalım.
0: Mermerim çizilmeyince böyle oluyor.
1: İnsanın hayatını kolaylaştıran her şeyi ben çok seviyorum, biliyor musun Mermer?
0: Evet.
1: Gerçekten bak. Hayatını kolaylaştıracak. Hayat zaten zor.
0: Şimdi bu simitleri birazcık kızartacağız. Simit izleyenlerim. Böyle birazcık buz edeceğiz tavada. Bu kırıntıları da atmayacağız. Karıncalara koyacağız.
1: Nereye sığsam acaba?
0: Onun da rızkı varmış demek ki. Ne diyorsun tavama?
1: Değiştirmiyorum. Ben birini alacağım, birini sana vereceğim.
0: Tamam, şu kabağı bence buraya koyayım ben.
1: Hı, gönder hocam. Zaten şey Nermin.
0: Burada böyle güzelce sotelansın.
1: Ateşi görecek o kadar aslında. Böyle hani pişirme falan derdimiz yok.
0: Şunu da ters çevirme imkanımız olur mu?
1: Müdür sen dene, ben denemeyeyim. Ben denemeyeyim. Ben denedim, boyumun ölçüsünü aldım. Bak tahtanın üstünü aldım vallahi. He.
0: Dondurmamız var mı?
1: Var dedim ya.
0: Ben denedim diyor, boyumun ölçüsünü aldım. Ben denedim diyor, boyumun ölçüsünü aldım diyor.
1: Yani ben boyumun ölçüsünü... Ama şu an soğudu belki, bir ihtimal. Çünkü altındaki çileci...
0: Tam istediğimiz gibi ya. Sufle.
1: Olmadı, ortasını patlatacak şimdi benim sunucu. Ama olsun. Ben buraya bir tava daha getireceğim. Şu an ocağın bütün gözlerini neredeyse kullanıyor olacağım. Bademleri böyle birazcık Nermin şey yapmak
0: yok
1: istiyorum.
0: Yok aşkım, hiç uğraşmayan bence böyle sunumumuz bozulmaz.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Çünkü ben bunu böyle güzel şimdi göstermek istiyorum. Ortasına da böyle bir top dondurmayla.
1: Evet evet.
0: Yıkadık. Şimdi sunumlara da geçeceğiz birazdan.
1: Şimdi onu yaktım. Datça güzelinin, bademinin birazını kavuracağım Nermin, renk olsun.
0: Birazı da açık kalsın ki üstünde. Aha, şöyle. İkisi böyle arada.
1: Bu da tamam.
0: Kaybolmasın. Şimdi üzerine kuş üzümü de koyacağız. Bakar mısınız? Kabağa sadece böyle bir suyunu saldırmanız yeterli. Çok yağsı olsun.
1: Tutmayacağım bile.
0: Burada da simitlerimi kızartacağım.
1: Evet.
0: Tereyağda. Burada efendim tavuk suyunu çekiyor. Bir tık daha çektireceğim. İyice tandır görseliyle pişsin istiyoruz açıkçası. Böyle sosunu iyice çekmesi için ara ara sürekli döndürüyorum. Hani yemeği yaptım bıraktım yok bunda. Birazcık başında böyle bekleyeceksin. Ekmeğin varsa bununla bir ekmek yiyeceksin.
1: Allah yersin.
0: Vallahi bununla bir ekmek gider. Suyundan.
1: Kapağını hiç kapama istersen onunla.
0: Bence
1: ya da arada.
0: Artık kapatmaya da gerek yok. O aynen. Pişti. Ve kendisi o suyunu da çeksin ki kıymetli izleyenlerim o altı böyle bir hafiften bir yanmaya dönsün.
1: Bir yapışsın diyorsun.
0: Hı hı.
1: Tamam şimdi Nermin'im.
0: Burada... Birazcık bademimizi kavuruyoruz. Oraya atalım direkt simitlerimizi. Mis gibi. Böyle bir cızbız yapalım orada da simitleri. Bir kokular yükselmeye başladı. Sunum anı geldiğinde en keyifli nokta aslında görseli yakalayabiliyor olmak. Çünkü o lezzet ancak o görselle ortaya çıkar. Önce göze hitap etmeli diyoruz ya. O kadar doğru ki. Bizler de önce göze hitap etmek için size ekran başında bir görsel şölene boğmak istiyoruz bugün.
1: Bu arada Şeyde öyle değil mi Nermin? Günün sonunda bir şef finali gördüğünde ve beğenildiğinde yemekleri ne yorgunluk kalıyor ne de başka bir şey. Efendim benim kabaklarım aslında tamam. Bakın.
0: Bence de olduk. Onu kapatalım. Ben de sunum tabağını alayım geleyim oraya.
1: Şöyle. Hiç bu arada şey yapmadım. Çok kızgın tavaya koydum ya böyle suyunu muyunu saldırmadım. Tam istediğim gibi. Bakar mısın Nermin?
0: Ay çok güzel kokuyor mübarek.
1: Bak. Görüyor musun? Utanmasa saçak saçak duracak.
0: Şimdi ben kabağımı ortasını açıyorum sana. Şey yoğurdumu.
1: Sen onu aç. Bu 30 saniye kadar bir havalansın. Sen tuz almıştın değil mi?
0: Bir miktar aldım. Bir miktarı da oraya attım.
1: Biliyorum bana bırakmıştın kabağı da.
0: Şey de oldu. Yakmayalım.
1: Oldu mu dersin?
0: Çok azıcık su var. Şey yağ var ama bunda.
1: Yok yok bilinçli şey yaptım.
0: Kızarmıyor.
1: Onun ayarı şey değil. Yüksek değil ya. Yetmiyor ona. Ben onu şimdi vereceğim ateşi altına.
0: Bir şey yok. Sadece bir şey gelmişti. Orada kara kalsın istemedim açıkçası.
1: Sana da bir bakalım mı annem ne oldu? Hadi bakalım. Bunun tuzuna bakmış mıydın? Ya da atmış mıydık pilava?
0: Tuz attık.
1: Değil mi? Görmedin de.
0: Yok yok attık.
1: Şimdi.
0: Bu tatlım. Aslında böyle tam bir yaz tarifi.
1: Datça güzeli.
0: Ferahlatıcı böyle güzel sofralarınızda olsun istiyorsanız.
1: Sen gittin mi hiç Datça'ya Nermin?
0: Gitmedim galiba.
1: Ben de gitmedim. Ne ayıp değil mi?
0: Ayıp değil ama bir ya. Ayıp, telaş. Ayıp. Dün mesela İzmir'de bir kadın İstanbul'u çok görmek istiyorum ama görmek de istemiyorum.
1: Bırak anam ne göreceğim? Kalabalık işte.
0: İşte on, bizim de iş telaşesi.
1: Vallahi.
0: Tuzumuzu koyduk.
1: Çağlalar, bademler, oh oh simit tam istediğim gibi oldu. Yanıyordu az daha aktüel. Bakıyorsun ama görmüyorsun.
0: Çok enteresan değil mi?
1: Ne?
0: Çok güzel tarifler var yani çok farklı istedikten sonra sofranı çok farklı.

0: süsleyebileceğin görselleri
1: ya
0: elde edebiliyorsun.
1: Şey gibi Nermin, hani biraz kafa patlatırsan neler neler neler çıkıyor. Arkadaş ne üfledi elimize. Kuş üzümü de senin.
0: Alacağım onu da şimdi.

0: Gönder
1: Bu da
0: Serpil.
1: senin.
0: Bademi.
1: Şimdi. Yok, koyma koyma koyma koyma. Ha.
0: Ne bileyim, seviyorum tatlı tuzlu ilişkisini
1: Ben
0: bunun.
1: biliyorum zaten.
0: Ben biliyorum zaten. Ay, çok güzel koktu. Tavuk nasıl cızır diyor? Tavuk. Aman ya Rabbim. Allah'ım. Adana kebap yeme de yanında yat. Hop hop hop hop.
1: Şimdi. Ben şimdi şurada bir toparlayacağım Nermin.
0: Alacaksın.
1: Zeytinyağı ve limonunu da gezdireyim onu şeyi.
0: Ekmeğini. Bunu yemeyi bileceksin Serpil.
1: Evet.
0: Öyle. Bandıracaksın suyuna. Bak.
1: Bak simiti bandırdı görüyor musun?
0: Tavuğu görüyor musun? Bu böyle üçlü bir kombin oldu. Suyu, simidi ve tavuğu. Sizden önce deneyeyim. Güzel olmadıysa hiç uğraşmayın. Boşa yapmayın.
1: Onun güzel olmama durumu var mı ya? Onun güzel olmama durumu var mı? Lokum loku. Şimdi. Bitti mi?
0: Çok
1: Daha
0: sıcak.
1: bitmedi.
0: Sen bekle, benim ağzımı yakamazsın. Sonra bir hafta geçmiyor. Sonra yalnız bir hafta geçmiyor.
1: Şimdi. Onları da alacağım.
0: Ben de bunları alacağım.
1: Gidiyorum müdür.
0: Al. Bu burada dursun. Birazcık soğusun. Burada.
1: Geldim.
0: Nereye koyalım simitleri?
1: Fark
0: Soralım.
1: etmez. Kalsın. Alacağım çünkü hemen.
0: Şuradan nane mi var?
1: Evet. Göbeğine naneyi doldur Nermin. Acaba şuraları mı koysak
0: Ben
1: kelebek
0: onu
1: gibi?
0: düşündüm ya.
1: E
0: Daha mı
1: at o zaman
0: hoş?
1: yoğurdun üstüne at. Ha sen tek tek yapacaksın. Ha okey.
0: Yok, tek tek yapmayacağım. Şunu böyle bütün şöyle koyayım dedim. Bunları böyle koyayım dedim.
1: Koy mudur?
0: Renklensin.
1: Renklensin verir Allah'ım şunu da kahvaltıda
0: Nasıl güzel kokuyor
1: nasıl
0: mübarek.
1: yerim anlatamam size şu naneyi. Bayılırım ya.
0: Onu da bana ortaya
1: Sevilir
0: ver.
1: beceremedik aşkım. Sen biraz kırsan onun ucunu.
0: Ya Rab. Bademi de gönder. Kavuğum
1: Şimdi bu kadar bademli bahçe güzeli olmaz mı? Vallahi bahçe güzeli. Kim
0: soğumuş.
1: demişse doğru demiş.
0: Var ya,
1: Yıkılsın.
0: tavuk. Başım döndü.
1: Daha o devam etsin bak şimdi
0: Tansiyonum
1: göreceksin.
0: yükseldi galiba.
1: Biraz tutulsunlar. Hafif böyle yansın.
0: Pamuk derler ya. Pamuk. Biliyor musunuz? Pamuk yani.
1: Şimdi.
0: Tandır şeklinde pişti. Ve bakın hiç zorlayıcı bir tarafı yok.
1: Tek kapta her
0: Serpil
1: şeyi.
0: bütün simitleri koyma da böyle bir iki tanesini kenara doğru koyarız.
1: Neyi tatlı?
0: Şey simitleri onun ortasına hepsini koymayalım.
1: Yo yo koymayacağım. Tandıra da koyacaksın değil mi? Simitlerime
0: Aynen.
1: bir
0: Şimdi
1: alasın. Alasın geldi simitlerime. Aklından geçeni söyle. Tavuk.
0: o elimizdeki hamuru değerlendirsek mi?
1: Mi?
0: Hmm.
1: Mi miyiz?
0: Şöyle ki Serpil Hanım.
1: Maşallah.
0: Diz simitleri dizsin böyle bir yakından görsün hocam tabağı.
1: Bence
0: Var
1: yeter.
0: ya. Hadi.
1: Şu an hunharca
0: Heh.
1: tamam mı? Bak şöyle diye böyle alasım
0: Yok,
1: var.
0: yok.
1: Ama
0: Sunumu bozma. Bozma sunumumuzu.
1: yo yo o ne be? O
0: Ben
1: neydi?
0: şey yapmak istedim bununla.
1: Ne?
0: Kalmıştı ya kıymamızda
1: Evet var dolapta işte. Al sana bak Cimi. Şey aktüel. Aa Cimi.
0: Serpil.
1: Madem
0: Bak Serpil.
1: geldin oraya kadar. Ay ne oldu? Niye karar verdik? Ne yapacağız onu?
0: Çok güzel bir şey yapacağım.
1: Abi durup durup aklına bir şey geliyor ya.
0: Bardağımız var mı bizim?
1: Yok bardağımız yok. Yok. Yok.
0: Bir tepsi versene bana.
1: Yok bardağımız filan yok.
0: Bu hamuru hemen değerlendireceğim sana bak.
1: Ne bardağı istersin hocam?
0: Su bardağı.

0: Bir de bir tepsi.
1: Benim sunucuya yine bir şeyler oldu.
0: Kalmasın, ziyan olmasın.
1: O ne ya?
0: Şundan elime sıksana yani.
1: Sen ne yapıyorsun?
0: Şimdi sana çok güzel kıymamı getirsem, bardaklı kısım sende olacak. Senin elini hamuru sürdürmeyeceğim. Sen çok yoruldun bugün.
1: Allah razı olsun.
0: Tamam.
1: Pilavımı karıştırmadan şuradan şöyle ekmem.
0: Karıştır, karıştır. Pilavımı dibi tutmasın.
1: Tutmaz. Ama sebzeli tutabilir.
0: Deyip ben.
1: Şimdi yerini değiştirmek istiyorum ki şehir, arpa şehirlerim açılsın. Ne geldi aklına bir anda?
0: Bununla böyle şey yapacağım.
1: Şey, biberli pide, Hatay'ın pidesini mi?
0: Ama senden bir şey isteyeceğim.
1: Hı.
0: O kıymamın içerisine salça atar mısın? Bolca salça.
1: Şimdi sen ister misin diye sordun ya. Cevap veriyorum. Hayır.
0: Hadi. Hadi canım. Sen bu sadece sana hiçbir şey yaptırmıyorum. Yormuyorum
1: hiçbir şey
0: seni.
1: Bardaktı, salçaydı, suydu.
0: Yormuyorum seni.
1: Adetten onu kapat. Soruyor, yemin ederim.
0: Sen biliyorum.
1: Neyi kapatayım?
0: Bunu. Bence tavuğu kapat.
1: Ha, altını mı kapatayım?
0: Hı-hı. Çok güzel oldu.
1: Okey mi diyorsun?
0: Bence okey.
1: Vay
0: o biraz
1: vay
0: suyu da bize lazım banmalık.
1: Kapağı nereye gitti ayol?
0: Ha. Götürdüm arkaya yavrucuğum. Bir pişirme kağıdımız
1: var. O da var, o da var. Geliyorum müdür, bekle.
0: Şimdi izleyicim ama sen dedi gene ki ya Serpil'le bu hamurla sadece pide yapmayın. Bak şimdi onun kanıtını veriyorum ben şu an. Biraz ama o şey biber salçası istiyorum. Domates değil ha, biber.
1: Yapar mısın diye sordu. Hayır dedim. Ama hala ısrarcı benim sonuç. Gel.
0: Israrcı. Şimdi İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü demişler.
1: Yo hiç kabul etmem öyle şey. Şimdi biber salçası dedin.
0: Böyle koy böyle bolca bir biber salçası sen koy kanka. Koy kız. Koy bir salçamız. Gel. Salçamız mı yok bizim?
1: Hı. Bak.
0: Fakir miyiz biz?
1: Yok. Şimdi. Bak her şey gözünüzün önünde gerçekleşiyordu. Bak.
0: Az efendim önceki içliği göster ama Serpil yanlış
1: bak,
0: anlamasınlar.
1: Dolaba koyduk. Yo yo.
0: Bak. Başka içlik değil yani.
1: Vallahi bak dolaba kaldırdık bunu böyle.
0: Aynı Serpil'in hazırladığı içlikten bak. Sakın yanlış anlamış olmasın.
1: Siz de Özlem gibi kavanozdan salça alırken her yerini kirletir misiniz?
0: 9 tane Serpilko parçaya böleceksin bana
1: onu. Hiç sevmem. 9 parçaya mı?
0: Evet. Geldi.
1: Hatta sen çok gelme.
0: Sen çok gelme. Serpil'in canı sıkma. Hadi Serpil ko. Şimdi bir şey yapacağım. Yok susmuyor. Aynı şey. Kaynanam gibi. Susmaz.
1: Bir sorusu 45 tane cevap veriyor.
0: Açık kaynanam benim konuşmazdı. O bakışı yeterdi de.
1: Niye mi bakıyordun?
0: Neyse.
1: Niye mi
0: bakıyordun? Bakıyordu öyle. Daha 3,5. Nefes alamazsın. Ondan sonra bu şey gibi ama. Bir tane
1: fiziksiz şey. Bizikisi maşallah.
0: Ha, vallahi öyle.
1: Ya Nermin şimdi elimi hadi
0: şimdi
1: sokacağım ya.
0: Sen elinle tatlandır bana gönder. Bak burada seni bekliyorum bak.
1: Bak böyle söyledi ya. Daha ben 5 çeşit yemek daha çıkıyor.
0: Bak şimdi Serpil'in eli vallahi değdi mi oraya? Ha. Tamam ben daha çıkacağım. Kuzudan yukarı bak.
1: Ben de coşkuyum.
0: Kuzudan yukarı bak. Hamuru ne yaptık? Pideleri hazırlarken fazladan sizin için tekrardan mayalamıştık. Orada da kıymalı iç harcımız arttı. Ben bunu Keremciğime götürmem mi? Götürürüm.
1: Canımın içi biraz ya rica etsem senden
0: tabii,
1: şöyle.
0: Tabii sen biraz iste ben iki az atayım. Hı, ne demek Serpil Hanımcığım?
1: İyidir, iyidir.
0: İyi midir Serpil
1: bu çünkü bir daha yansız mı güzel olmaz.
0: Olmaz, ha? Olmaz. 10 parçayı bana göndereceksin. Ben onu böyle güzelce açacağım.
1: Tamam sen çukurlarını aç geliyorum. Bak görüyor musun?
0: Elimle açacağım ben. Sen bana böyle löp löp at. Ben böyle löp löp açacağım onları. Kendimi böyle şey de hissettim yani. Şu an çalışıyoruz. Tamam mı? Fırındayız, mutfaktayız. İçeride bizi bekliyor.
1: Sen bu sek yapıyor gibisin şu an.
0: Bizi bekliyor müşteriler Serpil. Verdin. Dedim ki Serpil bu iyi. Doldur dedim. Biraz büyük oldu Serpil.
1: Hocam aç biraz ama yani bastı.

0: mu biraz çöksün hamuru?
1: Ama müşteriyi bu kadar kıymayla doldurmayalım.
0: Hocam sen hamurunu açar mısın?
1: Getir. Hı? Hadi getir.
0: Yani?
1: Getir. Hadi getir. Ben böyle kabarsın istiyorum.
0: Kabaracak o zaten. Bak
1: getir.
0: Göreceksin.
1: Hadi ver. Gönder. Hadi gönder.
0: Aç hamurlarını. O niye öyle yaptın şey gibi bazlama ekmeği gibi?
1: Ama çok ince oluyor öyle.
0: Oğlumcuk aşkım mayalı mayalı. Vallahi çok güzel
1: gönder,
0: kabaracak.
1: Hadi gönder. Hadi.
0: Sonra bunları atacak üstüne. Ay pilav yanıyor. Geçmiş olsun.
1: Ben Cimi'ye dedim ki öğren dedim. Karıştırmayı öğren dedim
0: Sarp'e. Ama aşk olsun ya. Yani.
1: Öğrenmiyor. Ama yemeğe gelince yiyor.
0: Aşk olsun.
1: Hadi Mehmet efendi.
0: Karıştır şunu ya.
1: Karıştır artık şunu.
0: Sebzeli ya.
1: Tamam geliyormuş bak öğrenecek. Öyle karın tokluğuna çalışmak yok Sarp'in. Arada bir
0: katı
1: gelecek.
0: Kaşı içinde. Heh. Ama tutma tutarsan yanarsın. Tencerenin kulpunu tutma.
1: Karıştır,
0: Allah
1: karıştır.
0: Vermesin. Bugün de her
1: alttan
0: zaman...
1: Alttan üste karıştırıyoruz.
0: İki dirhem bir çekirdek oldu bugün.
1: Hı. Mis gibi karıştırmaya devam ediyor. Bak. Karıştır hocam. Yemeği de böyle elin yanar Serpil gibi yapma.
0: Onu da rica etsem açar mısın? Ben elimin bulaşığıyla gelirim sana. Aç.
1: Ay ellerine sağlık. Burada biz iş yapıyoruz. Bilal tamam yemeği hak ettim. Birazdan vereceğiz.
0: Şimdi arkadaşım diye söylemiyorum ama çok naif ve kibar bir
1: evet
0: beyefendi
1: Mehmet
0: kendisi.
1: Efendi.
0: Hoppa. Nermin.
1: Kuzudan yukarı.
0: Safişe şu
1: kuzudan
0: kadar.
1: Yukarı.
0: Şu kadar.
1: Dağıttır hepsine. Koy hepsine. Koy.
0: Şuna koy.
1: Şuna birazcık at.
0: Vereceğim. Aç sana annesi.
1: Bu ince oldu ver. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatınızda yiyebileceğiniz en lezzetli tarifi
0: doğaçlama.
1: Şu an doğaçlama yaptık bak. Hamuru gördünüz. Elimin yağsıyla böyle
0: hemen
1: bezeledim.
0: Hemen sıralıyorum.
1: Vallahi.
0: Sembusek değil.
1: Değil. Lahmacun değil.
0: Biberli
1: pide değil.
0: Hiç değil.
1: İçine biber salçasıyla renklendirdik sadece.
0: Bazlama arası.
1: Bu da günün yedinci tarifi oldu. Daha ne yapalım Serpil'im.
0: Şey oldu bu. Bir açık hamburger gibi de oldu. Değil mi?
1: Her şeye benziyor şu an bence o. Çok da güzel oldu. Ne yaptıysak iyi yaptık. Elhamdülillah.
0: Şimdi.
1: Kerem'cime götüreyim ben.
0: Yumurta sürseydik şöyle.
1: Sürme. O kırmızı akar.
0: Yazıklar olsun.
1: Gel. Ben olsam. Gel seni daha yormayacağım.
0: Yo yorulma. Verdin coşkuyu.
1: Allah'ım bakar mısınız? 190 derece.
0: 190, 200. 200'e düşük olabilir. Dikkat
1: pişirsin.
0: Et.
1: Ha?

0: şey var. Tamam, akşama ders.
1: Sözde yine Rizeliyim ben der. Ötekisi de bizim Ordulu.
2: Öyle olmuyor.
1: Ama bir tanesi
2: mutfağında
1: bize...
2: Mutfağında pişmemiz gerekiyor.
1: Niye canım ne münasebet?
2: Mutfağında pişmemiz gerekiyor.
1: Bir tane Karadenizli arkadaşlarımızdan bir tanesi bize öğretmedi.
2: Yazıklar olsun. Bence bu kadına niye öğretmiyorsunuz?
1: Yazıklar olsun.
0: Efendim şöyle yapalım. Bu güzellikleri bir sofraya taşıyalım. Nasıl var? Sen o zaman bana dedin ki gidiyoruz sanki.
1: Kim gidiyor?
0: O zaman
1: gitmiyor.
0: Ha. Yazıklar olsun.
1: Karışma gitmeyecek adam.
2: Ben hediyemi açıklıyorum ya.
0: Bırak. Bırak açıklıyorum.
1: Zaten ver artık Nermin. Ayıp oldu.
0: Nermin'in enfes mutfağı 615 bin. Bak Giresun postum geldi ona göre ha. Bak. Görüyorsunuz hepiniz Giresun'a geliyorsunuz benimle, tamam mı bak. Hepinizi Giresun'a bekliyorum.
1: Gelin. Vallahi gelin.
0: Bak
1: kapattım.
0: Giresun Yeşil Lezzetler Festivali'ndeyiz. Aa bak görür musun?
1: Ne?
0: Giresun'un Yeşil Lezzetleri Festivali'ne gidiyoruz ya. Serpiko.
1: Siz bilmezsiniz biz biliyoruz. Hüseyin Hoca.
0: Nermin'in enfes mutfağın sunucusu. Şimdi geldim tabaklar burada bak. Bir alkış yapmışım 4000 yorum var. Açıyoruz haydi bismillahirrahmanirrahim. Gidiyor şu an ekranda bize olan. Evet ama... Nermin Hanım bana çıktı diyen birine gidiyor. Açıklamıyorum.
1: Ama şey yapma ne olur. Bak hediye kazanmamış birine gitsin lütfen.
0: Sen onu aç öyle de kızım. Yayında Nermin Hanım. Şöyle kaydırıyoruz. Şöyle kaydırıyoruz.
1: Gönder gitsin. Kapat gözünü hocam.
0: Kapatıyorum gözümü.
1: Laps diye seç.

0: Ama bak ben söylüyorum arkadaşlar, bana sürekli sıfır hesaplı şeyden yorum yapmayın takipçili. Ve sürekli aynı yorumları yapmayın. Ben bundan kızıyorum. Biliyorsun Serpil.
1: Evet, sen de seçiyorken şey yap, boş ver. Belli ki orta yolu bulamayacağız o konuda.
0: Bir de aynı kişilere vermek istemiyorum ya böyle.
1: Aa, pideleri niye koyacağız ayol? Rahatlığa bak. Zirve.
0: Neydi sunum yapalım hakikaten?
1: Şimdi pilavımı şunu alacağım. Everest tepesi gibi yapacağım. Sanırım...
0: Vallahi buldum. Hem de çok organik, mis gibi bir sayfa buldum.
1: Ay inşallah daha önce bize kazanmamış olur da. Makbule geçsin çok istiyorum. Hadi bakalım.
0: Vallahi beni takip etmiyormuş bak.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Vallahi terazi yıldızları.
1: Al işte bak gördün mü?
0: Vallahi etmiyormuşsun, veremem.
1: Gördün mü?
0: Hak.
1: Söylüyorum hep.
0: Şimdi geliyorum.
1: Gel gel.
0: Vallahi bunu sevdim. Çocuğunun fotoğrafı da var. Güneş Coşkun 35. Bak gördün mü? Ponçik bir oğluşu da
1: Ay,
0: var.
1: baksana.
0: Bak bizi de takip ediyor. Buraya geliyorum. Vallahi bak hepimizi takip ediyor. Güzel. Tamam. Bu firmanın adı neydi?
1: Şey İbrahim Bey.
0: Hı, dur bakayım.
1: Ama aşk olsun. Bak.
0: Güneş Coşkun 35 elendin.
1: Ya.
0: Çünkü markamı takip etmiyorsun.
1: Evet. Ama
0: Özellikle
1: diyoruz.
0: altında bakıyorum, yorumu var mı? Var. Yani şimdi niye takip etmemişsin ki sen? Hem de en baştaki sponsor. Şimdi ben ne diyeyim yani?
1: Tek isteğimiz, tek dileğimiz ya. Onu yapın ne
0: Bence
1: olur.
0: bu hoş. Bu güzel. Bakıyorum. Takip ediyor mu?
1: Bence etmiyor. Yok.
0: Şey diyor.
1: Vallahi etti.
0: Ediyor.
1: Bak. Ha
0: Ama
1: gösteremiyorsun.
0: gösteremiyorum sponsor. Allah bak şöyle uzaktan göstereyim. Ediyor. Bak.
1: Ya gördüm şimdi. Bak onu
0: Efendim,
1: kısmetmiş.
0: Yusuf Egem. Çok da tatlı bir hanımefendi. Böyle.
1: Eşi belli
0: Bir
1: ki.
0: şey aktiviteli bir mutfağa gitmişler. Nida. Bakıyorsun.
1: Hemen baksana.
0: Yusuf Egem. Eşiyle birlikte mi ya da bir arkadaşıyla fotoğrafı var. Şöyle göstereyim. Hemen bakıyorsun ve yazıyorsun bana. Hanımefendiye bu güzel defne yaprağını veriyorum. Hanımefendi sizler de ekranda isminizi gördüyseniz ne olur yazın.
1: Yani.
0: Bakın 3 kişiye eledik, fark ettin mi?
1: Ya.
0: Kazanan 3 kişiye eledik. Ne var ya, Serpil'i takip edin, beni takip edin. Bak sonra gidiyorsunuz.
1: Etmiyorsunuz kaçıyorum. Nerede anam? Bak Allah Hasan. Şunu da sen tut. Şunu da sen tut. Tut. Bu benim. Benden mi
0: Ediyormuş her
1: öğreniyorsun?
0: şeyi takip veriyor. Var ya bu.
1: Gel. Nasılsın? Sen bu tarafı nasılsın?
0: Hep beni yapıyorsun şişko.
1: Çok güzel adam onu ya.
0: Hep beraber şişko oluyoruz.
1: Lan. Dursun.
0: Dursun yiyeceğim ben onu. Ama çok güzel
1: Hamuru var
0: oldu ya.
1: ya.
0: Vallahi güzel
1: Yemin
0: olmuş.
1: ederim pamuk gibi bir hamuru var. İçi de gayet güzel pişmiş. Şiddetle.
0: Hanımlar ya, bakar mısınız? Bak küçücük poğaçalar yapıp yaptık bunu, biliyor musunuz yani?
1: Bak.
0: Hiç de zorlanmadık yani. O küçücük poğaçalardan bunlar nasıl çıktı diyorsunuz değil mi? Allah'a bak. Her şeyi canlı yayında yapıyoruz.
1: Asya.
0: Mutfağa girip.
1: Bak bak Cimi.
0: Yani biz sadece soğan doğrayarak yapmıyoruz bu işi efendim.
1: O
0: Keşke sadece soğan doğrayarak olsaydı her
1: da
0: şey.
1: bir sanat.
0: Allah.
1: Herkes soğan doğrayamıyor demek ki. Bay bay bay.
0: Doğrayamıyor ki. Böyle yorum yapıyorlar.
1: Gel.
0: Gönder. Gönder Serpil'i.
1: Hay dur uçağıma hunharca davranma.
0: Efendim dakikalar sonrasında çok kıymetli Beyaz
1: Eline
0: TV
1: dikkat et.
0: izleyicilerine harika bir sofra kuruyoruz Serpil Hanım'la. Sizler de bizim soframızda olmak istiyorsanız hepinizi bekliyoruz efendim.
1: Pilav yanda o.
0: Yandı. Hadi geçmiş olsun.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.

0: hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle. Otobit'te.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem?

Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Tam da leslik.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşinde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
0: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Golf. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
9: Poğaçalar fırında. Evet. Evet efendim. Özlem, onları da bir tepsiyle getirir misin? Görsünler en sonunda. Bakın, harika bir pide yaptık. Efsane görseli. İç harcıyla dop dolu. Hemen yan tarafta fincanın içerisinde harika bir sufle dondurmasıyla birlikte. Efsane bir görsel. Efendim, burada görmüş olduğunuz üzere bir pilavımız var. Arpa şehresiyle özdeşmiş efsane bir görsel. Yine tavuk tandır yapıyoruz efendim. Üstündeki sosuyla, domatesiyle, salatasıyla birleşmiş. Ve yan tarafta da efendim bir yoğurt. Yoğurdun üstünde de görmüş olduğunuz üzere kabağımız. Ve tabii ki fırında biraz daha pişmeye devam edecek. Sakin. Hemen arkada tepside görmenizi istiyorum. Serpil ile son dakika hazırlamış olduğumuz güzellik fırından geldi. Valla pişmiş neredeyse. Bir tık daha mı? Bence iyi yani aslında. Doğru diyorsun.
10: Bence de iyi. Bakar mısın
9: bakar
10: altına?
9: Bakar mısınız efendim altın güzelliğine? Nar gibi kızardı. Ve bütün güzellikler şu an masada. Yanma, bırak, tamam, dursun öyle.
10: Evet, çok sıcak.
9: Sosunu çeksin. Efendim, al sen onu Özlem. Biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şunu söylemek istiyorum. Biz evdeki malzemelerle efsane tarifleri sadece dakikalar içerisinde hazırlayabiliyoruz. Peki bunu neden yapabiliyoruz? Çünkü herkesin malzemesi bir, yani bir tavuğumuz vardır, baharatımız, salçamız vardır. Pilav deyince mantar yoksa domatesiniz, biberiniz ya da işte kapyanız vardır, onu kullanabilirsiniz. İçinden eksiltebilir, arttırabilirler. Bu tamamen benim izleyicimin zevkine kalmış.
10: Kesinlikle.
9: Hamur deyince zaten akan sular duruyor. Şu an beni ekranda izleyen bütün kıymetli hanımefendiler hamurda çok iyi ve çok da uzman olduklarını düşünüyorum. Biz sadece tarif veriyoruz. Yavaş döndürelim de Özlem'in fincanları kırılmadan sağ salim gitsin. Efendim, burada da fincanın içerisinde bir sufle hazırladık. Bu sufleyi yaparken çok zorlanmadık. Yine evdeki kek malzemeleriyle hazırlanıp sadece üstüne beyaz bir çikolata koyduk.
10: Gayet biz.
9: Sizin elinizde varsa sütlü bitter çikolata da koyabilirsiniz. O da güzel olur akışkan, ama bu bembeyaz olduğu için böyle beyaz çileklerle falan harika bir görsel şölene çevirmiş bulunmaktayız. Şunu daha söylemek istiyorum. Biz sizi çok özlemişiz. Gerçekten özlemişiz yani.
10: Bence de kesinlikle öyle.
9: Bu bayram tatili araya girdi ama bayram tatili biter bitmez ne yaptık? Bomba gibi bir enerjiyle karşınıza geldik. Dediğim gibi şimdi sezon yapınca sizleri çok özleyeceğim. Ne yapacağız bilmiyorum. Sizler de bizleri özlüyorsunuz çünkü anlıyorum. Serpil yazıyorsunuz, bana yazıyorsunuz. Bitti mi program, neredesiniz diye. O telaşınızın ben de farkındayım. Çünkü artık saat 11'e de alıştık kahvaltı, evet, masalarında. Kıymetli hanımefendilerle harika bir sohbet, muhabbetle giriş yapıyoruz her güne.
10: Çok iyi oluyor valla.
9: Valla çok iyi oluyor.

0: Efendim biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
1: Amin.
0: Rabbim sağlığımızla terbiye etmesin. Gerçekten söylüyorum, hayattaysanız, ayaktaysanız, nefes alıyorsanız bu sizin için en güzel andır efendim. Ben de şöyle tatlımı alıyorum ve diyorum ki yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında canlı canlı devam edeceğiz. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Yargıtay kararı kesinleşti ama Güran ailesinin mücadelesi bitmedi. Bayramda İstanbul'a gelen aile fertleri basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalıştı.
1: 1,5 yıldan fazladır biz Diyarbakır'da bir zulüm var diyoruz, zulüm. Ve sesimiz hiç kimseye gitmiyor. Bizi kimse duymuyor. Duymak istemiyorlar. Ama bizler her gün artık meydanlarda olacağız. Bu zulüm bitene kadar, narinin hakikati ortaya çıkana kadar, yalan ve sahtekar raporlar ortadan bitene kadar biz bu meydanlarda bağırıp ve çağıracağız narinin hakkı için.
0: Narin'in ailesi stüdyoya geldi. Olayları başlatan amca İbrahim, Narin eve geldiği ifadesini açıkladı.
2: Bir izleyicimiz bir soru sormak istiyor. Fatma Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ben aileye pek inanmıyorum açıkçası. Neden? Çünkü bu ailenin bir akrabası daha önce bir yayında şunu söylemişti. Demişti ki kız eve geldi, amca oradaydı. Hatta bu kızın o gün kullandığı o tülbent evde bulundu. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Bunu sormak istiyorum.
4: Şimdi bizim en büyük hatamız şöyle oldu. Ben dahi hani dedim Narin yukarı çıkmış. Halbuki köyde değilim. Ya bilmediğim bir konu hakkında niye konuşuyorsun?
5: Esra Hanım.
2: Hata yaptınız yani.
4: Tabii Esra Hanım, yani bilmediğim bir konu hakkında ben zaten videoda da diyorum. Ben çocukların ağzıyla konuşuyorum.
2: Siz miydiniz orada tülbent
4: evet,
2: evet. Evdeymiş diye?
4: Evet, Türban Hanım.
2: Sizdiniz
4: balkona.
2: O ilk açıklamayı
4: evet.
2: yapan.
4: Evet.
0: Davada eksiklik olduğunu savunan abi Baran, kardeşinin istismara uğradığı ihtimalini gündeme getirdi.
2: Peki, sizi üzmek istemiyorum ama bunu da sormam lazım PSA'da olduğu için. Nevzat Bahtiyar'ın istismar amacıyla kızı öldürdüğünü düşünüyor musunuz?
6: Araştırmayan mahkeme utansın.
2: Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Nevzat yapmış olabilir mi böyle bir şey?
6: Bu mahkeme araştırmış olsaydı bu çıkacaktı. Bir baba ya.
2: Yani yapmış mıdır?
6: Gerçekten şu an bunu söylemek benim için çok zor. O şüphe var, yoğunluk var ama biz... Yine de bak acımızın üstüne bunu bile kalkıp mahkemeye bir baba yalvardı ya. Ya bir mahkeme heyetine yalvardı.
2: PSA için.
6: PSA için, keşif için yalvardı ya.
0: Nevzat'a katil diyen Güran ailesine tepki gösteren avukatı Ali Er Yılmaz sosyal medyadan tehditvari bir paylaşım yaptı. Hedefinde abi Baran vardı.
2: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz da sizlere çok sinirli. Bir de bir tane tweet atmış. Sizleri şikayet etmekle söylüyor. Tehdit ediyor mu denir artık ona. Bu bir pankart asmışsınız. Siz pankart şahanede. Narin'e adalet, Yüksel, Enes ve Salim Güran'a özgürlük. Sarı öküz ortada. Katil Nevzat Bahtiyar diyorsunuz.
6: Evet öyle.
2: Ali Bey de diyor ki bu pankartın hesabı vereceksiniz. Baran Güran, katil seviciler artık size acıma yok. Ne söylemek istersin?
6: Kısa ve net söyleyeyim. Kadınlara bile, annelere bile saygısı olmayan, terbiyesiz bir adamı kale almanın da pek bir anlamı yok açıkçası.
0: Ankara'dan çok önemli bir ihbar geldi. Nevzat Bahtiyar'ın Güran ailesi hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.
2: Bir telefonumuz mu var? Göktuğ Bey bir şey sormak istiyormuş Ankara'dan. Cinayetten önce Nevzat Bahtiyar'ı Ankara'da görmüş, kendisine önemli bir şey söylemiş.
7: Cinayetten 3-4 sene önce bu Nevzat Bahtiyar'la ben Ankara'da Şaşmaz otobüsünde tesadüf denk geldik. Dolmuşta 3-4 kişi vardı. Ben de arka koltukta oturuyordu bu, en arka koltukta Nevzat. Ben de arka koltukları sevdiğim için arka koltuğa oturdum. O sırada yine Diyarbakırlı bir iş adamının işini yaparken onlardan biri aradı. Diyarbakır'da mısın abi falan deyince bu Nevzat benle sen Diyarbakırlı mısın gibi bir konu açtı. Yok dedim ben. Ondan sonra Güranları tanıyor musun dedi. Abi dedim ben sana Güranları tanımıyorum. Diyarbakır'la da ilgim yok deyince ne oldu falan deyince bu İşte Güranlar var, nalet insanlar filan demeye başladı. İçi dolmuş bana anlatmaya başladı. Hayırdır dedim. Ya işte dedi bana dedi zulüm ettiler.
2: Peki size Güran ailesiyle ilgili başka bir şeyler söyledi mi? Bir tehditvari bir konuşma, bir zarar vereceğini söyleme oldu mu?
7: Söyledi. Güranlar var dedi, Diyarbakırlı, nalet insanlar dedi. Benim canımı yaktılar dedi. Ben onların öyle bir canımı yakacağım ki dedi. Mahvedeceğim dedi. Çoluğuna çocuğuna küfürler müfürler. Ya dedim bak hani bir işin varsa git bu adamla konuş. Ben ne dedim böyle saygısızca konuşuyorum? Benim canımı yaktılar, ben onların canını yakacağım diye.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
19: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
20: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
21: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
11: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Kulu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
16: Yüzleşmede üçüncü gün.
17: Yakında öleceksin sen de 15 gün.
18: Şizofreni adam deli mi nedir?
16: Biri 80, diğeri 60 yaşında.
17: 6 sene benden durdu. 6 sene nerede olduğunu bilmiyordum.
18: Bana ev vereceğim dedi. Araba yapacağım dedi. Hepsi yalan.
16: Birgül beni oğlunun evinde bile aldattı.
17: Metin diye biriyle ilişkisi var. Birgül abla içeride dostuyla randevulaşıyor.
18: Bunları kanıtlamasını istiyorum ya. Metin'i kanıtlasın bana. Niye kere almış o zaman?
16: Senet imzalattı. İlk çamaşırlarıma kadar aldı.
17: Hırsız bu, hırsız.
18: Ben konuya geçeyim. Ne
17: kadar aldı? Çoluk çocuğuna.
18: Bu kadar yalan olur mu? Pilotuna ne yapacağım?
16: Çok konuşulacak canlı yayın.
18: Ben bu adamı nereden gördüm, nasıl evlendim?
16: Az sonra. 367 bin dolarlık iddia.
19: 10 yıllık eşimsin, 3 tane çocuğumun annesisin. Benim paramı getir.
16: 10 yıllık eşim Ayşegül beni dolandırdı.
19: Buraya geleceksiniz, buraya gelmezsen var ya...
16: Annem hasta dedi. 367 bin dolarımı alıp kaçtı.
19: 367 bin dolar paramı götürdüm. Annem ameliyat olacak diye gittim benim evimden. Ne oluyorsa olsun boşamıyorum ya.
16: Hem paramı çaldı hem evliyken başkasıyla nişanlandı.
19: Benim çocuklarımla artık hiç bir tane bile bağın kalmadı. 10 senede ettiklerinin hesabını burada vereceksin.
16: Az sonra... Türkiye'yi ikiye bölen cinayet.
20: Sizler Nari'nin hakkını yerde bırakıyorsunuz.
16: Küçük Nari'ni ailesi mi, Nevzat Bahtiyar mı öldürdü?
21: Birlikte başlayalım, birlikte tamam şuna.
18: Adam yine ifade değiştiriyor, herkes bu adama inanıyor ya.
16: Ankara'dan gelen şok ihbar.
22: Bu Nevzat Bahtiyar olayının cinayet olayından sonra...
16: Nevzat cinayet planını bana anlattı.
22: Bu Nevzat bir güranlar var, nalet insanlar filan demeye başladı.
16: Güran ailesi canımı yaktı. Ben de onları yakacağım.
22: Benim canımı yaktılar dedi. Ben onların öyle bir canımı yakacağım ki dedi.
16: Olay tanık Ramazan stüdyoda.
22: Mahvedeceğim dedi. Çoluğuna çocuğuna küfürler.
16: İlk kez ekranda Narin davası ile ilgili yeni görüntüler. Az sonra...
23: Papatyalar. Bir dakika, sarı papatya, bir tane beyaz papatya erkek arkada kalmış. O da beyaz giyinmiş. İştahı kapalı onun. Çünkü sarı neyin rengiydi? İştahın ve enerjinin rengiydi. İnşallah, bakın hep diyoruz tabii zayıflamak istediğimiz için iştahımız çok açılmasın diyoruz ama iştah da çok önemli bir şey. Her şeyi kaybedince değerini anladığımız için genelde insanoğlu böyle, iştahımız da açık olsun. Biz kendimiz kendimizi tutarak yemeyelim. İştahımız, sefamız, keyfimiz, neşemiz bol olsun inşallah diyelim. Öyle güne başlayalım. Her şeyin kıymetini bilmek lazım. Biliyorsunuz Narin Güran cinayeti bizim için çok önemli bir davaydı. Tüm Türkiye için çok önemli bir davaydı. En sonunda mahkeme sonucunu verdi ve aileden 3 kişi müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezaevine gönderildi. Tabii ki aile üyeleri asla buna inanmadı. Bizim ailemiz, yani Nari'nin annesi, abisi, amcası bu işin içinde değil diyerekten aslında seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Nevzat Bahtiyar'ın, biliyorsunuz Nevzat Bahtiyar da ceza aldı. Kendisi ama öldürmeye yardım etmekten ceza aldı. Ama aile aslında kızımızın katili Nevzat Bahtiyar'dır. Herkes Nevzat'ın söylediklerine inandı. Ve iş buraya geldi diyor. Bugün baba Arif Güran yanımızda olacak. Aynı zamanda amcalar da yanımızda olacak. Dün biliyorsunuz kendileri İstanbul'da bir protesto ettiler. Hem kararı protesto etmiş oldular. Hem de biz adalet istiyoruz. Tekrardan yargılanmıyoruz.

Anma istiyoruz. Çünkü bu işin sorumlusu Nevzat'tır dediler. Şimdi bana kişisel fikrimi de soruyorsunuz. Ben ama önce babayı ve aileyi arayayım. Bu arada dün yayınımıza bir beyefendi bağlandı biliyorsunuz. Ben de çok şaşırdım. Çünkü artık hani bu işte bir dava kapandıktan sonra şimdi bir beyefendi bağlanınca biz çok yayınlar yaptık. Hiç bağlanmadı bize. Ama gerçekten kendisi bir yıl önce gitmiş savcılıkta ifade de vermiş.

0: Bahtiyar'la ben konuştum ve Gürallardan intikam alacağını ve onların canını çok acıtacağını bana cinayet öncesinde söylemişti diyen kişi. Bu arada çok önemli bir görüntümüz daha var. Onları da göstereceğiz. Ramazan Bey'in söyledikleri de çok önemli. Şimdi aile üyelerini buraya alın. Ramazan Bey de birazdan burada olacak. Arif Bey'i de ve amcaları da buraya çağıralım.
1: Türkiye'yi ikiye bölen cinayet.
2: Sizler Nari'nin hakkını yırta bırakıyorsunuz.
1: Küçük Nari'ni ailesi mi, Nevzat Bahtiyar mı öldürdü?
3: Sürekli açtalım, bilgiler tamam sürekli.
4: Adam yine ifade değiştiriyor, herkes bu adama inanıyor ya.
1: Ankara'dan gelen şok ihbar.
5: Bu Nevzat Bahtiyar olayının cinayet olayından sonra...
1: Nevzat cinayet planını bana anlattı.
5: Bu Nevzat bir güranlar var, nalet insanlar filan demeye başladı.
1: Güran ailesi canımı yaktı. Ben de onları yakacağım.
5: Benim canımı yaktılar dedi. Ben onların öyle bir canını yakacağım ki dedi.
1: Olay tanık Ramazan stüdyoda.
5: Mahvedeceğim dedi. Çoluğuna çocuğuna küfürler.
1: İlk kez ekranda Narin davası ile ilgili yeni görüntüler. Az sonra.
0: Evet, birazdan Ramazan Göktuğ Bey de yanımızda olacak. O da ifadesini anlatacak. Bu arada ifadesini şu şekilde göstermek istiyorum. Çünkü bundan bir yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa gidip ifade vermiş bir kişi. O yüzden de kendisi burada Nevzat Bahtiyar'la ilgili anlatacakları olacak. Nasılsınız Arif Bey?
6: Yaşayan ölüleriz, yani nasıl olacağız?
0: Hep böyle bitmiş, söylüyorsunuz.
6: Bitmiş bir hayat, yok olmuş bir aile.
0: Hı hı.
6: Hani nasıl olacağız? Yani bazı insanlar diyorlar biz yaşıyoruz, biz yaşamıyoruz. Yani bizim yaşam hakkımızı elimizden aldılar. Hep sahte rapor, sahte deliller, yalanlarla, sosyal medya baskısıyla ailem diye bir şey bırakılmadı. Çekirdek ailem yok oldu. Yani bugün Enes'im nerede, Narin'im nerede, Yüksel nerede? Çocuklarım okulu bıraktı Esra Hanım. Yani evde duramıyorum. Şu an 75 yaşında bir yaşlı bir kadın, hı hı, Eren'le Muhammed'e bakıyor. Hani hayat bize nasıl olacak?
0: Şimdi siz hiç ama savaşınızı bırakmıyorsunuz Arif Bey.
6: Şimdi doğruluk birdir, bir. Yani doğru elvede geç ille ki ok yayını bulacak yani. Doğru, hı hı, yolda şaşmamıyorum. Çünkü benim ailem benim kızıma dokunmaz. Bu adamların... Bu iddia ettikleri sahte raporlarla, yalanlarla şu an her gün farklı şeyler çıkıyor. Tabii bugün de farklı bir şey çıktı. İşte Salim'in gece saat 10'da Ertuğrul bak deresine gittiğini söylüyorlar. Ama gel gelelim şu an bu çıkıyor. O bile yalan. Yani Esra Hanım, yani gerçekten...
0: Arif
6: bu
0: Bey,
6: dosyaya, bu dosya yani niye bu hale geldi?
0: Bahsediyor Arif Bey ve bu görüntüyle Salim Güran çok net bir şekilde yargılanmıştı. Yani ne için yargılandı? Yani soruşturmanın içinde şu şekilde söylendi ve birçoğumuz da bunu konuştuk. Salim Güran aslında Nevzat Bahtiyar'ın gömdüğü alana yakın bir yere gece yarısı gidiyor. Sanki orada bir şey kontrol ediyor ve sonrasında dönüyor. Bakın Salim aslında o gece o bölgeye gitmiş olarak konuşulan o aracın aslında ne aracı olduğu ortaya çıktı. Şimdi
6: bütün
0: birazdan...
6: medya bunu çarşaf çarşaf saatlerce, hı hı, gece yarısında ajanslarla o arabayı 3-4 saatlerce yorumlayan, ben gazeteciyim diyen ve ben Allah için, hı hı, bu işi yapan, ben Narin için bu davaya mücadele eden, ey Allah sizden din iman ala. Ey vicdansız insanlar, siz bizi ne hale koydunuz?
0: Arif Bey, bence bu görüntüyü görelim. Hatırlattım, evet, size. Hatırladığı izleyicilerimiz çok iyi takip ediyor çünkü. Biliyorsunuz ki Salim Güran aracıyla Nari'nin gömüldüğü yere gidip kontrol etti denilen gece oraya gitmesiyle ve aslında telefonunun da bazı oradan verdiği iddia edilen görüntüdeki aracı şimdi görelim.
1: Tarih 21 Ağustos 2024. 8 yaşındaki Narin Güran öldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından

0: Yer Tutmaz Deresi'nde saklandı.
1: Ben bu yoldan bu tarafa doğru geldim.
2: Yoldan geldin.
1: Geldim.
2: Arayı bir yola girmedin. Normal stabilize yoldan devam ettin.
1: Evet, normal devam ettim. Geldim burada dönüşümü yaptım. Burada arabayı stop ettim.
2: Tamam.
1: Stop ettim. Uzağımı aldım. Yakaladım. Bütün kuvasaya.
0: Soruşturma dosyasında ise narin gölete bırakıldıktan sonra amca Salim'in yer tespiti için oraya gittiği ve telefonunun bölgede sinyal verdiği yer almıştı. Aradan geçen 2 yılın ardından aile yaptığı araştırma sonucunda yeni görüntülere ulaştı. Görüntülerde Salim'in aracı olduğu söylenen aracın askeri araç olduğu ve aramaya katılmak için orada olduğu görülüyor. Farlar ve spot ışıklarından aracın Salim'in aracı olmadığı anlaşılıyor.
3: Şimdi deminki görüntü, demin dur dediğim yerde bir durun. Şimdi size aracı göstermek istiyorum. Dur. Arkadaşlar aracı göstereceğim ya, orada durun. Şimdi burada gözüken araç, hani Salim Güran gitti tam o bölgede durdu dediğimiz araç, aslında askeri bir araç ve Narin Güran'ı arayan araç. Araç orada duruyor mu? Duruyor. Evet, aşağı inip bağırıyorlar Narin Narin diye. Aslında evet. Narin'i arıyorlar.
4: Evet.
3: Ve bu araç uzun süre Salim Güran'ın aracı olduğu, hatta o bölgeye gidip arama, yani o bölgeyi kontrol etmek adına gittiği konuşulan araç. Ne düşünüyorsunuz Arif Bey?
4: Yani şu an yeni delil diyorlar ya. Gerçekten bu dosya tarafsız bir şekilde bu dosya ele alınırsa, bu dosyada zaten delil fışkırıyor. Sadece bu tek değil. Tuncay Bey'in çıkardığı raporda bilirkişinin attığı imzalarda bilirkişi listesinde olmayan insanlar. Bir kişi hayali zaten yok. Öyle bir insan yok. Yani bu kadar art niyet neden? Gerçekten bazen düşünüyorum. Bir soruşturma bu kadar mı kötü yönetilir? Bu aracı var ya, 10 gün 15 gün bütün medya, büyük bu kanallar gece yarılarında ajans olarak gece 12'den 3'e kadar şu araba Salim'dir, ikinci üçüncü taşı bırakan üstüne Salim'dir, gidip Narin'i kontrol eden Salim'dir. Ya Allah için ya. Hiç mi vicdan sahibi yok mu? Hiç mi merhamet insanı yok mu ya? Bu nedir?
3: Şimdi o araç aslında aramaya giden jandarmanın aracı. Çünkü hepimiz, evet, televizyonda da çok konuşulan şey Salim Güran'ın aslında, çünkü Nevzat Bahtiyar anlatıyor. İki taş koydum, üç taş koydum çocuğun üstüne. O diğer taşı da demek ki Salim Güran gitti. Orayı kontrol
4: son
3: etti.
4: Son mahkemede de tabii ben bir taştan başka bir taştan fazla söylememişim. Eğer çıkarın söylemişsen beni idam edin. Ya sen 8 defa 7 defa ifade değiştiren bir insansın. Senin lafın bu kadar mı itibar bulunuyor? Hayırdır? Ne oluyor burada? Bu dosyanın hali nedir? Yani burada 3 tane savcı bu dosyayı araştırmaya almışsa, yani bu insanlar hiç mi hata yapamıyor kardeşim?
3: Ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani
4: insanlar şu an hayatını yaşıyorlar. O insanlar şu an çocuklarını kucağına alıyorlar. O insanların yuvası var, evi var. Ama bu insanlar benim yuvamı, evimi yok ettiler.
3: Şimdi Arif Bey, aslında tam bir sistemi değil. Çünkü adalet sistemimiz gerçekten güzel bir sistem. Tam bir sistemi değil ama aşağıdan yukarı gelecek. Her işi bir insan yapamaz. Şimdi aşağıdan yukarıya gelen bir hiyerarşide aşağıdakinin bir hatası yukarıya hata.

0: silsilesi olarak gelebilir. Bir ön yargısı o yönde ilerleyebilir. O yüzden de yeni deliller çıktığı zaman, bakın Yargıtay kararını vermiş olsa dahi Adalet Bakanlığı çok
1: Allah razı
0: doğru
1: olsun.
0: Bir
1: Zaten
0: şey söyledi.
1: Ondan umutlanıyoruz.
0: Evet, dediler
1: ondan
0: ki
1: umutlanıyoruz.
0: Bir delil çıkarsa, Yargıtay kararını vermiş olsa dahi gerçekten bu dosya yeniden açılır ve soruşturma yeniden yapılır. Bu çok önemli bir şey. Bu bakın hakkaniyettir. Bu herkes için geçerli. Sadece Güran ailesi, Narin için değil. Yargıtay'ın kararını vermiş olduğu, bir insan elinin deyip hata yapmış olduğu, herkesin hakkını arama şansı olmalı zaten. Bu çünkü insan elinden çıkıyor. Sistemle alakalı bir şey değil. Sisteme edilen bir şey de değil. Kati %100 diye bir şey yoktur hayatta. Bazen değişir, bazen sonradan başka şeyler çıkabilir. O yüzden de Arif Bey, umudunuzu bu konuda
1: umudumuz
0: nettir.
1: Allah'tır
0: Peki,
1: ve yeni gelen bakanımızdır. Tabii ki bunun narin görüldükten sonra biz hepimiz gözaltına alındığımız zaman her iki amcam, Hüseyin amcamla Hüseyin Arıza amcam kafede oturuyorlardı. Savcılar 3 defa Nevzat Bahtiyar'ı kendi evinin oraya, evin altına ve eğer tutmaza götürüp getiriyorlar. Ya bu adam eğer yukarı çıkmışsa niye siz bir defa bu adamı yukarı çıkarmadınız? Sebep nedir yani? Yani böyle bu dosyayı öyle bir karmaşık hale getirdiler ki, öyle böyle olayın çıkamamazlığı bir hale getirdiler ki ve sosyal medyayı da tabii üstümüze sararak hiçbir kapı bize açılmadı Esra Hanım. Biz 1,5 seneden fazladır. Allah sizden razı olsun. Yani en çok bizi davet eden, en çok bizim sesimiz sesi olan sizlersiniz. Topyekun bu aileyi yok ettiler. Neden? Sebebi nedir? Pis kelimelerle, işte bu ailenin, bu aile pis bir aile, bu aile farklı, söylemek istemiyorum.
0: Sapkınlıklar yapıyor.
1: Evet. Ya Allah'tan korkun hey dinsiz, imansız insanlar.
0: Peki Arif Bey,
1: siz hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?
0: Bir izleyicilerimizin de sorduğu soru var. Nevzat Bahtiyar'la aranızda husumet varsa neden baştan bağıra bağıra söylemedi
1: ben
0: diyorlar?
1: Ben bunu tabii ki söyledim. Ben bunu Jasat ekibi ikinci gününden sonra, ben ticaretle uğraşıyorum. Araç ticaretiyle uğraşıyorum. Ben Mersin'de bir kişiyle ticaret yapıyorum. Ya dedim benim alacağım var. Onun alacağı bende yok ki. Gelip bana kızımı kaçırsın ya. Benim şu an en yakın birisiyle husumet olduğum, bir 10-15 gün sonra Nevzat Bahtiyar bir para bana verdi. Bir araç sıkıntısı vardı. Ya Cazet ekibi bana diyor ki, ya bir adam 50 milyar için adam çocuk öldürür mü? Ya şimdi sen bana sordun, ben sana cevap verdim.
0: Siz dediniz o dönem ben
1: tabii,
0: Nevzat
1: tabii,
0: Bahtiyar'dan şüpheleniyorum. Bir aramızda husumet var.
1: Tabii ki söyledim yani. Ama gel gelelim tutanaklarda yok. Kimse diyor söylenmemiş. Ne diyeyim?
0: Peki Arif Bey, şimdi insanların başka aklındaki soruyu da size sorayım. Şimdi Nevzat Bahtiyar'a baktığımızda sanki Güran ailesi Tavşantepe köyünde daha güçlü, amcası Salim Bey'in muhtar olduğu. Nevzat Bahtiyar'a baktığımızda da hani fiziksel olarak da daha zayıf, daha böyle sessiz. Sanki hani ekonomik durumu, güç anlamında da sizden oldukça aşağıda bir kişi ve hatta birçok insan da işte o da mağdurdur, yazıktır diyerek de
1: şimdi
0: gösterdiği bir kişi.
1: Şimdi
0: bu dengeyi nasıl da aranızda?
1: Şimdi Esra Hanım, Salim bu kadar güçlü biri değil. Tabii bunu mahsus medya ve sosyal medyada Salim'i dev yaptılar. Yani bugün Salim'in lafı, kelimesi köyde geçerli değil. Asla geçerli değil. Bizim iki tane büyük amcamız var. Ben Salim'le 1 yaş aramızda, 1,5 yaş olsun aramızda fark var. Salim kendi başına, kendi ailesine ancak hüküm eder. Salim benim aileme ya da bana ya da diğer kardeşlerime hüküm edemez. Salim bu kadar güçlü bir insan değil. Ama gel gelelim ki Salim'i dev yaptılar. Salim bu köyde dese öl kal. Ya ne alakası var? Salim gece gündüz köydeki fakir insanlarla her gün sosyal yardımlaşmayı oraya götür, buraya getir, şuraya getir. Nevzat Bahtiyar niye fakir biliyorsun? Eğer fakirse bizim bir iki tane gencimiz gidip onun yanında, kardeşlerinin yanında sıvada çalışıyordu ya.

0: Biz o kadar zenginiz, o kadar fakirse bizim gençlerimiz, çocuklarımız nasıl gidip onun yanında ya da kardeşlerinde sıva içinde çalışıyor?
1: Şimdi Arif Bey, aranızdaki husumetle ilgili bundan aslında 2-3 yıl önce bilgi sahibi olduğunu söyleyen ve bunun için yani gitmiş bir yıl önce ifade vermiş, bu arada biz de kendisini ilk kez hani duyduk bizim programımıza bağlanınca, Ramazan Göktuğ Bey, burada bir kendisini davet edelim. Hoş geldiniz Ramazan Bey, nasılsınız? Şimdi Ramazan Bey, dün programımıza bağlandınız, çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Nevzat Bahtiyar'la ben bir araçta Ankara'da yolculuk yaptım.
2: Evet.
1: Bana Güran ailesine olan nefretini, onlardan evet. intikam alacağını evet. söyledi evet. dediniz. Evet. Bu arada nerelisiniz siz Ramazan?
2: Ben doğma büyüme Ankaralıyım ben.
1: Siz Ankaralısınız.
2: Ankara, doğma büyüme Ankara'da yaşıyorum.
1: Güran ailesini tanır mısınız?
2: Hiç tanımam, televizyonlardan. Hiç.
1: Televizyondan tanıyorsunuz sadece.
2: Yani Nevzat'ı da işte Dolmuş'ta gördüğüm için tanımam, etmem.
1: Peki Ramazan Bey, bir o güne dönelim. Nevzat Bahtiyar'la nereye gidiyordunuz, yolculuk yapıyordunuz?
2: Ben Şaşmaz'da Dolmuş'a bindiğimde Nevzat Bahtiyar Dolmuş'un arka dörtlü koltuğunun ikinci yanında şurada oturuyordu. Ben de arka dörtlünün yanı boştu, oraya oturdum, sol tarafımda kalıyordu. Ben telefonla gelirken iş yaptığımla ilgili böyle Diyarbakır falan bir konular geçtiydi. Bu herhalde Diyarbakır'ı oradan aklına taktı Nevzat Bahtiyar. İşte Diyarbakırlı direkt ben. Diyarbakırlı Güranlıları tanıyor musun dedi. Böyle bir şaşırdım. Ne bileyim dedim, koca Diyarbakır. Dedim biriyle uğraşamıyorum ki dedim, ne yapayım. Ondan sonra hayırdır sen de Diyarbakırlı mısın filan dedim. Ha, Diyarbakırlıyım filan. Ne yapıyorsun Ankara'da dedim. Ya işte dedi, bir işlerim vardı, onları hallettim. Şimdi buradan da Gimat'tan dedi, akraba mı var dedi, biri var dedi, oradan dedi gideceğim.
1: Hı hı.
2: Ondan sonra aşirettir filan dedi Güranlar.
1: Aşirettir dediler.
2: Aşirettir dedi. Onlar dedi pis, nalet bir insanlar dedi. Araba mevzumuz oldu dedi. Benim ciğerimi yaktılar dedi. Ben arabayı da ne yapacağım dedi. Ocağımı söndürdüler dedi. Sonra küfürler etmeye başladı.
1: Hı hı.
2: Acayip. Dolmuş'un da bir tane de şurada bir kişi var. Yani Dolmuş'ta da 4 kişiyiz. Dolmuş'u da yavaş yavaş gidiyor. Müşteri almak için. Yolda biraz yavaş gidiyor. Böyle aşağı yukarı bir 15-20 dakika bir seyirimiz oldu.
1: Hı hı.
2: Ama bu seyirde bu Nevzat Bahtiyar açtı ağzını, yumdu gözünü. Ağır küfürler falan edince de ben hani o kadar yani çoluğa çocuğa küfür ediyordu. Beşiktekini beşiktekini. Ya dedim sen neymişsin böyle dedim ya.
1: Bir siz adamla anladın, bir siz daha. Siz
2: ben de
1: dediniz.
2: Gerildim. Yani ben gerildim böyle yani. Aşırı küfürler. Ondan sonra yani dedim bir adamla bir şeyin varsa git karşısına paramı ver. Kavga et, dövüşünü et, bitsin, git savcılığa, ne yaparsan yap, yani bu böyle yapma gibisine. Ondan sonra ben onlara yapacağımı bilirim de, ederim de. Birisi var, araba vermiş, almış sizden, büyük ihtimal.
1: Hı hı.
2: Bir Güran dedi bana, ondan dedi ben araba aldım. Bir sorunum var dedi.
1: Hı hı.
2: O araba davasında herhalde size çok büyük kini var. Kin yapmış. Ya bu anlattığımda yani bu cinayetten 2-3 yıl önce ve size yani sonradan böyle ben orada deyince hani teke tek yapamıyor musun? Teke tek karşısına çık. Adam kimden aldın? Ahmet'ten, Mehmet'ten git karşı. Benim kardeşim paramı ver, arabamı ver. Çöz. Hainlik yapacağın o zamanlar yani başladı. Dedim ya 15-20 dakika boyunca görürsün televizyonlar falan bile kalktı. Yani ben öyle bir şey yapacağım ki dedi, herkes beni konuşacak.
1: Herkes beni konuşacak.
2: Aynen.
1: Dedi.
2: Şimdi beni televizyonda seyrediyorsa, beni görür. Ankara'da, Dolmuş'ta, içini döktüğü kişi benim. Şimdi televizyonda seyrediyordur, o beni hatırlar.
1: Peki Nevzat Bahtiyar'ın, bu Nevzat Bahtiyar yani Narin'i öldüren kişi olduğunu nasıl anladınız ve tanıdınız?
2: Ben ilk başta cinayet olaylarında böyle bir tesadüf, yani böyle gezerken falan gördüm. Ama bu cinayet olayında teşhis şey mi? Dere yatağına falan gittiğinde yere çömelmiş halini gördüm. Yaşlı ihtiyar bir adam.

0: gördüm. Ama Güranlar falan deyince ya bu Güranlar bahsediyor. Bir şey benim beynimde bir yer etti dedim. O dolmuş olayından bu anlattı ya. Onu şu resmi görünce, bu resim değil bir de Modlu resmi var. Ankara'ya geldiğinde de bu yoktu. Böyle polar tarzı bir şey vardı üstünde. Kot pantolonu vardı. Genç görünümlü. Oradaki yaşlı halini görünce hani Nevzat
1: Zayıf mıydı
0: Bahtiyar.
1: yine böyle Nevzat Bahtiyar?
0: Tabii zayıftı. Yani ama bu kadar zayıf değildi. Son hali gibi değildi. Biraz daha yani 5 kilo falan daha toplu haldeydi Ankara'daki dolmuştaki hali. Bu son hali sanki çürümüş. Bitmiş. 55-60 yaşında bir görüntü. Şapkayı da takmış. Ben orada tanımadım.
1: Peki Ramazan Bey, bu kadar detaylı nasıl hatırlıyorsunuz?
0: Detaylı. Ben çocuktan beri böyleyim bilmiyorum. Bir gördüğüm insanı mesela şurada karşılaştık diye bilebiliyorum. Bu yapı herhalde.
1: Siz bunu duyduktan yani bunu hatırladıktan sonra hiç Gülen ailesiyle irtibat kurmaya çalıştınız mı?
0: Hayır. Hiç irtibat kurmaya çalışmadım. Ben cinayet olayından sonra dediğim gibi o dere kenarındaki çekimleri falan görünce hiç ben bu adamla hiç alakası şey yapmadım ben. Bir de yani
1: Tanıyamadınız.
0: tanıyamadım. Sonradan yine böyle bir fotoğraf. O günkü o gün giymiş dolmuştaki hali bir fotoğrafı var. Onu görünce aa dedim ya bu dolmuşta küfürlü konuşan hain planları olan bana her şeyini anlatan kafamı şişiren bu dedim. Sonra ben hemen dedim ki gideyim savcılığa. Savcılığa bunu gördüğümü, bunu böyle yaptığını hani görünce de diyorsun gideyim söyleyeyim. Savcılığa girdim. Narin Günar Narin olayıyla ilgili geldim. Sivil polis miydi? Orada Adalet Bakanlığı'nın personeli miydi? Karşıma dikildi birisi. O olay kapandı. Gerek yok. Kapandı.
1: O
0: Dur
1: olay
0: tamam.
1: kapandı, gerek yok dedi
0: Gerek yok
1: ifade.
0: dedi. O memurlar da yani o memurlar da bana böyle resmen git gibisini. Yok dedim yani böyle bir olay olmuş. Ben bunu yaşamışım. Bir ifadem olsun. Ben bunu gördüm. Yaşadım. Ben bu ifadeyi verip
1: Bu sizin ifadeniz ve
0: evet.
1: tarih olarak 24 Ağustos 2025.
0: Evet.
1: Ortalama bir yıl önce vermişsiniz.
0: Evet.
1: Bir yıl önce verdiğiniz ifade. Yani siz aslında tam ben Nevzat'ı tanıdım ve gidip ifademi verdim
0: Evet, evet.
1: diyorsunuz. Bir Arif Bey ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ifadesini vermiş
0: Bir
1: bu
0: de hemen
1: arada.
0: lafınızı keseceğim, mecburum. Şimdi bu ifadeyi yazarken burada nasıl şimdi size biraz daha detaylı anlatabiliyorsam burada da detaylı yazmak isterdim ama oradaki memurların bana git dosya kapandı ben bu ifadeyi zorla yazarken burada araba olaylarına falan değinememiştim. Yani o sinirsiz ya ne yap, niye böyle bir şey oluyor gibi bir şeye kapılıyor insan. Şimdi siz beni burada istemezseniz hani tamam gidin
1: Yani
0: dediğinde git.
1: istemediler ifade vermenizi, öyle
0: İfade
1: mi?
0: vermemi de istemediler. Ben zorla yazdım o ifadeyi ve ifadeyi yazdığımda bana bakıyorlardı. Ben cep telefonuma çektim. Dedim ki hani benden sonra yırtıp
1: Peki siz bu ifadeyi verdiniz. Sonrasında size bir geri dönüş bir şey oldu mu?
0: sonra bir belge geldi. Yani konunun işte yani bir siz daha iyi bilirsiniz o tabirleri. Diğer şeyi yaparsanız üstte yazıyor zaten. Yani konunun bir şey olmadığını, daha itiraz ediyorsam gitmemi falan gibi. Ya dedim zaten orada beni kovuyorlar, gideyim.
1: Üstüne düşmediniz
0: Üstüne
1: siz.
0: düşmedim. Dün de şu arkadaş araba olayını bahsedince yani o sırada dedim ki bak dilekçeyi de yazamadım. Araba bu araba olayıydı dedim. Yani burada yazmam gerekeni o gerginlikte bana ifade almak istemediklerinde hani alıp da içeriye beni savcıyla konuşsalar size anlattığım gibi ben her şeyi savcıya da anlatırdım. Derler toplardı. Bu arkadaş söyleyince iyice böyle bir televizyondan da görüyorsun yaşadığın olay. Mağduriyet var. Adamın pusu kuracağını, bir şeyler yapacağını, küfür ettiğini biliyorsun.
1: Hemen şunu söyleyeceğim Ramazan Bey. Şimdi Arif Bey ve diğerleri biraz tedirgin çünkü burada yani ne konu konuşulsa biz bulduk bu adamı işte sonra biz çıkardık. Şimdi bizle bağlantılı diyecekler. Sanki hani
0: Bu şöyle bir şey söyleyeyim.

0: 48 yaşındayım. 48 yaşındayım. Bu aileyle herhangi bir ilgi, telefon, akraba, eş, dost varsa burada tüm Türkiye seyrediyor ya. Ben her türlü cezaya da razıyım. Her şeye rağmen ben tanımam.
1: Soyadını da veriyor ama
0: bu adamı da tanımam ben. Dolmuş'ta denk geldi. Nevzat da bana Dolmuş'ta denk geldi. Ama vicdan denen bir olay var. Bir de yani Allah karşılaştırıyor böyle tekafuf olayları böyle görüyorsun ediyorsun. Yani bunun bu şekilde gelmesi gerekiyormuş.
1: Ben de dediğim gibi hiçbirini tanımam. Konuşun lütfen.
2: Esra Hanım, bu olaydan ve bugüne kadar gerçeği neyse biz gerçeği haykırdık. Biz meydanlarda gerçeği haykırdık. Biz Nari'nin mezarında gerçeği haykırdık. İftirayla, yalan söylemeyle biz bir yere hiçbir zaman ne gitmişiz ne söylemişiz. Biz bugün bu dosyanın yeniden açılmasının talep etmemizin sebebi nedir? Bize art niyetle bir soruşturma yaptılar. Aileyi hedef alarak bu olayı kapatmaya çalıştılar. Bugün bu arkadaşın dediği tahriklerde benim bu adamla herhangi bir husumetim yoktu. Tabii dün ben de sizi izliyordum. Ben dün rahatsızdım. Hastaneden geldiğim zaman ben de sizi izledim. Ve benim bu arkadaşla bir galerici arkadaşım vardı. Bir sözleşmem vardı. O da bir yıla yakın evde değildi. Tesadüfen dün onu aradım. Dedim ya eve gelmedin. Dedi abi evdeyim. Dedim bana o sözleşmeyi at.
1: Siz tarihlerin uyuşmadığını tabii, söylüyorsunuz. Tabii tabii.
2: Bana dedim o sözleşmeyi bir at. Şimdi
1: kaç tarihi?
2: Bu arkadaşın dediği tarihlerde mesela Nevzet'i gördüğü tarihlerde benim herhangi bu adamla herhangi bir husumetim
1: kaç
2: bir araba
1: sizin araba işinizin oldu?
2: Sıfır yani 5. ayın ikisinde
1: hangi
2: 5.
1: ayın
2: ikisinde 2024'te bir sözleşmem var.
1: Dün, 2024.
2: Evet 2024.
1: Şubat 2024.
3: Hayır. Mayıs.
2: Bir saniye ben.
1: Mayıs 2024.
4: 5. ayın ikisi.
2: Yani 5. ayın buradadır verebilirim size.
1: Benim husumetimin olduğu tarih.
2: Yani biz bu 2 yıldır biz bu adamla bugün tam 2 yılı doluyor. Bugün ayın ikisi.
4: Evet, bugün 2 yıldır.
2: Tam 5. ayın ikisi ve bugün şu an bu arkadaşın söylediği
1: 2 Mayıs 2024'te siz sözleşme yaptınız.
2: Diğer galerici arkadaşlarla bu araba artık çent çıktığı beni çağırdılar. Tabii bundan önce
1: iş yapmadınız mı hiç?
2: Bundan önce benle bu arkadaşlar kaç defa ya dedim kardeşim yani Hacı cezaevine girmiş bu araba Hacı Karakuzu'nundur.
1: Daha yani Mayıs'ın öncesinde bir iş yapmadınız mı?
2: Hayır.
1: Hiç yapmadınız.
2: Bir ticaretim yok, bir şeyim yok.
1: Mayıs 2024. Ramazan Bey görüyorsun Mayıs 2024 öncesi yani Mayıs 2024'te olmuş her şey. Onun öncesinde bir ticaretimiz olmadı diyor. Siz tarih ya da kişiyi karıştırıyor olabilir.
0: Yani kişiyi karıştırmıyorum da tarihi karışmış olabilirim.
2: Onu bilemiyorum.
0: Kişiyi karıştırmam.
2: Çünkü
0: dediğim gibi ya şurada hani bir çıksa sen bu adamı tanıyor musun Nevzat'a deseler burada konuşmuşsun. Hani hiçbir sorun olmasa Dolmuş'ta tanıştıydım konuştuyduk diyebilir yani.
2: Der. Biz bu dosya üzerinde.
1: Peki Ramazan Bey siz ne zaman o zaman şu tarihi hatırlayalım. Ne zaman Dolmuş'ta karşılaştınız? Bence o daha önemli. O bir yıl olur, beş ay olur.
0: Vallahi sanki bana 3 yıl rahat geliyor yani. En az 3 yıl.
2: Yok. Benim o tarihte o adamla herhangi bir husumetim yok. Herhangi bir kavgalığım yani yok.
0: Eski.
1: Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın, şimdi bakın Arif Bey, beyefendi de şunu söylüyor. Bakın Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'ın bir ifadesi var. Şimdi bu ifade 16 Eylül 2024'te alınmış.
2: Evet.
1: Jandarma İbrahim'den ifade alıyor ve İbrahim şöyle diyor. Benim Güran ailesiyle yüklü miktarda alışverişim veya ticaretim olmadı. Babam ile Güran ailesi arasında yaklaşık bir Meghan marka aracın satışından pardon bir yıl değil 3 yıl önce diyor. 3 yıl yazıyor. Satışından kaynaklı aralarında bir anlaşmazlık olduğunu duydum.

0: anlaşmazlıktan dolayı köyün ileri gelenleri toplanıp Salim Güran'a 10.000 TL, Arif'e 30.000 ve 40.000 TL babama ödeme çıkarttıklarını babamdan duydum. Babamın bu miktarı olay tarihinden bir ay önce Arif'e ödediğini biliyorum. Babam 10.000 TL parayı aktaramaz mı yazıyor. Çok kötü çekmişsiniz arkadaşlar bunu. Aynı zamanda kendisine iş yaptığımız Orhan Bahtiyar'dan almıştı. Şimdi burada da 3 yıl önce diye İbrahim Bahtiyar veriyor.
1: Yani şu an Esra Hanım, ben bu davada gerçekler üzerinden sokaklarda, mezarlıkta haykırıyorum, bağırıyorum. Bana ne yapmışlarsa, aileme ne yapmışlarsa herkesi telaffuz ediyorum ve haykırıyorum. Bugün bu arkadaşın böyle söylemesi, yani benim o
0: marka, araçla işi Mayıs'ta mı yaptınız?
1: Tabii tabii, sözleşmesi budur. Yani bugün bu sözleşme çıktığı zaman insanlar demeyecek mi, Arif sen yalan konuşuyorsun. Eğer sen burada yalan konuşuyorsan senin söylediğin diğer kelimeler de yalandır.
0: Anladım. Siz şimdi öyle söylüyorsunuz. O zaman niye İbrahim Bahtiyar 3 yıl önce diyor?
1: Yani artık onu ben bilmiyorum. Benim herhangi bir ticaretim o adamla olmadı. Sadece...
0: Peki Nevzat Bahtiyar başka bir öfke besleyebilir misiniz? Siz çünkü şunu da açıkça konuşalım Arif Bey. Nevzat Bahtiyar'ı zaten sevmiyorsunuz. Üstelik de onun kızdığınız zamanlarda da kekemeliyle ya da başka şekilde dalga geçtiniz.
1: Ya ben sevmiyorum. Ben ezelden beri o insanı sevmiyorum.
0: Ha,
1: bugün
0: şimdi
1: değil.
0: Ona gelelim. Evet, evet.
1: Sevmiyorum eskiden beri. O da beni sevmiyordu. Ben iddia ediyorum. Ben 100 defa da bu kelimeyi söylüyorum. Nevzat Bahtiyar benim evimin içine girmemiş. İddia ediyorum. Eğer sevdiğim bir insan olsaydı. Bir de diyorlar senin komşumdur. Nasıl benim komşun oluyor? Benim evimden gözükmeyen bir yerde oturuyor. Tepenin altında oturuyor. Hayvan besliyordu. Hayvan besliyordu. Suyunu hanımı gelip hortumu çekiyordu. O su onları çarpsın. O su onları çarpsın. Allah'ın izniyle çarpacak mı?
0: Arif Bey, bu konunun çok kolay bir ölçümü var. Siz Ramazan Bey tarihi hatırlarsınız. Nevzat Bahtiyar'ın telefonu yanındaysa, evet, o dönem gerçekten birlikte dolmuşta mıydınız? Nevzat Bahtiyar'ın HTS'sine bakılır. Sizin HTS'nize bakılır. Kolaylıkla eğer aynı yerde sinyal veriyorsa,
1: doğrusu,
0: zaten
1: o zaman kendisi hatırlamıyor. Evet, kendisi tarihi hatırlamıyor.
0: Oldu. Çünkü tarihler değişebilir. Ama Ramazan Bey çok önemli. Eğer gerçekten hem Nevzat Bahtiyar'ın hem sizin telefonunuzda HTS kayıtlarına bakılsa, Ankara'da verirse, dediğiniz gibi dolmuşta da aynı şekilde verirse, evet, o zaman söyledikleriniz gerçekliğini doğrulamış olur.
2: Onu da artık sizler.
0: Evet, yani İşte tekrar dosyanın açılıp yeni bir delil olması için bu HTS kayıtlarının ikisinin telefonunda bakılıp aynı dolmuşta mı görülebilir.
2: Yani benim yıllardır telefonum aynı zaten. Değişme yok, bir şey yok. Kendik bir sıkıntı yok.
0: Hı hı. Siz diyorsunuz ki zaten Nevzat Bahtiyar'ın da telefonu yanındaydı.
2: Yanındaydı, elindeydi.
0: Evet.
2: Yani oturuşu da şöyle, bana durmadan anlatıyordu yani.
0: Hı hı. Bir de biz şunu da soracağım. Nevzat Bahtiyar'ı çok konuşmayan, içine kapanık ve daha çok da Türkçe bilmiyor demişlerdi. Yani daha çok Kürtçe konuşan.
2: Yo, Türkçeyi güzel konuşuyordu. Ben de çok güzel konuştu.
0: Öyle ama midir? Hani hep biz niye ifade veremiyor, neden kendini anlatamıyor? İşte çok
1: o heyecanlandığı zaman kekelemeyi tutuyor onu. Yani normal şeylerde konuşuyor.
0: Aynen. Normalde konuşuyordu.
1: Tabii korku. O korku ona girdiği zaman kekeleme.
3: Bir de sanırım kendisi konuşmadı ki hiç. Sen yaptın mı, sen ettin mi, buraya gösteriş mi?
1: Evet,
3: kendisi
1: maalesef
0: konuşuyor. Sanki biz hani bu adamı böyle konuşamayan bir adam gibi gördük ya, hep yönlendiriliyor. Evet.
3: Ya hiç konuşmadı ki zaten, şeyde
0: normalde
3: görüyoruz.
0: Normalde de bu insan konuşamıyor mu yani?
3: Normalde
1: konuşuyor, nasıl konuşmuyor?
0: Ha Barış Bey, siz hatırlıyor musunuz?
4: Bülbül gibidir, nasıl konuşmuyor Esra Hanım?
0: Konuşuyor, Türkçe, Türkçe biliyor mu?
4: Biliyor, tabii, nasıl tabii, biliyor? Nasıl?
0: Sanki hani bilmiyor, anlamıyor, Kürtçe biliyor. Yani şey bunlar çok...
3: Hayır, şu jandarma sorgu esnasında öyle bir gözüküm oldu Esra Hanım. O da şöyle, kendisi zaten konuşmuyor. Sadece soruyor, Nevzat sen Salim mi sana verdi?
1: Evet,
3: zaten hiçbir zaman sormadılar, sen mi öldürdün, sen mi yaptın?
0: Sanki ben bir televizyon ekranlarında, bir programda Türkçeyi çok iyi bilmediği için konuşamıyor gibi bir algı.
3: Algı yapıyorlar.
4: Öyle bir şey yok, algı yapıyorlar.
0: Öyle bir şey yok yani, normal zamanda siz oturduğunuzda konuşuyor.
4: Bülbül gibi konuşuyor, nasıl konuşuyor? Böyle zaten heyecana girdiği an kekelemeyi
1: yapıyor.
4: Böyle heyecan.

0: Lan ya.
1: Peki Arif Bey, bu kadar bu olayları yaşıyorsunuz. Ben şunu merak ediyordum. Şimdi sevmediğiniz bir adam, Nevzat Bahtiyar'dan bahsediyoruz. Daha da böyle hani kekeleyen, heyecanlandığında, yani size karşı gelemeyen bir adamdan konuşuyoruz biz. Şu anlamda karşı gelemeyen. Fiziksel olarak baktığınızda daha sanki böyle mağdur görmelerindeki o şeyde zayıf, böyle daha sanki
0: Hayır
1: pısırık gibi
0: hayır öyle bir
1: duran bir
0: şey
1: adam
0: değil. Öyle bir şey değil.
1: baktığınızda. Şimdi bu kişi size, sizin iddianıza göre konuşuyorum, size bir şey yapamadı ama kızınıza yaptı. Şimdi geçmişe baktığınızda bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi bunu mesela bazen bazı insanlar ya da bölgedeki insanlar bunu söylüyorlar. Ya Nevzat Bahtiyar bunların tavuğuna kış diyemez. Nevzat Bahtiyar gelip benimle mi çatışmış? Nevzat Bahtiyar gelmiş benimle mi kavga etmiş? Nevzat Bahtiyar benim 8 yaşımdaki savunmasız sebime karışmış. Ey Allah din iman senden ala. Nevzat Bahtiyar gitmiş bir gençle mi kavga etmiş? Ya amcasıyla mı kavga etmiş? Kardeşiyle mi kavga etmiş? Gitmiş 8 yaşında savunmasız bir çocuğu almış. Yani o çocuk ne yapabilir? O çocuk ne yapabilir? Tabii bölgede, çevrede dedikleri zaman ya Nevzat Bahtiyar bunların tavuğuna bile karışamaz. Bizim tavuğumuza karışma, bizim 8 yaşındaki kızımızı götürdü.
1: Arif Bey, ben size açıkça, ben kendi bilgimle de bir şey söyleyeceğim. Ben Nevzat Bahtiyar katil miydi değil miydi bilemem. Şimdi hukuka ters gelecek bir şey de söylemek istemem. Adalete saygımız var. Ama ben Nevzat Bahtiyar'ın yalan söylediğinden adım kadar eminim.
0: Yani
1: Şimdi en azından bundan eminim arkadaşlar. 7 tane ifade de, yani
0: yani en son
1: baktığınızda
0: ifade
1: adamın
0: 8
1: hiç doğru
0: ifade.
1: söylemediğini anlıyorsunuz. Yani doğru söylemiyor ama öldürmüştür bilmem. Bunu adaletin karar vereceği. Siz zaten Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunuz yeni deliller de var. Ramazan Bey'in dedikleri de çok önemli. Tarihler tutar tutmaz ama HTS kayıtlarına bakılır.
0: Evet.
1: Gerçekten o
0: Evet.
1: dönemde birlikteler miydi Nevzat Bahtiyar'da diye.
0: Avukatlar o
1: Anayasa Mahkemesi'ne
0: irtibata
1: mutlaka
0: geçerler.
1: delillerinizi, yeni
0: Evet.
1: çıkanları verin. Buyurun Ramazan Bey.
2: GİMAT'ta indi. Bunun GİMAT'ta tanıdığı var mı? Siz daha iyi bilirsiniz. GİMAT,
0: Bilmiyorum.
2: Ankara
0: Vallahi
2: GİMAT'ta.
0: bilmiyoruz.
1: Ankara GİMAT.
2: GİMAT. Aha.
0: Yok.
2: Çünkü konuşmalarda o GİMAT'la ilgili bir şey vardı. Ya tanıdığı
0: Yani Sıva işi
2: vardı.
0: yapıyor aslanım. Her yere gidiyorlar. Biz ne bilelim yani
2: Yani
0: kimin nereye
2: oradaki
0: gidiyor.
2: tanıdığını da bulursanız onun dükkanı,
1: Ankara GİMAT.
2: kameraları, o adam kim, o ne zaman geldi onu bilirse beni de bilirsiniz.
1: Ankara'da akrabaları
2: Yani
1: var mı
2: aklıma
1: ki?
2: gelen bir
1: Biliyor
2: o.
1: musunuz?
0: Aslı Hanım yani şimdi kim köyde ne yapıyor, kimin akrabası nerede? Yani mesela özel işleri ya da ben fazla böyle benim
2: Ya da Ankara'da
0: insanlarla o kadar şeyim de yok yani ya. Yani herkes kendi iş. Bunlar sıvacıdır. Türkiye'nin her yerinde sıvaya gidiyorlar. Ankara'ya da gider, İstanbul'a da gider, Kıbrıs'a da gider, Irak'a da gider. Yani ben her gittiği yerde onun akrabası var ya da yok. Yani benim böyle samimi olmadığım bir insan olduğu için fazla onun sosyal hayatı ya da akrabanı ben tanımıyorum, bilmiyorum.
1: Şimdi
0: Allah onu kahru perişan
1: bir
0: etsin.
1: önemli bir telefon geldi. Şimdi bir hanımefendi, tabii hanımefendi çok korkuyor. Hayati tehlikem var. Tehdit edildiğim için konuşamıyorum. Nevzat Bahtiyar ve ailesiyle ilgili çok önemli bir bilgi veriyorum sizlere. Söylemek istiyorum diyeceğim ama Evet, tamam. Ben bir dakika. Arif Bey, Nevzat Bahtiyar ve Bahtiyar ailesi daha önce bir cinayete karıştılar mı? Söyleyin Barış Bey.
3: Evet. Babası da cinayete katılmış zaten.
1: Gündü Gundu Korsan. Gundu Korsan. Ne bu, köy mü? Köy ismi. Öyle bir köyde cinayete karışmışlar. Ve sonrasında kendisi aile arasındaki bazı konuşmalara şahit olmuş. Kendisi de şimdi ben bizi ikna etmeye çalışacağım. Yayın sonrası da arayacağım kendisini. Şahit olduğu bazı şeyler var. Daha
0: Evet.
1: önceki karıştığı cinayetle ve Narin Güran dosyasıyla, Narin Güran'la da ilgili kendisi de gizli tanık olabileceğini söylüyor. Şimdi inşallah, bakın bunlar çok önemli
0: Tabii ki.
1: şeyler. Anayasa Mahkemesi'ne çıktığınızda biz hanımefendiyle, ben kendim de konuşacağım ama hayati tehlikem olur diyerekten duyduğu şeyleri

0: söyleyeceğini ifade etti.
1: Bir şey söyleyebilir mi?
0: Tabii.
1: Şimdi arkadaş şeyle ilgili hani bu Nevzat Bahtiyar geldi falan diyor. Biz hani dün de böyle bir paylaşım yaptık. Bizim sadece şu arkadaş bu dilekçeyi başvurduğu halde daha Yargıtay süreci varken neden bu araştırma yapılmadan hani keşke yapılsaydı. O zaman derdi kardeşim bak siz yanlış hatırlıyorsunuz böyle bir şey yok. Siz yan yana değilsiniz, HTS'siniz yan yana değil.
0: Nevzat Bahtiyar hiç suçlu gözükmediği için Nevzat Bahtiyar'a ait olabilecek
1: delillerde
0: çok göz önüne alınmadı. Çünkü ailenin yaptığı düşünüldüğü için. Çünkü şuna bakılabilirdi. Ramazan Bey böyle bir şey diyorsa o zaman Nevzat Bahtiyar'la Ramazan Bey'in HTS kayıtlarına bakılır.
1: Evet.
0: Doğruluğu sorgulanan.
1: Tarih uymuyor Esra Hanım. Hani şimdi biz burada gerçekten.
0: Siz yine de doğruyu söylediniz.
1: Biz doğruyu söylüyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir şekilde yalan atmadığımız için zaten başımıza bu geldi. Yalan atsaydık belki bugün başımıza bunlar gelmezdi. Biz yine de doğruyu söylemek için buradayız. Bizim o tarihlerde onunla hiçbir alışverişimiz, ticaretimiz yok. Ama eğer ki böyle bir dilekçe varsa savcılık neden bunu araştırılmadı diye tepkimiz hani bundan yana. Sadece bu.
0: Şimdi çok önemli tabii, gelen ihbar çok önemli. Anlatamıyorum, kadını deşifre etmek istemiyorum. Evet. Korktuğu için. Yani enteresan
2: yani
0: bir durum.
2: Yani kim ne biliyor Allah rızası için söylesin.
0: Sizin mutlaka şimdi biz avukatlarla da biz tabii önce hanımefendine izin almam lazım. Sonrasında da mutlaka konuşalım. Ramazan Bey gitsin, sizler bu görüntüler de çok önemli. Salim Güran denilen görüntülerin jandarma aracına ait çıkması. Hanımefendi bazı iddialar da var. Bununla ilgili devam edeceğiz. Çok önemli telefonlar geldi. Tamam. Neden şimdiye kadar beklenildi bilmiyorum. İnsanlar korkuyor bu arada. Çok da korkan var. Aykırı fikir üretmek istemeyen var. Aykırı olacak iddiasını söylemek istemeyen de var. Tekrar devam edeceğiz. Çok önemli bu ifadeyi de söyleyeceğim size. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Zaten Anayasa Mahkemesi
3: delilleri... Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii.
3: Şimdi bu zaten mahkemede Nevzat Bahtiyar'ın ipin dedi ki ben çantadan sökmüşüm ipi. Mahkeme başkanı dedi ki Nevzat Bahtiyar dedi ki ip dedi sen o ipi çekmemişsin dedi. O ip kesici bir aletle kesilmiş. Sonra döndü mahkeme başkanına diyor ki herkesin yediği elma bıçağını taşımışım üstümde diyor.
2: Biz o konuya geleceğiz aslında. Farklı şeyler konuştu orada.
1: Yani
3: bir de Nevzat Bahtiyar'ın evinde hiçbir deliller toplanmadı. Zaten eşi ve çocukları zaten çıktığı gün hepsi eşyalarını aldılar. Asker ya arabasıyla, şey kayınının arabasıyla hepsini Çarıklı'ya götürdüler.
0: Şimdi tabii öyle telefon geliyor ki şimdi bakalım mağdur denilen Nevzat Bahtiyar ve ailesi hakkında onları duyunca öyle konuşulabilecek mi? Şimdi önemli bilgileri sizinle mutlaka paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bilgileri de mutlaka sizinle Anayasa Mahkemesi'ne en azından götürürken yeni deliller olarak paylaşırsınız. Mutlaka ben izleyicilerimle de paylaşacağım. Şimdi diğer konumuza geçelim.
4: $367.000 iddia.
5: 10 yıllık eşimsin, 3 tane çocuğumun annesisin. Benim paramı getir.
4: 10 yıllık eşim Ayşegül beni dolandırdı.
5: Buraya geleceksiniz. Buraya gelmezsen var ya...
4: Annem hasta dedi. $367.000'ımı alıp kaçtı.
5: $367.000 paramı götürdü. Annem ameliyat olacak diye gittim benim evimden. Ne oluyorsa olsun boşamıyorum ya.
4: Hem paramı çaldı hem evliyken başkasıyla nişanlandı.
5: Benim çocuklarımla artık hiç bir tane bile bağın kalmadı. 10 senede ettiklerinin hesabını burada vereceksin.
4: Az sonra...
0: Muhammed Bey burada. Muhammed Bey'in iddiası gerçekten dudak uçuklatan şekilde. Eşim benim $367.000'ımı aldı. 3 çocuğumun annesi eşim alıp başkasıyla nişanlandı diye söylüyor. Geçmiş olsun öncelikle Muhammed Bey.
5: Sağ ol ablam, merhaba.
0: Merhabalar.
5: Ablacığım ben eşimi boşayacağım. Böyle bir şey yok. Ben istemiyorum. Katiyen istemiyorum. Buraya geleceksin, burada boşayacağım seni. Bana 10 yıl boyunca yaptığının hepsinin hesabını vereceksin. Muskayla, büyüyle beni var ya, beni mahvettiniz siz. Abla bunların hepsi, bunlar... Orospu bunlar.
0: Canlı yayındayız. Küfür etmeyin lütfen. Şimdi Muhammed Bey, şunu soracağım.

0: Hocam nasıl eşiniz? Üç tane çocuğunuz var. Nasıl gitti?
1: Ablacığım, 11. ayın ikisinde annem ameliyat olacak diye. Bakın ben göndermiyordum. Ses kayıtları var elimde. Ben göndermiyordum. Babam gönderdi. Bana bunun ben yani bakın en başından ben size anlatayım mı? Beni bununla evlenmem evliliğim en baştan beri dolandırma. Bunun teyzesi var Fadime Babacan. Yozgat'ta oturuyor. Bu Kocaeli Gölcük'te annesinin evine gitti sözde. Bana
0: Başlayan kelime kullanmayın. Çünkü zaten bipleniyor. Onu hiç anlamıyoruz seni.
1: abla, Fadime Babacan'dan istedik biz bunu aldık. En başından sonuna kadar yalan bunlar.
0: Peki kaç yıldır
1: 10
0: evlisiniz?
1: yıldır evliyim.
0: Nasıl tanıştınız?
1: İşte Fadime teyzesi
0: Nasıl tanıştınız
1: İzmir'de
0: sizi?
1: bir teyzesi daha var. Onun ismini katiyen geçirmeyeceğim. Söz verdim. Geçirmeyeceğim. Rahmetli oldu. Benim büyüğümdür. Elinden öperim. Rahmetli oldu. Yani onun ismini katiyen geçirmeyeceğim. Onun vesilesiyle biz Yozgat'a gittik abla. Yozgat'tan biz bunu istedik. Yozgat'ta yani gittim zaten abla 5 dakika gördüm görmedim. İstedik.
0: Beğendiniz.
1: Beğendin mi beğendin. Dedim ki hayırlı olsun. Hani benim hani ailem evlendi. Sürekli baskı yapıyordu. Evlendim.
0: Nasıl geçti evliliğiniz?
1: 10 yıl boyu 3 yıl 2,5-3 yıl boyunca abla çok iyiydi. Ondan sonra bunun annesi olacak şeytan bütün her şeyi eline attı. Mustafa Babacan arayabilirsin annesinin abisi. Yozgat'ta annesinin neler yaptığını, Kocaeli Gölcük'te neler yaptığını, Bursalar'da neler yaptığını.
0: Peki
1: Benim elimde her
0: Muhammed
1: türlü kayıt
0: Bey,
1: var.
0: 3 yıl sonra ne oldu
1: 3 yıl
0: eşinizle?
1: sonra annesi, 3 yıl boyunca annesi benim evime gelmedi. 3 yıl sonra annesi bir geldi. Teyzeleri zaten dayısı, amcası hepsi dedi ki annesiyle bunu görüştürme.
0: Neden, ne varmış annesinde?
1: Annesi
0: O kelimeden dışında bir şey. Yani kötü
1: yok
0: alışkanlıkları mı
1: söylemeyeceğim
0: var?
1: artık.
0: Kötü şeyler mi yapıyor?
1: Her türlü yol var.
0: Ne yapıyor? Canlı yayın açıyor.
1: TikTok'ta benim nikahımdakini bile pazarlıyor. O kadar yani.
0: Ne demek pazarlamak? Ne
1: Yani
0: yapıyor yani eşinizi?
1: her şeyi yapıyor abla. Yolun yolcusu, yolun
0: Bu
1: yolcusu.
0: sizin iddianızdır. Yani niye
1: İddiası değil. Paylaşabilirsiniz, fotoğrafını koyabilirsiniz hemen. Hüseyin diye biri kaynana diyor. Ayşegül'ün numarasını ver diyor. Benim nikahımdaki eşim demiyorum bakın.
0: Yani nasıl yayınlar yapıyor? Ne yapıyor
1: Ablacığım
0: yayında? Ne anlatıyor?
1: ağzını parmaklıyor mesela.
0: Ne
1: Yazılar
0: demek?
1: var okuyabilirsiniz. Ekrana koyabilirsiniz.
0: Ağzını
1: Ben
0: parmaklamak ne demek ya?
1: iddia bunlar iddia değil gerçekler. Paylaşabilirsiniz ben koydum ben verdim size.
0: Hayır, ağzını parmaklamak ne demek?
1: Abla koyun yani söylemeyeyim yani ekranda canlı yayındayız.
0: Yani bir varsa fotoğrafını görelim yani. Neyse anlayalım.
1: Abla neler neler yapıyor.
0: Ne yapıyormuş?
1: Yani bakın bu hanımefendi makyajı bilmezdi. Nikahındaki hanımefendi makyaj bilmezdi. Nikahındaki hanımefendi TikTok bilmezdi. İsmi Ayşegül, Elif diye TikTok açmış. Elif diye.
0: Annesi buna şey yapıyor, vesile oldu.
1: Ya annesi oldu, oldu bu oldu. Bir insanın içinde olacak abla. Bir insanın içinde olmadıktan sonra yani bana diyorlar ki sahip çık mesela. Ben sahip çıkıyorum ama çıkamadım mesela. İnsanın içinde olacak.
0: Peki annesi bekar olarak mı tanıtıyor
1: Evet,
0: TikTok'ta?
1: şu anda kendini herkese bekarım diyor. Ayşegül benim soy ismimi taşıyor lanet olsun. Kaya'yım ben diyor.
0: Çocuklar nerede?
1: Abla oraya geleyim mi? Ben çok doluyum abla. Bana tefeciden borç para aldırdı annesi. Ev alacağım diye. Ablam sen sor ben söyleyeyim.
0: Çocuklar nerede şu an?
1: Çocuklar benim yanımda abla. 3-4
0: Çocukları da bırakıp gitti.
1: yok. Çocuklarla iki çocuğumla beraber gönderdim ben bunu. 11. ayın ikisinde abla ziyarete.
0: Kimi
1: 3
0: ziyarete?
1: annesi
0: Annesini mi?
1: ameliyat olacak diye gönderdim abla. Ziyarete gönderdim. Dedi ki bir hafta sonra geleceğim. Ses kaydı var elimde. Bu hanımefendiyi ben bu şekilde gönderdim abla. Bu hanımefendi ben gelmiyorum bak. Yazıları okunmuyor ama yazıları
0: Ha, bu parmağını ağzına götürmüş
1: da 2-3 dakika, 5 dakika, 10 dakika boyunca yapıyor bu işi.
0: Hiç böyle tövbe ya Rabbi
1: Para
0: düşünmez.
1: uğruna bunlarda din, iman, şeref, namus yok abla. Ben ama 10 yıl sonra öğrendim.
0: TikTok'ta kapatılmıyor mu parmak yiyor bu? Ha?

0: Abla, ben bütün haklarımı istiyorum. Allah aşkına ne olursunuz. Benim çoluk çocuğumu kurtarın. Bunların evinde 3 tane kadın var. Üçü de namussuz. Namus yoksunu. 3 tane erkek var. Abisinin birisi dilenci. Birisi kardeşi hırsız. Babası dolandırıcı, yalancı, haysiyetsiz.
1: Muhammed Bey,
0: P
1: sizin
0: nokta nokta bir
1: peki
0: adam.
1: 367 bin doları nasıl aldı bu
0: Heh.
1: kadın?
0: Ablacığım, oraya da gelelim. Hepsine gelir. Hepsi bende negatif. Yani her şey var. Ablacığım, bu parayı ben çocukluğumdan beri didiniyorum, biriktiriyorum. 2 lira, 3 lirayı dolar. Ben bu parayı biriktiriyorum. Bana bu nikahlım gazino aldırdı zorla.
1: Gazino aldınız.
0: Gazino
1: Nerede?
0: aldırdı. Ankara'da.
1: Ankara'da.
0: Gazinodaydı para. Buna ortağım mı diyeyim, kardeşim, canım, ciğerim, şahidim var. İsmini vereyim. O da bağlanacak, gelmek de istiyor. Yani adı alemde İtalyan diye geçiyor. Ersin Şenlik. Benim evliliğime bile şahit. Bu hanımefendi bana bıçak çekti. Bu hanımefendi, yani diyorsunuz ya, senin hiç mi hatan yok? Benim kafama İzmir'de soba borusu attı. Çıktım abla, bir tane vurdum. Yan komşuma gitti. Bak, şu anda o kadına iftira atıyor. Fatma yengeye gitti.
1: Muhammed Bey, iddia ettiğiniz parmak şeyini iddia ettiğiniz kayınvalideniz hattınızda.
0: Bağlansın.
1: Şükran Hanım,
0: Şükran
1: merhabalar.
0: Kaya. Hayır, sen
1: Merhaba canım,
0: bağlanma.
1: kolay
0: O
1: gelsin. Bir
0: kızın
1: dur, bir dakika.
0: bağlansın.
1: Bir dakika, bir Şükran
0: Seninle
1: Hanım,
0: işim
1: şimdi
0: yok.
1: Muhammed Bey'in
0: Seninle
1: iddiaları
0: de
1: var.
0: işim var
1: Eşimi
0: gerçi.
1: aldığı başkalarıyla tanıştırıyor diyor. Ne demek istersiniz?
2: Peki. Kolay gelsin. İyi günler Esra Hanım.
0: Hanımefendi.
1: Şükran Hanım, hoş geldiniz
2: Efendim.
1: yayınımıza. Şükran Hanım,
2: Efendim.
1: duyuyor musunuz?
2: Ben seni duyuyorum hanımefendi.
1: Kaç yaşındasınız Şükran Hanım?
0: 49
2: Ben
0: diyor, 52
2: 49
0: yaşında.
2: yaşındayım.
1: Tamam. Şimdi Şükran Hanım, Muhammed Bey diyor ki benim eşim annesinin yanında ve başka adamlarla tanıştırıyor Şükran diyor.
2: Bu yalan konuşuyor. Bu
0: Verin abla.
2: şerefsizlik sen değilsin
0: Verin
2: önde.
0: abla. Verin abla. Mıskalar var abla.
1: Dur,
2: Ne
1: muska...
2: muskası var? Ben kimi
0: Abla,
2: tanıyorum? Esra
0: verin
2: Hanım,
0: abla.
2: kurban olayım.
0: Verin
2: Peki
0: abla.
1: Şükran Hanım,
2: Efendim.
1: bir fotoğrafınız var TikTok'ta.
2: Ya benim bu fotoğrafı Esra Hanım, neden veriyorsun sen? Ne
1: Vermedim, kapalı.
2: utanmıyor musun? Sana
1: Hayır.
2: ne,
0: sana ne?
1: Siz gözükmüyorsunuz.
0: Gelin buraya, gelin.
1: Tamam, Şükran Hanım'ın bir görüntüsünü kaldıralım. Şükran Hanım, neden böyle
0: Şükran
1: yayınlar
0: Kaya.
1: yapıyorsunuz? Bir anlamı vardır
2: Bak
1: belki.
2: bu resmini kaldır Allah'ını seversin. Esmerim bu.
1: Tamam, kaldırdım, kaldırdım. Şükran Hanım, şimdi Muhammed...
2: Kaldır, hala görüyor seni bu.
1: Görmüyor, size
2: Görüyorum.
1: geç yansıyor.
2: Esmerim ben bu resmini neden yaptım? Sana açıklayayım mı? Bak bir dakika.
1: Ha, niye yaptı, açıklasın bir dakika.
2: Bak bir arada karşılıklı görüntülü konuştuk ya. Dedi ki, ana dedi ki bak. Sana açıklayayım dedi, izlenin dedi, bunu yap dedi.
1: Duymuyorum ki, bir dakika, anlamadım Şükran Hanım. Parmağınızı ısırmanızı Muhammed Bey mi istedi?
2: Yok yok, bir tane kadın dedi ki karşılıklı konuşuyor ya, şeytan yapıyor.
0: Bir tane
2: Dedi ki
0: kadın.
2: böyle böyle dedi, sen yaparsın dedi.
1: Ne yaparsın, parmak mı ısırırsın?
2: Yok be, yayın dedi, karşılıklı gelin dedi, bunu boş ver,
0: Anlat
2: sen
0: anlat.
1: Ha, sen
0: İyice,
1: böyle
0: iyice rezil
1: yaparsan,
0: olanlar.
1: anladım. Şükran Hanım'a demiş ki bunu yaparsan yayın daha samimi olur demiş bir hanımefendi.
2: Evet öyle dediler.
0: Evet.
2: Ya bu konu uzatma gülmesen şu adi adi biraz parmak
0: Konuşma
2: sallayın.
0: lan, konuşma, geç karşıma gel de konuş, gel. Benim paramı koluma getirin lan.
2: Allah'ını seversen beni dinler misin?
1: Dinliyorum. Biraz tane tane konuşun Şükran Hanım.
2: Bu neden İzmir'den gelmiş şerefsiz?
0: He.
2: Neden?
0: Onu ben anlatayım mı?
1: Orada Neden?
2: başkalarını kapıda
0: He.
2: dolandı.
0: Anlat
2: Orada bana
0: anlat.
2: şirketi gelinini bilmem ne yapacak.
1: Şükran Hanım,
2: Allah'ını
1: öyle bağırınca ben bir dakika hiç anlamadım. Şükran
2: İzmir'den
1: Hanım. Şükran Hanım, bağırıyorsunuz.
2: kaldım.
1: Hiç dediğinizi anlamıyorum. Şimdi size ben bir soru sorayım. Siz
2: Sor.
1: 367 bin dolarını aldınız mı Muhammed Bey'in?
2: Kur'an-ı Kerim şahsım onun bana bir lafı geçtiyse benim alır bir sütü yani.
1: Hiç vermedi, yani parayla ilgili bir
2: Yok
1: işiniz
2: yok
1: yok.
2: öyle para yok.
0: Yok yok, katiyen
2: Peki.
0: yok,
2: Bak
0: gel gel.
2: benim

0: Şükran Hanım, kızınız neden gitti? Neden gitti kızınız?
1: Bana ne Esma Hanım, senin kızın olsa gördünüz müsün? Gittin içerisinde ekmek vermez, aç bırakır da.
0: Aç bırakıyor, sorumluluk almıyor, öyle mi?
1: Almıyor, almıyor. Bak benim yanımda Allah Müslüman sayından var. Dedi ki bana, şu tadına bak dedi, sayın ama benim kadını benim olsa keşke dedi. Sen kızı o kapıda bırakır mısın?
0: Bir dakika, hangi kadın benim olsa dedi?
1: Ben kızımın yanına gittim, yoldan geçen her ay gidince bakıyor. Öyle herkese gözü. Gerektik oraya çıkartma, korkunu gittim.
0: Tamam, bir sorayım Şükran Hanım. Şükran Hanım diyor ki siz gördüğünüz her kadına eşinizin yanında keşke benim olsa bu kadın tamam, diyormuşsunuz.
2: Bitti mi lafın?
1: Evet. Abla, senin kızın diyor
2: ya bir
1: diyor.
2: Sus ya. Gerçekleri konuşun, gel buraya konuşalım diyorum. Ablacığım İzmir'de. Ya bir sus, tamam dinle. Ablacığım İzmir'deki dediği kadın, ben anlatıyorum bakın. Onlar boş konuşuyor. İzmir'deki dedikleri kadın benim yenge dediğim insan. Benim abi dediğim insanın karısı. Ben ellerinde büyüdüm, ellerinde.
1: Ben seni rezil edeceğim daha, dur dur.
0: Şükran Hanım ne olur
2: gel,
0: Allah
2: tamam, aşkına. Gel tamam, gel de beni rezil et ne olursun.
0: Muhammed Bey şöyle, ben Şükran Hanım'ın söylediği şeyleri söyleyeceğim. Siz eşinize yemek vermiyor, sorumluluk almıyor.
1: Vermiyor. Gidiyor, param bitti, yok diyor.
0: Param yok mu diyorsunuz? Cevap verin lütfen.
2: Ablacığım ben günde 100 bin lira para yiyen bir insanım.
0: Günde 100 bin lira harcıyorsunuz.
2: Böyle konuşuyorlar.
0: Nereden geliyor bu 100 bin lira günde?
2: Şahitlerim var ablacığım, gelsinler ya.
0: Tamam bir böyle, soruyorum önce. Bak,
1: o kim oyna diyor, Barış ne diyor, nereden gelecek? Bardaki karları eve getiriyor.
0: Neredeki kadınları eve getiriyor?
1: Koçak oyna diyor, koçak ne? Bir
2: şeyler oluyor
1: orada,
2: bir şeyler
1: oluyor.
0: Muhammed Bey, şimdi tek tek gideceğim Şükran Hanım, çok fazla şey. Yani siz ben diyorsunuz günde...
2: Şükran Hanım anlatmıyor abla, benim verdiklerim mi çok, onun verdiklerim mi çok?
0: Muhammed Bey, siz günde 100 bin lira mı kazanıyorsunuz?
2: Ablacığım yok, benim çok büyük bir param vardı. Bakın, çok büyük bir param vardı. Ben eğleniyordum, ben çalışamıyorum bakın. Anlamı da görüyorsunuz, ben çalışamıyorum.
0: Nereden geldi bu para o
2: ablacığım,
0: zaman?
2: Ablacığım bakın, anlatıyorum. Evet. Tane tane her şeyi bak, sakinim, anlatıyorum. Bunlar ben çok iş yaptım. Yani salata, evet ben bunları satıyordum. Tır tır satıyordum. Bir arkadaşıma topluyordum, alıyordum yani. Bunların hepsinin fotoğrafı var, delili var, ispatı var.
0: Yani bundan para kazandınız ve evet, eve de getiriyordunuz parayı.
2: Ablacığım benim bakkallar var, arayabilirsiniz, günlük 500 bin lira bakkala para yadı. Ya abla ses kayıtları var ya.
0: Yani ben evime bakıyordum diyorsunuz.
2: Su verebilir misiniz?
0: Su versenize, Muhammed Bey söyledi. Yani ben evime bakıyordum diyorsunuz.
2: Ben evime bakıyordum abla, ben her şeyimi yapıyordum. Sahip çıkmıyorsun diyorlar bana TikTok'ta. Beddua et diyorlar. Ben kendimi buraya aklamaya geldim.
0: Peki Şükran Hanım neden böyle söylüyorsun?
2: Şükran değil ya. Şükran Kaya değil. Ayşegül Kaya arasın.
0: Peki kayınvalideniz neden sizin eşinize bakmadığınızı söylüyor?
2: Bir şey diyemem abla ya.
0: Ayşegül hattımızda eşiniz. Ayşegül
2: benim eşim
0: Hanım,
2: değil abla.
0: Bağırmadan ben konuşalım çünkü affetmem. Anlaşılmıyor. Ayşegül Hanım merhaba.
1: Abla insan mı kapattın sesini, ben mi konuşuyor, orta konuşur.
0: Tamam bağırmadan, bağırınca anlamıyorum. Ayşegül Hanım bağırmayın lütfen.
1: Abla ben bu 9 el çektim. Tamam mı abla, 9 evet. Sene. Kimse çekmez abla, bunun için cevriliyor.
0: Peki.
1: Ben şimdi tanışayım abla. Tabii. Ben kimim? Abla kendisi İzmir'deyken abla beni aldattı.
0: Aldattı.
1: Ben evliyken, evliyken abla o kadına birlikte oluyorum. Adı Fatma. İki tane kızı var abla. İki tane. Aile... Akşam ben metallar kalkıyorum. Evden gidiyor, o kadın birlikte oluyor.
0: Bir dakika Ayşegül Hanım, Fatma'dan 2 aylık kızı mı var Muhammed'in?
1: Hayır, kadın evli.
0: Ha, kadın evli mi?
1: Kadın evli. Evet evli. O da bağlansın abla.
2: Bağlansınlar abla lütfen.
0: Fatma kim?
2: Ablacığım diyorum ki abi dediğim insanın eşi. Bakın söylüyorum bakın. Bir tamam bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bakın ablacığım.
1: Bir
2: dakika konuşayım diyorum bir dakika.
0: Yani
2: bak,
0: diyor ki
2: dinliyorum.
0: Abi dediğim birine ne şu
2: abla,
0: Fatma?
2: Abla bir dakika lütfen.
1: Bak,
2: ablacığım.
0: Bağırmayın Allah aşkına. Ayşegül Hanım. Telefondasınız ve bağırınca hiç anlaşılmıyor.
2: Abla. Bir saniye,
0: size şunu
2: bana
0: soruyorum. Fatma Hanım'la ilişki yaşadığına emin misiniz?
1: Heh. Eminim abla.
0: Nasıl, ne gördünüz? Bir dakika.
2: Annesi evet, seviyor abla, da onu söylüyor.
0: Ne gördünüz?
1: Abla ben o zaman şeydim işte. Bazen ben kuşu uçuracağım dedi. Ben dedim ki bir dama çıkayım bakayım ne yapıyor dedim. En son Fatma ile konuşuyor. Ben kendimi aldıramadım abla. Etekliği yok abi. Söyle bir kadın. Demek ki abla biraz önce kafamla arada. Ben onu öğrendim abla.
2: Abi, abla.
0: Yani Fatma ile konuşurken mi yakaladınız?

0: kırmadan.
1: Ablacığım, ben 32 yaşındayım. 6 senedir Ankara'da yaşıyorum. O zamana kadar ben bu adamların elindeydim yani. Yani yanlarındaydım.
0: Aldattınız mı eşinizi?
1: Hayır abla.
0: Aldattığı için gittim diyor.
1: Abla, defalarca diyor bana da denmeni diyor. Binlerce kez aldattın. Bakın ben diyorum ki abla, aldattığını ben öğrendim. Ben 6 ay boyunca eşime yalvardım, evine dön, çocuklarına dön diye. Ben ihaneti affetmem. İhanetin affı olmaz bende. 1000 defa aldatmışım, 10 defa aldatmışım. Niye 11 defa beklemiş? 10 defa, 9 defa.
0: Aldattınız mı yani?
1: Hayır abla, neden yani? Neden abla? Benim yenge dediğim, ya bir sus da bir dinle. Yenge dediğim insan, abi dediğim insanın eşi. Bu kadına bakın, benim kafama soğuk borusu attı. Anlatıyordum, lafımı kestiniz. Soğuk borusu attı. Ben buna bir tane vurdum. Bak ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Vurdum. Bu kadının evine gitti. Polisi aradılar.
0: Ama vurulur mu canım? Ne olur? Ben bir tane yaptım. Öyle bir tane
1: abla,
0: yapmalık olur mu?
1: Daha ne? Daha var abla.
0: Ne var? Daha da vurdunuz.
1: Ablam bir dakika lütfen. Yani abla kadından yana mısınız, erkekten yana?
0: Ben kimseden yana olmayın. Haklı kimse olmaz.
1: Tamam abla, haklıdan yana olun.
0: Tamam, beni tutmayın. Şiddeti de maruz görmem benim, canım senden güçsüz kadına.
1: O bana yapınca şiddet olmuyor.
0: Yani, ama sen daha kadın hakkı var. O da sana yapmamalı.
1: Kafama soma borusu attı abla. Kafama bak abla. Kafama bak.
0: Tamam, bir yarık olmuş, doğru.
1: Yani komik bir şey yok burada. Ben burada bilmiyorum, doğruları söylüyorum.
0: Sen niye ki şey yapıyorsun?
1: Hanımefendinin yanına... yani bu hanımefendi gidiyor kadının yanına. Kadınla sıkı fıkı... kadına iftira atıyor. Milletin namusuyla oynuyor. Ya tamam. Gel buraya, onu da konuş. Şimdi, bin tane aldatmışım, onları da konuş.
0: Muhammed Bey, ne yapalım biliyor musunuz? Eşiniz buraya gelsin. Ha, gel, çünkü buradan anlamıyoruz ya telefonla. Ayşegül Hanım, siz buraya gelin çünkü çocuklarınız var. Bakın.
1: Yok,
0: çocuk olmasa ortada.
1: Ben istemiyorum abla.
0: Bir araya gelmeyin, boşanın gidin ama.
1: Yok yok, istemiyorum. Ben senden boşanacağım. İstemiyorum.
0: Tamam, o zaman ikiniz de boşanmak istiyorsanız çocuklar için ne iyi olur?
1: Abla, çocuklar mocuklar yok. 8 ay boyunca nerede anne? Nasıl anne bu?
0: Şimdi yarın gelsin ve ona göre belki protokol hazırlanır. Sağlıklı boşanmak en önemlisi. Çocuğun için de önemlisi o. Kendimizi düşünmeyeceğiz.
1: Nasıl yani ya, boşandık. Ben buraya neye geldim? 11'inde sana benim boşanma davam var. Ben buraya param için geldim. Ben hakkımı...
0: Tamam, bir gelsin eşin yarın. Ya yarın ablası... bir eşin gelsin. Konuşalım onunla.
1: Konuşun
0: artık
1: abla.
0: Neyse orta yol öyle olsun. Şimdi diğer konumuza
1: bu
0: geçelim.
1: Bitti.
2: Yüzleşmede 3. gün.
3: Yakında öleceksin sen de Donbass gün.
4: Şizofren adam deli mi nedir?
2: Biri 80, diğeri 60 yaşında.
3: 6 sene benimle durdu. 6 sene nerede olduğunu bilmiyordum.
4: Bana ev vereceğim dedi. Araba yapacağım dedi. Hepsi yalan.
2: Birgül beni oğlunun evinde bile aldattı.
3: Metin diye biriyle ilişkisi var. Birgül abla içeride dostuyla randevulaşıyor.
4: Bunları kanıtlamasını istiyorum ya. Metin'i kanıtlasın bana. Niye kere almış o zaman?
2: Senet imzalattı. İlk çamaşırlarıma kadar aldı.
3: Hırsız bu, hırsız.
4: Ben konuya geçeyim.
3: Ne kadar aldı? Çoluk çocuğuna.
4: Bu kadar yalan olur mu? Pilotuna ne yapacağım?
2: Çok konuşulacak canlı yayın.
4: Ben bu adamı nereden gördüm, nasıl evlendim?
2: Az sonra.
0: Ali Osman Bey, hoş geldiniz.
5: Buyurun,
0: nasılsınız?
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ekibinizin ısrarı üzerine bugün kaldım.
0: Boşanmak her yaşta zor. Boşanırken karı kocalar birbirinden nefret ediyorlar. Nasıl insan düşünüyor, nasıl aynı yastığa baş koydunuz yıllarca? Herkes için, genç de olsanız, belli bir yaşa da gelseniz, boşanırken birbirinizden nefret ediyorsunuz. Ne kötü değil mi Ali Osman Bey?
5: Efendim ben şunu söyleyeyim. Müge Anlı'nın programını izlerseniz ben ona nasıl bağlıydım, nasıl seviyordum. O programda saatlerce gözyaşı döktüm. Kapısına gittim defalarca. Yalvardım ne olur bir gün. Dön mübarek Ramazan günü. Şu bayramda dedim beraber geçirelim. Hı hı. İnat etti gelmedi. Aklı sıra para, para para.
0: Yani siz eşinizi seviyordunuz. Neden bitti sevginiz?
5: Sevgimiz çok affedersiniz. Hırsızlıklarından, ufak oğlunun yüzünden, gelininin yüzünden.
0: Hırsız.

0: Zıkları derken ne çalıyordu sizden?
1: Yani şöyle para çalardı. Affedersin, gece arabaya anahtarı alırdı. Gider arabanın içinde para sakla arardı. Ve ben cebimdeki çok bulur çok alırdı. Az bulur az
0: Siz
1: alırdı.
0: arabada para mı bırakıyordunuz?
1: Efendim ondan korktum da evet. Halıların altına bile koydum. En sonunda baş edemedim. Cebime koyuyorum. Pijamanın cebine. Onunla beraber yatmaya başladım.
0: Bir de sizin dün dediniz ki yayında benim iç çamaşırlarımı da çalıyordu.
1: Efendim, iç çamaşır derken şöyle diyeyim. Evimde halı bırakmadı. Her 2 sene de bastırıyordu bana halı alalım. Aldığım zaman halıları alıyordu. Çocuğunun oraya getiriyordu. Oradaki sigara yanıkları halı. 3 tane halı benim oraya
0: Yani
1: getirdi.
0: sizin evdeki her şeyinizi topluyordu,
1: Aynen.
0: götürüyordu. Öyle mi Birgül Hanım?
1: Yatak çarşaflarına varana kadar.
0: Birgül Hanım, siz evdeki her şeyi...
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Esra Hanım.
0: Evet.
2: Evinde neyi varmış bu adamın ya? Evine gidin bakın. Doğru dürüst bir eşyası bile yok. Ben onun gibi midem geniş değil. Onun gibi
0: Ne demek
2: hep
0: mi?
2: yalan konuşuyor. Yalılarını almışım. Kaç lirasını çalmışım. Bir de Esra Hanım beni çaldı diyor ya. Kendisi kanıtlı. Kadınlara 500 milyar para yolladı. Beni hırsız yapıyor. O eve gelecek kadınlara 500 milyar para yolladı. Sonra onları dava etti. Cezaevine attırdım diye söylüyor.
0: Peki
2: Şimdi
0: neden
2: de
0: para
2: parasını
0: yolluyor?
2: bana
0: Neden
2: nafaka...
0: o kadınlara para yolluyor?
2: Eve gelsinler diye. Evet, o bir kadın mesajları gönderdim ya.
0: Yani
2: O
0: temiz.
2: kadın beni aradı. Ali Osman Boyna bana para gönderiyor. Ben Ali Osman Güçü'yü seviyorum. Torunlarımı da bakıyor. Onlara gönderiyor. Beni hırsız yapıyor.
0: Peki
2: Aslında çok
0: Birgül
2: cimri bir adamdır bu.
0: Hanım. Birgül Hanım.
2: Efendim.
0: Temizlik, hani dediniz ya, temizlik ve
2: Evet.
0: bakım için mi gönderiyor paraları?
2: Hayır, eve hanım ya kadının mesajlarını ben size gönderdim zaten.
0: Ne için gönderiyor kadına
2: Mesajlarda
0: para?
2: yazıyor ben.
0: Söyleyin siz.
2: Bak kadınla ben konuştum. Benim numaramı vermiş. Kadın küçük bana her şeyi veriyor. Bana altın aldı diyor. Her şeyi alıyor diyor. Sonra kadın gelmeyince bu onu mahkemeye veriyor.
0: Bir dakika
2: Şimdi de
0: Birgül
2: Türkan
0: Hanım.
2: isminde bir kadın varmış. Türkan gelecekmiş 2 gün sonra.
0: Ali Osman Bey, siz böyle bir kadınlarla mı tanışıp görüşüyorsunuz?
1: Efendim şöyle diyeyim. Ben WhatsApp aracılığıyla Tuğba isminde bir kızdan alışveriş yaptım.
0: Ne alışverişi yaptınız?
1: Beyaz eşya. Affedersiniz. İç elbisesi.
0: İç çamaşırı
1: İç
0: aldınız.
1: çamaşırı. Yatak çarşafından tut. Dışarıda salıncağa kadar. Bir çamaşır makinesi. Bir buzdolabı aldım. Pardon. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi.
0: Peki bu kim ki bu kadar her şeyi satıyor?
1: Şimdi bu bir yerde internet vasıtasıyla satış yapıyordu.
0: Evet.
1: Ben de buna gönderdim. Bu sefer kıza dedim ki yavrum, bana bir bakıcı lazım. Benim yaşım ileri. Bir hanım gönderebilir misin? Bulabilir misin? Bulurum dedi bana.
0: Hı.
1: O zaman dedi ki annem en iyisi dedi. Annesi doğru söylüyor. Annesi şu anda cezaevinde. Tuğba dediğimiz kız da cezaevinde.
0: Neden?
1: Benim dolandırdıkları için.
0: Ha, sizden para mı çaldılar?
1: Çalma, şöyle diyeyim. Çalma değil, ben gönderdim.
0: Hı.
1: Yalan söylediler. Ama eşyaları aldılar. Eşyalar şu anda bu ayın 6. ayın 31'inde duruşma günü var. Mustafa isminde bir avukat üzerine zimmetini aldı bunları, vermiyor. Şimdi
0: Anladım.
1: dava açtı
0: Yani
1: bana.
0: siz parası ödenmemiş. Yani parası ödendiği halde eşyalarınızı alamadınız. O yüzden de
1: Ödedi,
0: mahkemeye
1: aynen.
0: verdiniz. Peki. Ali Osman'ın sevgilisi diyor ki Osman'la beraber konuştuk. Az önce biz bana şans ver, yanıma bir kere gel, görüşelim dedi. Beni seviyor, torunumu seviyor, yardımcı oluyor sağ olsun. Çok iyi bir insan. Osman'ı çok seviyorum diyor.
1: Şimdi efendim o söyleyebilir. Torununa yardım ettiğim doğrudur. Oğlu
0: Ama sizi
1: cezaevinde,
0: seviyormuş.
1: o sevebilir.
0: Siz sevmiyor musunuz?
1: Hayır, ben şöyle diyeyim. Zaten affedersin, ben ondan yüz yüze gelmedim. Tek WhatsApp'tan.

0: yazıştık.
1: Hı.
0: Gel dedim ona. Geldikten sonra bakıcı olarak benim hizmetimde bulunsun.
1: Acaba o sırada bir bakıcı yaparken yakınlaştınız mı siz?
0: Asla. Ben kendi Bursa'da duruyor idi. Hmm. Ben yüz yüze gelmedim o bayanla.
1: Peki sizin eşiniz var. Neden sürekli eve bakıcı istiyorsunuz?
0: Efendim şöyle diyeyim. Benim yaşım 79. Ben evde yattım da benim... Bağışlayın beni. Benim 75 metrekare sırf oturma odam.
1: Hı hı. Hayır, Birgül Hanım varken şöyle, mi yaptınız bunları?
0: Hayır, yok.
1: Yokken yaptınız
0: diyorsunuz. Yokken tabii, benim bakıcıya ihtiyacım var.
1: Birgül efendim. Hanım, siz gittikten sonra mı yapmış bunları?
2: Ben evdeyken de bana boşanma davası açtı. Bu kadınları aradı. Ben bunu evdeyken de gördüm, kadınlarla konuşuyor. Azerbaycan'dan 3 tane kadın geldi.

0: gelinim konuşsun. O adamı görünce ben çok fenalaşıyorum.
1: Birgül Hanım. Birgül Hanım.
0: Orospunun...
1: Hayır.
0: Efendim. Evet.
1: Birgül Hanım, lütfen o ile başlayan kelimeyi kullanmayın.
0: Ama beni diyor ya, asas kendisi eve kadınlar getirdi.
1: Tamam, kendisi kötü adam diyorsunuz. Kötü adam değil.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Para çaldı diyor ya, evet. Bana para yedirmeyip kadınlara gönderiyor. Ben gelecek adam bir şey istesem bundan, eve yiyecek birinç al desem gözlerini geriyor bana. Nerede adi birinç varsa, nerede adi bir şeyler varsa onları alıyor eve. Hiç böyle çok cimri bana.
1: Peki Birgül Hanım, siz ne istiyorsunuz bana söyleyin.
0: Ben önceden boşanmak istiyordum. Bak şunu da duysun. Ben şimdi felç oldum. Ben önceden onu 15 sene baktım. 12 diyordu, 15 sene baktım. Evet, ona sürpriz. Sürpriz olsun ona. Ondan boşanmıyorum. Aa. Boşanmıyorum. İstediği kadınları getirsin. Ondan boşanmayacağım. Beni hasta yaptı. Ondan boşanmayacağım. Sürpriz Ali Osman Küçük.
2: Efendim.
0: Ben, sen ölürsen senin paralarını o zaman alacağım. Ben senin paralarını hiç yemedim.
1: Peki tamam.
0: Şerefsizlik yapma orada.
1: Ali Osman Bey, eşiniz diyor ki artık ondan boşanmaktan vazgeçtim. Ölünce yerim parasını.
2: Efendim, bir yer verirse tabii ki yiyecek ama sana söyleyeyim. Biraz önce dediniz ki O harfini kullanmayın. Peki A harfini de kullanmayalım mı?
1: Yani ne kullanmayalım?
2: Şahsi şöyle diyeyim. Kendisi şahsımın ağzına, anamın ağzına, babamın ağzına.
1: Söylemeyin.
2: Ya söyle, hayır, onu söylemiyorum. Ağzına gelen küfürleri gelini, o Sedef denen bana iftira attıkları kız bana küfretti. Evimde defalarca beni sana vurduğum gibi masanın altına sokarım dedi. İki telefonumu kırdı. Niye? Oğluna 1000 euro verdim, o parayı geri vermemek için. Bu evde de bana saldırdı. Evde de bana vurdu. Dün de söyledim. Kaşı bağıştı.
1: Peki siz ne istiyorsunuz Ali Osman Bey?
2: Ben boşanacağım efendim.
1: Siz boşanmak, Birgül Hanım boşanmayacağım diyor. Kısa bir aradan sonra görüşeceğiz.
2: Teşekkür ettim.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt geniş olacak.
3: Nasıl çıkar ama?
4: Bir de böyle bir projem var.
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Fidan'ın en zat kütüphanesi.

0: Başka yok mu?
1: Aslında bir tane daha var. Bunu daha geçtiğimi açmışsın diye.
2: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece durula.
15: Tam o anda bir yumruk.
16: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
1: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını
3: boost'la. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
0: Otobit'te. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Golf. Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.

0: ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
0: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
8: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
9: Şimdi Ali Osman Bey boşanmak istiyor. Şimdi belli yaşa geldiniz, hayatı paylaştınız, 14 yılınız birlikte geçti.
10: Ne kadar 14 bir... geçmedi efendim.
9: Kaç geçti? 11 mi?
10: 6 ay beraber kaldık. Dün
9: 6
10: de söyledim.
9: Ay mı?
10: Evet efendim, 12 senelik evlidir. Bu hayatını hep benden uzak yaşadı. 12 sene benden kaldı.
9: 6 ay çok az ama.
10: 2013'ten bugüne ne eder? 2013'ün 9. ayında evlendim.
9: Tamam, 2013'ten bu yana kadar sadece 6 ay kaldıysa niye boşanmadınız?
10: 6 ay demedim, 6 sene.
9: Ha, 6 sene tamam.
10: 6 sene.
9: 6 sene kaldınız, iyi kötü günleriniz oldu. Eğer boşanacaksanız da birbirinize birazcık hani güzel sözlerle, güzel anarak ayrılmak lazım. Hiç iyi anınız olmadı mı sizlerin?
10: Efendim ben şöyle diyeyim. Ben kaşının üzerinde göz bir hakarette bulunmadım. Beni darp etti dedi. Affedersin, ruhsatlı silahlarım vardı. Onları dahi mahkemede hakime ruhsatlı silahı var diyor. Kapıdan girin hemen diyor. Deri koltuk var, onun altında gidin diyor. Bu beni o silahla tehdit etti diyor. Burada da söyledi. Tüfeği vardı da tüfekle ayağımın dibine ateş etti dedi. Vallahi de yalan, billahi de. O ateş eden benim torunumdu.
9: Peki Ali Osman Bey, siz ne istiyorsunuz? Yani?
10: Efendim ben boşanacağım.
9: Boşanmak istiyorsunuz.
10: Boşanmak istiyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz.
9: Peki nafaka verecek misiniz?
10: Şimdi nafaka şöyle diyeyim efendim. Nafakasını verecektim. Ben 500.000 liradan fazla. Bunun yüzünden ödediğim cezalar devam ediyor.
9: 500 bin mi vereceksiniz?
10: Hayır, 500 vermeyeceğim. 500 bin lira ben ödedim onun mahkeme kararıyla verdik ve alınan cezalara.
9: Peki ne vermek, ne vereceksiniz?
10: Ben
9: nafaka?
10: Şöyle diyeyim.
9: Ne,
10: nafaka davasına, nafaka davasında bunlar avukat tuttu. Ben de avukatım var.
9: Avukata, ne vermek istiyorsunuz canım, yani?
10: Ben şöyle diyeyim. Şu anda mahkeme kararını bekleyeceğim.
9: Tamam, siz ne düşündünüz? Bana ben, kendi düşüncemi
10: ben hiçbir
9: söyleyeyim.
10: Şey düşünmedim. Çünkü hak etmediği karşılıksız 2 milyon liralık senet hala onda icraya koydu. Hmm. Üstelik eski bir arabam vardı. O arabayı beni sattım parayla da aldı dedi. Ben onu alacak değilim. Parayla sattın beni dedi. Hesabını versin.
9: İftira attı bana diyorsun.
10: Aynen, ne iftiralar. Ne iftiralı, onlar en ufakları. Ben böyle adam mıyım ya?
9: İşte bakın, çok kötü oluyor. Bu kadar yılını birlikte geçir, boşanırken iki düşman, herkes birbirine bir şeyler söylüyor. Birgül Hanım, siz ne diyorsunuz? Bana da iftira attı. Mahkeme ne veriyorsa kararı versin. Ben hani çok şey vermek istemiyorum.
11: Dün, evet tabii ki. Dün bana Metin'i anlatıyordu. Onu bunu anlatıyordu. O Metin'i bulsun. O bana yaptığı iftiraları bulsun. Bana para veremiyor ama sevgililerine güzel para yolluyor. Ben mahkemeye her şeyi sunacağım. Bana yapay zekaları yaptığını sunacağım dedim, sundum. Ben haklı çıktığım zaman, haklı çıkacağım tabii ki. şu anda televizyona çıktığı için yarın maddi manevi benim çıplak resimleri sergilediği için ona tazminat davası açacağım ve bunu da kazanacağım. Göreceksiniz.
10: Efendim.
11: Kazandığım zaman da size gönderirim. Şu anda onun sesini duymak istemiyorum. Gelinime vermek istiyorum.
9: Efendim. Evet, programın sonuna evet, onun geldik. Gelinime konuşacağız. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
10: Esra Hanım ben.
8: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Eşinizin ailesiyle ilişkiniz nasıl?
1: Dedim ya, ailem dışındakilere karşı bir şey hissetmiyorum.
0: Demin öyle demediniz. Başka bir kelime kullandınız.
1: Ne dedim?
0: Sevmiyorum dediniz.
1: Sevmek zorunda mıyım?
0: Siz söyleyin.
1: Başlarına bir şey gelsin istemem tabii. Ama mümkünse bize bulaşmasınlar.
0: Bulaşmaktan kastınız?
1: Kardeşi, kardeşime dadandı. Rahat vermiyor.
0: Rahatsız mı ediyor kardeşinizi?
1: Ben rahatsız oluyorum. Yetmez mi?
0: Siz neden rahatsız oluyorsunuz peki? O da mı fazla yakına giriyor? Yakın ne demek sizce?
1: Yakın işte. Benim alanımdakiler.

0: Anneanne, biz geç olmadan kalksak. Annem kızar.
1: Kalkarsınız canım, ne var? Torunlarımla 2 dakika görüşemeyecek miyim?
0: Eve gelsen uzun uzun oturduk da.
1: Evde konuşamazdık onun yanında.
0: Neyi?
1: Safiye. Sana çok hayırlı bir kısmet buldum. Kızım, madem okumayacaksın, evlen bir an önce.
2: Ne diyorsun sen anneanne? Olmaz öyle şey.
1: Sen sus. Küçücük boyunla büyüklerin işine karışılmaz. Pastan ye hadi.
2: Ablam kimseyle evlenmeyecek. İzin vermem ben.
1: Aa, pücüre de bak. Ne yapacağım? Turşusunu mu kuracaksın ablanın?
2: Senden ne?
0: Aa, Han. Düzgün konuşan annemle.
2: Abla kalk gidelim. Bunamış herhalde annemle.
0: Han, çabuk özür dile anneannemden.
1: Hasibe'nin oğlundan bu kadar olur işte. Neyse, boş ver Safiye, sen söyle bakayım bana. Ne zaman buluşturayım ben sizi? Ah dur, çocuğun fotoğrafı da var.
0: Bak. Zahmet etme anneanne. İstemiyorum.
1: Ya bir bak, boylu poslu çocuk. Kolej mezunu.
2: İstemiyorum dedi. Duymadın mı?
1: Bana bak. Alırım ayağımın altına şimdi seni ha.
2: Ablam kimseyle evlenmeyecek. Çok meraklıysan sen git evlen onunla.

0: Kıskançlık değil bu. Oraya öyle yazdıysanız eğer. Kıskandığım için değil. Ben sadece onları korumaya çalışıyorum.
1: Kimden? Ya da neyden?
0: Yabancılardan. Çekip gidecek olanlardan. Üzülmesinler istiyorum. Ne var bunda? Fazla yaklaşmadıkları sürece sorun yok zaten.
2: Aa, bölmek istemezdim ama bu adamı gözüm hiç tutmadı. Bence aşık sana bu.
1: Gördüğünüz gibi müsait değilim. Çıkar mısınız lütfen?
2: Ha. Aa, tabii doğru değil mi? Adam yakışıklı tabii. Belli parası pulu da var. Ne yapacaksın? Bunu çıkarıp yerine beni mi alacaksın değil mi?
0: Çık dışarı dedi sana. Duymadın mı?
1: Ben ilgileniyorum.
2: Aa, bir dakika. Konuşsun yakışıklı. Niye? Ne olur? Çıkmazsan ne olur? Hı?
1: Acil bir durum var. Hemen gelir misiniz? Ne konuşmuştuk biz? Saatiniz gelmeden girmeyecektiniz içeri. Başka danışanlarım olduğunu, herkesin ayrı saati olduğunu anlatmıştım değil mi size?
2: Ama sıra bana hiç gelmiyor. Bekleyen hep ben oluyorum.
1: Çünkü siz hep erken geliyorsunuz.
2: E o da erken geldi. 15 dakika. 15 dakika bekledi dışarıda. Ona hiç kızmıyorsun.
1: O odama zorla girmedi. Tam saatinde, ben izin verdiğimde girdi. Diğer herkes gibi.
2: Ver. Güvenliğe haber ver. Burada tehlikeli bir hasta var. Yağmur onunla yalnız kalmasın.
0: Çık dışarı.
2: Çıkmazsam ne olur lan? Hı?
1: Beyler. Ne? Beyler bir sakinleşelim.
2: Kim olduğunu biliyorum senin. Tabii. Aa, ne oldu? Arabanı mı çaldılar senin? Ha? Kim üzdü seni? Söyle anlat. Ne yaptılar? Seyahat sevgilinden boynuz mu yedin yoksa sen? Boynuz yedin değil mi sevgilinden?
1: Bırakın. Bırakın dedim. Hey, hey, hey bak buraya, buraya bak. Han!
3: Gördün mü? Tehlikeli olduğunu söylemiştim sana.
1: Tamam, dışarıda konuşacağız. Gel benimle. Geliyorum hemen.
2: Görüşürüz. Han!

kıskançlık, empati yoksunluğu, yüzeysel ilişki kurma, şiddet eğilimi, dürtüsellik, kibir, narsistik savunma, düşmancıl tavır, sınırda kişilik bozukluğu.

0: Bundan sonra daha tedbirli olacağız, emin olabilirsiniz.
1: Söyledim size. İnsanları fazla yakına almamak gerek. Gördünüz. Sınırı aşıyorlar sonra.

Sana aldım bunları. Sıkılmazsın artık. Okursun. Hem belki işine de yarar.

Sen hiç sınırda kişilik bozukluğu diye bir şey duydun mu? Kusura bakma, çıkaramam ağzındakini. Sadece yemek yerken biliyorsun. Sen kafayı salla, ben anlarım. Salla salla. Duydun mu? Duymadın mı? Peki. Güzel yerden aldım bu sandviçleri. İçin rahat olsun. Hadi asma suratını artık. Bak, yemeği de birlikte yedik. Sen bilirsin. Salamlısı daha güzel zaten.

Kesin bir şey oldu. Yok, kesin bir şey oldu Esat'a. Hissediyorum ya, bir şey oldu. Allah'ım. Sus artık sen. Açmıyor. Niye açmıyor bu ya telefonunu? Niye açmıyorsun? Allah'ım. Allah'ım sen yardım et, bir şey olmasın.

0: Geldim işte Ege. Ne var, ne istiyorsun?
1: Sen bana neden kızgınsın Neriman?
0: Ne kızacağım ya sana?
1: Ne oldu, ne yaptım söyle. Benim dün bütün gece gözüme uyku girmedi. Sana bir şey yaptılar diye ödüm koptu.
0: Çok mu umurundayım senin?
1: O ne demek Allah aşkına ya? Umurumdasın tabii ki.
0: Öyle olsaydı çoktan gitmiştik. Kurtarabilirdin beni bu cehennemden ama kurtarmadın. Cesaret edemedin. Ya da belki o kadar değerli değilim senin gözünde. Rahatını bozacak kadar sevmiyorsun beni.
1: Neriman deli misin sen? Cebimizde 5 kuruş parasız nasıl nereye gidecektik? Bir anda öyle çekip gidilir mi? Ayrıca sen daha reşit bile değilsin.
0: Vardı paramız.
1: Nasıl vardı? Seni bilmem ama benim 1 liram bile yok. Ayrıca dedemi de öyle bırakıp gidemezdim. Adamın kalbine inerdi.
0: Bunların hepsi bahane. Eğer beni yeterince sevseydin çoktan gitmiştik.
1: Senin psikolojin bozulmuş.
0: Çok komiksin gerçek. Gerçekten komiksin.
1: Biliyorum çok üstüne geliyorlar. Biliyorum çok uğraşıyorlar senin ama bak lütfen birazcık sık dişini Neriman. Bak üniversiteyi falan kazanınca belki başka bir yere.
0: Benim evlenip gitmek dışında başka bir çarem yok o evde. Sen hala tanımadın herhalde onları. Ay. Neyse Ege ya. Hani ben anlıyorum. Senin için ben basit bir lise flörtüyüm, tamam. Ama madem durum bu, o zaman zırt pırt arayıp durma beni, tamam mı? Çünkü öyle olunca ben kendimi senin için önemli biri gibi zannediyorum. Böyle benim kafam karışıyor.
1: Ya önemlisin zaten. Nasıl göremezsin bunu Neriman?
0: Emre için de çok önemliydim biliyor musun? Yani onun ödevlerini yaptığım sürece. Bak şimdi umrunda değilim. Senin de umrunda olmayacağım. Ama neyse bunları artık konuşmayalım, tamam mı Ege'ciğim? Hadi iyi bak kendine.

0: Abla hala mı ya?
1: Ne demek hala mı? Hayret bir şey. İki saattir bizim apartmana bir adam bakıp duruyordu, gözünü dikmiş. Ona baktım, gitti mi diye.

0: Yok kimse.
1: Buralardan da zaten deli gibi ses geliyor. Bangır bangır ne oluyorsa artık. Vallahi işkence gibi ya sabah akşam. Bina da çok eski, yıkılacak başımıza Allah göstermesin. Ne olacaksa böyle.
0: Konuşurum Bayram'la. Halleder.
1: Bir daha da o malum şahısla ilgili bana laf dokundurma. Ben gayet ailemin yanında, hepinizin başındayım, dimdik duruyorum, tamam mı? Derdi olan düşünsün.
0: Ne demekmiş o?
1: Yani bilemem artık. Gecenin bir saati mışıl mışıl uyuyan kadının yanından yine çıkıyorsun, gidiyorsun bir yerlere. Nereye gidiyorsan duyuyorum ben.
0: Nereye gidiyorum sence?
1: Orası karını ilgilendiriyordur bence. Ya da Ceylan'ı. Bilemem.
0: Çok mantıklı. Zaten o yüzden İnci ile evlenip birlikte yaşamaya başladım. Geceleri Ceylan'la görüşmem zorlaşsın diye.
1: Kim bilir? Belki macera arıyorsundur ya da yakalanmak istiyorsundur. Maşallah ailede türlü türlü manyaklık var ne de olsa.
0: Yok abla, siz varken bir kadınla daha uğraşacak kadar manyaklaşmadım.
1: Ama çok komik.
0: İnan bana değil.
2: Han! Geldin mi? Sana bir şey soracağım. Çok önemli.
0: Kimseyle gizli bir ilişkim yok Gülben. Rahat ol.
2: Ne? O ne biçim bir laf ya? Evli barklı adamsın sen. Ayıp. Kim sokuyor senin kafana böyle şeyleri? Söyle bakayım bana.
0: Ablam sokuyor.
1: Sen de git hallet şu kaloriferleri. Artık boru mu neyse o, Bayram'a söyle. Uyku haram oldu yani.
0: Abla perdeyi kapatmadın.
1: Onu da sen yapıver hanefendi. Üşenmezsen ha. Gece vakti fıldır fıldır çıkıp geziyorsun. Onu da yap. Bir zahmet.
0: Ya sabır.
2: Nereye geziyorsun? Nereye?
1: Tövbe estağfurullah. Kim bu saatte?
2: Abla açıver Allah aşkına. Kötü haber olmasa bari. Esat da yok, kayıp.
0: Ne demek o?
2: Ne bileyim ben. Uçmuş gitmiş. Yok yani. Haber alınamıyormuş.
0: Senin ulaşamaman normal. Telefonlarını açmıyordur.
2: Ben değil ya. Sırık söyledi.
1: Ay sussun be, tamam.
2: İncelenmiş, çok sırık diyor. Ben değil.
1: Efendim?
3: Allah sizin belanızı versin be. Ulan ne ahlaksız insanlarsınız.
1: Ne diyorsun be? Tövbe tövbe. Ne bela okuyorsun? Kimsin?
3: Bana bak. Bir daha evimi arayıp karımla konuşmak isterse o herif gelir bulurum o evi.
1: Kardeşim başınıza bağırıp yıkarım. Durma diyorum. Yanlış aradın sen herhalde. Kimi aradın?
3: Ya gece gündüz arıyor. Perihan da Perihan. Uyutmuyor bizi. Yeter be. Vallahi de billahi polise şikayet edeceğim artık. İllallah dedik ya.
4: Perihan mı o? Ver bana ver.
1: Yok baba yok. Perihan ya falan değil. Dur. Adam.
4: Yalan söylüyorsun. O arıyor. Beni arıyor. Ver şu telefonu, konuşacağım.
1: Baba dur dedim. Zaten Perihan yüzünden rezil ettin bizi el aleme.
2: Eyvah eyvah.
0: Abla kim o, ne istiyor?
1: Bir Perihan mağduru daha. Kim olacak?
4: Perihan! Bak, buradayım Perihan ben. Diyor. Sesimi duyuyor musun? Merak etme, bizi ayıramayacaklar. Bu kaktem kadın kıskanıyor seni.
1: Öyle mi? Al buyur, al konuş.
0: Hey. Abla ne yapıyorsun, delirdin mi?
1: Ne delirdim be? Kendi kaşındın. Gel.
2: Eyvah. Baba yapmasam mı ya?
4: Alo, canımın içi, gözümün nuru. Konuş Perihan, sesini duyayım. Konuş ne olur.
3: Ulan senin canının içine de, sana da. Ulan sen ne biçim adamsın be? Ulan...
0: Abla ne yaptın ya?
2: Ya hakikaten ama sus, içimi yağlayabilirdi.
4: Yanlış numara herhalde. Ararsa odamdayım.
2: Abla, içim üzüldü.
1: Kes be. Vır vır konuşup duruyorsun.
2: Allah'ım ya.
1: Adama bak, yemin ediyorum yılların tozunu aldı üstünden. Perihan da ne Perihan'mış arkadaş ya. Babayı bile telefon sapığı yaptı.
0: Bu ailede bu genetik galiba.
1: Neymiş o genetik olan?
0: Bu tutkulu aşk. Unutulamayan cins.
2: Kime diyorsun sen ona? Bana mı diyorsun? O kadar utanacaksın ki şu lafından. Esat kapıya geldi de ben...

0: geri gönderdim.
1: Gülben,
0: git dedim.
1: Sana
0: red
1: demiyor. Ver. Sana demiyor, merak etme.
0: Kime diyor ya?
1: O kendine öz eleştiri yapıyor. Ceylan'la ilgili belki de. Ona ithafen.
2: Çekil şuradan. Uzak.
1: Ceylan ya sen hala.
3: Ya sabır.
1: Sen Ceylan'la mı görüşüyorsun hala ya? Ayıp bir şey ha. Vallahi artık evli barklı adamsın. Ben söyleyeyim, Eden bulur demişler. Bak o adı ne, o Uygar? Bir gün hortlayıp çıkıverir, görürsün gününü. Ben söyleyeyim.
3: Bak var ya, ben delireceğim. Gerçekten delireceğim.
1: Dur delirme. Delirmeden bir şey soracağım. İki dakika. Esat'ın başına bir şey gelmemiştir değil mi?
3: Sana ne Gülben? Sana ne?
1: Ne demek sana ne ya? İyi mi değil mi? Konuştun mu konuşmadın mı? Bu kadar bunu söyleyeceksin. Bilelim yani.
3: İyi. Hah. Nefes alıyor. Madem çok üzülmüş, git Esra'ya söyle, merak etmesin.
1: Bu ne sinir ya? Bu nasıl bir nefret ya? En yakın arkadaşın o senin. Böyle kıpkırmızı oldu sinirden. Ay hayret bir şey. İyi mi değil mi ya? Bu kadar söyleyeceksin. Bakıyor bir de bana. Ulan çocuğun başına bir iş gelmese.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl geçti terapim?
1: İyi, fena değil. Gerçi manyağın biri olay çıkardı ama hallettik sonunda.
0: Hallettik derken?
1: Ne olmuş olabilir İnci? Ha? Kadına saldırdı, odasından çıkardık işte dışarıya. Allah Allah ya.
0: Ne bu sinir ya gece gece?
1: Çünkü gelir gelmez gerdiler beni.
0: Ablanlar mı?
1: Evet.
0: Seni daha fazla germek istemem ama Esat'tan hiçbir haber aldın mı?
1: Neden herkes bana soruyor bunu? Bakıcısı mıyım ben onun? Koskoca adam almış başını gitmiş işte. Ne oldu? Esra'nın bir tane hayranı azaldı diye tutuştu mu?
0: Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sana bakınca bazen ne görüyorum biliyor musun? Ablanı. Ama en azından o öfkesini içinde biriktirmiyor. Seninki çığ gibi. Altında kalıyor insan.

0: Özür dilerim. Haklısın. Belki bu terapi yüzünden oluyordur böyle. Belki eski defterleri kurcalamak yaramıyordur bana.
1: O terapiye gideceksin. Bu konu tartışmaya kapatacağım.

0: Senin için her şeyi yaparım İnci. İstemesem de yaparım. Neden biliyor musun? Çünkü bir tek sen koruyorsun beni.
1: Kimden?
0: Kendimden.

0: Tamam. Hı. Tamam.
1: Kapat o telefonu. Kapat.
0: Ben arayacağım sizi birazdan. Arayacağım.
1: Benden habersiz Gülben'le görüşmüşsün. Boş yere kıza umut vermişsin.

0: Senin nedir ya niyetin?
1: Arkadaşça görüşmek sadece niyetim. Sen demedin mi hiç arkadaşı yok diye? Alt tarafı bir çay içtik, ne var bunda?
0: Senin alt tarafı içtiğin o çay yüzünden o kız şu an o halde. Senin hafızanda sorun mu var Esat? Ne yaşadığını ne çabuk unuttun?
1: Ben mi getirdim ya onu bu hale?
0: Sen o artık adına ne diyeceğimi bilemediğim kız arkadaşın Esra.
1: Kız arkadaşım falan değil o Han.
0: Neden kaldın o zaman onun evinde?

0: Böyle hemen evimden taşınsın. Ne halt yiyecekse gitsin, uzaktaysın. Cüneyt'le mi görüşür? Seninle mi takılır sabahlar? Artık ne yapıyorsa yapsın.
1: Sözlerine dikkat et Han. Yakışıyor mu ya sana böyle konuşmak?
0: Esat. Ben bana yakışanı yapacağım noktayı çoktan geçtim. Sizi uyarıyorum. Her ne sebeple olursa olsun. Gülben'le bir daha görüşmeye kalkarsan...
1: Ne olurmuş ya kalkarsam? Ne yaparsın? Söylesene. Söyle, beni de mi korkutacaksın? İşe yaramadı ama korkmadım. Masama bir heykel bırak istersen. Kız korktuğu için gittim kaldım onun evine. Senden korktuğu için. Bütün gece orada oturdum, senin öyle bir herif olmadığını anlattım ona. Ben yanılmışım herhalde. Şu hale bak ya. Gözün döndüğü zaman bambaşka bir adam oluyorsun sen.
0: Sen daha hiçbir şey görmedin. Gülben'e bir daha yaklaşmayacaksın.
1: Onu acıdığım için gitmedim onun yanına. Onun yanında mutlu hissettiğim için görüştüm Gülben'le ben. Buna inanmak neden bu kadar zor ya senin için? Neden yani? Belki de benim Gülben'i gördüğüm yerde bir sorun yoktur. Belki senin Gülben'i görüşünde bir sorun vardır. Onu acıyan ben değilim. Sensindir belki.
0: Ben bir tek sana acıyorum Esat. O kadın seni parmağında oynatıyor Esat. Acınacak haldesin.
2: İstifamı yollarım yarın.

Dur, benden uzak durmayacağım. Ne yaparsan yap, korkmuyorum senden.

Ne bu? Ne bu? Ne? Yeni numaranız mı bu? Ne bu? Ne bu? Veremoğlu ailesi ne bu? Boralara mı vuruyorsunuz şimdi? Ay delireceğim ya. Gerçekten Allah'ım zammaza sabır ver. Delireceğim ben ya. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Çatlasanız da patlasanız da buradayım. Ne oldu acaba? Kalorifer mi bozuldu acaba? Ha? Buralar mı bozuldu? Ne oldu? Ne yapsam ben? Ne yapsam ben? Bayramı mı arasam? Ne mi yapsam? Bir de... Da şimdi ben bu adamı bu saatte arayamam ki. Kendim gidip bakayım. Ben kendim gittim.

Bayram. Kim var orada? Esat sen misin? Esat ben geldim ben. Şşş.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide.

0: Yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, harika yalnızlı ol.
3: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Tam o anda geliyor.
6: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Bingo'yu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana bir sana da bir tane.
12: Bakın yine istemiyor.

0: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Mis gibi karamel kokuyor.
6: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
12: O zaman markete gidelim.
13: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
11: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
12: Nasılsın?
14: Herhangi bir cips mi?
11: Hayır.
13: Varsa Raffles, maça varız.
11: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
13: Hoş geldin. Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsın?
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle. Otobit'te.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
14: Hadi başamalos.
15: Oo!
14: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
16: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya Muzlu ol.
17: Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
20: O zaman markete gidelim.
21: Oraya giremeyiz. Çok kalabalık.
19: Merhaba. Nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
20: Nasılsın?
22: Herhangi bir cips mi?
19: Hayır.
21: Varsa Ruffles maça varız.
19: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
21: Hoş geldin. Kapıyı aç.
23: Merhaba. Nasılsın?
24: Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle

0: getirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Peki ben ne kadardır bayılım?
4: 10 dakika falan oldu herhalde, değil mi?
3: Herhalde.
4: Daha öncesini bilemeyiz tabii.
3: Nasıl hissediyorsun kendini? Başım zonkluyor biraz. Neresi zonkluyor? Dur bakayım ben bir saniye. Şöyle. Yok ben hiçbir şey görmüyorum. Hastaneye gidelim, onlar iyice bir baksın.
5: Yok gerçekten gerek yok.
3: Ne demek gerek yok ya? Beyin sarsıntısı olabilir, şansa bırakmayalım.
5: Yok yok, o kadar kötü hissetmiyorum.
3: Ya düşüp başını çarptıysan?
5: Ben çarpmadım başımı. Biri vurdu bana.
3: Nasıl? Biri mi vurdu?
4: Kim olduğunu gördün mü?
5: Yok görmedim. Arkamdan geldi işte, ondan sonra vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonrası yok bende.
4: Hırsızsa belki. Ne bileyim, sana yakalanmamak için vurup kaçtı belki de.
6: Bayram, dış kapı kilitli miydi?
7: Normalde her gece kilitliyorum. Çok dikkat ediyorum da şey.
6: Ne?
7: Ya ben akşam 9 gibi amcaoğluna gittim. Amcamın kızı İngilizcesi çok iyi olduğu için gel pratik yapalım biraz dedi. Biraz da uzak olduğu için orası...
6: Sonuç olarak kapı kilitli miydi değil miydi?
7: Bu gece kilitlemeden çıktım. O da erken saat olduğu için.
6: Bak görüyor musun, tedbir almayınca neler oluyor?
7: Haklısın Zan Bey. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Hiçbir yere gitmem tövbe. Otururum evde çalışırım.
5: Tamam Bayram, üzülme canım. Senin suçun yok yani. Tamam.
6: Bayram. Sen bir git bak bakalım. Dış kapı zorlanmış mı? Bir şey var mı?
7: Tabii. Tekrardan geçmiş olsun Esra Hanım.
5: Sağ ol Bayram.
3: Esra sen peki neden bu saatte bir pijamayla aşağı gittin?
5: Siz duymadınız mı sesleri?
3: Ne sesi?
5: Bayağı böyle borulara vuruyorlardı bam bam bam bam bam diye. Ben de hatta işte kalktım, Bayram'ın yanına indim, bir şey mi oldu diye.
3: Ben hiçbir şey duymadım. Sen duydun mu?
4: Yok. Duymadım.
5: Ben duydum. Ben duydum. Bayağı yani uyurken uykumdan uyandırdı beni. Öyle bir sesle. Hatta dedim ki herhalde dedim kazan dairesi patlıyor. Korktum yani.
3: Hay Allah ya, adam da seni görünce panik yapıp vurmuş demek ki. Allah'a şükür daha kötü bir şey olmadı Esra. Bak bir daha öyle bir şey olursa sakın tek başına inme. Bizi ara mutlaka.
4: İnce haklı. Bir daha böyle bir şey olduğunda biz gerekeni yaparız. Neyse. Sen hastaneye gitmek istemediğine emin misin?
3: Evet eminim, sağ ol.
4: Peki. Ben gideyim bir Bayram'a bakayım.
3: Tamam, ben de burada kalacağım.
4: Tabii. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın beni. Geçmiş olsun Esra.
3: Ben sana papatya çayı yapayım. Sakinleş biraz.
5: İnci.
3: Dur. Ne oldu? Dur.
5: Benim sana bir şey sormam gerekiyor.

yok. Nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Hayır, hadi ben ters dedim. Bana bozuldun anlıyorum da. Sırıktan niye kaçıyor? Neden yani? Ne olmuş olabilir? Sen söyle bari Filiz ya. Kötü bir şey olmuş mudur ki? Ha? Yalnız yaşıyor ya bu çocuk şimdi. Başına bir iş gelse, düşüp kalsa kim koşacak yardımına?

0: Ay Allah'ım ya. Allah'ım sen yardım et. Bu yığılıp kalmasın yerde, evinde falan. Of. Kim ulaşacak bir çocuğa ya? Yani kimsenin ruhu duymadıysa, böyle yerde yatıyorsa Allah korusun. Lan var ya, sana da yazıklar olsun. Yemin ediyorum. Ya en yakın arkadaşın ortada yok be. Fosur fosur uyuyorsun sen. Ayıp bir şey artık ya. Allah bana bir işaret ver. Ne oluyorsun ya? Bari iyi bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Fena mı diyeyim? Bir söyleyeyim. Hey! Allah. İşaret geldi. Eyvah. İşaret geldi. Tamam sakin ol Gülmen. Tamam sakin ol. Filiz bebek eğer yüzüstü yere düştüyse Esat çok kötü. Eğer sırt üstü yere düştüyse iyi. Allah'ım ne olur sırt üstü yere düşsün. Eyvah! Allah'ım düşmüş. Yüzüstü düşmüş ya. Yok ya, ben hissediyorum, bu çocuk iyi değil. Kesin bir şey oldu. Kesin, ben biliyorum ya. Başı dertte bu çocuğun, anlarım ben. Anlarım ben.
1: Ama bana acil lazım beyefendi. Ben o kadar bekleyemem. Sen adresi yazdın mı, onu söyle bana hele. Ha yazdın değil mi? İyi, tamam, aferin. Bak yarın öğleden sonra mutlaka burada olsun. Yoksa gözünün yaşına bakmam, başkasından alırım ha. Üzülürsün sonra. İyi ha, tamam.
0: Baba, sen kimi aradın yine?
1: Ne yapacaksın, aradım işte. Faturayı sen mi ödüyorsun da hesap soruyorsun?
0: Niye hesap sorayım baba, ben sana hesap sormuyorum da saat sabahın üçü, o yüzden dedim.
1: Madem öyle, sen niye kalktın bu saatte? O hergeleyi mi arayacaktın yoksa? Doğru söyle bana.
0: Hayır baba ya, niye hergeleyi arayayım ben zaten? Ayrıca arayacak olsam cep telefonu da ararım, niye evden arayayım?
1: Arama boşuna, açmaz.
0: Neden?
1: Açmaz biliyorum ben, geçeceksin sen onu bir kere.
0: Neyse baba, aramayacaktım zaten. Kapat konuyu.
1: Ne yapacaktın peki?
0: Şey, kafama bir şey takıldı. Han'a bir şey soracaktım.
1: Kızım, Han evli barklı adam. Bu saatte rahatsız edilmez. Ayıp. Sen bana sor ne soracaksan.
0: Ha, yok sağ ol baba. Ben sabah bekleyeyim en iyisi. Tamam.
1: Sor sor, sen bana sor.
0: Baba, acil bir şey değil. Tamam, sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi ben yatıyorum. Orası tozlanmış mı ya? Dur bakayım ben. Aa, hep toz içinde. Hay Allah. Vah vah. Neyse, ben yarın burayı temizlerim. Bir şey olmaz. Hadi Allah rahatlık versin sana. Hadi yat artık.
1: Sen niye bana sormuyorsun da illa ana soruyorsun? Benim aklım ermiyor mu? Bir tek Han mı var bu evde her şeyi bilen?
0: Tamam baba. Olur mu? Sen ne biliyorsun canım benim. Ama bunu bilmene imkan yok. O yüzden diyorum.
1: Sen sor hele bir.
0: Baba şöyle ki... Ortak bir arkadaşımıza ulaşamıyoruz. Soru bu. Bir şey yok yani.
1: Esat'ı diyorsun sen. Ben biliyorum nerede olduğunu.
0: Biliyor musun? Sahi mi? Nerede?
1: Biliyorum ama söylemem. Ana sor.
0: Baba, şimdi demedin mi sen Han'a sorma, bana sor?
1: Sen benim ağzımdan laf almaya mı çalışıyorsun? Yer miyim ben onu be? Çocuk mu var senin karşında?
0: Baba ya, sen bana sor dedin diye ben sana soruyorum. Ya Esat'la ilgili bir şey söyleyeceğim dedin diye. Allah Allah. Neyse, şey iyi midir ki peki ki? İyi mi ki?
1: Değil Gülben. Hiç iyi değil. İyi de olmayacak bir daha. Biz dersini verdik ona.
0: Baba Allah aşkına, ne diyorsun sen ya? Kimle verdiniz dersini? Kime?
1: Yarın anlayacaksınız hepiniz. Hikmet Derenoğlu kimmiş, hepiniz öğreneceksiniz.
0: Yarın mı? Ne olacak baba yarın?
1: Yarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nefesini tut, bekle.
0: Lan yok ya. Yok, uyduruyor. Kafası gitti yine, oho. Ulan ya bildiği bir şey varsa... Yani ne demek istedi bu şimdi? Bir şey ima etti de ben mi anlamadım? Hiçbir şey anlamadım ya. Ya uydurmuyorsa?
2: Ya tamam işte, gel gidip beraber bakalım. Ben uyduruyor muyum, uydurmuyor muyum görürüz.
3: Esra'cığım, canım benim. Ama artık bu dediğin çok saçma. Sen Han'ı neyle suçladığının farkında mısın?
2: Ya duydum diyorum sana İnci. İçeride biri var. Hatta tam ben ona yardım çağırmaya gidecekken artık nasıl bir tesadüfse hırsızın biri geldi kafama vurdu. Adım gibi eminim diyorum sana. Orada biri var ve benden yardım istedi. Artık bence kesinlikle zorla tutuluyor orada.
3: Peki kim o zorla tutulan? Esat mı?
2: Evet, bence Esat o. Yani Han Kazan dairesinde Esat'ı zorla tutuyor. Öyle mi?
3: İnci, deliymişim gibi bakma bana. Canım benim, kafanı çarptın.
2: Ya kafamı çarpmadım ben. Vurdu diyorum biri sana ya.
3: Öyle de olsa şu an kafan yerinde değil. Gel bir film açalım falan, bir kafan dağılsın. Bak, yarın da böyle düşünüyorsan söz iner bakarız.
2: Yarın artık çok geç olabilir.
3: Peki Han buradayken neden sormadın?
2: Ne diyecektim ben Han'a? Ya da o bana ne diyecekti mesela? Şey mi diyecekti? Esra'cığım gene ortalığı karıştıracaktın. O yüzden ben de mecbur kaldım, sana vurdum. Ne olursun kusura bakma mı diyecekti? Böyle mi diyecekti?
3: Gerçekten saçmalıyorsun. Hadi kalk bir doktora falan gidelim istiyorsan. Ya da ben sana papatya çayı yapayım, güzel güzel iç, biraz sakinleş, rahatla.
2: Onca insanın içinde Han'ın gelip beni bulması sence bir tesadüf mü? Ay sen ister gel, ister gelme, ben gidip bu meseleyi çözeceğim.
3: Ne oluyor? Dur, başın dönecek.
2: Dur.
3: Gidip bakayım.
2: Esra.
3: Tamam İnci.
2: Esra saçmalıyorsun.
3: Tamam gelme. Esra Kazan dairesi orası. Herhangi bir şey olabilir, fare de olabilir mesela.
2: Ha, benim yatağıma koydukları gibi bir fare mi mesela?
3: Ya Han o kadar manyak mı ya? En yakın arkadaşın ne yapacak? Kazan dairesine kapatacak kadar hasta mı sence? Esra nasıl yürüyorsun sen Han'ı ya? Esra kullanalım, ne olur dönelim. Lütfen dönelim. Esra... Sessiz ol. Var mı ses? Var mı? Yok, ses yok.
2: Tamam.
3: Ne yapıyorsun? Yerine bir şey olacak, bırakır mısın?
2: Yardım eder misin şunu kıralım?
3: Esra şimdi bak, insanları üşüşeceksin başımıza lütfen. İnsan uyanacaklar.
2: İnce lütfen yardım et diyorum ya.
3: Yardım falan etmem Esra, bırakır mısın?
2: Ha, Bayram Efendi. Ama tabii ona da tembihlemiştir o. Tabii o da onun adamı sonuçta.
3: Esra sen neler diyorsun? Neler diyorsun böyle, şu haline bak ya. Esra yok artık, ne yapıyorsun?
2: İnce herkesi kandırabilir ama ben onun ne olduğunu biliyorum. Ve ayrıca bu aileden her şey beklenir.
3: Ne yapıyorsun, dur. Hayır Esra. Esra bırakır mısın şunu? Esra bırakır mısın şunu? Bırak.
2: İşte oldu.
3: Tebrik ederim.
2: Şimdi göreceksin kocam mı deli yoksa ben mi?

0: Hiçbir şey göremiyorum ya.
1: Tamam.
0: Sus, bir şey olacak lütfen. Hiçbir şey görmüyorum. Bu nasıl bir yer burası ya? Bu ne ya?
2: Mesela çıkabilir miyiz lütfen bak.
0: Tamam.
2: Ay.
0: Oradan
2: buradan. İki yönümü.
0: Dur.
1: Esat. Esat. Burada mısın? Beni duyuyor musun? Ses ver.
0: Bak kimse yok. Bak kimse yok. Hadi çıkalım lütfen.

0: Esra.
1: Şşş. Şş, duydun mu sesi? Buradan mı? Buradan mı? Ne yapıyorsun?
0: Ay. Ay.
1: Faredir bir şeydir.
0: Ceren. Oradan geliyor.

0: olmuş Esra? Bak bir şey olmuş mu? Kırılmış mı? Çıkmış. Bunun sesini duyuyor musun Esra'cığım ya? Of, söyleriz tamir ettirsinler şunu.
1: Yok. Hayır İnci, benim duyduğum ses böyle bir ses değildi. Benim duyduğum ses bambaşka bir sesti daha.
0: Ama yukarı şey yapıyor ya, belki yankı yapmıştır. Of Allah'ım ya.
2: Ay. Ne işiniz var burada?
0: Ya dün patladı yemin ediyorum.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
0: Of şey ya, ses duydum demişti ya, ona bakmaya geldik. Baboruymuş, kırılmış, tamir ettirelim bunu, söyleyelim yarın. Oh.
2: Gördün mü? Merak ettiğin ses buymuş. Ya siz kafayı mı yediniz? Apartmana hırsız girmiş, burada karanlıkta dolanıyorsunuz. Senin yatağında dinlenmen gerekmiyor muydu? İnci, sen nasıl izin verirsin ona?
0: Ya tamam, hadi çıkalım hadi. İyi misin? Hadi.
2: Dikkat et.
1: Bir dakika. Senin asıl ne işin var burada?

0: biri kapıyı kırmış. Haliyle ne olduğuna bakmaya geldim. Sizin işiniz değil, değil mi bu? Ya inanamıyorum size gerçekten. Ya başınıza bir şey gelse hiç mi korkunuz yok sizin?
1: Korkmamızı isterdin değil mi?
2: Esra.
1: Evet, nerede o, nerede? Söyle çabuk.
2: Esra yeter.
1: Ne yeter ya? Ok yaydan çıktı bir kere ince, söylesin.
0: Kimden bahsediyorsun sen?
1: Bence sen gayet iyi biliyorsun kimden bahsettiğimi.
2: Kafayı çarptı ya o biraz saçmalıyor.
0: Dur dur bir dakika. Ben bir anlayayım. Kim diyormuş o? Söyle.
1: Esat'ı diyorum, Esat'ı. Nerede Esat?
0: Ne?
1: Biliyorum, burada buraya bir yere kapattın onu, duydum sesini. Çocuk benden yardım istedi. Tam yardım ediyordum, geldim bayılttın beni.
0: Bak, hastaneye gitmememiz hiç iyi olmadı. Acilen bir kafa röntgeni çektirmemiz lazım.
1: Tabii, ben bayılınca alıp taşıdı götürdü, başka bir yere koydu. Ama çok uzak bir yere götürmüş olamazsın. Buralarda bir yerler... İnci, bakma bana öyle. Yalan söylemiyorum. Burada biri vardı diyorum ya.
0: Bak, ben artık ona ne diyeyim, ne söyleyeyim gerçekten bilmiyorum. Ama çok yoruldum. Sabrımın sonundayım. Sıkıldım artık. Sen de onu uyup buraya kadar geldiğine göre... gerçekten kafanı bir yerlere çarptın herhalde.
2: Ya tek başına iniyordu. Ne yapsaydım? Yalnız mı bıraksaydım kızı?
1: İnci, ya inanma şunun yalanlarına diyorum sana ya.
0: Git ara. Git bak her yere neredeymiş Esat. Git bul.
2: Allah Allah ya. Ha, sen yapma bari ya.
0: Yok yok. Git kendi gözünle gör. Bak artık ben senin saçmalıklarından sıkıldım. Git bak gözünle gör. Özür mözür de beklemiyorum senden. Yeter ki yakamdan düş.
1: İstediğin kadar üste çıkmaya çalış. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hadi bakalım.
0: Bence sen beni boş ver. Acilen onu götür psikiyatriste. Bak bildiğin kafayı sıyırmış.

0: Bu ses ne? Baba mı kalktı gene ya? Hay Allah. Dur bakayım. Ha? Ay. Sen mi geldin? Ne yapıyorsun?
1: Gülben git yatıyor Allah aşkına. Bak zaten canım burnumda.
0: Niye? Ne oldu?
1: Esra denen... Ay. Sorun çıkardı gene.
0: Ne yaptı? Esra mı? Ne yapıyor yine?
1: Boş ver. Önemli değil. Yorgunum, yatacağım ben.
0: Han şey... Vallahi benim içimde çok büyük bir sıkıntı var biliyor musun?
1: Ne? Ne oldu Gülben? Ne sıkıntı? Ne söyle?
0: Bak şimdi bu Esat var ya hani yalnız yaşıyor ya şimdi. Hayır her gün haberlerde neler okuyoruz yani. Pat diye insanlar uykusunda gidiveriyor. Gencecik yaşta bir de bunlar biliyor musun? Bir müdahale edilse zamanında belki bir şansları olur öyle değil mi? Düşünüp duruyorum yani.
1: Bak o insanlardan biri yakında ben olacağım.
0: Allah korusun ya. Ne biçim konuşuyorsun? Tövbe de lütfen.
1: Bezdim ya, bezdim be. Ne Esat'mış ya? Kimse de uyku bırakmadı.
0: Var mı? Ha, tamam. Ne var ya? Ne var ki? Bir baksan, bir kontrol etsen. Arkadaşın o senin ya.
1: Ne yapayım Gülben? Adam senin telefonunu açmıyor diye evini mi basayım? Kapısını mı kırayım? Ne yapayım ya?
0: Bir şey söyleyeyim mi? O seni çok merak ederdi biliyor musun? Şu bütün bu dediklerim var ya saçma da gelse senin için yapardı. Aşk olsun yani.
1: Ben saçmalık kotamı doldurdum bu gece. Kusuruma bakma.
0: Tamam ya. Yattı gitti yattı.

Umarım çok bunalmamışsındır o dolabın içinde. Bak bir daha böyle şeyler yapma. İkimizin de başına iş açıyorsun sonra. Neyse. Yuvana döndün sonunda. Mutlu musun? Ben de yabancısıyım, boş ver. Zaten mutluluğu çok abartıyorlar bence. Huzur daha önemli. Sen de artık rahat dur. Huzurumuz kaçmasın. Aman, ağzımızın tadı bozulmasın.

0: İçmemişsin vitaminlerini. Atmışsın buraya.
1: Bak şimdi. Ağzını açacağım. Bunu içeceksin.

0: Günaydın abla.
1: Ne günaydını kız, akşam oldu. Maşallah alıştın sen bu kış uykusuna. Ne yapıyorsun sen, gene ilaç mı alıyorsun Gülben?
0: Yok abla ya, ben gece hiç uyuyamadım da.
1: Ne kıpraşıp duruyorsun, sürme elini her yerine. Niye?
0: Ha?
1: Niye uyuyamadın?
0: Şeyden tabii ki.
1: Ne?
0: Boş ver sen beni abla. Seninki var ya Han. Ha. Geç geldi yine eve.
1: Yine mi?
0: Tabii ki. Ay Esra'yla uğraştım deyip durdu. Ama sordum söylemedi yani. Suratı var ya böyle sinirli.
1: Ben diyorum git sana. Diyor bana. Ben diyorum o kantoronun geniş diyorum. Her yanı geniş. Bunlar genişler maşallah. Bizimkinin de bir su dökmediği kaldı arkasından ya. Ben olsam kafasını kırardım.
0: Abla peki haberi yok kızın. Kız uyurken seninki gizlice çıkıyor. Olabilir.
1: Hadi be oradan. Bile bile göz yumuyor. Saçmalama sen de.
0: Neden ki? Ya insan bile bile niye göz yumsun?
1: Nasıl neden? Bulmuş zengin kocayı. Sıkıyor işte dişini. Hayret bir şey. Aa. Doğru zamanı kolluyor. Şimdi kanıtı avlıyordur. Ben sana söyleyeyim.
0: Ne tabii. için?
1: Ne için? Mahkemede sunabilmek için.
0: Ne diyorsun?
1: Yüklü tazminat alacak öyle. Bizim çocuğun her şeyini alır o.
0: Ay Allah'ım ya abla.
1: Vallahi billahi. Ay Gülben. Kız Allah göstermesin kız. Bizim Han'ın kadar alır vallahi.
0: Allah
1: her şeyini, bütün
0: abla,
1: eşyalarını alır.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Han'a da yazıklar olsun. Bak en yakın arkadaşı kayıp. Yok yani şu an çocuk. İyi mi kötü mü? Ne durumda belli değil. Keyfine bakıyor. Kurmuş haremi.
1: Ne yapsın? Bakmayıp da ne yapsın?
0: Olur mu canım abla?
1: O mavi tutamla birlikte her gün dip dibe.
0: Değil mi öyle?
1: Bir işe yaradığı yok. Kış bohçası gibi öyle duruyor.
0: Ayıp artık onun karısı ya.
2: Günaydın. Ne kadar güzel şeyler duyuyorum. Böyle sabah sabah içim açıldı.
1: Oo İnce Hanım. Feneri nerede söndürdünüz yine?
2: Şimdi her şey bitti. Giyim kuşamım mı sorun oldu?
1: Aa estağfurullah. Ben sizin tarzınızı çok beğenirim.
2: Ama bir dakika Safiye Hanım. Benim sizinle şıklık yarışına girmem mümkün değil. Modanın nabzını tutan sizsiniz bu evde.
1: Şuna bak. Gözümün içine baka baka. Dalga geçiyor bu bayağı benimle, terbiyesiz. Hayret bir şey. Sen kendi tarzına bak önce. Uludağ kayakçısı gibi geziyorsun ortalıkta.
0: Ona onu biraz benziyor.
2: Gülben Han çıktı mı?
1: Hah al işte bak. Kocasını sana soruyor.
0: Yukarıda Han. Çıkmadı.
2: Tamam ben bir bakayım.
0: Git bak.
2: Baş çağrı olarak.
1: Ne komik. Öldük.
0: Sus abla.
1: Ne sus be.
0: Vallahi duydu. Ayıp oldu.
1: Duyarsa duysun be. Sabah köründe eve giriyor. Böyle gelin mi olur? Geniş diyorum ben bunlar. Geniş maşallah. Large.
0: Sus be kadın be.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Esra iyi mi?
2: Yani düne göre daha iyi.
3: Dışarı çıkabilecek gibi mi?
2: Evet de neden?
3: Güzel. Bir işimiz var onunla.
2: Ne iş ya? Han bak gerilmesin kız. Zaten zar zor sakinleştirdim.
3: Merak etme. Pamuk gibi yapacağım ben onu.
2: Ne yapıyorsun? Dur hazırlanacağım.

0: Ne istiyorsun?
1: Seninle bir yere gideceğiz.
0: Sen delirdin herhalde. Ben seninle hayatta bir yere gelmem.
1: Korkma. İnci de bizle gelecek.
0: Ne oluyor?
2: Bilmiyorum.
3: Neriman, aç. Bak bunu yemezsen okula gidemezsin. Asla izin vermem. Akşam da bir şey yemedin. Aç ağzını bakayım.
2: Allah! Ay zorlama ne olur.
3: Zorla. Lütfen ya, ölümü gör ya. Tövbe estağfurullah, ölümü gör dedirttirdin. Bak, çiroza benzersin, kimse seni beğenmez.
2: Aç, çok umurumdaydı gerçekten.
3: Ne olacak bu? Ne olsun bu? İsraf mı olsun bu yumurta? Açıver, ne var ki?
2: Kuşlara versin, ablam kuşlara versin. Onları da hala sevebiliyorsa tabii.
3: Hayret bir şey ya. Ne alakası var şimdi onun?
0: Bırak Gülben, bırak. Aklı sıra bizi...

0: cezalandırıyor. Seni abin götürmeyecek miydi okula? O nerede şimdi?
1: Şey, aşağıda buluşacaklarmış. Ben sordum, merak etme.
0: Git bak bakayım pencereden. Han orada mı? Git bak Gülben.
1: Neriman, ben senin dediğini yapayım. Şunları kuşlara vereyim. Ha? Ona bir bakayım şimdi.
0: Dur bir dur. Kolunu göster bakayım. Kolunu göster bana. Bekle burada.

0: Al şunu. Ne bu? Stres topu. Bir şeye kızdığında, hınçlandığında bundan çıkar acısını. Başka bir şey yapma.
1: Abla çok iyiymiş bu.
0: Ne gülüyorsun Neriman? Ne gülüyorsun be?
1: Bak boing boing yapıyor. Duyuyor musun bak? Hafiften. Ama çok güzel. Vallahi. Sağ ol.
0: Neriman kafayı mı yedin? Ne gülüp duruyorsun saçma sapan?
1: Hayatımı kurtardın abla. Sağ ol. Ay.
2: Nereye gidiyoruz? Ha? Ben niye geliyorum ayrıca?
3: Sürpriz dedim ya. Neriman da gelsin gideceğiz.
1: İnci bu beni doktora mı götürmeye çalışıyor?
4: Ya ne bileyim ya bilmiyorum ya. Yeter dün geceden beri gerdiniz beni ya.
3: Hah geldin Neriman. Of. Önce onu okula bırakacağız.
2: Sana da günaydın Neriman. Ben artık niye şaşırıyorum ki acaba buna?
1: Sen Ege ile yürümesin diye mi okula bırakıyorsun?
3: Cevabını aldıysan gidelim.

0: 3, evet. Burada da 4, 5. 5 kadın çok zor, işi çok zor, çok. Çok zor.
1: Görüyorsun değil mi Gülben? Apartmandan kovacağı yerde o sırrı bir de gideceği yere kadar götürüyor. Aralarından su sızmıyor be. Yok geçmiş olsun. Biz artık bunları gönderemeyiz. Vallahi bak. Bakıyorum.
2: Tamam. Ah Allah'ım.
3: Günaydın Safiye Hanım. Şöyle anahtarları size vereyim. Beşiniz için yaptırdım. Hikmet amcaya yaptırmadım. Han Bey gerek yok dedi.
1: Ne bunlar Bayram?
3: Dış kapının anahtarlarını değiştirdik.
1: Niye?
3: Yani dün gece olanlardan sonra Han Bey istedi. Sabah ilk iş bunu hallet dedi.
1: Ne oldu ki dün gece?
3: Aa, haberiniz yok mu?
1: Yok haberim var. Var da ben bir daha senden duymak istedim. Ses tonun çok güzel. Hı? Ne bakıyorsun Melmel? Hadi Bayram devam et hadi. Heh, ne olmuş?
3: Ya dün gece apartmana hırsız girmiş. Esra Hanım'a saldırmış.
1: Ne? Hırsız mı?
3: Ya hiç sormayın. Kadıncağızın kafasına vurup bayıltmış.
1: Aa! Ne diyorsun Bayram? Görmüş mü tipini falan?
3: Allah yok, arkadan saldırmış.
1: Görmemiş mi kim olduğunu?
3: Maalesef. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben her türlü tedbiri aldım. Benden habersiz kuş uçmayacak.
4: Geç geldi yine eve.
1: Yine mi?
4: Tabii ki. Hayır Esra'yla uğraştım deyip durdu. Ama sordum söylemedi yani. Suratı var ya böyle sinirli.
3: Safiye Hanım. Şey anahtarları diyordum.
1: Ha. Dur bekle be. Şuna koy. Çamaşır suyuna koyacağım.
3: Hı. Peki.
1: Ha.
3: Gülben Hanım'a da söylerseniz dikkatli olsun. Özellikle hava karardı mı? Ne olur ne olmaz.
1: Oldu Bayram, söylerim. Doğru söylüyorsun.

0: Allah'ım bak ben senin için senin can verdiğin kuşları besliyorum. Sen de benim için lütfen Esat'ı koru. Amin. Hayır zaten koruyorsundur da. Hani ben yine de duamı edeyim dedim. Yoksa senin işine karışılmaz. En iyisini sen bilirsin ha. Hadi bakalım kuşlar. Allah Allah. Kim ki bu ya? Buraya bakıyor. Niye buraya bakıyor bu? Ha, Esra'nın kırığı olmasın bu kırıklarından. Kesin. Ayıp artık ya. Yo, gayet de buraya bakıyor. Resmen bana bakıyor. Aa, sırıtıyor mu? Aa, sırıtıyor. Ulan yarabbim. Dur bakayım. Resmen gözlerini benden alamıyor bu çocuk. Allah Allah. Allah'ım sapık olmasın. Allah esirgesin ya Rabbim. Tövbe bir sapığımız eksikti. Lütfen Allah'ım ya. Vallahi bak hiç uğraşamayız şimdi sapıkla. Git. Bak ben şimdi bunu ablama söylesem ne yaptın der. Kesin yeşil ışık yaktın der sen ona. Ben bilmiyor muyum ablama? Adam bana resmen gülüyor ya. Kendi bana yeşil ışık yakıyor.
1: Gülben.
0: Ay. Hadi in. Kuşlara verdin de şey, of elim acıdı ya.
2: Bana bak bir şey soracağım sana. Hah. Han sana bir şey dedi mi dün geceyle ilgili? Esra ile bir bozuştuk, bir şey yaşadık dedi. Neymiş o?
0: Ne bileyim abla işte dedim ya anlatmadı diye. Suratı beş kaş sinirli.
2: Bana bak sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin ha.
0: Vallahi ben yapmadım. Yapmadım abla bak görüyorsun bak üstüm başım nasıl görüyorsun hiçbir şey yapmadım. Edebimle de duruyorum burada. Şöyle kafamı kaldırıp kimseyle göz göze falan da gelmiyorum yani ben. Erkek merkek bitti. Bundan sonra benim hiçbir erkekle işim olmaz zaten abla. Yok öyle bir şey. Bir şey yapmadım herkes şahit.
2: Kız ne diyorsun sen? Oksijen mi çarptı seni?
0: Sen neyi diyorsun ki sen? Ha? Başka bir şey mi diyorsun? Ha?
2: O sırığın yatağına fareyi sen koydun değil mi?
0: Allah Allah ne faresi abla? Ben öyle fare mare en korktuğum şey benim korkarım ben iyi yani.
2: Gülben doğruyu söyle kızmayacağım. Vallahi kızmayacağım.
0: Doğru söyle.
2: Peki sırığın başına vuran da sen miydin dün gece?
0: Ne?
2: Kafasına vurmuşlar bayılmış.
0: Kim yapmış? Abi ben vurmadım. Abla aşk olsun ya artık bunu da yapabilir miyim ben? Zaten ben onun kafasına nasıl zıplayıp da vurayım yetişeyim dev gibi.
2: Hadi oradan be. Kadının iş yerine gidip de camı pencereyi kafasına indirmedin mi?
0: Hayır abla aynı şey değil yapmadım ben. Bir şey yapmadım. Zaten ben o saatte nasıl dışarı çıkayım? Gecenin bir körü.
2: Kim yaptı o zaman bunu ya? Kendi kendine bayılmadı ya.
0: Ne bileyim abla ben? Her şeyi de benden bilme canım. Allah korusun.
2: Hırsız mıdır nedir bu ya?
0: Eyvah.
2: Hırsız da dalmış olmasın sakın bizim apartmana. Sen de dikkat et kendine. Anam bunun trafiği de hiç bitmiyor ki. Giren çıkan belli değil apartmana. Tabii şimdi aradan biri girdiyse de girmiştir, kaynamıştır. Kilit de değişti.
0: Ha.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
2: Ona göre.
0: Tabii. Oy, hırsız o muydu acaba ya? Ama öyle hırsız hayran hayran bakar mı canım? Çaktırmamaya çalışır. Yani... Ay Allah'ım ablama söylesem mi acaba ya? Ay. Ay o ne öyle ya? Aynı anneme benzemişim. Bak bak bak. Hayaleti gibiyim resmen. Yalnız ben bunu giydiğimden beri her şey kötüye gitmeye başladı. Önce Neriman delirdi. Sonra Esat kayboldu. Ablam zaten terk edildi. Yani şuraya bak ya. Uğursuzluk mu getirdi acaba bu bize? Daha bir tane iyi bir şey olmadı ya. Bir tane. Ama ablam demişti zaten.

Uyarmıştı beni. Giyme şunu demişti. Gözün üstümde biliyorum. Ama çıkaracağım ben bunu. Görürsün sen bak. Çıkarayım da.

0: Ne haber?
1: İyi.
0: Sinirin geçtiyse çıkışta profiterol yiyelim mi?
1: Hayır.
0: Niye? Ablan kızar diye mi?
1: Ben istemediğim için.
0: İyi, o zaman ben yerim, sen bakarsın.
1: Ege, bize bir müsaade eder misin? Ben gittikten sonra sorun oldu mu ablanla? Olmadı. Neriman, gerçekten özür dilerim. Ben ablan olduğunu bilmiyordum ki. Bayağı kapıcının karısı sanıyordum onu. Eğer benim yüzümden sorun yaşadıysan gerçekten üzülürüm. Sen neden geldin ki eve?
2: Cezan bitmesine rağmen okula gelmedin. Aradım, açmadın. Korktum senin için.
1: Benim için.
2: Evet. Olamaz mı?
1: Neden olsun ki amca?
2: Neriman, kendini neden bu kadar küçümsüyorsun ya? İster inan, ister inanma. Önemlisin benim için. O gün suçu üstüne aldın benim için.
1: Ben kimsenin suçunu üstüme almadım. Zaten arabayı çizen bendim. Sen de biliyorsun.
2: Benim zorumlu ama. Sırf senin başını belaya sokmak için ben gaza getirdim seni. O yüzden oldu her şey.
1: En başımı belaya sokmak için mi? Niye ki?
2: Çok belli değil mi?

0: Sakın bana Esra taşınsın diye burayı tuttum deme.
1: Tüh bak çok iyi fikirmiş ama hiç aklıma gelmedi.
2: Niye geldik biz buraya ya?
3: Sabret biraz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
13: Her anın Double Shot Ice Break.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi
6: değil, dondurma. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Günlük pedin olayı bu.
2: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol pedden kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
6: Sana mı sana da bir tane?
5: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır, kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

Hem kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Nazarlar değmesin.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi

0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Tam da leslik.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu 65 lira.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
9: Esen? İyisin sen.
10: Ay çok şükür.
9: Ya sen niye mesajlarımıza cevap vermiyorsun ya? Aklımızı yitirdik biz.
11: Yani Allah Allah. Cevap vermek zorunda mıydım? 2-3 gün kafa dinleyeyim dedim ya. Bütün o saçmalıklardan uzakta.
9: Ya insan demez mi ben gidiyorum, merak etmeyin. Öyle bir anda puf diye kaybolunur mu?
11: 3 gündür yokum ya alt tarafı. Sen niye bu kadar delirdin ki?
12: Ben sana söyleyeyim neden delirdiğini. Sana bir şey yaptığımı düşünmüş.
11: Nasıl yani?
12: Seni bizim kazan dairesine kapattığımı iddia etti. Ben de gözleriyle görsün diye buraya getirdim. Kusura bakma. Yoksa polise gidip rezil edecekti kendini.
11: Yok artık Esat. Şaka değil mi bu?
9: Çok geçerli sebeplerim vardı Esat.
12: Bir daha ortadan kaybolmadan önce lütfen hanımefendiye haber verirsen bizim de huzurumuz kaçmasın.
11: Olur. Emredersin. Öyle yapayım.
12: Gördüğün gibi Esat çok iyi, keyfi yerinde. Demek ki neymiş? Onu zindanlara kapatmamışım. Al bak burada bolca temiz hava var. Çek sen de bunu içine. Biraz iyi gelir belki sana.
9: Han tamam yeter.
12: Ya o evden bir an önce taşın ya da git tedavi ol. Karımın aklını daha fazla bulandırmanı istemiyorum. Bak anlıyorum. Yalnızsın, mutsuzsun. Deniyorsun, deniyorsun. Olmuyor. Ama bunun ceremesini ben çekemem.
11: Sen onunla böyle konuşamazsın.
12: Efendim?
11: Önce git, o öfke sorunu çöz sen.
9: Ne öfke sorunu ya? Ne oldu?
11: Ben de kapıyı açıp seni görünce bir sevindim. Pişman oldu da özür dilemeye geldi herhalde dedim. Şu hale bak ya. Nerede? Ağzını açtığın gibi zehir kusuyorsun sen. İnsanlar boş yere tedirgin olmuyorlar kardeşim. Sen yapıyorsun bunu. Bilerek, isteyerek yapıyorsun hem de.
12: Hep yaptığın gibi. Yine yanlış at oynuyorsun Esat.
9: Ne yaptı?
11: Boş ver İnci ya. Ben söylemeyeyim, o anlatsın sana.
9: Han. Han.
11: Gelsene, gel.
9: Söyler misin, ne yaptın?
12: Pes artık ya. Gerçekten pes.
9: Öfke sorunu dedi o da. Ne yaptın, ne yaşadınız? Söyler misin?
12: Ne yaparsan yap, Gül benden uzak durmayacağım dedi. Ben de o zaman hayatımızdan çıkmasını söyledim. Bu kadar İnci. Hepsi bu. Gördüğün gibi Esat'ın keyfi yerinde. Burada çayır çimen geziyor. Ya sen arkadaşın adına benden özür dileyeceğine gene hesap soruyorsun. Gerçekten çok sıkıldım bak. Gerçekten. Ama neden bunu yaptığını biliyorum.
9: Ne?
12: Senin derdin o evden gitmek. Bunu kendine kabul ettiremediğin için hala bende bir sorun arıyorsun. Ve biliyorum ki o sorunu bulduğun anda o senin o evden çıkış biletin olacak. Ancak o zaman rahatlayacaksın.
13: Sen bana bunu nasıl söylersin ya? Ben her şeye rağmen orada dişimi sıkıp her türlü hakarete katlanırken, kardeşlerin iyi olsun diye debelenirken sen bana bunu nasıl söylersin?
12: Söylerim. Çünkü her an ipimi çekecekmiş gibi bakıyorsun bana.
13: Bence benden çok daha önce kazımışlar o bakışı senin aklına.
12: Ne demek bu?
13: Daha önce kim dayanamadı?

Hep gittiyse sen hala onun bakışlarını görüyorsun. Ben seni o çöpün içinde gördüğüm gece bile gitmedim. Sapasağlam durdum yanında. Bu ilişkide şüpheci olan sensin. Ben değilim. Önce sen becer güvenmeyi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Lan İstanbul'a geldiğinde artist mi oldun? Zülfü Yüksel.
1: Senin gibi geveze olmaktan iyidir. Eskiden de konuşmaktan sıkamazdın. Çene Hamit.
0: Senin için mazisini hatırlamıyor diyorlardı. Doğruymuş. Lan ben ne zaman konuşmuşum da sıkmamışım.
1: Çeneni tutamadığından itirafçı oldun. Yalan mı?
0: Ulan hayırsız kardeşim.

0: Dayı, birileri geldi.
1: İmdat, Levent! Koruyun kendisi!
2: Hele sen nereye gidiyorsun? Hele bakalım, haram uyumuşsun sen, helal mıymışsın? Haram yemişsen sağ kurşun gelmez. Bana da gelmez.
3: Oğuz. Söyle Zaza'yı, adamlarını sağ olsunlar. Polatlar gelene kadar buradan ayrılmasınlar.

0: Söyle Zaza.
1: Ben söyleyeyim. Duymamışsın fişek seslerini. Ersoy delikten çıkarmışım ha. Onu sen mi vurursun, ben mi vuram?
0: Neredesin Zaza?
1: Kraf çadırındayım. Kurşunların sesine gelin gelecek ses.
0: Ersoy grev çadırına basmış usta.
2: Ersoy'u orada tutsunlar, geliyoruz.
0: Zaza dayanın, geliyoruz.
1: Valla dayanacak halim yok. Eğer Ersoy elime geçirirsem kendim boğarım. Sonra niye yaptın, niye beklemedin değil mi ha? Valla cephanemiz kalmadı. Nusret!
3: Buyur dayı.
1: Kulağın arabasını kapat gel.
3: Dayı, öleceğim mi ben?
1: Nereye ölürsün? Ölürsen seni kapardırım ha. Haydi memnetimin Ersoy çatacak başkasını bulamadın mı? Hastane, sağlık ocağına bir yere sür hadi.
4: Tamam.

0: Sasa! Sasa!
1: Buradayım.
0: İyi misin Sasa? İyi misin?
1: Hiç iyi değilim.
0: Ersoy nerede?
1: Daha vurmadınız mı o İtsoy'unu?
0: Bizi buraya çekti ki parasına gitsin.
1: Gel nereden? Gel!

0: Çok özür dilerim efendim. Mecbur kalmasam böyle bir durum olmayacaktı.
1: Barış. Benim tek kuruşuma biri elini sürerse ben onun elini kesmez miyim?
0: Biliyorum efendim ama zaten sizin paranızı almadı. Benim paramı aldı. Ben nasılsa telafi ederim. Paralarınız hazır efendim. Takdim edeyim mi?
1: Çabuk Barış. Çabuk.
2: Efendim, burada fazla durmasak.
1: Beklemeyelim mi Polat'ı Oğuz?
2: Beklemeyelim efendim. Güvenlik açısından riskli bir yerdeyiz.
1: Oğuz, paraları arabaya koyun. Barış. Bunları Polat Alemdar'a ver. Memati'ye ver. Barış. Ersoy Ulubey'i öldürmek istiyorlarsa bu kadar mermi yetmez. Adam gibi sıksınlar dediğimi söyle.

0: Yaramış, yaramış. İstanbul yaramış.
1: Dağ havasından iyidir. Sıcak mekanlarımız. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda.
0: Hak etme lan.
1: Vallahi. Daha da sayayım mı?
0: Sus sus. Bu İskender'i siz mi gömdünüz?
1: Biz gömdük.
0: Büyük iş. Hele bir anlat bana. Polat Alemdar nasıl bir adam?
1: Buraya bana Polat Alemdar'ı sormaya mı geldin? Git aleme sor. Dağa taşa sor. Kim olduğunu, nasıl biri olduğunu söylesin.
0: Yok oğlum, sana soruyorum. Sen öyle boynu büyük birinin yanında yürüyecek adam değilsin.
1: Ne var? Sen de mi bize katılacaksın?
0: Var mı parası?
1: Parası var. Parayla alakası yok.
0: Bize uymaz o.
1: Ersoy çok para veriyor mu?
0: Ersoy bakmaz o işlere.
1: Niye? 3 kuruş para için yaralı yatağından çıktı.
0: O racondan, parasından değil.
1: Ne işi var Ersoy'un İstanbul'da? Neyin peşinde? Derdi ne?
0: Vallahi Zülfüm, Ersoy İstanbul'daydı zaten. Kendisi yoktu ama işleri buradaydı. Ne kadar işi varsa çomak sokmuşsunuz. Mecbur, kalktı geldi. Siz bu işlere nereden bulaştınız?
1: İlk başta ben de karşı çıktım. Ne işimiz var diye. Devlet bizi çizince kaybolalım dedim. Ya da örgütün üstüne gidelim dedim. Ama sonra baktım ki abi haklıymış.
0: Haklıymış. Ne haklısı? Ersoy'u sen benim kadar biliyorsun. Bu adam psikopat. Hiç kimseyi yaşatmaz.
1: Sen de yaşatmamak için mi geldin?
0: Aynen öyle. Ama sana can borcum var, biliyorsun.
1: Borcunu böyle böyle bitireceksen Hamido, böyle bitmez.
0: Dur hele dur, bir dinle. Sen bana sıkmadıkça ben sana sıkmam. Yanımda sana sıkacak varsa ben onun kafasına sıkarım.
1: Ersoy sık dese?
0: Onun da karşısına geçerim. Ha ama sıkmam. Sana nasıl can borcum varsa ona da can borcum var. Ersoy'un tek adamı ben değilim. Ben sıkmam, başkası sıkar. Zaten anlatmaya gerek yok. Gelip icraatını yapmış.
1: Tabii tabii, yaptı. Bebek öldürdü.
0: Ne bu kadar abarttınız? Bizim orada her gün bebek de, çocuk da, genç de, ihtiyar da ölüyor. Memati'ye bebek mi yok? Çocuk mu yok? Kadın mı yok? Bir tane değil, 10 tane daha yapsın. Çocuk çok. Ama sizden birer tane var. Yazık, günah. Gel biz bu işi çözelim.
1: Nasıl çözeceğiz?
0: Ulu Bey'le Alemdar'ı bir araya getireceğiz.
1: Getirelim, getirelim. Abi sıksın Ulu Bey'in kafasına. Bitsin gitsin bu iş.
0: Lan akıllı ol. Öldürseydiniz çoktan öldürürdünüz. Adamın yerini bile bulamıyorsunuz.
1: Hadi biz bulamıyoruz. Ersoy hepimizin yerini biliyor. Gelsin sıksın tek tek. Ne diye yan yana gelmek istiyor?
0: Onun bir şey istediği yok. Ben buraya sana geldim. Eski günlerin hatırına geldim. Yok dersen yok. Ama bir deneyeyim dersen bu işi bitirelim. Ulu Bey işine baksın, Alemdar işine baksın.
1: Çene, çene, çene. Başka bir şey yok. Canımdan korkuyorsan merak etme, söylerim. Ne abim ne Memati abim sana karışmaz. dağına dönmen şartıyla.
0: Lan ciddi konuşuyorum seninle.
1: Ne diyeyim Hamit? Olacak bir şey söylemiyorsun ki. Ortada kan var, kan.
0: Adam sizin çocuğu öldürdüyse kendi çocuğunu da öldürdü. Bu kan herkesi götürecek. Gel bu kanı temizleyelim. Yoksa daha çok kan akacak.

0: Geldi mi Ersoy?
1: Bu olur. Beni bırakın hastaneye gideyim. Ayakta duramıyorum.
2: Polat Elemdar sana bir şey soruyorsa adam gibi cevap vereceksin. Yoksa ayağında bile bir tane parmak bırakmam.
1: Geldi.
3: Tek parça olduğuna göre parasını da alıp gitti.
1: Sizinle böyle konuşmamıştık. Kapının önünde bekleyecektiniz. Gelince mecbur kaldım.
2: Ertuğ'a dair ne var lan burada? Her şeyini alıp gitti mi?
1: Bunları bıraktı.
2: Dalga mı geçiyorsun lan sen?
3: Gidelim Memati. Ersoy Ulubey'in bırak parasını, bir daha selamını bile almayacaksın.

0: kaç kurşun çıkardılar imden?
1: Bilmem ki dayı. Üçüncüden sonra bayıldım.
2: Nasıl? Yani öyle üçe kadar narkoz markoz takmışsın yani. Öyle mi?
1: Narkoz bana ne de dayı?
0: İyisin, iyisin. İmdat, iyi misin?
1: Dayı, açım.
0: Oğlum altı şişe gam, yedi şişe serum yedin. Hala aç mı değilsin?
1: Dayı, suyla kim doymuş ki ben doyam? Ağızdan geçmeyince yediğini anlamıyorsun.
0: Sağa kalk. Bak sağa süz. Tosun kesem sağa. Oturak karşıya bir yek.
1: Dayı, niye karşılıklı yiyik? Cevher dayıma bir şey mi oldu?
2: Oğlum, Cevher'e ne ola ki? Krala devam edi işte.
1: Of, vallahi sen bana yalan söylesin. Cevher dayıma bir şey olmasa seni yalnız buraya yollar mı?
2: Oğlum vuruldu işte, içeride yatı. Mıknatıs. Mıknatıs. Havadan kurşun yağsa kendine çek. İçine çek.
1: Nerede yatıyı? Ben de gidemiyorum.
2: Yattığından tepemin tasını attırma. Sizin bana bakmanız lazım oğlum. Bir de dayı size baki. Sen iyileş, görürsün.
1: Dayı.
2: Ne var?
1: Ben seni çok seveyim.
0: İmdat. Bak oğlum peşin peşin söyleyeyim. Beni bırakıp da ölür mü ölürseniz dinime imanma sizi ne bu tarafta severim ne öbür tarafta. Cennette öyle köşküme gelip boşuna kapımı çalmayın. Almam sizi içeri. Hadi sen dinlen hadi.

0: Nasılsın Ceren? İyi misin?
1: Ne ya? Bir şey mi olmuş ki?
0: Kurşun yarasını unutmuşsundur Cevher. Onun için sordum.
1: Yediğim hiçbir şey unutmadım çok şükür.
0: Kan lazımmış sana. İstememişsin. Serum demişler, yok demişsin.
1: Demek ki ihtiyacım yok da yok demişim. Benim vücudum her kanı almıyor. Kabul etmiyor.
0: Sen ölürsen Zaza dayın sensiz ne yapar? İnat etme ki sağ salim dayının yanına dönebilesin.
1: Dayıma Cevher mi yok? Biz onun yanına gitmeden evvel daştık. Bizi tuttu Cevher etti. Yerden taş alıp tutsa Cevher olur.
0: Senin için hiçbir şey yapmaz yani. Ölsen bile üzülmez.
1: Ben dayımı üzeceğim ha. Kendim öldürür.
0: Haber verelim bakalım. Belki diyecek ki o Cevher hala taş. Taş kafalı konuşuyor. Ben onun için her şeyi yaparım.

0: Abdülay hoş geldin. Neredeydin sen?
1: Bir işim vardı abi.
0: Ne işin varmış senin?
1: Ne yaptınız abi Ersoy'u?
0: Dalga mı geçiyorsun oğlum bizimle?
1: Yok abi, soru soruyorum.
2: Grev çadırını bastı. Ortalığı dağıttı. Mecburen oraya gittik.
0: Usta bir de izah mı ediyorsun buna? Abdüley, neredeydin diyorum.
1: Abi Ersoy'un bir adamına ulaşmak için gittim.
0: Bizim yanımızda olsaydın Ersoy zaten elimizde olacaktı. Sen kafayı mı yedin?
1: Abi nereye elimizde oluyor? Adama sıktık, ölmedi. Yerini aradık, bulamadık. Bu iş böyle olmayacak.
2: Nasıl olacakmış peki Abdüley?
1: Bilmiyorum abi.
0: Ersoy'un adamı ne oldu? Yakalayamadın mı?
1: Yakaladım, konuştuk.
0: Abdüley, dalga geçtiğin yeter.
1: Abi dalga geçmiyorum.
0: Öğrendin mi Ersoy'un yerini?
1: Yok abi.
0: Boş konuş. Sadece boş konuş. Artist.
2: Ne iş çeviriyorsun Abdüley?
1: Abi Ersoy'un Hamit diye bir adamı var. Eski örgütçü. Sonradan itirafçı oldu. Ersoy İstanbul'a çağırmış.
3: Selam aleyküm.
2: Aleyküm selam Zaza. Nedir durum?
3: Bir şey yok. Yat çocuklar.
2: Cevheri mi?
3: Ersoy'un yerinden izinden bir şey yok mu?
2: Yok.
3: Ben hastanedeyim o zaman. Bir şey olursa haber verirsin.

0: Ne yaptın Hamit? Kimi gömdün?
1: Bir iki lüzumsuz adamı gömdüm. Onları saymayayım şimdi. Asıl başka havadisim var.
0: Neymiş?
1: Abdüley'le görüştüm. Yok muydu bizim şu Zülfü Yüksel?
0: Ne görüşüyorsun? Ben sana vur dedim.
1: Ulu Bey, Abdüley de bu işten rahatsız. Dedim ki ona, bu kanı durduralım. Herkes işine baksın. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Polat Alemdar'ı senin yanına getirecek. Olmaz mı olmaz dedi ama ben onu tanırım. Gözlerinde gördüm. Bu iş aklına yattı.
0: Ben sana çenen çalışsın demedim. Silahın çalışsın dedim Hamit.
2: Sen nasıl gidip pazarlık yaparsın o serserilerle?
1: Kimseyle pazarlık mazarlık yapmadım. Aklınızı başınıza alın dedim. Bir şans verdim. Yok derlerse yine sıkarız. Acelesi mi var?
2: Sen kimsin ki benim vermediğim şansı veriyorsun? Benim adım...

0: topluma pazarlık yapıyorsun.
1: Ulu Bey, ben geçmişi olmayan adam değilim. Abdüley'e benim can borcum var. Ne istiyorsan onu yap. Ama benim arkadaşıma karışmayacaksın.
2: Haddini aşma Hamit. Ben sana emir verdim. Emrimi sorgula demedim.
1: Emrini Polat'la Memati'ye ver. Tabii görüşmek istemiyorsan istediğin yerde, istediğin zamanda sıkarım.
0: Çık dışarı! Çık!
1: Ulu Bey, seni göğsünden vuran bunlar. Silahı dün eline alan çömez değiller. Benden söylemesi.

0: Niye çağırmış Hamit'i İstanbul'a?
1: Abi, Hamit geldiğine göre kelle uçuracak Ersoy. Sadece bizi değil, büyüklere gidecek demektir.
0: Tek başına ordu mu bu Hamit?
1: Abi, ekibi var. Kuvvetli bir ekip.
0: Ne istiyormuş Hamit senden?
1: Senle Ersoy'u yan yana getirmek.
0: Abdüley, senin söylediğini kulağın duyuyor mu?
1: Abi, işin olmaz olduğunu ben de Hamit'e söyledim. Ama haklı olduğu bir taraf var. Bu iş mezarda bitecek.
0: Bitecek, mezarda bitecek. Ersoy mezara gelince bitecek.
1: Bitmez abi. Yenisi gelir yine başlar.
0: Yenisi başlayınca yenisini konuşuruz.
1: Abi, fazla duygusal yaklaşıyoruz konulara. Bu konular fazla duygusallığı kaldırmaz. Bize hata yaptıracaklar. Ersoy en son Ömer babanın yanından çıktı. Mamoş öldü. Gülendam öldü. Ben de çok üzüldüm. Ama sen ölürsen, Memati abi ölürse, ben ölürsem, bizim mücadelemizi kim sürdürecek? Ben demiyorum ki hepten barışalım, can ciğer olalım. Ama en azından bir alanda uzlaşabiliriz.
0: Git Memati ile konuş. Benimle ne konuşuyorsun?
1: Abi, Memati abiyle bu konuşulmaz. Bana soracak olursan, onların da gözü korktu. Hamit kendi başına benimle konuşmaya geldi. Ama Ersoy'u ikna eder. Eğer istersen tabii.
2: Şimdi kim bakar buna?
3: Yeğenim, sen zahmet şuna bir bak. Zaza dayı müsait değildi. Hele de kim arıyor?
4: Alo? Zaza dayı müsait değil. Kim arıyor?
3: Kim arıyormuş?
4: Ersoy Ulubey.
3: Eyvallah. Alo?
5: Telefonda bile düzgün konuşamıyorsun Zaza. Alo ne demek?
3: Yo, ne diyeceğim ya?
5: Efendim diyeceksin. Emredin diyeceksin. Emrinizdeyim diyeceksin.
3: Yanlış numara. Sen sendikayı ara. Anca onlar senin emrine girer.
5: Girersin, girersin. Sen de girersin.
3: Sen Zaza'yın adı bilmişsin Ersoy. Mezara girerim gene kimsenin emrine girmem ha.
5: Cevher öyle demiyor.
3: Kimse o Cevher gelsin yüzüme söylesin o zaman.
5: Önce biz seninle yüz yüze görüşelim. Sonra Cevher'i görür. Diyeceğini dersin.
3: Ulan neredeysen söyle gele.
5: Çocuklar seni arayacaklar. Nereye geleceğini söyleyecekler.
3: Alo. Bana diyeceğine sen telefonla nasıl konuşulacağını öğren. Edepsiz. Yüzümü kapatayım.
0: Evlenmek istiyorsun yani.
6: Evet abi.
0: Bu konu burada bitmiştir. Kenan'la konuş. Hassasiyetimizi de söyle. İşi fazla abartmadan, çok da uzatmadan halledin.
6: Konuşurum abi. Teşekkür ederim.
0: Ama kocan olacak adam, babasının işlerine girerse, günah benden gitti Selvi.
6: Abicim, siz hiç merak etmeyin. Ben Kenan'la konuşacağım. Zaten onun bu işlerle hiç alakası yok.
0: Yok. Ben hep merak edeceğim. Hep de gözüm üstünde olacak.
7: Benim anlamadığım da şu usta. Sanki biz deliyiz, kendi kendimize iş çeviriyoruz. Damatla kayınço beraber iş yapıyorlar. Biri tozu taşıyor, öbürü parayı.
0: Pusat'ınki ayrı konu, Servi'ninki ayrı konu. Ne istiyorsun Pusat? Bana ne istediğini söyle ki sana yardımcı olayım. Baba mı olmak istiyorsun? Tetikçi mi olmak istiyorsun? Ticaret mi yapmak istiyorsun? Serseri mi olmak istiyorsun? Tozcu mu olmak istiyorsun? Ne istiyorsun?
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım.
12: Piyasaları takip et.
13: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
14: Bu kadar mesai harcayamam ben.
15: Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
16: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
18: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
19: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
20: Tabii.
21: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Çoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz.

0: daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mı, sana da bir tane?
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.
16: Gün boyu çamaşırını koru.
17: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
18: Mol Ped'den kız sözü.
19: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: yakalayın.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Tam o anda bir yutku.
10: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
13: Lale Hanım. Ben teşekküre gelecektim. Sen geldin, bizi mahcup ettin.
14: Şahmeran bizim işi duymuş.
13: Nasıl duymuş?
14: Nasıl duyacak? Feller üzerinden duyacak.
13: Sen konuştun mu?
14: Konuştum. Benimle konuşma. Yaşar Katırcı'yla konuş dedim. Neticede bu işte ben sadece sana iyilik yaptım. Ticaret yapmadım.
13: Ben Şahmeran'la konuşurum. Biraz bağırır, çağırır. Havasını alırım. Bir şey olmaz.
14: Bir şey olmaz demeyin. Arada çocuklarımız var. Herkes bizim zaafımızı biliyor.
13: Neticede kimler için çalışıyoruz? Onlar için çalışmıyor muyuz? İşimizi onlar devam ettirecek.
14: Sizinki iş ama bizimki iş değil.
13: Lale Hanım, siyaset en büyük iş. Ersoy'a yok demek siyaset değil, akılsızlık olur. Siyasette her ihtimali, her aktörü dikkate almak zorunda değil misin?
14: O yüzden mi Polatlardan kız alıyorsun?
13: Gençler birbirini sevmiş. Elden başka ne gelir?
15: Abi ben de isterdim ki karşınıza iyi bir doktor olarak çıkayım. Ama okuyamadım, olmadı.
16: Çok istedin sanki okumayı.

0: 2 okumak istemedim anne.
1: Doktor olamadığın için mi Memati abine kazık atıyorsun Pusat?
0: Kazık değil abi. Biraz paniğe kapıldım. Ben o işi yapmasam Memati abiyi öldürecekler zannettim.
2: Memati abin de keklik zaten. Her önüne gelen vuruyor. Değil mi?
0: Abi sen diyorsun bunlar terör örgütü diye.
2: Diyorum da duyan var mı acaba?
0: Abi daha önce de söyledim. Bizim selam verdiğimiz herkes burada da farklıydı, orada da farklıydı.
1: Yani?
0: Abi benim bu işlere kabiliyetim var. Biraz denemek için yaptım. Bakayım yapabilecek miyim diye. Yaptım. Yaparken de çok mutlu oldum. Ama yanlış yapmak istemem.
1: Yani?
0: Yani dediğin gibi ne baba, ne tetikçi, ne de tozcu olmak istiyorum. Ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Sizin hizmet ettiğiniz gibi insanlara hizmet etmek istiyorum. Eğer bana sahip çıkmazsanız olacaklarımı söyledin.
2: Sen baba tetikçi olabileceğini mi zannediyorsun? Seni 2 günde harcarlar, yazı göremezsin. Baban gibi bir adam öldü bu yolda. Baban! Sen niye yaşayacaksın?
1: Otur Memati.
2: Benim sabrım tahammülüm yok usta. Sen ne diyorsan o olsun. Benim fikrim belli.
1: Sen ne diyorsun Nesrin?
3: Pusat doğru söylüyor. Sizin yanınızda olursa benim aklım onda kalmaz.
1: Nesrin asıl bizim yanımızda insanın aklı çocuğunda kalır. Memati'nin daha konuşamayan oğlunu öldürdüler. Benim kundaktaki kızımı öldürdüler.
3: Ne yapayım Polat? Kaderimiz böyle yazılmış. Sizin yanınızda olursa en azından yanlış bir yolda olmadığını, yanlış bir yolda ölmediğini bilirim.

0: Düşünüp bir karar vereceğim. O ana kadar Memati'yi haklı çıkaracak, beni mahcup edecek bir şey yapma, olur mu Pusat?
1: Tabii ki abi.

0: Zaza, eskiden selamsız bir yere adımını atmazdın.
1: Şimdi selam okuyayım. Selamı sıra vereceğim.
0: Daha Cevher ölmedi. Ne selası? Ben adamına iyi bakarım. Senin baktığından iyi bakarım.
1: Ne istiyorsun benden?
0: İstemem. Emrederim.
1: İstesen bir düşünürüm. Hele yapan mı yapmayan mı diye. Emredersen ölürüm. Öldürürüm gene yapmam. Ben emir almayı sevmiyorum. Anam imişsin.
0: Yok yok. Sen Cevher'i sevmiyorsun.
1: Şöyle nasıl ispat edecek Cevher'i sevdiğimizi?
0: Her şey senin yüzünden başladı madem. Her şeyi düzeltmek de senin boynunun borcu. O serseri tayfasıyla arkadaşlık etmek istiyorsan et. Kiminle can ciğer kuzu sarması olmak istiyorsan ol. Umurumda değil. Ama benim tek bir çöpüm dahi arkadaşların tarafından engellenmeyecek.
1: Çöp.
0: Silah. Fark etmez. Herhangi bir sevkiyatım engellenirse senden bilirim.
1: Yola Cevher'i dediğini bir müzakere eden. Bilirsin ben tek başıma karar almayı sevmiyorum.
0: Cevher benim yanımda. İyileşsin gönderirim. Belki de gelmek istemez. Yanımda kalır. Sen de yanıma gelirsin.
1: Hele olacak bir şey iste benden. Ne oldu? Paraya mı sıkıştı? Para verem. Ben sevkiyat mevkiyat işlerine bakmayayım.
0: Bakarsın. Bakarsın.

0: Büyük Orta Doğu, Büyük Orta Doğu dediniz. En sonunda Büyük Orta Doğu'yu patlattınız. Sizin ne zaman bir planınız tutacak?
1: Bizim bütün planlarımız hayata geçiyor. Siz herhalde bizim başkanlarımızın konuşmalarını dikkatle dinlemiyorsunuz.
0: Başkanınız bizim sözümüzü dinlemiyor. Bizim sözümüzü dinleseydi bunlar olmazdı.
1: Şamir, bu adamlarla 25-30 yıldır her istediğiniz oldu. Müsaade edin biraz daha halklarının dedikleri olsun.
0: Siz benimle alay mı ediyorsunuz?
1: Evet. O kadar panik yapıyorsunuz ki bununla ancak alay edilir.
0: İran en büyük müttefiniz de ne oldu?
1: İran'dan ders aldık. İran'da devrim olmasaydı, bugün bütün İslam coğrafyası radikallerin elindeydi. Ama günden güne radikalleri yumuşattık. Arapların başlarında bu yöneticiler kaldığı müddetçe Bin Laden gibilerinin adama ihtiyacı olmaz.
0: Sizi anlamam mümkün değil. Mısır'dan sonra Suriye, sonra Ürdün. Zaten Lübnan Hizbullah'ın elinde. İsrail'i Auschwitz'e çevireceksiniz. Etrafı düşmanlarla örün.
1: O kampta elinizde düşmana karşı kullanabileceğiniz atom bombası yoktu. Ama şimdi var. Kimse İsrail'e bir şey yapamaz. Çok canınızı sıkan olursa bir tane patlatırsınız.
0: O halde İstanbul'da patlamasına niye izin vermediniz?
1: Bombanın yeri burası değil. Türkiye bizim için önemli. Herkesin gözü buranın üstünde. Bomba patlatmak mı, füze kalkanı anlaşmasını imzalatmak mı? İran size füze saldırısına geçemez. Daha ne istiyorsunuz anlamıyorum.
2: Efendim, beni çağırmışsınız. Nasılsınız?
0: 40 yıldır bu kadar kötü olmamıştım.
1: Ünsal, Ersoy Yaşar'la uyuşturucu işi yapıyor, senin ruhun duymuyor.
2: Efendim, Polat Alemdar bu işin üstünde. Daha fazla araya girip düşmanlıklarına engel olmak istemiyorum.
1: Onların düşmanlığı bizim malımızı çalmalarına mazeret olamaz. Yaşar'a git, paramızı versin. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemediğimizi de söyle.
2: Tabii ki efendim.
1: Patlamış mısır al Ünsal.
3: Sen adamlarına söyle Zülfikar Ağa. Ersoy'u sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Hiç değilse tırları kullanmasın.
4: Bütün tırcılara söyledim Can Polat. Sadece uyuşturucu da değil. Don lastiği götürecek olsanız haberimiz olsun dedim.
5: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Aleyküm selam.
5: Yok mu Ersoy'dan bir haber?
3: Yok.
5: Zülfikar Ağa, senden bir haber var mı?
4: Şimdilik yok.
5: Ya acaba diyeyim biz bir yerde yanlış mı yapık? He? Musluğu çok mu sıkık?
4: Ne diyorsun sen Zaza? Lafı dolandırmadan söyle.
5: Şimdi sen bana dolandırıcı mı değilsin?

0: He?
1: Ne dediğini anlamıyoruz diyor. Açık konuş diyor.
0: Ha. Ya ne bileyim. Ha bu kerso yüzünden alıngan olmuşum. Bırak sinagi, uçan polana gıcık olayım. Bak ben deyim ki Zülfikar'a vur deyince öldürü. Halbuki biraz vanaları açak. Bu adam biraz iş yapsın ki biz de izini bulak.
2: Senin dediğin gibi olmaz. Biz biraz müsaade etsek hiçbir şeyi kontrol edemeyiz.
0: Neyi kontrol edik? Neyi? Sokakları edidik. Edemik. Sigarayı edidik. Edemik. Uyuşturucu kontrol edidik. Edemik. Neyi kontrol edik? Neyi?
1: Bunun sorumluluğunu üstüne alacaksan dediğin gibi olsun Zaza.
0: Üstüme de alırım, altıma da alırım. Yeter ki bu kersoyu alak.
2: O kadar adam öldü. İki adamın kurşun yedi diye mevzu mu oldu?
0: Sıra bize gelmedi kardeş. Yoksa gıcığımız gıcık.
3: Ağam, Şahmeran abi.
4: Alo?
5: Yaşar ağa, hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var?
4: Ne oldu Şahmeran?
5: Paraya mı sıkıştın? Kumarda çok mu kaybettin?
4: Şahmeran, ne diyeceksen doğru düzgün de. Benim param kumarda kaybetmekle bitmez.
5: O zaman bizim dışımızda ne diye toz alıp satıyorsun?
4: Her seferine gelen malı sana haber mi vereceğim Şahmeran?
5: Vereceksin tabii. Hele benim örgütüme deyip de mal benim değilse hemen haber vereceksin.
4: Abartacak bir şey yok Şahmeran. Yüklü bir şey değildi. Arada bir böyle yapmak lazım ki başka yollara girmesinler.
5: Arada bir yapma, senede bir yap. Bu senenin hakkını da doldurdun.
4: Şahmeran, çok mu fırça yedin cihacılardan da hırsını benden çıkarmaya çalışıyorsun?
5: Ben seni düşünüyorum Yaşar'ım. Onların fırçası benim üstümdeki tozu alır ancak.
6: O tozu da ben sana mal diye satarım.
5: Bak Yaşar, bu ikinci bir hat olur. İkinci hat olursa ne buradan bize mal verirler ne sana mal sattırırlar. Ersoy ajanına güvenip iş yapılmaz.
4: Biliyorum Şahmeran, biliyorum. Böyle böyle Ersoy ajanının sonu gelecek.
7: Bırak cihacıları öldürsün Polat Alemdar beceremiyorsa.
4: Sen de kurtul, biz de kurtulalım.
8: Gel savcım. HSYK müfettişiyle tanıştırayım seni.
9: Hoş geldiniz müfettiş bey.
10: Hoş bulduk savcım.
8: Müsaadenizle benim biraz işlerim var.
10: Buyurun oturun. Savcı hanım, kısa sürede isminizi duymayan kalmadı bakanlıkta.
9: O kadar yoğun gündem sırasında benim ismimin Ankara'ya kadar taşınması biraz yanlış değil mi?
10: Yanlış işler yaparsanız isminiz Ankara'ya da gelir, Türkiye'ye de yayılır. Ama olumlu anlamda değil.
9: Yaptığım yanlış işleri öğrenebilir miyim müfettiş bey?
10: Mesleğin onur ve vakarlığına yakışmayacak davranışlarda bulunuyorsunuz.
9: Polat Alemdar'la hukukumu kastediyorsunuz değil mi?
10: Sadece o değil.
9: Bence sadece o.
10: Burada soruşturmayı ben yapıyorum, siz değil savcı hanım. Dinleyin.
9: Dinliyorum.
10: Genç bir savcı olarak, hatta kadın bir savcı olarak özel yetkiyle görevlendirilmeniz üzerinizde ağır bir baskı yaratmış. Bu baskıyı üzerinizden kaldırmak lazım. Bu bizim yapacağımız bir şey. Sizin yapacağınızsa çevrenizi oluştururken biraz daha dikkatli davranmanız.
9: Siz bana bir çevre verin. Görüşeceğim insanları tayin edin. Ben ona riayet edeyim müfettiş bey.
10: Ukalalığın lüzumu yok. Dışarı çıkın.

0: Buyurun.
1: Sağ ol Yaşar Ağa, sağ ol.
0: Geçmiş olsun, kaza yapmışsınız.
1: Hadi ben kaza yaptım Yaşar Ağa. Sen gidip duvara toslamışsın.
0: Yine kime çarpmışım?
1: Yaşar Ağa, Ersoy hepimize sıkmadı mı mezarlıkta? Sen nasıl onun malını satın alırsın, ha?
0: Ağzınla söylüyorsun ya Ünsal Bey. Adam mezarlıkta hepimize sıktı. Ben onun malını nasıl satın almam?
1: Yani ticareten değil, siyaseten yaptın.
0: Sen olsan yapmaz mıydın?
1: Yapardım. Herkes de niye yaptığımı, bu işten bir kuruş kar gütmediğimi bilsin diye parayı gerekli yerlere ulaştırırdım.
0: Para senin kulun kölen olsun. Ne kadar lazım?
1: Çek defterini çıkart. Bol sıfırlı bir rakam yaz. O kadar sıfır koy ki bir daha bizim istemediğimiz birinin malını alacağın zaman o sıfırlar kadar düşün.
0: Yapmazsam?
1: Yaparsın Yaşar Ağa, yaparsın. Bugüne kadar ne yapmadın ki bunu yapmayacaksın? Ha?

0: Eyvallah.
1: Afiyet olsun.
0: Tombik. Niye suratın beş karış?
1: Biraz işte sıkıntılarım var Hikmet abi.
2: Bir şey mi oldu?
1: Müfettiş gönderdiler. Soruşturma geçiriyorum.
0: Geç bile kaldılar. Kesin atarlar seni meslekten.
1: Ağzından bal damlıyor Hikmet abi.
0: Olacağı söylüyorum kızım. Kim bize selam vermiş de başı göğe ermiş?
2: Benim yüzümden mi sıkıştırıyorlar seni?
1: Sen olmasan başka bir bahane olacak. Bir tarafta bakanlık, bir tarafta Yargıtay. Arada kaldık. İlkokul çocukları gibi not alıyoruz. Onların dışında farklı hiçbir şey yapmayacaksın.
0: Tombik, sen de Yargıtay'a, Danıştay'a gidene kadar dediklerini yap. İşin kuralı bu. Onlardan olana kadar eleştir. Onlardan olunca onlardan beter ol.
1: Hikmet abi, sence ben kimsenin adamı olabilir miyim?
0: Kimseyi mimseyi bilmem kızım. Ama senden adam olmaz.
1: Çok sağ ol ya.
2: Gelip müfettişlerinle bir konuşayım.
1: Ne diyeceksin?
2: Neyse, gerçek onu söyleyeceğim.
1: Sen gel konuş ki. Bırak savcılığı, avukatlık bile yapamayayım.
2: Gel iddiaya girelim Tombik. Ben konuşursam sana hiçbir şey olmaz.
1: Ne yapacaksın? Öldürecek misin milleti?
0: Allah kabul etsin baba.
3: Sağ oluyorum. Yine kim kimi öldürüyor evladım?
2: Bu Tombik inadıyla bizi öldürüyor baba.
4: Yine ikisi bir oldular. Kızıma yükleniyorlar.
1: Hem de ne yüklenmek Nazif anne?
0: Ömer baba. Ben buna diyorum ki... Sadece adalet olmaz. Biraz da siyaset olmalı. Bu yok diyor.
3: Yanlış söylüyorsun evladım. Adalet de siyaset olur mu? Biraz adalet, biraz merhamet de sen neyse.
1: Herkese mi merhamet Ömer baba?
3: Sen adaletin ne olduğunu biliyor musun kızım?
1: Bize öğrettikleri haklıyla haksızı ayırt etmek.
3: Eksik öğretmişler. Haklıya hakkını teslim etmek de var.
2: 10 sene sonra teslim ederler baba. Aceleleri mi var?
0: Ömer baba, şimdi adaşından dem vurursun. Hazreti Ömer adaleti diye.
3: Hazreti Ömer kadar öfkeli, katı, astığı astık, kestiği kestik, lafının sözünü esirgemeyen hiç kimse yokmuş. Hatta... Peygamber Efendimiz'in canına kastetmek için yola çıktığında imana gelmiş. Ama Efendimiz'in öğrettikleriyle merhametli, adalet için kılı kırk yaran, insanların dertleriyle bizzat alakadar olan ve ta Dicle'nin kenarında bir kurt kuzuyu yese, Allah onun hesabını Ömer'den sorar diyen bir insan haline gelmiş.
1: Nasıl gelmiş?
3: Adaletli olmak için iyi bir insan olmak gerekir. Ahlaklı bir insan olmak gerekir. İnsanları ayırmadan sevmek gerekir. İnsanlara hizmet ettiğini bilmek gerekir.
0: Ersoy karşına gelse, sen de adalet makamı olsan, neye hüküm verirdin?
4: Evladım, beyimin adı yine de Ömer. Hazreti Ömer adaletli olmuş ama kılıcını da elinden bırakmamış. Hadi kızım, sofrayı hazırlayalım. Hadi gel.

0: 20 senedir sizinle uzlaşmaya çalıştık. Uzattığımız bütün elleri geri çevirdiniz. Ölen bu kadar insanımıza yazık değil miydi?
1: 20 senedir bütün kafirlerin elini tutmaktan bize el mi uzattınız? Bunlar molla dediniz, ajan dediniz, aşağıladınız. Ne oldu? Önderiniz uzlaşın dedi.
0: Bizim o zamanki dine bakışımız her Marksist örgütte olduğu gibi biraz ön yargılı bir bakıştı. Haksız da değildi ama. Din adına bütün feodaller sömürülerine devam ediyordu.
1: Biz önce o feodallere baş kaldırdık.
0: Her iki tarafta kendi içinde öz eleştiri vermeli. Biz burada geçmişi konuşarak bir sonuca varamayız. Halkımızın geleceğini birlikte inşa edelim.
1: Ne teklif ediyorsunuz Ara?
0: TC yine aynı taktiğiyle bizi bize kırdırmak istiyor. Bu sefer sandıkta. Bağımsız adaylar çıkarmanızı istemiyoruz.
1: Biz siyasette bir yere gelmeyeceğimizi biliyoruz. Demokrasi kafirlerin icadı. Onların büyük silahı. Biz bu silahla vurulmak istemiyoruz.
0: Bizim adaylarımızı seçimlerde destekleyecek misiniz?
1: Kardeşlerimiz KCK'da yerlerini alsınlar, kararımızı seçimden önce veririz.
2: Yani sen şimdi Polat Alemdar'ın şoförü mü olacaksın?
3: Olurum oğlum, ne var? Sana mı battı?
4: Oğlum, sen bana diyorsun borsacının yanında çalışıyorsun diye. Kendin gidip ayakçılık yapmaya işe giriyorsun.
5: Kardeşim en doğrusunu yaptı. Eğer o bunu yapmasaydı hepimizi yollayacaklardı. Ayrıca hepinize de söylüyorum, ayağınızı denk alın. En küçük açığınızda bizimkiler gözünüzün yaşına bakmaz.
2: Süleyman Çakır'ın oğlunu bilmem ama kızı babasına çekmiş.
6: Biri bu tarafa bakıyor.
2: Baran? Baran! Ne haber kardeşim?
4: İyiyim Fırat, sen nasılsın?
2: Arkadaşlar, misafirimiz var. Arkadaş Baran. Bu saat...
4: Merhaba.

0: Kardeşi Selvi.
1: Merhaba.
0: Kenan. Kardeşi Evren.
2: Merhaba.
1: Memnun oldum. Biz bunun için mi daha çıktık Fırat?
0: Hala orada mısın oğlum? Geç bu işleri, geç.
3: Pusat Çakır kim?
0: Ne oldu birader?
4: Durun durun. Benim ne olacak?
3: Patronum seni çağırıyor.
4: Bir şey diyecekse gelsin burada desin.
3: Özel konuşacakmış. Burası uygun değil.
4: Gidelim bakalım ne istiyormuş patronu.
5: Pusat bir yere gidemezsin.
4: Sen karışma.
0: Ben de geliyorum.
4: 10 dakikaya kadar gelmezsem olay çıkarırsınız.
6: Çizmeye raconu mu değil mi?

0: Süleyman Çakır'ın oğlu sen misin?
1: Benim. Ne olacak?
0: Sen buna söyledin mi kim olduğunu?
1: Söyledim.
0: Süleyman Çakır'ın oğlu olduğunu söyledin. Bu ne dedi?
1: Kim sen kimsin dedi.
0: Sen Süleyman Çakır kim biliyor musun?
2: Biliyorum abi.
0: Bilmiyorsun koçum. Bilmiyorsun. Bugün biz buradaysak, buralara sahipsek, bir namımız varsa hepsi Süleyman Çakır'ın sayesindedir.
1: O kadar abartacak bir şey yok. Bir edepsizlik etti, karşılığını aldı zaten.
0: Almadı. Benim yanımdaki hiç kimse saygısızlık yapamaz. Alın götürün bunu.

0: Kabahat biraz da senin. İnsan geleceğini söylemez mi? Ben pusat diye bir alo demez mi?
1: Doğrudur abi.
0: Benim adım Murat. Bundan sonra İstanbul'da canın nereye gitmek isterse beni arayacaksın. Ben orayı senin emrine vereceğim. Dediğim gibi senin babanın hakkını ödeyemem.
1: Murat abi, ben seni tanımıyorum. Babamla iyi bir arkadaşlığın mı vardı?
0: Babanın her iyilik yaptığını tanıyacak olsan 10 milyon adam tanıman lazım. O da mümkün değil.
1: Sağ ol.

0: şey oldu mu?
1: Babamın adamı çıktı. Oğlum adam.

0: Gelme Mati.
1: Hayırdır usta?
0: Abdüley sabah yoktu ya. Ersoy'un bir adamıyla konuşmuş. Ersoy'un o adamı bizi yan yana getirmek istiyormuş.
1: Ne güzel usta. Biz adamı nasılsa bulamıyoruz. Adam kendi hayale gelsin işte.

0: Memati, Abdüley gelecek birazdan. Sen biraz olay çıkar. Ben bu işe karşıyım de. Ben de sen çıkınca Abdüley'e tamam görüşeceğim. Memati'nin haberi olmayacak diyeceğim.
1: Ama ben geleceğim değil mi usta?
0: Geleceksin tabii. Sen sıkacaksın Ersu'ya. Ha, Abdüley'in arkadaşı var, ona sıkmak yok.
1: O niyeymiş usta?
0: Birincisi Abdüley'e ayıp. İkincisi adamın arkası kalabalık. Bir de onunla uğraşmayalım.
1: Usta, ikinize birden söylüyorum. Ersoy Ulu Bey'le görüşürseniz, konuşursanız, anlaşırsanız bundan sonra ben hayatınızda yokum. Üstelik o şeyde gözünüzün önünde vurup öyle yokum. Yakışıyor mu lan sana? Hiç mi utanmıyorsun sen?
0: Memati,

0: Abi niye Memati abiye söylüyorsun?
1: Abdülhey kararı o versin. Yok mu diyor, yok.
0: Görüşmeyecek misin Ersoy'la?
1: Görüşeceğim. Memati'nin istemediğini söylemek için. Senin lafını yere düşürmemek için görüşeceğim.

0: Peri. Kaç gündür seni görmek istiyorum. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun?
1: Biraz kendimle baş başa kalmak istedim.
0: Benim yaşıma geldiğinde istemediğin kadar kendine baş başa kalırsın.
1: Yalnız kalmamak için mi benimle evlenmek istiyorsunuz?
0: Sadece bu olsa herhalde şimdiye kadar çoktan evlenmiş olurdum.
1: Ben sizinle olacaksam aile olmak isterim. Aramızdaki yaş farkından ötürü çok eleştiri alacağım. Bunu göğüslerim. Ama servet avcısı olarak lanse edilmek hiç istemem. Çünkü değilim. Benimle sözleşme yapmanızı istiyorum. Mal ayrılığı sözleşmesi. Basit bir şey. Benim hiçbir şeyi talep etmediğime dair. Siz de imzalarsanız mutlu olurum.
0: Bunu sana İbrahim mi söyledi?
1: Ben genelde kimseyi dinlemem Davut Bey. Babam dahil.
0: İnci?
1: İnci Hanım'ın bu evliliğe karşı çıkmasından daha doğal ne olabilir? Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım.
0: Madem aile olacağız, aile önce güvenle kurulur.
2: Oğlum, kızları niye gönderdiniz lan?
3: Sen de iki dakika ayrı dur be. Belli ki Fırat arkadaş bize bir güzellik yapacak. Değil mi Baran?
2: Gerek gibi numara yapsın.
4: Yapacağım. Sağa çeksene koçum.
3: Ne ulan? İçki mi dokundu?
4: He, dokundu. İn ulan aşağı. Yürü.
2: Ne yapıyorsun Fırat?
4: Bu şerefsiz malı bizim götürdüğümüzü söylemiş.

0: Abdüley'den haber geldi. Polat Alemdar seninle görüşmeyi kabul etmiş.
1: Memati?
0: Onun henüz haberi yok.
1: Akıllanmış mı diyorsun Hamit?
0: Polat Alemdar, Abdüley'in anlattığına göre akıllı bir adam. İnsanları kendini gömeceğine düşmanlığı gömer, rahat eder.
1: Nerede görüşeceğiz?
0: İstediğimiz yerde.
1: Sen önceden git. Bana öyle haber ver. Bir yanlışları olmasın.
0: Baş üstüne.

0: Ulu Bey, sağ ol beni kırmadığın için.
1: Sen benim için kıymetlisin Hamit.
0: Biliyorum. Yine biliyorum ki benim adımı, kellemi koyduğum işte yamuk olmaz. Değil mi Ulu Bey?
1: Hiçbir adamın sırtını da yere vermem, sözünü de.
0: Eyvallah.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Golf. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
6: Sana mı, sana da bir tane.
5: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
2: Ya da anca sporda gelir grisi.
1: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Siparişiniz.
9: Ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İyi gelmiş. Serum iyi gelmiş.
1: Konuştun mu dayımla?
0: Konuştum. Selamı ver. Gözlerinden öpüyormuş. Dedi ki, sen benim yeğenime benden iyi bakarsın. Yanında kalsın.
1: Ben de onun ellerinden öperim. Deseydin, bin cevher dayıma feda olsun.
0: Dedim. Merak etme.

0: Adamların koşturup duruydu. Bir yere gidilerdi. Sen neye gitmedin?
1: Ben hiç emaneti bırakır gider miyim? Sonra Zaza'nın yüzüne nasıl bakarım?

0: Abdüley, bir yamuk yok değil mi?
1: Şimdiye kadar ne yamuğumuzu gördün? Abi arkadaşım Hamit.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: Ersoy nerede?
0: Gelmek üzeredir. Bir arayayım.

0: Ders uyarıyor.
1: Koçum, Ulu Bey'i versene. Neredesiniz?
2: Efendim Hamit.
3: Hamit'im, ben de seni arayacaktım.
1: Yolda mısın Ulu Bey?
3: Hamit'im, yolda değilim. Domuz bağcılar yolda.
4: 2 dakikaya oradalar.
3: Ya oradan ayrıl, ya da Polat Alemdar'ın kafasına sık ki domuz bağcılar seni düşmanlarıyla karıştırmasınlar. Tamam mı koçum?
5: Neredeymiş?
0: Cahit, bunlar ne?
6: Abi, pusu.
1: Ersoy Ulu Bey gelmiyor.
5: Niye?
1: Mekanı deşifre etmişsiniz.
5: Kime etmişiz?
1: Domuz bağcıları.
6: Hamit, yalan söylüyorsun.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlı.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 2 Haziran Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak genel merkeze yerleşti. Özgür Özel de grup başkanı olarak meclise geçti. Grup başkanı olarak meclisi üst tutmasıyla fiilen iki başlı bir yönetim görüntüsü veren CHP'de bugün gözler grup toplantısındaydı. Tartışması ise günler öncesinden başlamıştı. O toplantı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sorunun yanıtı arandı. Kılıçdaroğlu cephesi hayır yapılmayacak dedi. Özel tarafı yapmaya karar verdi. İki yönetimli CHP'de gözler bugün o kürsüye çevrildi. Yine CHP, CHP ile karşı karşıya geldi.
2: Genel başkan kim?
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
2: Genel merkez neresi?
4: Cumhuriyet

0: Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
1: Grup toplantısı yapılacak mı?
2: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok.
1: Kim hain?
3: Bizlere hain damgası vurma çabaları nafile.
1: Kim başkan? CHP yine çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü.
3: Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
1: Mutlak butlan kararı sonrası işler karıştı. Bir yargı kararı sonrası kılıçlar çekildi. Bir CHP, iki yönetim.
4: Maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak genel merkeze yerleşti. Özgür Özel de grup başkanı olarak meclise geçti. Özel'in meclisi üst tutmasıyla fiilen iki başlı bir yönetim görüntüsü veren CHP'de bugün gözler grup toplantısına çevrildi.
4: Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah, grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır. Ayaktadır.
1: Meclis Başkanlığı dün CHP Genel Merkezi'ne grup toplantısı var mı diye sormuştu. Kılıçdaroğlu yönetimi yok dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır.
1: Ama Özel yönetimi buradayız dedi. Grup salonunun kapılarının kilitlenebileceği iddia edilmişti. Buna önlem olarak da Özelciler erkenden geldi.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel salona gelmeden 2 saat önce CHP milletvekilleri salonda hazırdı. Kurultay sloganları atıldı.
1: O dakikalarda Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. Sabah saatlerinde evinden ayrıldı. 12. kattaki makamına geçti. Sorulara yanıt vermedi.
6: Teşekkür ederim.
1: Ve grup kürsüsünde bu kez bir genel başkan değil, grup başkanı vardı.
4: Hepiniz iyi ki varsınız.
1: Salondan hain Kemal sesleri yükseldi. Özel'den ard arda Kılıçdaroğlu'na salvolar geldi.
4: Ölevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
1: Hain demedi ama ihanet ifadesini seçti.
4: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygu.
1: Özel kanadı dünden bu yana kurultaya gitmek için bir yandan da imza topluyordu. Ulaşılan rakamı Özgür Özel açıkladı.
4: 600 sayısına ulaştı delege. Bir selamımla 1000 imza yollayanlara helal olsun, sonuna kadar yollara açık.
1: Diğer yandan Kılıçdaroğlu yönetiminin delegelerin baştan seçilmesi şartıyla süreci ağırdan alacağı iddia edildi.
4: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
1: Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun dün gece MYK listesini açıklaması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu o listeyi açıklamadı. MYK mesaisine bugün de devam etti.
4: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştu.
1: Ve sıcak bir gelişme daha. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke talebi geldi. Dosya yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mustafa Gökhan Böcek'in beyanlarından yola çıkıldı. Böcek adaylık süreci kapsamında 1 milyon avro talep edildiği, bu paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiğini söylemiş, bundan da Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in haberi var demişti.
7: Ve grup toplantısından kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu da o merakla beklenen A takımını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nda 19 isim var. Parti sözcüsü Müslüm Sarı olurken özel kanadının kurultay için imza toplamasına Kılıçdaroğlu kanadı mevcut duruma göre kurultay toplamak olanaksız dedi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa ne gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
9: Genel merkezden meclisteki sloganlara yanıt böyle geldi. Ve grup toplantısından kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu da o merakla beklenen A takımını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nda 19 isim var. Açıklamayı yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
8: Bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum.
9: Parti genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu oldu. Bülent Kuşoğlu, Berhan Şimşek, Deniz Demir, Semra Dinçer, Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimler listede yer aldı.
10: CHP'nin kurulduğu

0: Tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır.
1: Yeni sözcü merak edilen soruları da yanıtladı. Kılıçdaroğlu özel görüşmesi olacak mı?
2: Kemal Bey herkesle görüşür.
1: Ve kurultay tartışması. O tartışma yeni sözcü Sarı'nın açıklamalarıyla çıkmaza dönüştü. Çünkü Kılıçdaroğlu ekibine göre özel kanadı yeterli imza toplasa bile hukuken kurultaya gidemez.
2: Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Siyasi tedbir kararı olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Mevcut meri hukuka göre bu olanaksız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası kamera karşısındaydı. Mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Bizi ilgilendirmiyor dedi. Bugün de Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Önemli mesajları oldu. Torun sevinci de yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 10. kez dede oldu.
4: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor.
1: Mutlak butlanla ilgili ilk kez konuştu. Kabine toplantısı sonrası mesajı netti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
4: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı bugün de Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreniyle devam etti.
4: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
1: CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarını ayrı bir parantez açtı.
4: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan torun sevinci de yaşadı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar çiftinin yeni çocukları dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. kez dede oldu.
3: CHP mutlak butlan kriziyle çalkalanıyor. Bir yandan da belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Antalya soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye oldu. Buca belediye başkanı ise gözaltına alındı. İşte yargı süreçlerinde son durum.
5: Bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
1: Rüşvet iddiasıyla tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itirafları vardı Zuhal Böcek'in. Muhittin Böcek için parayla aday olduğunu duymuştum demişti.
6: Gökhan Böcek'i telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Zuhal Böcek adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Yolsuzluk soruşturmalarının bir başka adresi Buca Belediyesi oldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı 53 şüpheli rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. İnşaat firmalarından alınan rüşvetin sabun olarak adlandırıldığı ortaya çıktı. CHP'li Başkan Görkem Duman, işçiler belediye önünde grev yaparken şarkıcı sevgilisiyle Phuket tatili skandalıyla da gündeme gelmişti.
7: Maalesef şu anda yurt dışında tatilde.
1: Ve Düzce, Akçakoca Belediye Başkanı CHP'li Fikret Albayrak irtikap suçundan tutuklanmıştı. Belediye Başkan Vekilliği için seçim yapıldı. Seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Yani Akçakoca Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Seçim sonrası CHP'de demokrasi maskesi düştü. CHP'li meclis üyeleri taşkınlık çıkardı. Belediye meclis salonunda tansiyon yükseldi. Tartışma arbedeye dönüştü. Polis ve zabıta müdahale etti.
3: Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan MHP lideri, bakın CHP'de yaşanan son duruma ilişkin nasıl mesajlar verdi.
8: bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olun.

0: bulunmaktadır.
1: Süreci özetledi.
0: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
1: Dikkat çeken uyarılar yaptı.
0: Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında kürsüdeydi. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananları değerlendirdi.
0: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir.
1: MHP lideri CHP arınmalı ve durulmalı dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı ve durulmalıdır. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
1: Grup toplantısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.
2: İstanbul'da ailesiyle alışveriş merkezine giden genç bir kadın 3 top dondurma için 840 lira hesap ödedi. Kadın fırsatçılığa bakın nasıl isyan etti.
3: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
4: 3 top dondurmaya 840 lira ödedi. Fırsatçılığa işte böyle isyan etti.
3: Bunun adı ebrasyon değil arkadaşlar. Bunun adı kazıklanma.
4: Genç kadın ailesiyle AVM'ye gitti. 3 top dondurma yemek istedi.
3: Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde ben mutlaka bakarım. Hani en fazla 100 lira olur diye düşündüm.
4: Ama düşündüğü gibi olmadı. 3 top dondurma için 840 lira istendi. Hatta üzerine dökülen çikolatadan dahi para alındı.
3: Dondurmanın üzerine şöyle çizgi çekti yani. Dondurma çikolata dökmedi, çizgi çekti. Onlara da para almışlar 80 lira.
4: Genç kadın fırsatçılığa tepki gösterdi.
3: Bunu herhangi bir tatil beldesinde, lüks bir mekanda vermedik. Bildiğiniz İstanbul'da herkesin gittiği, halkın gittiği kağıthane tarafında bir AVM'de verdik.
2: Orta Doğu'daki barış umudu altın ve dövizi bir kez daha hareketlendirdi. İki birim değer artışı yaşarken petrol ise tam tersi yönde seyrediyor.
5: Altın herhalde sonuna kadar fırlayacak.
6: Trump'ın çarşamba günü bir kararı var, açıklanacak. İran-Amerikan savaşı var. Ne olacak belli değil.
7: Orta Doğu'daki barış umudu altın, döviz ve petrole yansıdı. Öyle ki ons altın %0.7'lik bir değer kazandı.
8: Yükselir, niye yükselmesin?
9: Piyasaların tamamıyla barışa odaklanmış durumda. Şayet barış gelirse fiyatlar, her şey tekrar yerine oturacağına inanıyoruz.
4: ABD, İran hattındaki çelişkili açıklamaların ardından piyasalar da hareketlendi.
9: Bugün altının gramı 6700 TL, çeyrek altın da 11000 TL.
4: Dolar 45, euro da 53 liradan seyrediyor. Petrolün varil fiyatı da %1.3'lük düşüşle 93 dolara geriledi.
5: İran-Amerika savaşı henüz daha netleşmediğinden dolayı şu an bir öngörü yok ortada ama altın her zaman kalıcı bir yatırımcı için iyidir.
4: Düğün sezonu da yolda.
5: Altın bizim için öncelik, vazgeçilmez.
8: Gittiğim bir komşu düğününe çeyrek takardım. Şimdi düğünler var, kara kara düşünüyorum.
7: Uzmanlar da yatırımcılarını uyarıyor. Düğün sezonu öncesi altın almak için son fırsatlar olabilir.
5: Altın ister istemez yükselecek. Düğün yapılacak olanlara tavsiyem şudur. Hemen altın alma ihtimalleri varsa alsınlar.
2: Binlerce, belki de milyonlarca insan iş yerine gittiğinde ya parmak izini okutuyor ya da yüzünü, ancak bu durum hukuka aykırı bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu emsal niteliğinde karara imza attı. İşte detayları.
10: Kendi kişisel verilerimizi paylaşmak zorunda kalıyoruz.
4: Parmak izi, yüz tanıma, retina taraması.
11: Çalışan işini kaybetme endişesiyle bu hassas verileri paylaşmaya zorlanmaktadır.
12: Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte yüz tanıma, parmak izi okutma gibi uygulamaların işe giriş çıkışlarda kullanılması hukuka aykırı bulundu.
11: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yayınladığı bu ilke kararı iş hayatı için emsal niteliğinde, hatta tarihi bir dönüm noktasıdır.
10: Sonuçta kendi verilerini bazen paylaşmak
13: isteyebilir.
12: Üstelik işçi açıkça rıza vermiş olsa bile tek başına yeterli değil. Mesai takibinin kişisel bilgilerle yapılmış olması hukuka aykırı bulundu.
10: Genelde tüm çalışanlar da bundan dolayı rahatsız.
11: Çalışanın rızası alınmış olsa dahi bu uygulamalar her zaman hukuka uygun kabul edilmeyebilir.
14: İş yerinin sözleşmesi kanun dışıysa devletin buna el atması lazım zaten.
4: Peki ne yapmalı?
11: İşçi iş kanunu uyarınca iş akdini haklı nedenle fesi olarak sonlandırabilecektir. Kıdem tazminatı gibi işçilik haklarına da ulaşabilecektir.
2: İstanbul Maltepe'de trafikte tartıştıkları adamın peşini bırakmayan 3 saldırgan yol kesti. Sokak ortasında dakikalarca sürücüyü döven o 3 saldırgana unutamayacakları ceza kesildi.
15: Ya ne yapıyorsunuz? Ya adam ölecek.
1: Tartıştılar, takip ettiler. 3 saldırgan trafikte terör estirdiler.
15: Ayvah. Ya ne yapıyorsunuz?
1: Takip ettikleri aracın önünü kestiler. Sürücüyü acımasızca herkesin gözü önünde dövdüler. Şiddetin dozu öyle yüksekti ki o anlara şahit olan çocuklar bile korkudan ağladı.
15: Anne!
1: 3 saldırgana unutamayacakları ceza kesildi. 540 bin lira ceza verildi. Üstelik saldırganlardan ikisi ehliyetini 60 günlüğüne de veda etti. Araçları da trafikten men edildi.
15: Ya adam ölecek!
2: Denizli Aydın otoyolundaki otobüs kazası 8 canı hayattan kopardı. Katliam gibi kazada eşini ve 9 aylık bebeğini kaybeden acılı anne o dehşet anlarını anlattı.
16: Bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
4: Denizli'deki otobüs faciası eşini ve 9 aylık oğlunu aldı ondan. Acılı anne kabus dolu anları anlattı.
16: Bir anda otobüsün önü alev almaya başladı.
4: O anda Sevda Şen'in kucağında 9 aylık, yanında da 5 yaşındaki oğlu vardı.
16: Oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim.
4: Eliyle camı kırdı. 5 yaşındaki oğlunu alevlerin arasından kurtardı.
16: Baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım. Oğlumu aşağıya attım.
4: Bebeğini almaya fırsatı olmadı. Çünkü 5 yaşındaki oğlu izdihamın arasında kaldı.
16: İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım. Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm.
4: Ancak öyle olmadı. Civan Şen 9 aylık bebeğiyle sıkıştı. Acılı anne şimdi adalet istiyor.
16: Bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş. Ben hepsinden şikayetçiyim o firmanın. Benim canımı aldılar.
2: Burdur'daki bir düğünde ilginç bir takı merasimi yaşandı. Damada amcası tarafından kırmızı motosiklet hediye edildi.
4: Kırmızı motor şarkısını açtırdı. Damada işte bu kırmızı motosiklet hediye edildi. O anlar düğüne damga vurdu. Genç çift dünya evine girdi. Düğünlerinde takı merasimi yapıldı. Tam o sırada bir anda kırmızı motor şarkısı çaldı. Kırmızı motor ardıma. Damadın amcası Ahmet Sayın kırmızı motosikletle sahneye girdi, tur attı. Ve kırmızı motosikleti damada hediye etti. Hediye salondan büyük alkış aldı.
2: Aksaray'da yaşamına son vermek isteyen bir genç ikna edilip ambulansa alındı. Tedavisi sırasında bir anda ambulanstan fırladı, gazeteciye saldırdı.
4: Balkona çıkıp yaşamına son vermeye çalıştı.
17: Adam balkona atlıyor şu. Ambulans iddiaya.
4: İkna edildi, ambulansa alındı. İçeriden bir anda fırlayıp gazeteciyi böyle kovaladı. Olay Aksaray'da yaşandı. 17 yaşındaki bu genç ailesiyle oturduğu evin balkonuna çıktı. Kendini aşağıya atacaktı. Balkon demirlerinden ayağını sarkıttı.
17: Adam balkona atlıyor şu.
4: Kısa sürede ekipler oradaydı. İkna çabaları başarılı sonuçlandı. 17 yaşındaki çocuk ambulansa alındı. O anda kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark etti. Ambulanstan sıçradı, hakaretler ederek gazeteciye saldırdı. Polisin elinden de kurtulmayı başardı. Dakikalarca gazeteciyi kovaladı. Gazeteci polis aracına sığındı. Saldırgan genç biber gazıyla etkisiz hale getirildi, tekrar yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kısa süren evliliklerin ardından süresiz nafaka binlerce kişiyi mağdur ediyor. İşte bu konuyu Anayasa Mahkemesi gündemine aldı ve iptal sistemini masaya yatırdı. Perşembe günü verilecek karar yasayı ve birçok davayı etkileyecek.
13: Süresiz nafaka uygulaması hukukumuzda sürekli tartışılan bir konudur.
4: Yıllardır tartışılıyor. Mağdurları her geçen gün artıyor. Süresiz nafaka rafa mı kaldırılıyor?
13: Özellikle kısa süreli evliliklerde yoksulluk nafakasının talep edilmesi birden çok tartışmaya yol açmaktadır.
7: Bir yıl hatta daha kısa süre evli kalıp boşananların başı süresiz nafakayla dertte. Çünkü bir taraf yoksulluk nafakası talep ederse süresiz nafakaya hak kazanıyor. Bu da diğer tarafın bir evlilik yapmasının bile önüne geçiyor.
4: Konuyu Antalya 12. Aile Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
13: Yoksulluk nafakasının belirli bir süreye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum.
7: Peki Anayasa Mahkemesi'nden süresiz nafakaların iptali kararı gelirse hali hazırda süresiz nafaka ödeyen taraf nasıl bir yol izlemeli?
13: İptal kararı sonrasında nafaka kaldırma davaları ve bunların uyarlanması için çeşitli davalar açabilir. Buna göre nafaka yükümlüleri artık süresiz nafaka yükümlüsü olmaktan kendilerinin çıkarılmasını isteyebileceklerdir.
4: Anayasa Mahkemesi beklenen kararı 4 Haziran'da verecek.
2: Adana'da 4 gün önce ortadan kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğundan hiçbir iz bulunamadı. Acılı anne kızının kaçırıldığını düşünüyor.
18: Kızım küçük, saftır. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Kim götürdüyse çıkarsın benim kızımı.
4: 13 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor. Acılı annenin umutlu bekleyişi devam ediyor.
18: Eğer beni duyuyorsan, birileri zorla götürdüyse bir fırsatını bulursan kaç kızım.
4: Ela Naz Suci henüz 13 yaşında. 4 gün önce ortadan kayboldu. Bir daha da haber alınamadı.
18: Cumartesi günü eski mahalleme gitmiştim. Orada parkta anne arkadaşlarımla duracağım dedi. Kim gördüyse, kim duyduysa bir an önce haber verirlerse kızım küçük, saftır.
4: Aile kayıp başvurusu yaptı ancak kızdan hiçbir iz bulunamadı.
18: Çok kötü durumdayım, yani yatamıyorum, oğlum var, uykuyu unuttuk, aramadığımız yer kalmadı.
4: Anne kızının kaçırıldığını düşünüyor.
18: Yani kendi iradesiyle gittiğini ben düşünmüyorum artık.
2: Adana'da düğün gezerek takı törenlerinde hırsızlık yapan şüpheli tahliye oldu, soluğu ATM'de aldı. Bu kez de yardım bahanesiyle yaşlıların parasını çaldı.
1: Düğün gezerek takıları çalmıştı. Tahliye olan hırsız bu kez de ATM'de yaşlıları hedef aldı. 75 yaşındaki emekli Erdoğan K. maaşını çekmek istedi. ATM'ye gitti. Takı hırsızı Sinan Eleş'te yardım bahanesiyle yanına yaklaştı. Parayı aldı. El çabukluğuyla 7 bin lirasını ayırdı. Cebine koydu. Geri kalanını da yaşlı adama teslim etti. Parasının eksik olduğunu fark eden adam polise başvurdu. Hırsız bu yöntemle 3 kişinin daha yaklaşık 30 bin lirasını çalmıştı. Sabıkası da kabarıktı. Daha önce 2 ayrı düğüne davetli olarak katılmış. Takı töreninde yaklaşık 100 bin lira çalmıştı. Hırsız tekrar yakalandı, tutuklandı. İfadesinde ihtiyacım vardı, çaldım dedi.
2: Balıkesir'de alkollü şüpheliler bir yolcu otobüsünün önünü kesti. Yolculara korku dolu anlar yaşattı. Magandalıkları cezasız kalmadı.
15: Geri geri gel abi, geri gel. Abi geri gel.
19: Polis gel.
15: Geri geri gel abi.
19: araba. Geri git.
20: Polis geliyor.
7: Alkollülerdi, otobüsün önünü kestiler. Yolculara dehşeti yaşattılar.
19: İçmişler ya,
7: Gece saatleriydi. Bir araç yolcu otobüsünü takip etti. Fırsatını bulunca da önünü kesti. Araçtan inen şüpheliler otobüse saldırdı.
19: Üstüne sürsene.
20: Polis geliyor, polis.
7: Yumruk attı.
20: Polis geliyor, polis.
7: Tekmeledi.
19: İçmişler ya,
7: Tehditler yağdırdı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı.
20: Devam et.
7: Kabus bitmemişti. Şüpheliler otobüsü takip etti. Ekipler şüphelileri çok geçmeden yakaladı. 4.11 promil alkollülerdi. 657.719 lira ceza yazıldı. Sürücü belgesine 8 ay el konuldu.
2: Antalya'da 7 aylık hemşire kolunda serum takılı halde evinde ölü bulunmuştu. İşte o sır ölümle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
1: Kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Sır ölümle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Esra Uğur 29 yaşındaydı. Antalya'da hemşirelik yapıyordu. Henüz bir yıl önce evlenmişti. 7 aylık hamileydi. Ancak eşiyle boşanma aşamasındaydı. Yakınları genç kadından haber alamadı. Boşanma aşamasındaki eşine haber verdi. Polis eşliğinde içeriye giren eşi korkunç manzarayla karşılaştı. 7 aylık hamile kadın kolunda serum takılı halde evinde ölü bulundu. Kumar borcu olduğu ortaya çıkan genç kadının serumu anestezik enjekte ettiği ve yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Esra Uğur için çalıştığı hastanede tören verdi. Ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın törenin ardından toprağa verildi.
2: Trabzon'da dünya evine giren genç çiftin düğünü ilginç anlara sahne oldu. Damada arkadaşları tarafından altın yerine keçi takıldı.
4: Damada keçi takıldı. Görenler gözlerine inanamadı.
21: Keçi geldi. Hayatımıza ilk kez bir keçi geldi.
4: Celil Yılmaz'la Yudum İnce çifti dünya evine girdi. Düğünleri ilginç anlara sahne oldu. Takı töreni yapılıyordu. Damadın arkadaşları bir anda salona keçiyle girdi. Keçiye bir de kurdele takmışlardı. Damada arkadaşları tarafından altın yerine keçi takıldı. Salon gülme krizine girdi. O anlar izlenme rekoru kırdı.
2: Aydın'da eşini ve bir adamı aracının içinde gören adam katliam yaptı. Hem 1,5 aylık hamile eşini hem de yanındaki adamı acımasızca öldürdü. Üstelik çifte cinayeti çektiği videoyla itiraf etti.
22: Nurgül beni aldatıyormuş. Adamla onu kafasına sıktım, hepiniz bizim oraya toplanın. Bu namus meselesi.
1: Yasak aşk iddiasıyla hem eşini hem de yanındaki adamı öldürdü. Sonra çifte cinayeti itiraf ettiği bir video çekip yakınlarına yolladı.
22: İkisini de kafasına sıktım, ikisini de öldürdüm. Herkes toplansın.
1: Erkan Aslan ve Nurgül Aslan bir ay önce dünya evine girmişti. Aydın'ın Söke ilçesindeki bir pazar yerinde eşi ve yanındaki Ercan Zengin'i bir otomobilin içinde yakalayan Erkan Aslan peş peşe ateş açtı. Otomobilin içindeki infazda Ercan Zengin hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ercan Zengin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Nurgül Aslan ise hastanede yaşamını yitirdi.
22: Seni bütün zafalı kafasına sıkarım.
1: Ortaya çıkan detay kan dondurdu. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nurgül Aslan 1,5 aylık hamileydi.
22: Nurgül beni aldatıyormuş. Adamla onu kafasına sıktı.
1: Polis şimdi her yerde çektiği videoyla çifte cinayeti itiraf eden Erkan Aslan'ı arıyor.
2: Oğuz Murat Acı'nın davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Acı'nın ölümüne sebep olduktan sonra Amerika'ya kaçan 17 yaşındaki Timur Cihan Tümür ve annesi Eylem Tok, ABD'den iadeleri durumunda 8 Temmuz'da mahkemeye çıkacak. Acılı baba Özer Acı ise bu karar sonrası Beyaz Ana Haber'e konuştu.
0: Kaçmasaydılar, benim evladımı ölüme terk etmeseydiler, belki de şu an yaşıyordum.
4: Hem ehliyetsiz hem de süratliydi. Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan Timur Cihan Timur için hesap vakti geldi. Anne oğul 8 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.
0: Benim şu yüreğim ilk gün neyse bugün de yine aynı.
4: 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı aracıyla yol kenarındaki ATV araca çarpmış. Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
0: Benim evladım 81 dakika sonra hastaneye yetişiyor. Neden? 2 saat içerisinde ülkeyi terk ediyor bunlar.
7: İşte o kazanın ardından Timur Cihan Timur ve annesi Eylem Tok bir gecede toparlanarak Amerika'ya kaçmıştı. İşte anne oğlun yargılanacağı o tarih belli oldu.
0: Sandı ki ben Amerika'ya giderim. Ben orada efendim paramla güzelce yaşarım.
7: Timur Cihan Timur'un Amerika'dan iadesinin gerçekleşmesi halinde 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyor.
0: Ben her gün çocuğumun mezarının önünden geçiyorum. Onun ne olduğunu bir tek ben bilirim. Onu bir tek ben bilirim. O acıyı çeken çünkü benim.
4: Timur Cihan Timur için 12 yıla kadar, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihan Timur için de 10'ar yıl hapis cezası talep ediliyor.
7: Gözü yaşlı Acı ailesi ise şimdi 27 ayın ardından o mahkemeden yüreklerine su serpecek bir kararın çıkmasını bekliyor.
2: Ve şimdi de göğüsleri kabartan bizim çocukların haberiyle devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kalmışken milli futbol takımımızın Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğu başladı. Kadroda 26 kişi yer aldı. Semih Cenk de milli takım için hazırladığı marşı yayınladı. Kısa sürede en çok dinlenenler arasında yer aldı.
3: Yıllar önce bu forma dünyanın en büyük sahnesine çıktı. Ve tüm dünya Türklerin nasıl mücadele ettiğini gördü.
4: Son olarak 2002'de milli takım dünya arenasındaydı.
3: Bu bayrak her nesilde yeniden bir hikaye yazmayı başardı.
4: Bizim çocuklar tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak.
6: Bugün çıkalım, savaşalım. Ve galibiyet gelsin!
3: Türkiye yeniden dünya sahnesine çıkıyor.
4: 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Milli futbol takımımızın kadrosu da bir videoyla açıklandı. Haydi saldır Türkiye! Videoda şanlı Türk formasını gururlandıran eski futbolculara da yer verildi. Kalecilerimiz
23: Altay Bayındır, Mert Günür, Uğurcan Çakır.
4: Defans oyuncularımız
24: Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral,
25: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik.
4: Orta saha oyuncularımız
26: Orkun Kökçü, kaptanımız Hakan Çalhanoğlu,
27: İsmail Yüksek.
4: Ve forvetlerimiz
28: Kerem Aktürkoğlu,
29: Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler.
4: Kadro tam 26 kişiden oluşuyor. Ve ünlü sanatçı Semih Cenk de milli takım için hazırladığı marşı yayınladı. İlk olarak nakarat kısmını sanal medyadan paylaşmıştı. Marşın tamamı yayınlandı. Klip milli takım ve sporcularımızın başarılarından oluşan görüntülerle hazırlandı. Kısa sürede en çok dinlenen şarkılar listesine 10. sıradan giriş yaptı ve listenin üst sıralarına ilerledi.
2: İstanbul'daki dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in Rüya Gibi konseri akıl almaz bir skandalla kabusa dönüştü. Konser çıkışı taksiciler 100 euroyu oyunuyla tam 118 bin kişiyi tuzağa düşürdü. İmajımızı zedeleyen o hareket turizmin kalbine de dinamit döşedi.
4: Önce Kanye West, ardından Travis Scott konseri. Büyüleyici iki akşam taksicilerin 100 euro tezgahıyla kabusa döndü. Binlerce yabancı turist mega kentte hayatının şokunu yaşadı.
7: Mega kentte arka arkaya iki dev organizasyona imza atıldı. Dünyaca ünlü yıldız Kanye West ve Travis Scott peş peşe İstanbul'da

0: konserler verdi. Özellikle West'in bazı ülkelerde yasaklı olması sebebiyle birçok yabancı turist de ülkemizdeydi.
1: Her iki konserde tüm dünyada büyük ses getirdi. Ama konser çıkışı taksicilerin kurduğu tuzakla tüm emekler yerle bir oldu.
0: İddiaya göre konser çıkışı yüzlerce taksici sıraya dizildi ve istikamet fark etmeksizin her müşteriye ücret 100 euro dedi. İşte o hareket organize kötülüğü gözler önüne serdi.
1: Parası olanlar ücreti kabul etti. Olmayanlar da alternatif yolları denedi. Ama binlerce yabancı turiste rüya gibi konserin çıkışında korkunç bir imaj çizildi. Taksicilerin bu hareketi turizme yapılan kötülük olarak kabul edildi.
2: Gündelikçi ücretleri son dönemde cep yakmaya başladı. Rakamlar 10 bin liraya kadar dayandı. Yani temizlik için gündelikçi çağırmak artık büyük bir lüks haline geldi. Peki bu rakamlar normal mi yoksa yine fırsatçılık devrede mi?
3: Haftada bir çağırıyoruz.
4: Benim de iki haftada bir gelen bir ablam var.
5: Gündelikçi fiyatları aldı başını gitti. Cep yakan tutarlara ulaştı. Ev temizletmek artık lüks oldu.
6: Yüksek tempoda çalışanlar temizlik için evlerine gündelikçi çağırıyordu. Ama son günlerde gündelikçi ücretleri katlanarak arttı. 10 bin liraya kadar ulaştı.
7: Alo.
8: Alo, iyi günler.
7: İyi günler. 4+1 evim için fiyat alabilir miyim?
8: Genel temizlik mi?
7: Evet, genel temizlik.
8: Güncel fiyatımız 8 bin lira.
7: Ev temizliği için fiyat bilgisi alacaktım. 4+1.
9: Duvarlar, koltuklar dahil mi?
7: Dahil, evet.
9: O zaman 7 bin lira civarı.
6: 5 bin ila 10 bin lira arasında olan ev temizliği ücretleri evin boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Peki bu rakamlar olması gerektiği gibi mi yoksa bir fırsatçılık mı?
10: 10 bin lira tabii ki de fırsatçılığa dönmüş oluyor.
11: Kesinlikle fırsatçılık.
10: Evet.
11: Çünkü kara borsa oldukları için buradan prim yapıyorlar.
12: Bayılırız fırsatçılığa zaten.
5: Üstelik gündelikçilerin çalışma saati ve temizlik malzemeleri gibi şartları da bulunuyor.
2: Ankara'da bir saldırgan yol ortasında kavga ettiği kişiyi pompalı tüfeğiyle vurdu. İşte o dehşet anları.
1: Yol ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı. Peş peşe tetiğe bastı. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Görüntüler Polatlı'dan. İki grup yol ortasında tartıştı. Gerginlik silahlı saldırıya dönüştü. Görüntüdeki kişi otların arasına sakladığı pompalı tüfeğini çıkardı. Tereddüt etmedi, kavga ettiği kişiye böyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği EU yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Ekipler şimdi her yerde pompalı tüfekli saldırganı arıyor.
2: Kocaeli'de bir kişi oğlunun trafik kazasında ölümünden sorumlu tuttuğu komşusunu markette katletmişti. Katil zanlısı hakkında verilen 23 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Cinayete ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.
1: Oğlunun trafik kazasındaki ölümünden sorumlu tuttu. Komşusuna kurşun yağdırdı. Katil zanlısı 23 yıl hapis cezası aldı. Ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. Mustafa Ş. oğlunu trafik kazasında kaybetmiş. Oğlunun ölümünden komşusu Belfun Doğramacı'yı sorumlu tutmuştu. Ve bir markette Belfun Doğramacı ve eşine silahla saldırmıştı. Katil zanlısına toplamda 23 yıl hapis cezası verilmişti. Dosya Yargıtay'a taşındı ve karar bozuldu. Kan donduran detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre maktul katil zanlısının ölen oğlu için onun oğlunu cinlere kurban verdim demişti. Ayrıca evlerinin önünden araçla geçerken yüksek sesle müzik açmış ve tahrik etmişti. Ve Yargıtay'ın karar bozma gerekçeleri arasında tek atış yapıldığı ifadesi yer aldı. Sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.
2: Erzurum'da yolun karşısına geçen kaplumbağayı gören bir polis memuru trafiği durdurup kaplumbağanın hayatını kurtardı. İşte o

0: Anlar.
1: Yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı gördü, trafiği durdurdu. Polis memurunun davranışı yürekleri ısıttı. Erzurum'daki trafik uygulaması bu defa duygusal anlara sahne oldu. Görevli bir polis memuru karşıdan karşıya geçen bu kaplumbağayı fark etti. Araçların arasında ezilmesin diye hemen trafiği durdurdu. Sabırla kaplumbağanın karşıya geçmesini bekledi. Kaplumbağa güvenle karşıya geçti. Yol tekrar trafiğe açıldı.
0: Malta'da bir havai fişek fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi, yer yerinden oynadı. Patlama öyle şiddetliydi ki kilometrelerce uzaktan hissedildi. İşte yaşananlar.
1: Havai fişek fabrikasında korkunç bir patlama yaşandı. Yer yerinden oynadı. Patlama kilometrelerce uzaktan hissedildi. Luders Havai Fişek Fabrikası'nda patlama yaşandı. Saniyeler sonra şiddetli bir patlama daha oldu. Adeta nükleer bomba patlaması gibiydi. Alevler etrafa saçıldı. Patlama yaklaşık bir dakika boyunca devam etti. Patlamada çıkan dumanlar yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştı. Kilometrelerce uzaktan dahi hissedildi. Çok sayıda evin camları kırıldı, hasar oluştu.
0: Şimdi hava durumu diyeceğiz. İki mevsim bir hafta içerisinde yaşanacak. Yurdun yarısı sıcaklardan kavrulurken diğer yarısında sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca uzmanlar uyardı. 2026 yazı en sıcak dönemlerden biri olacak.
2: Meteoroloji uyardı. Yurdun yarısında kavurucu sıcaklar, yarısındaysa sağanak yağışlar etkili olacak.
3: Bu hafta Türkiye iki ayrı mevsimi bir arada yaşayacak. Batı ve güney kıyılarında termometreler 35 dereceyi gösterecek. Ankara başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve dolu yağışları etkili olacak.
2: Mega kent İstanbul parçalı bulutlu olacak. Kapalı bir gökyüzü görülecek.
3: Kara bulutlar perşembe gününden itibaren dağılacak, sıcaklıklar artacak. Hafta sonu planı yapan İstanbulluları sıcak güneşli bir yaz günü bekliyor.
2: Termometrelerin 40-45 derece aşabileceğini belirten uzmanlar, 2026 yazının son yılların en sıcak dönemlerinden biri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
0: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var, ancak aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
3: Nasıl fikir ama?
4: Ne böyle bir projem var?
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Giden Enzat Kütüphanesi.
5: Başka yok mu?
2: Aslında bir tane daha var.
0: Bunu daha geçtirme aşamasındayım.
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Tam da leslik. Sevince.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
3: Bellona, Bellona.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Fazla Leslik.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongre öncesi Ankara'da temaslarda bulundu. Yıldırım kongre üyeleriyle bir araya geldi. Kendi küllerimizden doğacağız dedi.
10: Büyük için hapis yattım, ayıp oluyor.
11: Yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi.
12: Fenerbahçe'de kongre sürecine sayılı günler kaldı. Başkan adayı Aziz Yıldırım da Ankara'da.

0: zafere taşıyacağız.
1: Yıldırım Avrupa hedeflerini de anlattı.
0: Dünya markası Fenerbahçe hedefini yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza gönülden ve yürekten yanıyoruz. Yolumuzun sonu şampiyonluk olsun.
2: Mustafa Sandal'ın cinayetten yargılanan eski bacanağı tahliye edildi. Diğer yandan o bacanak tam bir suç makinesi çıktı.
1: Cinayetle yargılanıyordu. Mustafa Sandal'ın eski bacanağı tahliye edildi. Yıl 2023, Yerçeşme. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Hüsnü Keremşen bir grup arkadaşıyla eğlence mekanına gitti. Grup içeri alınmadı. Önce tartışma, sonra arbede çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlar çekildi. Güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın o saldırıda yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Polis Keremşen'in peşine düştü ancak yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bülten çıkarıldı, Türkiye'ye getirildi. Tutuklu yargılanıyordu. Mahkemeden karar çıktı. Ev hapsi cezasıyla tahliye edildi. Mustafa Sandal'ın eski bacanağı daha önce de iş insanı Abdullah Taşkın'a saldırmış. İddiaya göre zorla ev ve arsalarını gasp etmişti. Dubai'den Türkiye'ye getirilmiş. 3 ay hapis yatıp tahliye olmuştu.
2: Muğla'da bir adam anahtarı üzerinde unutulan motosikleti saniyeler içinde çaldı. Üstelik o anlarda kafasında kask da vardı. İşte o hırsızlık anları.
3: Kaskı kafasındaydı, kendi motoru gibi bindi, gitti. Motosiklet hırsızlığının adresi Muğla. Anahtarı üzerinde unutulan motosiklet kaldırım kenarında park halindeydi. Motosiklete yaklaşan adam önce etrafı kontrol etti. Kimsenin görmediğini sandığı anda motora atladı, gözden kayboldu. Ancak o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Motosiklet hırsızlığını an be an kaydetti. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Ekipler şimdi o motosiklet hırsızını arıyor.
2: Efendim, bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Washington eyaleti. 20 yıl öncesi.
1: Ya rölede bir sorun var ya da bujide. Aletlerim kulübede. Hemen hallolur.
2: Yardım edeyim mi? Baba?
1: Evet, tabii edebilirsin.
2: Sence güvenli mi? Yani kulübe.
1: Neden?

0: saklayacak değerli bir şeyin mi var?
1: Hayır.
0: Beyzbol kartların çalınır mı sandın?
1: Hayır. Geçen gün telefonda konuşuyordun. Güvenli evdeyim dedin.
0: Kulübe için bazen öyle denir.
1: Güvenli değil mi yani?
2: Güvenli de şömine. Belki biraz marshmallow kızartırız.

Ara ara anca buldum seni. Hadi dökül bakalım. Hepsini.

Bak ben şöyle karar alırım. Kazan ve yaşa. Kaybet ve öl. Tüh be, yazık oldu. Hep yek. Ne diyebilirim ki? Her zaman kasa kazanır.

günümüz.

0: Sana Snake Eyes diyorlar ve hep sen kazanıyorsun. Tabii senin tekniğin biraz kaba ama avantajları da yok değil. Ne zamandır gözüm üzerinde.
1: Biraz ürker gibi oldum.
0: Sokakta büyüyenler kazanmak zorundadır. Benim adım Kenta Takamura. Bana senin gibi bir adam lazım.
1: Kişisel alma ama senin gibi tiplere asla çalışmam. Veya herhangi başka birine.
0: Biliyorum. Yalnız takılıyorsun. Tüm bahisler sana yatana dek dövüşüyorsun. Sonra gidiyorsun.
1: Benim olayım bu.
0: Sen küçükken baban gözlerinin önünde öldürülmüş. Doğru mu? Çalışacağım adamı araştırırım.
1: Dediğim gibi, hiç mi hiç ilgilenmiyorum. Yanlış kapıya geldin.
0: Daha teklifimi duymadın.
1: Umurumda değil.
0: Yanan Dağ Kulübesi'nden çıkarılan cinayet kurbanının kimliği tespit edilemedi. Adamların bunu otel odanda bulmuş. Polis cesedi teşhis edememiş galiba. Katili de henüz bilinmiyor. Bu Bay Snake Eyes. Size teklifimdir. Birilerini bulmakta çok iyiyimdir. Özellikle birilerini öldüren birilerini. Gel bana çalış. Benden sana söz. O adamı bulacağım.

0: Sana benim ekipte yer açacağım. Rıhtımda başlayacaksın.
1: Los Angeles Limanı, 4 hafta sonra.

0: espri de bayatladı be.
1: Oy! Bak ya o!
0: Hey, ha? Sakin, sakin ol. Onlar çocuk. Öyle sanıyorum ki seni mahalle takımına seçmiyorlar değil mi? Ha,
2: çok
1: hey,
2: doğru.
1: Hey, ha?
0: Bir sakin ol. Ha?
2: Saygısızlık etmek istemedi. Değil mi?
0: Ya, tabii.
2: Senin olayın ne bilmiyorum ama yürek yemişsin.

0: Balıkçı çocuk. Neler oluyor? Patron seni çağırdı. Başım dertli mi? Birininki dertli. Bıçak kalsın. He?
1: Bizim için tek geçer akçe vardır. Ama para değil, korku değil. Sadece tek ve basit bir şey. Güven. Çünkü güven olmadan sadakat de olmaz. Sadakat olmazsa yakuza da olmaz. Hoy!
2: Sürmesin!
3: Tommy-san, beni gördüğüne şaşırdın galiba. Kenta, seni böyle bir çöplükte, böyle adamlarla bir arada mı bulacaktım? Kuzenim Japonya'nın en güçlü varislerinden biridir.
4: Sen de şerefi beş para etmezlerinden.
3: Bu adam bize ihanet etti. O gizli bir ajandır. O çok kıymetli klanına ihanet etmiştir. Ona biraz sadakat dersi verelim de öğrensin.
4: Bu bir hata. Bu büyük bir hata.
3: Hayatta istediğimiz her şeyin bir bedeli var. Hadi yap şu işi.

0: hüsrana uğrattın. Kentler!
1: Bir zahmet. Gel, gidelim buradan.

Artık gidebilir miyiz?

0: Hayır, hayır, hayır.
1: Canta!
2: Bu koyun bozandana.
1: Hayır, hayır.

0: sen iyi misin?
1: Evet. Bomba gibiyim.

0: Güzel. Hayattasın.
1: Tommy.
0: Güvendesin. Eve gidiyoruz.
1: Benim evim yok.
0: Seninkine değil. Benimkine. Sana borçlandım. Bu kan borcu. Hayatımı kurtardın. Neden?
1: Ben katil değilim. Gözlerine baktım. Onurlu bir adamsın.
0: O zaman neden Yakuza için silah kaçırıyorsun?
1: O bir hataydı.
0: Ha şunu bileydin. Kenta seni tekrar gördüğü an işin orada biter.
1: Sana kuzen dedi.
0: Biz birlikte büyüdük. İkimiz de kendi klanımızın müstakbel liderleri olacaktık. Bir klana iki lider fazla. Tabii Kenta da beni öldürtmeye kalktı. İhanet ettiği anlaşılınca da onun kaderini belirleme görevi bana verildi. Ceza çeksin dedim. O gün bugündür yönetimi ele geçirme derdinde. Tabii kendi bildiği yoldan. Açgözlülükle. Ve şiddetle.
2: Ben de bilmiyordum Kenta'nın Japonya'ya silah kaçırdığını. Bugün öğrendim.
0: Pusuya düştüm. Artık seni de düşman bilir. Yani Los Angeles'taki balıkçı çocuk hayatın sona erdi. Geri dönüş yok.
1: Hey, nereye gidiyorsun?

0: Topya.
1: Hadi canım.

0: Tam olarak ne iş yapıyorsun?
1: Biraz ondan, biraz bundan.
0: Eşin mi?
1: Hayır.
0: Kız arkadaşın?
1: Aa.
0: Kardeşin mi?
1: Akiko güvenlikten sorumlu yöneticimiz. Tavsiyelerini dinleriz. Ama uymak zorunda değiliz. Klanımızın lideri yabancılarla pek görüşmez. Eğilmeyi sakın unutma.

0: Snake Eyes. Arashikage klanımızın lideriyle tanıştırayım. Sen. Benim büyük annem.
1: Torunumun hayatını kurtaran adam. Arashikage olarak sana borçluyuz. Bu Japonya sana borçlandı demektir.
2: O kadar önemli değil. Bir sıcak banyo ve uçak bileti yeter bana.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Kal. Bize katılmanı istiyorum. Arashikage'ye katıl.
3: Sen Sama, müsaadenizle. Bu kadar işimize girmiş olması bile zafiyettir.
0: Ben ona kefilim.
3: Kusura bakma Tomi-san. Klanı sen yönetmiyorsun. Henüz değil.
0: Ama bir gün yöneteceğim. Ve bana bir savaşçı lazım. Onun gibi. Yanı başımda. Hayatımı emanet edeceğim biri. 600 yıl boyunca ninjalarımız Japonya'ya huzur ve istikrar sağladı. Edo döneminden beri iktidarın gizli kılıcı demir duvarı oldu. Ama zaman değişti. Yeni tehditlere yeni stratejiler gerekir. Aramıza bir yabancı katmak gibi. Bunu herkesten iyi bilmen lazım, Akiko. Yeni dostumuzla ilgili tereddütü olan varsa, savaşçının 3 sınavıyla tereddütlerini giderebilir.
1: Peki o bu sınavlara katılacak mı?
0: Katılacak.

0: Pardon da neyin 3 sınavı dedin sen?
1: Adayın gerçek karakterini ortaya çıkaran 3 sınav vardır. İlk ikisi seni ego, öfke ve korkudan arındırır ve seni üçüncüye hazırlar. Zaten asıl sınav odur. Katılıp katılmamak, o da senin kararın.
0: Ya başaramazsam?
1: Ölürsün.
0: Sen ciddi misin?
1: Bak, başaracağına inanmasam seni bu işe sokmazdım. Sana bir isim veya bir geçmiş veremem ama gaye sunarım. Hepsinden önemlisi yuvan olur.
0: Niye böyle bir şey yapasın?
1: Çünkü ben sendeki onuru gördüm. Gel. Biraz dinlen. Sonra karar verirsin.

0: Hazır. Başla.
1: Kısa sürede çok hızlı ilerle. Fazla vaktimiz yok. Araşka gelen kaba kuvvetten fazlasıdır. Bizler ajan, kılavuz, muhafız ve casusuz. Sınanacaksın, yaralanacak, ıstırap çekecek, başarısız olacaksın. Ve bana durmadan sızlanıp başının etini yiyeceksin.
2: Bence bu büyük bir hata. Parmak izi eşleşmedi. Yüze hiçbir yüz tanıma platformunda çıkmadı. Senin çomartan bir hayalet gibi.
3: Hayaletten korkmam.
2: Ben ciddiyim Tommy. Yakuza'ya çalışıyordu, unutma.
3: Ama onlardan değil.
2: Bu onu bizden biri yapmaz.
3: Biz mi? Benim adım. Benim adım. Tommy Saburo Arashikage. Bu klanı tehlikeye atar mıyım sence? Bu klan ben demek.
2: Tommy-san, sadakatini sorgulamıyordum.
3: Kararlarımı sorguluyorsun. O benim hayatımı kurtardı. Ona bu şansı borçluyum.
2: Bunu çok iyi anlıyorum. Ama kararlarını da acele ediyorsun.
3: Aniden sinirleniyorsun, ani tepki veriyorsun. Bütün bunlar büyük annemin lafları. Hata yapıp yapmadığımı yarın anlayacağız.
2: Adayların %80'i ilk sınavı geçemez. Demedi deme.
3: Ha, yani %20'si geçiyormuş Akiko. Demedi deme.
4: 600 yıl boyunca ninjalarımız dünyanın en büyük savaşçıları tarafından eğitildi. Heartmaster. Ve çok saygıdeğer Blindmaster. Dövüşmeyi öğreneceksiniz, gerekirse nasıl öldüreceğinizi. Ama hepsinden önemlisi Arashikage zihniyetine uygun yaşayabilmeyi.
3: Egodan sıyrılmalısın. Onurlu dövüşmelisin. Kendinden uzaklaş, doğruluğa ulaş. O zaman ahengi yakalarsın.
4: Soracağın bir şey var mı?
5: Konuşma! Sen bir hiçsin. Bu sınav büyük bir vakit kaybı. Başaramazsın.
6: Tamam. Tırt mestir miydi? Neyse adı işte. Hadi başla.

0: Birinci sınav. Bu kaseyi benden al. Ben de onu senden alacağım.
1: Hadi söyle bakalım. Asıl hedef nedir?
0: Suyu dökmeden bu kaseyi alacaksın. Dördüncüde de yapamazsan eğitimin başlamadan biter.

2.

0: Bu da 3 etti.
1: なんてみっともない。
2: まだ道は遠いな。
3: Ego'dan sıyrılmalısın. Kendinden uzaklaş, doğruluğa ulaş. O zaman ahengi yakalarsın.

0: Tebrik etmeyecek misin? Bir gitti kaldı iki.
1: Tebrik ederim. Bir kase su lazım olursa senden isterim.
0: Çaktırmıyorsun. Ama ben anlarım. Benden etkilendin.
1: Hakkında çok farklı görüşlerim var. Üçüncü testi geçemezsen ölürsün. Zaten sonrası fark etmez.
2: Tommy'ye, gerçekteki Torium'uza, her zaman güçlü, akıllı ve onurlu ol.
3: Snake Eyes'a, onurunla öl.
2: Kampai.
0: Bir şey dedi, Torio gibi.
4: Onun anlamı ailenin reisidir. Araşkage soyunun son varisiyim. Ta çocukluğumdan bu yana lider olmak için eğitildim. Bu benim kaderim. Ama tabii klanımı sonraki yüzyıla taşıyabilmek için uyum sağlamalıyım. Hepimiz uyum sağlamalıyız. Senin gibi savaşçılara ihtiyacım var. Yeni dünyada doğmuş, büyümüş ama Araşkage zihniyetinde ustalaşabilecek ve bu klanın geleceği olacak. Omuz omuza dövüşecek. Kardeş gibi. Her neyse. Ye.
0: Hardmaster niye bana öyle bakıyor?
1: Bakmıyor. İleri derecede mi yoktur? Ama Blindmaster var ya, o ayrı. Onun gözü üstünde. Yalancıyı sesinden tanır diyorlar.
5: Ya, çok da yeni ne?
0: Baksana, Tommy motorumu kullanabilirsin dedi. Motosiklet.
6: Bike nolimasu? Ah, hiç de mu ikamasu yo.
5: İşte bu.

0: Geleceğinden emin değildim.
1: Neden? Beni Los Angeles'ta kan revan içinde bıraktığın için mi?
0: Tek görevin Tommy'yi gemiye bindirmekti.
1: Senin kıçını tekmelemek için 50 yakuzayı devirebileceğini söylememiştin bana.
0: İşe yaradı. Onun güvenini kazandın. İçeridesin. Bu arada şeye ne dedi? Gözlerinde onurlu bir adam gördüm lafına.
1: Çok hoşuna gitti.
0: Hiç şüphem yoktu.
1: Ortak geçmişinizi anlattı. Onu öldürmeye çalışmışsın. Seni klandan attırmış.
0: Aile içi meseleler seni ilgilendirmez.
1: Evet, o konuda haklısın çünkü ben yokum.
0: Seninle anlaşmıştık.
1: Anlaşmada sözünü tutan tek taraf benim ama.
0: Ben de sana bir hediye getirdim.
1: Onu bulmuşsun.

0: Nerede o? Ağır ol bakalım. Ben sözümü tuttum. Şimdi de sıra sende.
1: 3 sınavdan geçmemi istiyorlar. 3. yapamazsam öleceğim. Benden her ne istiyorsan çabuk olsun.
0: Bu sana kalmış. Kalenin içinde paha biçilemez bir tarihi eser var. Güneş mücevheri. Bu Araşkage gücünün sembolüdür. Mücevheri bul, bana getir. Babanın katilini sana vereyim.

0: おもてなしに心から感謝します。
1: よくできました。では次の言葉を繰り返してください。私をありがとう。
2: ありがとう。
1: あなたの
2: どういたしまして。
3: Bir şey değil.
2: Ama güvenlik var. Neyi koruyorsun?
3: Ben çok küçükken güneş tanrıçası hakkında hikayeler anlatırlardı. Evvel zaman içinde insanların karakterlerini sınamak istemiş ve onlara bir hediye göndermiş. Mücevher biçimindeymiş. Mücevher içinde güneşin gücünü taşırmış. Biz de onu korumaya ama daha önemlisi asla kullanmamaya ant içmişiz. Ama büyürken nedenini anladım. Bize yanlış yapanı yok edecek güce sahibiz ama bu insanı yoldan çıkarır. Hakiki güç disipline muhtaçtır. Bunun adı sabah güneşi. Bu sana hediyemdir. İlk sınavı geçme hediyem. Silahla ateş etmek kolaydır. Ama kılıç onurlu bir silahtır.
2: Domo arigato. Sen beni anladın.
3: Doitashimashite. Eline yakıştı.
2: Hey, broşüre nükleer bir mücevheri yazmamışlar.
3: Onu çok az insan görebilir. Büyük anne... Ustalar ve ben.
2: Bir masal için bu kadar protokol niye?
3: Protokol değil, DNA kilidi. Dedim ya,

0: Burada ne arıyorsun?
1: Seni. Yürüyüşe çıkmıştım da.
0: Kılıçla mı?
1: Eğitimimi ciddiye almaya karar verdim.
0: O sabah güneşi onurlu bir silahtır. Onu hak ettiğinden emin misin? Onu kullanabilecek misin?
1: Ne kadar zor olabilir ki?
0: Öğrenmeye ne dersin?
1: O yara izi nasıl oldu?
0: Sen o adı nasıl aldın?
1: Aha, beni tanımaya başlayınca öğrenirsin.
0: O kadar yaşarsan. İddiaya var mı?
1: Seni dinliyorum.
0: Bana dokunabilirsen iki kulağını da kesmem.
1: Peki kaybedersen?
0: Niye buraya geldiğini söyle.
1: Söylemiştim ya. Eğitim için.
0: Araşka G diyorum.
1: İddiaya var mı?
0: Vur bana. Kılıcınla. Bana erkek gibi saldır. Mesele yetenekte değil, kalptedir. Kalbin temizse sırlarımız sana kendini gösterir. Değilse... sonunu getirirler.
1: Cevaplayacak mısın?

0: Onursuz zafer zafer değildir. Kent olduğuna emin misin?
1: Silahları Japonya'ya başka bir yoldan getiriyor. Sevkiyatı bu akşam karşılayacak. Hızlı davranırsam tepesine binerim.
0: Yerini öğrendin mi?
1: Shinjuku.
0: Bir ekip yollarım.
1: Hayır. Bunu kendim halledeceğim.
0: Yüzünde yine o ifade var. Fırtına öncesinin gölgesi.
1: Kenta'yı gebertmeden o fırtına dinmeyecek.
2: Tommy. Seninle geleyim.

0: sokak çıkışını tutacağım. Tommy, gerisini sen hallet. Ve sen silahlara göz kulak ol.
1: Peki ya Kent ha?
2: O benim.
0: Geldiler.

0: kobra.
1: Ne kadar çok silah var. Kenta bunlarla ne yapacak?
0: Savaş başlatacak. Bizimle. Yani desteğe ihtiyacımız var. Gidelim Scarlet.
2: Binbaşı O'Hara.
0: Bir dakika lütfen. İcabına bakılacak sürpriz konuklar var. Dinliyorum.
3: Kenta Tokyo'ya döndü. Ve Kobra ile ittifak kurmuş.
0: Fotoğraf yeni mi?
2: Bu gece çektim.
0: Biraz bekler misin?
1: Endişelenmeli miyiz?
0: Scarlet için mi?
3: Hayır. Binbaşı O'Hara Joe takımındandır.
1: Nereden?
0: Küresel seçkin bir kontrgerilla birimi. Onlar iyi adamlar.

0: Kobra.
1: Bu kobra olayı nedir?
0: Olay şu. Gizli bir terörist hücreler ağı var. Suç örgütleri, silah üreticileri ve paramiliter grupların bağlı olduğu...

0: bulunduğu tek bir merkezi yapı. Şiddet ve gasp yoluyla korku salarak küresel devrim yapmaya ant içmiş bir gölge organizasyon.
1: Dikkat, temizlik yapıldı.
2: Binbaşı. Binbaşı O'Hara. Binbaşı.
3: Affedersin, sana bir görev özeti geçtim. Eski bir dostu takipteydim. Japonya'ya o da yeni ayak bastı. Bu biraz sante olamaz. Adı Anna de Cobre, namı değer barones. Görüşme yeri bayağı meşgulmüş.
0: Milletvekilini mi öldürmüş?
3: Onunla birlikte aynı trendeki diğer 200 yolcuyu da. Seçimlere müdahale için. Nazao'dan Boroya'ya kadar bir dizi bombalama, suikast ve sivil itaatsizlik eyleminde parmağı var. Üst rütbeli bir kobra.
4: Kenta'nın baronese bir bağ varsa sizin için tehlike büyük. En kısa zamanda Tokyo'da olacağım.

0: teröristlere yardım hesapta yoktu.
1: Vicdan kasmak için biraz geç kalmadın mı? Her birimizin kendi hedefi var. Ama hiçbiri bu kurduğumuz üçlü yapının çalışmasına engel değil. Birinde olan diğerine lazım. Barones.
2: Kim olduğunu biliyorum. Neler yaptığını da. Çalmamı istediğin taş kobra için değil mi? Hayır. Anlaşmamız böyle değildi.
1: Dediğim gibi. Karşılıklı al-ver dengesi içindeyiz. Kent akılanı yok etmek istiyor. O klanın sakladığı şey bana lazım. Bizde senin istediğin şey var. Ama tabii fikrin değiştiyse yürür gidersin. Ama o zaman o da gider. Agustin adını kullanıyor. Babanın hayatını söndüren adam. Tabii seninkini de.
2: Bana yerini söyle.
1: Şu anda bizim elimizde. Şundan emin olabilirsin. Şimdi vazgeçersen onu bir daha asla göremezsin. Bu derin öfke, bunca yıl içinde taşıdığı, tam huzura erecekken bu avı sonlandırmak istediğine emin misin? Sen bir düşün. 3 günüm var.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık.

0: bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
9: Sağlam bankacılık.
10: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran? Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
11: Vay, yeni teknoloji.

0: yapmış.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Tam o anda biliyorum.
12: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf. Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında Bambi hediye. Bambi'nin.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Sonra salarım gider.
7: İnan bana, o işi yapacak.
6: İyi eder, yoksa ikinizi de gebertirim.
8: Her savaşçının düşmanına fırsat veren bir zaafı vardır. İkinci sınav bunu açık eder. Zarar görmemek için sana neyin zarar verdiğini görmen gerek. Bu sınavı başarabilen az olur.
9: Herkes nereye kayboldu?
8: Bu sınav senin için ve çok özeldir. Yalnız yüzleşeceksin. Işık her şeyi aydınlatır. Onu takip et.

Senin bir suçun yok. Küçük bir çocuktun. Seni kurtaramadım. Kendini kurtardın. Benim için önemli olan buydu.

0: Geçtim mi?
1: Bu sadece geçilen veya kalınan bir sınav değil. Asıl zaafını gösteren bir aynadır. İçini daha çok acıtacak olsa da kendini ondan kurtarmalısın. Üçüncü sınavı başarmanın tek yolu işte budur. Ve inan bana, bu sınavdan kalma lüksün yok.

0: Bir şey mi kaçırdım?
1: Seni şehre kadar takip ettim. Biliyorsun zaten. Nereye gittin?
0: Güvenilmez olduğumu ispata çalışıyorsun.
1: Seni tanımıyoruz. Bu tehlike demek.
0: Kendini koruyabilirsin.
1: Bu klan için tehlikelisin. Buranın benim için anlamı büyük. Her şeyimi Araşkagi'ye borçluyum. Aile ne demekmiş burada öğrendim. Bunu anlayabiliyor musun?

0: Neden bir hayalet gibiyim biliyor musun? Ben küçükken babamı öldürdüler. Nedenini öğrenmeye çalıştım. Sanki hiç yaşamamıştı. Sahte kimlikler, sahte belgeler. Hakkındaki her şey sahteydi. Kendi adım bile.
1: Seni bunun için bulamadım.
0: Üçüncü sınavı da geçersem Araşkage olurum değil mi?
1: Eğer geçersen.
0: Geçmek zorundayım. Bugüne kadar affedilemez şeyler yaptım. Sana hiçbirini anlatamam. Ama bu aileye katılabilirsem, onu koruyabilirsem, hepsi telafi olacak.
1: Kalbini arındır. Orada her ne saklıyorsan, sınavda ortaya çıkacaktır.
2: Zihnim bana bulanık göründü. Aynanın iki tarafında yaşıyorsun. Bu sınavı almaya hazır mısın, değil misin, onu sen bilirsin. Sınava gireceksen bundan emin ol. Üçüncü sınav başladığında...

0: Geri dönüş yoktu. Eminim. Bu sınavı geçen Araşkaga'ya kabul edilir. Hayatta kalırsan bizim bilgeliğimizi ve gücümüzü kuşanırsın. Ama klana bağlılık yemin etmen gerek. Bu şartı kabul ediyor musun?
1: Ediyorum. Aşağı inince ne yapacağım?
0: Orada bir zemin taşı göreceksin. Üstünde dur ve neticeyi bekle.
1: Komik olan nedir?
2: Göreceksin. Snake.

0: olduğumuzu biliyor. Cezalandırılacak.
1: Büyük anne.
0: Onu aramıza sen soktun. Sen de onun kadar suçlusun.
2: Hayır Sanson. Asıl suç bende.
0: Açıkla bakalım. Yalan söylemenin cezası ölümdür.
3: Hepimiz dinliyoruz.
2: Kalbim temiz değil. İntikam peşindeyim. Babamı öldürdüler. Bütün ömrümü onu öldüren adamı bulmaya adadım. Onu öldürecektim. Hayatta istediğim tek şey buydu.
3: Söyledikleri doğru.
0: Dürüst olarak canını kurtardın. Ama Araş Kage'ye katılamazsın.

0: Bana anlatmalıydın. Seninle kardeş olacaktık.
1: Seni yüzüstü bıraktım. Sen benim bildiğim tek kardeşsin. Sana olan borcumu canımla ödeyebilirim.

0: Keşke bunu yapmasaydın.
1: Akiko.
0: Yara izimi sormuştu. Güvendiğim son adam yaptı.
1: Bugünlerde kimseye güvenilmiyor.
0: Ders alma vakti.

0: Klanımızı tehlikeye attın. Telafi edeceksin.
1: Mücevheri kurtaracağız. Snake Eyes'ın kellesini getireceğiz.

0: Onu aldın mı?
1: Araş Kage'ye savaş açacaksın değil mi?
2: Sana ne bundan? Anlaşmayı unutma. Söz verdiğim şeyi alacaksın.

Lütfen ödülünün tadını çıkar.

0: Kimsin sen?
1: Babamın katilisin.
0: Biraz daha açık olmaya çalışman gerekiyor. Bugüne kadar çok adam öldürdüm.
1: Zarları at.
2: Kazan ve yaşa.
1: Kaybet ve öl. Zarat! Zarat!
0: Hep yek.
3: Sen öldün. Düşün.
4: Tamam oldu. Seni şimdi hatırladım. Babanı kurtarmak için saldırmıştın.
1: Onu neden öldürdün?
4: Kobra emir verince sorgulamazsın.

0: bir kobrasın.
1: Öyleydim. 3 hafta öncesine kadar beni silah zoruyla helikopterden indirdi. Beni verdiğine göre çok önemli olmalısın barones için. Hadi artık bitir şu işi.

0: seni korumak zorundayız.
1: Önemli olan klanı korumaktır.
0: Klan sensin.
1: Tek başıma bir değerim yok.

erken başlamış.

göreceğim hemen onda.

0: 間に戦いました。すぐ楽にしてあげましょう。
1: Asil bir tavır ama o sözü ancak ben verebilirim.
2: Mücevher, kılığın yerle bir oldu. Kendi sözümüzü tuttuk. Umarım sen de tutarsın. Bu mücevherle kobra yenilmez olacak.
3: Ben de kalsa daha iyi.
4: Nesi kargayı olayı ha?
2: Kes sesini. Kobra seni yeryüzünden siler.
5: Siz büyük annemi koruyun. Ben mücevheri alacağım.
1: Beni dışarı atınca seni uyarmıştım. O gün geldi işte. Diz çök. Peki o zaman. Geber.
5: Saldırıya uğradık. Tommy geldi.
1: Sen kal.
4: Zor durumdasın ha?
2: Ben neler gördüm.
4: Yine de geçici bir ittifak öneriyorum.
2: Pekala, ama sonunda özgür olurum.
4: Hiç şansın yok ama avans veririm.

0: Formdan düşmüşsün. Seni bir kilometre öteden gördüm.
1: Ya ne demezsin?
2: Zekatoman iyi oldu Tommy'san. Vaktinde geldin.
1: 20 adam saydım.
2: Durum zor.
0: Evet, onlar için.
3: Snake Eyes, bir daha güvenimi sarsma. Seni kendim öldürürüm.
4: Onun burada ne işi var?
5: Geçici bir çıkar ortaklığı kurduk desek nasıl olur? Sadece bu gecelik.

fırsatın varken beni öldürmeliydin.

Kalkayım deme.

sıyrıl. Kendinden uzaklaş.

0: Güneş mücevheri güvende.
1: Ve her zaman öyle kalacak. En azından bir kuşak daha.
2: Ben ailemizin Araşkage'yi yöneten son üyesiyim. Ama Sensama.
3: Ama tek seçenek buydu. Mücevheri klanımızı korumak için kullandım.
2: Bir seçenek hep vardır. Klanımız onu kullanmamaya ant içmişti. Onu sadece koruyacaktık. Klan lideri olamazsın sen.
1: Affedersiniz ama.
4: Unutma, bir ant içtin Tommy. Klana sonsuza dek her koşulda hizmet edeceksin.
1: Hizmet?
3: Hizmet mi? Ben bu klana ömrümü verdim. Bunu unutma. Bu yolda her şeyimi feda ettim.
2: Tommy.
3: Bu benim doğuştan hakkım. Can borcum var demiştin. Tekrar karşılaşırsak öleceksin.
2: Tommy Saburo dur. Sen her zaman bu ailenin bir üyesi olarak kalacaksın.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şey.

ev sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutuyoruz.

0: sermayemiz güven. Kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.
8: 1 2 3 4. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
8: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
9: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla... Eti Tutku. Gerçek tutku.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Staş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle. Otobit'te.
9: Haydi gel. Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil, dondurma. 1 2 3 4

0: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
3: Nasıl fikir ama?
4: Ne böyle bir projem var?
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Giden Enzat Kütüphanesi.
5: Başka yok mu?
2: Aslında bir tane daha var.
0: Bunu daha geçtiğim başımızdayım.
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Tommy'nin peşinden gideceğim.
1: Bunu tahmin etmiştim. Ama bu iyi bir fikir mi? Şu halde ne yapar kimse bilemez.
0: O yüzden bulmam gerek. Hepsi benim suçum. Telafi etmek için gerekeni yapmalıyım.
1: Belki bu lazım olabilir.

Dikkatli olun. Affedersiniz. Komutanım General Joe Colton sana bunu iletmemi istedi.

0: Hiç anlamıyorum.
1: Babam bizden biriymiş. Bir Joe'ymuş.
0: Joe muymuş?
1: Orada kendine ait bir kayıt bulamazsın. Seni korumak için kayıt girilmemiş.
0: Neden öldürüldü?
1: Babam bir kobra hücresine sızmış. Öğrenmişler. Oraya vardığımızda baban ölmüştü, sen yoktun. Ama içeriden sağladığı bilgilerle binlerce hayat kurtardı.
0: Ama canını verdi.
1: Daha güvenli bir dünya yaratmak için bu bedeli kabul etmişti. Oğlu için güvenli. Babanın yerini doldurmak hiç kolay değil. Onun yerini dolduracak kişiyi bulmak kolay olmadı.
0: Ne yani, ben de bir Joe mu olacağım?
1: Her şey mümkün. Herkes hata yapar. Asıl önemli olan sonraki adımdır. Hazır olduğunda yerimizi Akiko'ya sor.
0: Ondan önce bir işim var. Hadi Tommy'yi bulup eve getirelim.

0: Kalkıştan önce bir şey içer misin? Seni öldürmeye gelmedim. Sana teklif yapmaya geldim. Koca bir ordu kaybettin Tommy. Ama sana daha iyisini bulurum.
1: Storm Shadow. Bana Storm Shadow de.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İnşaata neden devam edemiyoruz bilmiyorum. Aa, ortak olabiliriz. Eğer bitirebilirsen birlikte satarız. Anlayış göstermiyorsun. Bak, bize paraya mal oluyorsun. Ya ya ya ya ya, çevirme. Emlak sektörünün halini herkes biliyor. Hadi biz satarsak herkes kazanır. Sana para bulacağım. Ya ya ya, kapatma. Lanet olsun. Bay Kaplan, yine Kyle Miller. Evet, merhaba. Şu konuştuğumuz Galkon'da elması için aramıştım. Evet, evet, bir alıcı çıktı. Daha önce iş yapmadığımızı biliyorum ama emin olabilirsiniz. Şirketiniz için faydalı olabilirim. Bu taş için neler yapabileceğimi göstereyim size. Hayır, komisyon almayacağım tabii. Kaybedecek neyiniz var? Benim bağlantım, benim riskim. Güvenilirliği konusunda garanti veriyorum. Eğer bir sorun çıkacak olursa zararınızı karşılarım, tamam mı? Kapatın, kapatın, bağlantımı arayacağım. Teşekkürler. Emil Schroer, Kyle Miller, nasılsınız?
1: Anne, bir parti var, gidebilir miyim?
2: Hadi Avery, bu gece olmaz.
1: Lütfen. Jack diye bir çocuğun evinde. Herkes gidiyor.
2: Kim bu herkes?
1: Okuldan arkadaşlar.
2: Kim olduklarını niye saklıyorsun?
1: Saklamıyorum. Annem konuşmama işkencesi yapıyor. Lütfen, önemli bir şey değil.
2: Öyle mi? Eğer önemli bir şey değilse... Niye kiminle gittiğini söylemiyorsun?
0: Evet, şu konuştuğumuz küçük hayal. Evet, şu kusursuz olan. Evet, senin olabileceği ortaya çıktı. Sadece... Bir saniye. Sadece... rakamı biraz daha yukarı çekebilirsen... Yok yok, bundan daha iyisini yapman gerekecek Emil. Yoksa satıcı başkasına gidecek.
1: Sadece bir parti.
2: Kendra ile mi?
1: Kendra'yı neden sevmiyorsun?
2: Avery, bu gece birlikte yemek yiyebileceğimizi düşünüyordum. Baban döndü ve güzel olur diyordum.
1: Ben yemek istemiyorum. Ben partiye gitmek istiyorum.
2: Evet. Hayır dedim.
0: Emil. Emil.
1: Tamam, babama sorarım.
2: Tamam, ona sor.
0: Emil, Stratford'un teklifi senin fiyatının %2 daha üstünde. Evet, o Stratford. Ara istersen.
1: Annem bana karşı çok anlayışsız.
2: Hadi ama.
0: Sarıl bana. Aa, Karlın öyle demiş olması ya da dememiş olması neyi değiştirir? Önemli olan iyi bir taş alacak olman. Aa, bir saniye. Okula bununla mı gittin?
1: Arkadaşımın partisine gidebilir miyim?
2: Hayır.
0: Bu konuda annene hak veriyorum. Hayır, alıcınla değil, seninle buluşmak istiyorum.
1: Neden bahsettiğimizi bile bilmiyorsun.
2: Evet, Kendra'dan bahsediyorduk.
0: Ha, demek bu olanların yaşları büyük ve bu her babanın en büyük kabusudur. Üzgünüm tatlım, evet. Evet, döndüm. Hayır, bu akşam olur. 30-35 dakika sonra...

0: Orada olabilirim sanıyorum.
1: Aranızdaki sorun her neyse bana çocuk gibi davranmanız hiçbir şeyi daha iyi yapmayacak.
0: Bir sorunumuz mu var?
2: Bilmiyorum, var mı?
0: Bak, bunun için çok özür dilerim. Sadece bugün ofiste işler o kadar karışıktı ki... Evet, bak beni pek anladığını sanmıyorum Emil. Bu kusursuz bir taş. Fuji Dağı'ndaki kardan çok daha beyaz. Dalga mı geçiyorsun sen? Bu 2A elması. O kadar berrak ki ağlarsın. İnan bana ağlarsın. Başka bir zaman olsa 4 karatlık bir Golconda 1,5 milyon dolar getirir. Bu bir kelepir. Senden beni dolandırmanı istiyorum. Evet, nakit. Bu en düşük fiyat. Kendim bile komisyon almıyorum. Yo, nakit olmak zorunda. Teşekkürler. Teşekkürler Emel. Sonunda anlaşabildiğimize sevindim. Hayal kırıklığı yaşamayacaksın. Hoşça kal.

0: Kaan?
1: Telefondayım.
0: Çıkmadan önce bir şeyler yemek ister misin diye soracaktım.
1: Hayır, sonra atıştırırım.

0: Lütfen hepsi seni sevdiğim, merak ettiğim için deme.
1: Tatlım, bir şeyler yemen gerek.
0: Aç değilim.
1: Tamam, peki. Yemeğini buraya bırakacağım. Çok lezzetli. Avery, o kadar güzel ve o kadar akıllısın ki ve sen büyümek için niye bu kadar acele ediyorsun anlamıyorum. Seni seviyorum bebeğim.
0: Biliyorum anne, ben de seni seviyorum.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Senin için kötü örnek diyor öyle.
1: Haklılar.
0: Biliyorum.
1: Aslında annemin şu anda boşanma avukatıyla yattığını biliyorum.
0: Telefonunu versene, annemin de ihtiyacı olacak. Kendra! Lanet olsun.
2: Bağır canına.
1: Houston nasıldı?
2: Petrol zenginlerinin metreslerini elmas satmakla meşguldüm. Evri nasıl?
1: Hala odasında. Benden nefret ediyor.
2: Senden nefret etmiyor. İkimizden nefret ediyor. Bunu buldum. İçiyor olabilir mi?
1: Sanmıyorum.
2: Sadece bu da değil. Havuzun yanında vardı.
1: Sahi mi?
2: Aha.
1: Onun için endişeleniyorum.
2: Evet.
1: Al.
2: Bu adam bu gecelik şehirde. Yoksa bu gece asla... O kadar güzelsin ki.
1: Öyleyim.
2: Bu iş bu şekilde gidip her zaman evde olamamam. Every ve senin için. Size bakmak için. Biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.

0: Hı?
1: Gitmek zorundayım.
0: Acaba artık umurumda olmaması için bunun daha kaç defa olması gerekiyor?
1: Ne demekti bu?

0: Evet, kim o?
1: Bay Miller. Bay Kyle Miller.
0: Evet.
1: Şerif Departmanı Bay Miller. Sizinle konuşmamız mümkün mü?
0: Ne hakkında?
2: Şu anda evinizde kaç kişi var?
1: Hanım, kızım ve benli.
0: Bir sorun mu var memur bey?
3: Kyle, neler oluyor?
1: Son dönemde gerçekleşen soygunlarla ilgili olarak civardaki ailelerle konuşuyoruz bayım.
0: Evreye getir.
1: Bay Miller.
0: Evet, tamam. Tamam, bir saniye.

0: Avery. Avery hadi aç. Avery saçmalama hadi. Hadi aç şunu.
1: Ayağım Avery.
0: Hadi kilitli.
2: Ona açmasını söyler misin? Hemen aşağı gelmesini istiyorum.
0: Tamam tamam. Avery hadi.

0: Gitmiş.
1: Sera kaç, kaç. Sera. Kaç.
0: Aman
1: çabuk, çabuk uzaklaş.
2: Kapa çeneni.
1: Çabuk
2: sana
1: kaç,
2: kapa
1: Sera.
2: Çeneni dedim.
1: Kaç.
2: Lanet olası, bana bakmayı kes. Yakala onu.
1: Sera.
2: Peşinden git.
1: Koş. Kaç buradan.
2: Hadi. Kapa çeneni yoksa beynini dağıtırım. Çocuğu bul.

0: Harika olacak demiştin.
1: Orada neredeyse bizi öldürecektin.
0: Yaşına göre davranıp beni utandırayım deme.
1: Hangi yaşa göre davranayım?
0: Olgun davran.
2: Oh, merhaba kızlar.
3: Gelebilmenize sevindim, alsanıza.
2: Benim adım Jack.
3: Evet.
2: Hoş geldin.
1: Avery.
3: Jake, söylesene. Onları ben davet ettim, tamam mı?
2: Ah, evet, sınırlarını evet, aşma, tamam mı? Hiç merak etme ortak, harika.
3: Tamam, anlaştık. Kendra, benimle gel.
2: Aa, sana göstermeyi çok istediğim bir şey var tatlım. Hadi gel şuna bak.
4: Hadi diz çök.
5: Yüzü koyun yat.
6: Ama acil bir durum için ihtiyacımız var.
4: Pekala, şimdi sizinle bir konuda anlaşalım, tamam mı? Burası artık benim evim. Benim evim ve benim kurallarım. Babanız geldi.
6: Çocuk gitmiş.

0: Sera. Henüz reşit olmayan çocuğunun nerede olduğunu ve ne zaman döneceğini biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum.
2: Sürprizleri çok seviyorum.
0: Elbet geri dönecek.
2: Hey. 15 dakika. Çıkmış olacağız, fazla değil.
0: Tamam, cep telefonlarınızı yere atın. Şimdi cep telefonları. Sera.
1: Benim yok.
3: Yalancı.
1: Üstümde cep telefonum yok.
0: Aa, demek telefonun
1: hayır
0: yok. Tamam, bunu göreceğiz. Değil mi Sera? Aç. Aa, güzel bir...
4: Sinir lanet olası.
1: Hayır hayır hayır. Ne?
0: Sakın bunu bir daha yapmaya kalkışma. Bir silah görürsem, bir el görürsem kafanda büyük bir delik açarım
1: hayır,
0: Kyle.
1: Hayır.
0: Kendimi iyi ifade edebildim mi? Sen de kapa çeneni. Çok hırçınlar. Tamam. Bul şunu ve parçala. Diğerlerini de. Hadi çabuk. Tamam, şimdi şu alarma bakalım. Ne de olsa Avery döndüğünde duymak isteriz, değil mi? Hakkında bildiğim şeyleri bilsen şaşarsın Kyle. Bilmediğim şeyleri de sen söyleyeceksin. Örneğin alarm kodu ne? Alarm kodu ne? Özür dilerim Kyle, seni duyamadım. Kodun ne olduğunu söylemiştin. Seni duyamıyorum ama. Sana kodun ne olduğunu sordum.
1: 7-7-4-6-5
0: 7-4-6-5
4: evet.
0: Mi? Bundan emin misin?
4: Evet.
0: Demek bundan eminsin. Eminsin değil mi Kyle?
4: Evet.
0: Emin olmak istiyorum çünkü dediğimiz gibi sürprizlerden hoşlanmıyoruz. 7-4-6-5
1: Hayır, dur hayır.
0: Dur hayır ne? Ne? Polisleri duyuyor musun? Bir şey duyuyor musun? Siren duyuyor musun? Ben siren duymuyorum. Neden duymadığımı biliyor musun? Çünkü burada iki şifre var Kyle. Biri gerçek, biri de gerçek gibi görünüyor ama sadece polise haber veriyor. Şimdi biz senin şifreni biliyoruz. Hakkında çok şey biliyoruz Kyle. Yani lütfen bizi hafife alma Kyle, tamam mı?
4: Lütfen.
0: Ayağa kalk. Anlayacağım, bu küçük bir güven sınavıydı. Çünkü ilişkilerimiz güven temeline dayanır Kyle, anlıyor musun? Bu güven sarsılırsa yeniden kazanmak zor olur. Çok ama çok zor olur Kyle. Öyle değil mi Sera?
5: Ne istiyorsunuz bizden?
0: Bilmiyorum. İstersen sahip olduğun her şeyden başlayalım.
6: Babamın şifresini bildiğimden hiç haberi yok. Bunu görüyor musun? Burada 100.000 dolar var ve o gördüklerinde Spiro. Ne olur ne olmaz teröristler tüm finans evrenini yok ederlerse ve ona şarban gönderecek olursa diye. İnanılmaz. Biraz ister misin?
1: Aa, hayır, gerek yok. Aslında gidip Kendra'nın ne yaptığına baksam iyi olacak.
6: Bak, biliyorum. Ben de senden hoşlandım gerçekten. Ve yeni tanıştığımızı biliyorum ama anlıyorum. Bunu istiyorsun. Gerçekten. Ve yani belki ikimiz de bu gecenin böyle gitmesini beklemiyorduk ama... Kendine sormalısın. Yani bu gecenin keşkelerle dolu olmasını mı istiyorsun?
7: Taksi?
1: Evet, bir taksi istiyorum.
7: Lütfen bekleyin. Hangi adresten alınacaksın?
6: Nereye gidiyorsun?
1: Kusabileceğim bir yere.
6: Burada banyo var.
2: Sen çocuğun gelişini bekle.
3: Canım cehenneme!
0: Bebeğim, ne diyorsa yap. Tamam mı? Biliyor musun Kyle? Bu fazla kolay ama değil mi? Şunun arkasında bir kasa var.
5: Bu daha estetik.
0: Estetik mi?
5: Yani insanlardan saklamak için değil. Sadece ortada dev bir kasa görünmesin diye.
2: 10 dakika.
1: Kyle, ne yapacağız?
0: Biliyor musun Kyle, etkilendim. Başına doğrulmuş bir silah var ve sen beni hala küçük görme cüreti gösteriyorsun. Ya çok ama çok... birisin ya da intihar eğilimin var. Kalk, kasayı aç. Kasayı aç. Aç dedim.
1: Atarım.
0: Bak, bunun zor yoldan olmasına gerek yok, tamam mı? Şimdi oraya git ve kasayı aç.
3: Zaten alacağımız her şeyi sigortadan fazlasıyla alacaksın. Hiçbir zararın olmayacak. Yani herkes kazanacak, öyle değil mi? Şimdi şifreyi gir.

0: Hayır. Hayır mı?
1: Hayır.
0: Hayır diye bir seçenek yok Kyle. Lütfen bize beklenen şeyleri yaptırma Kyle.
2: Hayır, ben bilmiyorum, hayır.
1: Ne bulmayı bekliyorsun?
0: Hakkında bildiğimiz şeyler var, tamam mı? Sana bunu söylemiştim. Bir sürü elması teslim aldığını gördük. Orada tırnağımın ucu büyüklüğünde ama bir daha değerli elmaslar olduğunu biliyorum, tamam mı? Bak, kasadaki diğer şeyler umurumda değil. Beni ilgilendiren tek şey açık olması. Bu yüzden son kez kibarca soracağım. Lütfen o kasayı açar mısın Kyle?
2: Lütfen, lütfen Kyle.
1: Kim kesecek?
0: Şaka yapıyor olmalısın.
1: Bu elmasları kim kesecek?
0: Kyle Miller. Gerçekten ukalalık yapmak mı istiyorsun? Gerçekten olabildiğince kalmak istiyorsun.
1: Kalırsam hapse girersiniz. Yani elinizde üstündeki işaretleri temizleyecek biri olmalı.
3: 8 dakika.
1: Bunu düşünmemiş olamazsınız. Elmas çalmaya gelmişsiniz. Bir şeyler biliyor olmalısınız.
0: Bu çenesini kapamak için ne gerekiyor Sera?
1: Tamam, susacağım. Çünkü sonunda mikro lazer işaretlerin ne olduğunu çalıntımı asatmaya çalışmaktan tutuklanırken öğreneceksiniz.
3: Tamam, zaman kaybediyoruz. Artık konuşmak yok.
2: Hayır, hayır, ona dokunmayın.
1: Elinde kuyumcu merceği olan herkes elmasların çalıntı olduğunu ve kimden çalındığını anlayacak. Birleşik Devletler'de piyasadaki her elmas Amerika Değerli Taşlar Enstitüsü'ne kayıtlıdır. Ağırlığı, şekli, kalitesi, inç yansımaları ve sahibinin kim olduğu. Hepsi belgelenir, dosyalanır ve taşa işlenir. Benden çaldığınız elmasları satmaya çalışırken yakalanırsanız cinayetimle bağlantınızı bulmaları ne kadar sürecek?
2: Hayır.
3: Kasayı açarsan dur. Kimse öldürmeyecek.
0: Adam bir şeyler söylüyor. Bırak, tamam mı? Bırak da konuşsun. Bunu duymak istiyorum. Tamam mı?
1: Çalıntı elmasları satmanın tek yolu şekillerini değiştirmek ve yazıyı silmektir. Öyle bile olsa yeniden kesilmiş elmasları sertifikasız satmaya çalışırsanız alıcı çalıntı olduğunu anlayacak. Sizi köşeye sıkıştırmış olacak. Ve evet. Bakın, şu kasada birkaç yüz bin dolar değerinde elmas var ama bunlar için birkaç... Bakın, sözlerimin kusuruna bakmayın ama bir serseriye ne kadar para öderler ha? O da çalıntı elmaslarla ilgilenecek bir alıcı bulacak olursanız ha? Söyleyin bakayım. Ha? 10.000 dolar mı? Şüpheliyim ha. 1.000 dolar mı? Belki o bile çok. Sizin elinizde yeniden basit taşlara dönüşürler. Sadece parlak küçük taşlar. Bu yüzden bir daha soracağım. Sizin için kim kesecek?
3: İlk 20 dakikanın üstüne geçen her dakika riskimizi %10 arttırır ki buna tam 6 dakika kaldı.
2: Kyle.
0: Bunu neden anlatıyorsun?
1: Çünkü o adam benim. O benim. Hiç kimse sizin çaldığınızı anlamadan o taşları yeniden kestirebilecek kişi benim. Bu şeyde ortak olacağız. Elmasları satıp size nakit vereceğim. Çalındıklarını bildireceğim. Sigorta parasını alacağım. Herkes kazanacak. Ve herkes yaşayacak.
4: Bu gerçekten harikaydı. Bakalım anlamış mıyım? Önce elmasları alacağız. Sonra yeniden sana mı vereceğiz yani? Bakın, bu bize yutturmaya çalıştığı şeye ihtiyacımız yok. Çünkü nakit parası var. Ne kadar bilmiyorum ama bu hayatı yaşatmaya yetecek kadar var. Bizi bu gece piyango tahlilleri yapmaya yetecek kadar. Elmasları boş ver. Parayı alalım ve buradan gidelim.

0: Tamam. Gösterini yaptın ve teklifini sundun. Reddediyorum. Şimdi kasayı aç.
1: Yanınızda ip yok. Ve bizi bağlamak için bir kelepçe. Ne yapacağınızı biliyorum.
2: Aç şu kasayı.
1: Hayır.
0: Lanet olası.
2: Seni lanet olası.
3: Hayır.
2: Gel buraya.
3: Hayır.
1: Lütfen. Lütfen.
3: Hayır.
1: Lütfen. Yapmayın. Lütfen. Hayır. Silahını bırakman gerek. Gitmesine izin ver. O zaman açarım. Tamam mı?
3: Hayır.
4: 4 dakika.
0: Son bir sözün var mı Sera? Söyleyeceğim bir şey var mı?
3: Ha? Yani ne istiyorlarsa ver. Lütfen kasayı aç.
1: Bizi öldürecekler Sera. Bunu yaparsan bizi öldürecekler.
2: Buna güven deniyor. Tamam mı? Güven bana kal. Ve kasayı hemen açmazsan onu gözlerinin önünde öldüreceğime de güven.
5: Bana söz verdin.
2: Orada kal. Aç artık şu lanet kasayı.
1: Eğer onu bırakırsan. Hala hayat olmamızın sebebi o kilit. Açarsam elimizde hiçbir koz kalmaz. Ve koz kalmazsa da ölürüz.
0: Şimdi şu güzel yüze bakmanı istiyorum, tamam mı? Oya kuçlu 8.1 gramlık bir mermi çekirdeğinin buna ne yapacağını hayal edebiliyor musun ha? Paramparça edecektir ve buna saniyeler kaldı. Bu koza ne diyorsun bakalım?
1: Evet, bu bir pazarlık. Silahlarınızı, bizi öldürme gücünüz var ama bende de sizi zengin etme gücü var. Yani lütfen izin veriyorum, arabaya binip gitsin, bunu yapacağım lütfen. Kasayı açacağım.
0: Aa, o kadar mı? Sence buna değer mi kal?
1: Evet evet, 1 milyon dolar için çok doğru. Buldun. Ana damarı buldun dostum. 1 milyon doları çantaya attığımı gözlerinle gördün. Ve evet, hepsi işte orada. Tek yapmanız gereken karımın gitmesine izin vermek. Sonra gelip hepsini alabileceksiniz.
5: Hadi bırak.
1: Hayır.
3: Hayır.
1: Hayır. Hayır. Yanılıyorsa bu adam şimdi adını söylemek üzereydi. Adamlarını kontrol etsen iyi olacak. Karımın gitmesine izin vereceksin. O zaman istediğini vereceğim.
0: Hey, git büyülü sopayı getir.

0: Bu Succinyl Cholin felç edicidir. Ameliyat masasındayken senin değil de başkasının vücudunun kesildiğini düşünmeni sağlar. Şimdi çok etkilidir ve bu kadarı seni öldürür ama baba ayı, anne ayı ve küçük bebek ayı için tam olarak yetecek. Sizi yere serecek, sarsıcı bir deneyim olacak ama sizi öldürmeyecek. Yani bu ip ve kelepçe. İtiraf etmeliyim Kyle, çok değil mi? Ama iyiydi değil mi? Ha? Ha, çok iyiydi değil mi? Gerçekten harikaydın. Adamlarını kontrol etsen iyi olur. Adam doğuştan bir pazarlıkçı.
1: Bir dakika.
0: Hadi kahraman, aç artık şu kasayı. Sonra bu ineği yapacağım ve uyuyakalacaksın. Siz uyandığınızda biz Meksika'da olacağız. Bunların hepsi sigortalı bir kabustan başka bir şey olmayacak. Beni iyi dinlemeni istiyorum. Beni çok iyi dinle, tamam mı? O iri adamın üzerinde çok fazla kontrolüm olmadığını fark etmiş olmalısın, tamam mı? Yani kendine şunu sor. Böyle bir işe, böyle birini neden getirmiş olabilirim? Belki de seçme şansım yoktu, tamam mı? Senin ya da karının canını yakmaya niyetim yok. Ama o istiyor ve yapacaktır.
2: Gitmesine izin vermeden hiçbir şey vermeyeceğim sana.
0: Hadi dostum, kendine yapma bunu.
1: Süre doldu.
3: Bırak onu. Sana onu bırak dedim.
0: Ne yaptığını sanıyorsun?
3: Seni ona
0: çeneni kapalı
3: çeksin.
0: Tutacaktın, anlaşmıştık. Hayır,
3: bana söz vermiştin.
4: Lütfen yardım et.
3: Kimsenin seni yapmayacak.
0: Hayır, ben sadece...
3: Ona kimsenin dokunmayacağını söylemiştin.
0: Hayır, hayır. Kendine gel ve kapa şu lanet çeneni. İlaçlarını almadın mı sen?
3: Bana söz verdin.
0: Yine haplarını almadın değil mi?
3: Sana aldım dedim. Lanet olası aldım. Canı cehenneme. Ona dokunmayacak olursan seni öldürürüm. Lanet olsun.

Müteahhit sürekli beni arayıp duruyor. Ve ne yapmamı istediğini bilmiyorum Kyle. Hadi, bu senin istediğin şey. Yani eski evde mutlu olduğumuzu sanıyordum. Bana bağırma. Sadece sordum Kyle, benden... Tamam, sonra konuşuruz. Hoşça kal.

0: Hayır hayır, özür dilerim. İstemeden kulak misafiri oldum. Sen iyi misin?
1: Evet. Evet evet, iyiyim.
0: Tamam. Bu evi tek başına mı tasarladın?
1: Evi mi? Evi. Evet. Ben yaptım.
0: Çok yeteneklisin.
1: Teşekkür ederim. İhtiyacımız olandan büyük ama.
0: Hayal edeceksen büyük hayal edeceksin, değil mi?
1: Evet.
0: Bugün buradaki işim bitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam, yarın görüşürüz.

0: Çıkar onu.
1: Aha, yoksa sana birini mi hatırlattı?
0: Çıkar dedim. O senin değil.
1: Artık benim.
2: Doğru adres olduğundan emin misin? Bak, paran yetmediyse seni gitmek istediğin yere bırakırım.
3: Hayır, hayır, hayır. Evim hemen orada, merak etme.
2: Emin misin?
3: Hı hı, teşekkür ederim.
4: Hayır, hayır, hayır. Şimdi Sera'yla küçük bir yürüyüşe çıkacağız.
3: Kyle!
0: Sera!
3: Kyle!
2: Yürü!
5: Ev güvenlik sistemlerinde biyometrik özellik fazla bulunmaz. Parmak izi tarayıcılar. Biliyor musun, eğer ya da geç parmağını o şeyin altına sokacaksın. Merak ettiğim şey hala vücuduna bağlı olup olmayacağı.

0: Hadi içki dolu. Bana ver. Şimdi senden bana hizmet etmeni istiyorum. Bana hizmet edecek misin? Bana da kardeşime hizmet ettiğin gibi hizmet edecek misin? Evet, onu tanıdın. Seni gördüm.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Hayır, tanımıyorum.
0: Evet, tanıdın. Bırak o lanet şeyi. Aklına bile getirme. Bırak o bıçağı, yoksa kulağını koparırım, anladın mı?
2: Neden geldiğimizi biliyorsun Sera. Sebebi kardeşimle oynaşmış olman. Ve söylemeliyim ki sırf bu yüzden öleceksin. Bence sen de kendi içinde ölmeyi hak ettiğini biliyorsun. Bu yüzden ölmeyi hak ediyorum diyeceksin Sera.
1: Canın cehenneme.
2: Canın cehenneme doğru sözcük değil Sera. Değil. Bunu kendim için yapmıyorum. Bunu senin için yapıyorum. İdamlık koğuşuna rahip göndermelerinin bir sebebi vardır. Ahlaki temizlik için son şanstır. Bu yüzden seninle bir konuda anlaşalım. Sadece sen, kocanı sadece sen kurtarabilirsin Sera. Yoksa küçük güzel kızın için geri döneriz.
1: Hayır.
2: Ve o da ölmeyi hak etmiyor.
1: Hayır.
2: Değil mi?
1: Ha?
2: Hayır. Hayır. Bu yüzden söylemeni istiyorum. Söylemek zorundasın.
1: Ne?
2: Söylemek zorundasın Sera. Ben ölmeyi hak ediyorum. Hadi söyle. Söyle. Ben ölmeyi hak ediyorum. Söyle Sera, hadi. Söyle.
1: Ben ölmeyi hak ediyorum.
2: Akıllı kız. Aferin sana. Şimdi o parayı almama yardım edeceksin, tamam mı?
1: Nasıl yapacağım bunu?
2: Bence bir
1: nasıl
2: yolunu
1: yapacağımı
2: bulacaksın.
1: Söyle. Lütfen söyle.
2: O zaman senin ve kocanın ve küçük kızının başına bir şey gelmemesini sağlayacağım. Ve bundan hiç haberleri olmayacak.
1: Misin?
2: Evet. Ve bir yolunu bulacağından eminim. Çünkü bence erkekleri idare etmeyi çok iyi biliyorsun.
3: Kansız olmasını tercih ederim. Ama mecbur olduğum şeyi yaparım. Kişisel değil. Ben bir tahsilatçıyım. Borcunu tahsil etmeye geldim.
4: Sana hiçbir borcum yok benim.
3: Şimdi mi senin borcun diye?
4: Tamam Sera.
1: Hayır. Hayır.
4: Bana nerede olduklarını söyle. Nerede olduklarını söyle.
5: Anne. Anne.
4: Kaç Avery. Avery kaç. Kaç uzaklaş buradan.
1: Avery.
4: Avery.

0: Nereye gittin? Nereye gittin? Ha? Nereye gittin küçük kız? Seni korkuttuk mu? Söz veriyorum canını yakmayacağım. Neredesin? Çık ortaya, neredesin?
1: Hadi hadi. Hadi.
0: Baba!
2: Evri! Evri! Tanrım! Evri! Sizi hastalıklı hayvanlar! Evri! Tatlım!
0: Evri! Evri! Evri! Merak etme bebeğim! Merak etme! Yanındayız! Bebeğim,
1: tamam
0: merak
1: yeter.
0: Etme.
1: Tamam,
0: merak
1: tamam.
0: Etme. Bir şey olmayacak.
1: Biliyor musun, iyi bir şey yaptın. İyi bir şey yaptın. Direnmeyi tamam, bırakmadın. Şimdi küçük kızının gelmiş olması şanssızlık oldu, değil mi? Ama böyle hissetmene sevindim. Artık benim neler hissettiğimi biliyorsun. Ben de bir aile babasıyım, tamam mı? Bu yüzden buradayız. Annem. Annem her gece o lanet kocasından dayak yerdi, tamam mı? Çünkü annem kendi dayak yediği sürece bizim dayak yemeyeceğimizi düşünürdü. Ve dayandı, dayandı. Sonunda böbrekleri iflas edene kadar dayandı. Bunun anlamını biliyor musun? Bu yeni bir böbreğe ihtiyacı var demek. Kyle, sen burada devreye giriyorsun işte. Bir aracı var. Bize böbrek bulacak ama 180 bin dolara mal olacak, tamam mı? Yani bir seçeneğim var. Ya buradan 180 bin dolarla ya da yeni bir böbrekle giderim. Hangisi olacağı umurumda değil ama şunu söylemek zorundayım ki. Ne kadar genç olursa o kadar iyi.
2: Yalan söylüyorsun.
1: Hayır, yalan değil. Elinde bıçak ve olan bir adamı neden getirdiğimi sanıyorsun? Şimdi onun iyiliği için sana son bir kez daha soracağım. O lanet kasayı açar mısın? Kasayı aç.
2: Hayır!
1: Lanet olası sen var ya, sen beş para etmez aptalın tekisin.
0: Bunu eşek edersen.
1: Dur dur dur. Beni vursun. Beni şunu vursun hemen. Hadi vur şunu. Vur çabuk ol. Biri vursun şunu.
0: Bunu yaparım, tamam mı?
3: Dur.
0: Yaparım.
1: Hadi öyle bakmayın, biri vursun şunu.
0: Geç. Git Emre.
1: Hadi.
0: Kaç, dört.
1: Sonunda hepiniz öleceksiniz.
0: Hadi
1: hepiniz.
0: Git Emre.
4: Kızını kimse öldürmeyecek. Kimse öldürmeyecek.
0: Evri kalk. Hadi kaç dedim, kaç.
2: Sakın kızıma dokunma.
0: Hadi kalk. Kyle, hayır.
1: Hayır.
0: Kaç.
1: Ne yapıyorsun sen?
4: Yapılması gereken şey.
0: Evri bebeğim, kaçmanı istiyorum. Kaç bebeğim, kaç. Bütün gücünle koş git, hadi kaç.
3: Yapamam anne.
0: Yapabilirsin, yapabilirsin bebeğim.
3: Hayır.
0: Hadi koş git. Git, hadi.
4: Şimdi. İğneyi bırak, kasayı aç. Yoksa geri getiririm.
0: Aç Kyle. Sana kasayı aç dedim. Aç artık, öleceksek ölelim. Çünkü artık umurumda bile değil.
4: İşte böyle.

0: Yeter. Bırak beni Sera.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, bu imkansız. Seni lanet olası.
2: Kyle.
1: Lanet olası. Nerede o? Nerede ha?
0: Hayır.
1: Tanrı, buna inanamıyorum.
0: Hayır, hayır, sus dedim. Kapa çeneni, sus. Yeter, sus artık. Kapa çeneni dedim. Kapa çeneni, yeter.
2: Nerede? Burada olacağım.
0: Kapa çeneni.
3: Tamam, düşünmem gerek. Düşünmem gerek. Tamam. Kyle, şimdi elini duvara yaslan.
2: Hayır.
3: Tamam mı? Elini duvara yaslan. İkinci yalan söyleyişin oldu Kyle. Üçüncüsü
2: hayatım
3: olmayacak. Para nerede?
2: Bırak.
4: Benim hiç param yok.
1: Bu koca bir yalan. Bilmiyorum.
3: Parayı ne yaptın?
4: Hepsini bu eve harcadım ailem için.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Paranın hepsini harcamış olman imkansız, tamam mı? Burada çok fazla para vardı Kyle.
3: Tamam, tamam, tamam. Anladım, anladım. Yeter, sus. Para nerede? Söyle.
4: Benim para falan yok. Her şey ipotekli durumda. Her şey borç. Biz evin sahibi değiliz.
1: Bize
4: sahip.
1: Yalan.
4: Bu bir aile işiydi ve ben aileden değildim. Hayatım, beni kovdular. Benden daha ucuza yapabilecek birini buldular. Banka her şeyi almadan önce bir şeyleri kurtarmaya çalışıyordu.
1: Hayır, hayır, seni gördüm
3: evet,
1: ben.
3: Evet, seni gördük lanet olası.
5: Beni sadece arabayla sağa sola koşturup pazarlıklar yapıp biraz para kazanmaya çalışırken görmüş olabilirsiniz.
4: Hatım, özür dilerim.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
8: Teşekkürler.
9: Görüşürüz.
10: Ya ben
11: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
12: Ya da her şekilde görüşürüz.
11: O yüzden hiç utanma Kaya.
9: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
14: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiş.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta.

0: Brexit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
8: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
7: Yani?
8: Seni düşündürmeyen teknoloji.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
8: Anne ya.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart

0: Doktor'dan bir dünya tatlılık.
1: Günlük pedin olayı bu.
2: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Pet'ten kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
8: Araba şamalos.
9: Oo.
8: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol,
3: Haribo'ya muslu ol. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Aa. Bunlar ne öyleyse? Ha? Bunlar ne? Para nerede Kyle?
1: Tanrı aşkına param yok diyorum. Benim beş param yok.
0: Hey. Bunlar elmas demek.

0: Bunların her biri elmas demek. Şimdi bunlara bak ve bana nerede olduklarını söyle.
1: Gözlüğüm olmadan nasıl okumamı bekliyorsun benden?
2: Nerede? Tara nerede?
0: Bana her birinin nerede olduğunu söyleyeceksin.
1: Sanırım bu Houston'daydı.
2: Sera. Bunu kendim için istemiyorum, tamam mı? Bunu bizim için istiyorum.
1: Albany belki, bak bilmiyorum, bunlar bende değil. Hiçbir zaman da olmadılar. Ben komisyonla yaşayan bir hanımcıyım sadece.
3: Neden söz ediyor bu? Ne yapacağız şimdi? Senin küçük... Burada milyonlar olduğunu söylemiştim. Bu senin suçun.
4: Size
3: ne yapacağız şimdi?
4: Bakın ben ne buldum.
5: Hayır. Bebeğim sana bir şey yapmadım.
1: Onun bu olanlarla hiçbir ilgisi yok.
0: Evet, ne diyordun?
5: Söz vermiştim.
0: Elimizde koz olması gerekiyor.
1: İstediğin böbrekse hemen benimkini al pislik.
5: Kal.
0: Sahi mi?
5: Merak etme.
0: Gerçekten hazır mısın?
1: Evet, hadi yap lanet olası.
0: Buna hazır mısın? Bu bıçağın kullanılmadan sterilize edilmesi gerekiyor muydu? Başka yöne baksa niye edersin? Buz getirin. Madem öyle istiyorsun Züppe. Buna hazır mısın bakalım?
5: Bakma Emre'ye, bakma.
0: Tamam, böbrek bu taraftaydı değil mi? Sıkı dur. 1 2 3 Böbreğini istediğimi mi sanıyorsun? Annem işe yaramaz bir ayyaş olduğu için öldü.
5: Tamam canım, korkma, bir şey olmayacak, sakin ol. Tamam, korkma canım.
4: Hala buradayım. Bilmiyorum. Dur sorayım. Ne durumdayız?
0: Kontrolümüzde.
4: Kontrolümüzdeymiş. Elia söyle diyor. Geleceğiz. 1 saatim var.
3: Hayır. Hayır bebeğim, yalan söylüyor. Yani şu eve bir baksana, şuraya bak, çok zenginler. Yalan söylüyorsun, sen bir yalancısın.
4: O kızı kontrol et. Kontrolümüzde diyorsan, önce kadınını kontrol et.
1: Buradaki tek rehine biz değiliz.
0: Canın cehenneme.
5: Yardım et bize lütfen. Yardım et.
3: Lütfen. Hadi.
0: Bebeğim bırak. Bebeğim yeter.
3: Hayır, burada olmalı. Bebeğim,
0: öyle olmaz. Yeter.
3: Olmalı.
0: Bu bir işe
3: bırak
0: yaramaz. Sana yeter dedim.
3: Dolar olmalı. Bebeğim, araba var. Bir
0: onu para alabiliriz. Ne yapacağız? Ha, götürüp pazarda mı satacağız? Ha?
3: Bilmiyorum bebeğim. O kadar çok korkuyorum ki, çok korkuyorum. Buradan gitmek istiyorum.
0: Biliyorum,
3: tamam mı?
0: Biliyorum. Ben de gitmek istiyorum. Ama yanımda daha güvendesin. Sana burada ulaşamaz.
3: Bebeğim, Tay sonunda seni öldürecek ama.
0: Merak etme. Onu ben hallederim.
3: Lütfen. Ölmeni istemiyorum. Tamam mı?
0: Ölmeyeceğim. Ölecekmiş gibi mi duruyorum? Benim ölmeye niyetim yok. Tamam mı?
3: Sensiz ne yaparım bilmiyorum bebeğim, gerçekten hiç bilmiyorum. Lütfen kaçalım buradan, Meksika'ya gidelim lütfen. Buradan birkaç saat içinde
4: sınır geçebiliriz. Hiç kimse kaçmayacak.
3: Hayır.
0: Şş, merak etme, kimse kaçmıyor. Kimse kaçmıyor. Bantla. Bu ikisini. Sera'yı değil. Bana küçük gerdanlığı nerede sakladığını söyle.
1: Senin lanet olası!
0: Hadi Sera. Üstündeki taşların çok iyi para edeceğinden eminim.
2: Ayağa kalk.
0: Şimdi seninle çıkacağız. Hadi.
5: Lütfen baba. Baba lütfen.
0: Aa evet, bunun değeri ne?
6: Söz verdim.
0: Ne kadar
6: bir
0: eder?
6: Anlaşma yaptık.
0: Bunun değerini.
6: Bir anlaşma yaptık.
0: Ben 1 milyon.
6: Ailemi gidelim. Serbest bırakacağını söylemiştim.
4: Sen burada kal.
3: Hayır.
4: Sen de onu aşağı götür.
5: Lütfen.
0: Sen onu götür. Bir şey olmayacak. Çek şu ellerini üzerimden. Hadi
6: bir
0: gidin.
6: Anlaşma yaptık.
3: Yürü.
5: Anneme ne yapacaklar?
1: Sadece kolyeyi alacaklar.
6: İçeride ne konuştuklarını
3: kapa
6: biliyorsun.
3: Çeneni.
6: Bizi öldürecekler.
3: Ne olmuş?
6: Kapa bizi çeneni. Öldürecekler.
5: Biliyorum bizi öldürecekler. Yemin ederim bizi öldürecekler.

0: ölecekler.
1: Şimdi ne olacağını biliyorsun.
0: Sana yalvarıyorum. Lütfen kızıma zarar vermeyin. Lütfen. O küçük bir kız.
2: Hiç de küçük bir kız değil.
0: Lütfen. Lütfen. Belki senin de çocuğun vardır. Sen bir anne misin? Ha? Çocuğun var mı? Belki neden söz ettiğimi anlıyorsun.
2: Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.
3: Sen onlara bak.
2: Onlara bak. Orada dur.
3: Sera.
0: Öldürecekler.
4: Hayır.
0: Bundan
4: seni
0: öldürmeyecek.
4: Bizi
0: öldürecek.
4: Hayır. Sana dokunmayacak. Hayır.
0: Bizi ona izin vermem.
4: Ona izin vermem. Sana dokunmayacak.
2: Ne diyor bu kadın?
4: Hoppa çenene.
5: Hayır canım. Sağ cebimde bir çakmak olacak. Bulabilir misin? Hadi ye burayı. Hadi.
0: Bizi öldürecekler.
5: Tamam. Güzel, biraz sağa dön. Dön. Tamam canım. İşte çok güzel. Hadi onu şimdi elime koy. Tamam.
4: Sana yardım edeceğim, tamam mı?
0: Onu koruyacak mısın?
4: Bu yüzden buradayım.
0: Evliyi koruyacak
4: mısın? Onu koruyacağım.
0: Mısın? Yardım edecek
4: evet.
0: misin? Onu çıkaracak
4: evet.
0: mısın?
6: Hadi gel Gedecik. Gedecik beni yakalayamaz. Buraya gel. Ben seni çok seviyorum. Hadi gel.
0: Tamam.
4: Bunun için buradayım.
5: Bak bu birazcık canını yakacak.
4: Seni bağlamak zorundayım. Seni bağlayacağım.
2: Ne yapıyorsun? Neler oluyor?
0: Kızımı kurtarırsan her şeyi yaparım. Ne istersen, bunu biliyorsun değil mi?
2: O kadını sakın dinleme, sakın.
0: Senin onlar gibi olmadığını biliyorum.
5: Evet, biraz da gevşetebilir misin?
0: Evet, tabii.
2: Ya bebeğim neredesin?
1: Buna hazır mısın?
5: Evet.
1: Güzel. Çünkü bugün temizlenmesi gereken bir pisliğe sebep oldun.
5: Aman Tanrım.
0: Ya Tanrım. Nasılsın bebeğim? Kızımı kurtarabilirsin.
4: Merak etme, ona hiçbir şey olmayacak.
0: Eğer onu buradan çıkarırsan o zaman senin olurum.
7: Ne yapıyorsun sen?
4: Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Maskeni neden çıkardın?
5: Maskesini çıkarmış. Bakma.
0: Tamam.
5: Gözlerini kapa. Ona bakma sakın.
0: Bebeğim.
5: Yere bak.
0: Sakin ol.
4: İstediğin şeyi aldın, tamam mı? Artık gidelim.
7: Tamam. Sen gidip güvenlik kasetlerini al. Ben buradaki işi bitireceğim, tamam mı?
4: İşi mi bitireceksin? Söz verdin. Şimdi ona hiç kimse dokunmayacak, tamam mı?
7: Tamam. Anlaştık.
4: Çocuğa da.
7: Tamam, git kızı al. Hadi.
5: Kaç hadi.
7: Tamam mı?
4: Çünkü yemin ediyorum.
7: Tamam. Git.
0: Kızıma bir şey yaparsan
2: kapat çeneni, öldürürüm. Korkmuş gibi mi görünüyorum?

0: Bir adamsın. Böyle olmasını ben istemedim. Bunu sen istedin, tamam mı? Bak, kendinizi kurtaramıyorsanız kızınızı kurtarabilirsiniz. Onu ne kadar seviyorsun ha?
1: Dediğim gibi hiçbir tamam. şeyim yok.
0: Tamam. Öyle oynamak istiyorsan öyle olsun. Kolyeyi alacağım ve 3 ceset bırakacağım.
2: Eğer beni öldüreceksen niye gözlerimin içine bakmıyorsun korkak?
1: O sahte.
0: Ne dedin?
1: Gerdanlık. Gerdanlık sahte. O taşlar kübik zirkon. Alışveriş kanalında tanesi 99 dolar.
0: Bu bir yalan.
2: Lanet olsun.
3: İyi misin?
2: Evet, benim için endişelenme, tamam mı?
3: Annemin nereye sakladığını biliyorum.
0: Karına sahte elmas aldığına inanmamı mı bekliyorsun?
1: Gerçekleri sattım. Bu kopyası. Elmas... Elmas kelimesinin kökeni hakkında herhangi bir bilgin var mı?
0: Hayır. Neden bana öğretmiyorsun lanet olası?
1: Yunanca adamastan gelir. Bu kırılmaz demektir. Çünkü gerçek olanlar o kadar serttirler ki kırılmazlar. Asla kırılmazlar.
4: Tamam. Bitti.
5: Hayır, hayır. Bu hala benim gösterim. Hala benim gösterim.
4: Öyleyse toparla.

0: Bu sana dünyanın en sert maddesi gibi mi geliyor?
1: Ama bu seni kurtarmayacak. Hey Kyle. Biliyor musun, sevgili karın küçük kardeşimle birlikte olmuş. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden seni seçtik.
2: Kyle, yalan söylüyor. Bana bak.
3: Seni çözmemi mi istiyorsun? Al oldum mu sanıyorsun ha?
4: Bitir işini o küçük pisliği.

Normalde bu iş için çok fazla para alırım. Ama seni... Seni ücretsiz öldüreceğim. Senden zevk alacağım.

oğlum artık konuşmuyorsun Kyle ha? Ha? Artık yalan yok mu Kyle? Neden artık konuşmuyorsun? Bu iğne başka ne için kullanılır biliyor musun ha? İlaçla idam için. Evet, çünkü seni felç eder. Ama bilincin yerindedir. Sonunda da akciğerlerin çöker ve ölürsün. Ama bu olmadan önce Kyle seni küçük parçalara ayırışımı izleyeceksin.

0: İyi akşamlar efendim. Ben Gardalord Güvenlik'ten Kate. Evinizde bir alarm vakası olduğunu görüyoruz.
1: Bak, yanlış numarayı aradın. Burası Miller'ların evi.
2: Hemen Kaysera ya da Evri Miller'la konuşmam gerek.
1: Bir saniye bekle.

0: gel buraya. Sakın bana oyun oynama.
1: Bırak o silahı.
2: Senin bırakmana ne dersin? Hı? Sen de tatlım. Elbette teknik olarak bu açılana kadar çivi tabancası bile değil. Evet, özür dilerim.
3: Kim aradığını söylemiştim?
4: Bayım, yerel yetkililere haber verdim. Kontrol etmek için bir...
2: Hayır, bekle. Avery, şu kadınla konuşur musun? Alarmanızla ilgili bir şey var.
5: Merhaba, ben Avery.
6: Merhaba. Orada bir parti mi veriyorsunuz?
5: Evet, özür dilerim. Açan Brian'de kafası pek çalışmaz. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Alarmınız çalıştı. Bana bu hesap için şifreyi söylemen gerek.
6: Eğer bir sebepten konuşamıyorsan...
5: Hayır. Şifre elmas. Doğruydu değil mi?
6: Evet. Evet öyle. Evinize doğru bir devriye arabası geliyor.
4: Memurlar her şeyin yolunda olduğundan...
5: Hayır. Bunu yapmayın. Ailemin bu partiden haberi yok. Ve öğrenirlerse ölürüm. Yani bu benim ilk partim ve her yeri temizleyeceğiz. Ve şifre de doğruydu değil mi?
6: Şifre elmas.
5: Oldu mu? Lütfen.
6: Tamam. Oldu.
4: Bu seferlik görmezden geleceğim. İyi eğlenceler.
5: Teşekkür ederim.
2: Sen akıllı bir kızsın. Tamam.
6: Müdahaleyi iptal et.
7: Hadi baştan başlayalım. Olduğun yerde kal. Bıktım artık senin bu kadar bağırmandan. Kapa çeneni artık. Kapa çeneni, tamam mı? Yeter. Kapa çeneni. Hepsi senin suçun. Bana bırak kardeşim. Bana bırak. Tamam mı? Bir saniye için bana güven. Herkes çenesini kapatsın, tamam mı? Biraz düşünmem gerekiyor. Avery, kapa çeneni. Bir dakika oturmak istiyorum. Biliyor musun? Küçük bir çocukken annem bana şöyle derdi. Başım çok ağrırdı, çığlıklar atardım ve annem bana el ayaz kapa şu çeneni, odadaki bütün havayı tüketiyorsun. Başka insanların iyi şeyler için kullanacağı havayı. Hiçbir şeyde çok iyi olamadım. Yani birkaç iş denedim tabii ki ama hiçbirinde tutulmadı. Avery, sessiz ol, tamam mı? Babanın dikkatini vermesi gerek. Ama iyi yaptığım şey vardı, o da satmak. Tamam mı? Kader hayatım boyunca aleyhime çalışmıştı. Artık sevgilim ve benim için çalışma zamanı gelmişti. Merhaba. Beni dinlemeni istiyorum. Çünkü sana bir hikaye anlatıyorum. Biri benim malımı çaldı. Tam 180 bin dolarlık mal.
1: Onu bana ver.
5: Hayır.
7: Hadi gidelim. Çabuk. Hadi.
8: 180 bin dolar. Bu çok büyük bir borç.
7: Evet. Ama onu bulacağız.
8: Nasıl?
2: Nasılını boş ver. Bulacağız.
8: Güzel bir yüz. Böyle bir yüzün kesilmesi hoş olmaz.
7: Ve bazılarımız dostum geri dönüp özür dilerim, borcumu ödemek isterdim.

0: Ama beş parasızım diyemiyoruz ne yazık ki. Onu bu yüzden yanımızda gönderdiler. Çünkü patronuna çok fazla borçluyum. Tahmin et bunun için kimi suçlayacaklar? Tahsilatçıyı öldürmek büyük bir uğursuzluktur. Bu yüzden diyeceğim o ki, bana para bul ve bu yarayı tedavi ettirelim.
1: Benim... benim ölüm çok daha değerlidir.
2: Bebeğim, şuna bak.
0: Anlaşılan bir şeyler sakladığın tek kişi ben değilim. Küçük kardeşim ve karını başından beri biliyormuşsun.

0: Evet. Hayır hayır benim. Hayır şu anda telefona gelemiyor. Lanet olası paranı bulacağım. Evet. Tamam hayır. Hayır özür dilerim. Orada olacağım. Orada olacağım. Bak dostum. Özür dilerim. Bacağın ne durumda? Bunun için özür dilerim. Anlaşılan biz gelmeden önce yeterince sorunum varmış ama... burada yarası kanayan tek sen değilsin işte. Bizi en başından beri bütün bu zahmetten kurtarabilirdin. Ama hayır, hayır sen bunu yapmadın. Olduğun yerde kal. Seni lanet olası. Geri çekil. Geri çekil.
1: Biliyor musun sen bir korkaksın. Korkağın tekisin ve beceriksizsin. Sen ne bekliyordun ha? Bak etrafına bir bak. Daha kötü bir durumda olabilir miydik sence?
0: Öyle mi? Ha? Tabii ki daha kötü durumda
1: olabilir. Yemin ediyorum.
2: Örneğin biri buraya paradan başka bir şey için gelmiş olsa.
1: Ne demek bu? Ha? Ne demek bu?
0: Senin burada bile olmaman gerekiyordu. Hayır, hayır sen gelmiyorsun.
1: Elbette geliyorum.
0: Hayır, sen seni bir sürü insanın göreceği bir yere gideceksin ve ben iş bitince seni arayacağım.
1: Beni arama zahmetinden kurtarmama ne dersin? Ben de aynı sebepten buradayım, bunu biliyorsun.
0: Yine ilaçlarını almıyorsun. Ne? Yine ilaçlarını almayı bırakmışsın.
1: İlaç.
0: Yine mi o numara?
1: Evet.
0: Şuna bir bakayım.
1: Hayır.
0: Evet. Doktorun bir akıl hastasını tedavi etmek için şeker yazıyor. Burada kal.

0: Merhaba, ev ziyareti için biraz geç değil mi?
1: Özür dilerim Bay Miller, ben Guard Alert'ten memur Kelly. Bugün bir alarm vakası olmuş.
2: Evet. Bunun suçlusu kızım. Bize danışmadan eve arkadaşlarını davet etmiş.
0: Ama biz hallettik. Şu anda cezalı.
3: Özür dilerim ama bir polis çağrısı iptal edilmiş. Guard Alert protokolü gereği bir aile üyesinin imzası gerekiyor.
0: Bu saatte uyuyorlarmış desen nasıl olur ha? Uğradığın için sağ ol.
3: Polise haber vermem gerekir.
0: Bir saniye bekle.
4: Kay, seni seviyorum. Seni seviyorum.
5: Hiç önemi yok.
4: Bilmek zorundasın çünkü.
5: Önemi yok.
4: İnan bana lütfen. Benim için önemli.
3: Teşekkür ederim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bir aile üyesinin imzasına ihtiyacım var.
0: Sorun değil. Buraya kadar boş yere gelmiş olmanı istemeyiz. Nereye imzalayacağım?
6: Seni lanet olası! Sen lanet bir psikopatsın!
7: Kendine bir bak. Ha? Ben mi psikopatım yoksa yüzü kan kaplı halde bir güvenlik görevlisiyle konuşan biri mi? Hadi git buradan. Bu adamı sanıyordum. Bu gece vardiyamı o almıştı. 5-4'ten merkeze. Miller evinden 10-90. Her şey yolunda.
8: Anlaşıldı.
0: Oyun sona erdi.
4: Hayır lütfen dur sana parayı bulabilirim. 200 bin dolar nakit, belki daha fazla, lütfen.
9: Lütfen. Bebeğim hadi, gitmemiz gerek, bitir şunu, bitir artık hadi.
0: Anlamıyor musun, artık ev yok, para yoksa hiçbir
4: hayır,
0: şey yok,
4: lütfen.
0: Yolun sonu.
4: Lütfen şu Jake'i denen çocukta para var. Hem de gelecek bir felaket için destelerce.
9: Kafanı karıştırmaya çalışıyor, hadi gidelim artık.
4: Yalan söylemiyorum. Anne, yalan söylemiyorum. Size destelerce para bulabilirim.
9: Hayır,
4: lütfen.
9: Hayır.
4: Ne alarm var ne de güvenlik.
0: Nerede?
4: Sadece bir sürü şımarık zengin çocuğu, lütfen.
0: Nerede?
4: 20 dakikalık yol. Lütfen. 20 dakika.
9: Evren.
4: Beni ne yaptığımı dinle. Biliyorum. Ne yaptığımı biliyorum, tamam mı?
7: Buna gerçekten inanıyor musun? Ne milyonlarca dolar ne elmaslar, sadece... Evin kızını para çekme makinesine götürelim.
0: Peki daha iyi bir fikrin var mı?
9: Buradan kaç ve bizim için de gelme. Beni anladın mı? Sakın geri gelme. Avery!
0: Onu yukarı çıkar.
4: Bebeğim hayır.
0: Eğer birine bir şey söyleyecek olursan onları öldüreceğim. Yani bu durumda anneni ve babanı ben değil... Sen öldürmüş olacaksın, tamam mı? Anladın mı? Hadi git üstünü değiş.

0: Aa, evet, siz zenginler seçmezsiniz. Zehra, korkmana gerek yok. Sana bir şey olmasına izin vermem. Hem sana bakacağım hem de Avery'ye. Tamam mı? Onun hiç yapmadığı gibi.
1: Evet, haklısın. Haklı.
2: Kyle, buna gerçekten inanıyor musun?
1: Bunun parçası
2: musun?
1: Olduğuna mı? Boynuzlandığıma mı? Ne? Onları sevgilin için içeri aldığına mı? Ne?
2: O aklını kaçırmış.

0: Affedersin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eşyanı al ve buradan git hemen.
1: Hayır. Hayır, merak etme. Tüm öğleden sonra boş.
0: Gitmek zorundasın. Sana git dedim.
1: Sera. Sera.
0: Lütfen senden gitmeni istiyorum hemen şimdi. Lütfen
1: sahi
0: git.
1: Bu, evet. Bu istediğin şey mi yoksa söylemen gerektiğini düşündüğün şey mi?
0: Neden söz ediyorsun?
1: Bu şey ne? İyi. Tamam.
0: Hayır, bu
1: şey
0: delilik.
1: Doğru.
0: Lütfen,
1: hadi,
0: git.
1: Kendine karşı dürüst ol.
0: Zaten dürüstüm.
1: Yani seninle birbirimize o kadar yakışacağız ki.
0: Hayır, hemen gitmezsen usta başını aramak zorunda kalacağım.
1: Hayır.
0: Arayıp ne yaptığını söyleyeceğim.
1: Buna gerek yok.
0: Lütfen, hadi, git hadi. Buradan, beni korkutuyorsun.
1: Sera.
0: Gitmeni
1: Sera,
0: istiyorum.
1: Dinle, mutsuz olmak zorunda değilsin.
0: Ben mutsuz değilim, ben kocamı seviyorum ve evimden gitmeni istiyorum.
1: Tamam.
0: Eşyanı al ve git.
1: Gideceğim.
0: Ah, Tanrım, lütfen bana dokunma.
1: Biliyorsun haklıyım.
2: Onu seviyor musun?
1: O da beni seviyor.
2: Çok güzel. Çünkü kardeşinin ona yapacağı o iğne idam için kullanılanlardan. Bunu biliyor muydun?
1: Hayır. Ha?
2: Evet, plan buydu. Onu idam etmek. Eğer onu seviyorsan gidin Avery'i bulun ve o pislik onu öldürmeden hemen buradan gidin.
0: Tanrım.
3: Bebeğim, bunu yapabileceğini biliyorsun. Seni Meksika'ya götüreceğim.
4: Sahi mi?
3: Evet.
4: O zaman Lily'yi geri alabilecek miyiz?
3: Onu koruyucu ailenin yanından alacağız ve seninle evleneceğim. Peki sen ne yapacaksın?
4: Bilmiyorum.
3: Bırakacaksın.
4: Bırakacağım.
3: Ama bu partinin evet, yalan olduğu ortaya çıkarsa ne yapacaksın?
4: Onu öldüreceğim. Asla yapma.
2: Emre'yi bırakamazsın, biliyorum. O yüzden şimdi gidip onu almalısınız.
1: Gel Sera, hadi kalk. Sera, hadi.
2: Ne bekliyorsun? Gitsene. Hadi git.
1: Hadi gidelim.
2: Git.
1: Hadi Sera.
2: Hadi
1: Sera.
2: Git.
1: Hadi.
2: Git.
1: Hadi. Hadi.
2: Beni seviyorsan gidersin.
1: Sera.

0: Evet, planın ne prenses?
1: O çocuk benimle istiyor.
0: Ve bu küçük jest karşılığında 100 bin dolar mı ödeyecek? Buna değeceğini mi sanıyorsun? Değerinin benden fazla olduğunu mu düşünüyorsun? Benim planımı biliyor musun? Ha? Benim planımı biliyor musun?
1: Kes
0: oraya
1: dedim.
0: Gideceğim. Ve herkesin beynini havaya uçuracağım. Tüm o zengin ve işe yaramazların. Bu, bu, bu. Hepsinin kafası havaya uçacak. Sonra o parayı alacağım ve döneceğim. Ve senin o kendini beğenmiş ifadeni sonsuza kadar sileceğim. Ve sen ne yapacaksın biliyor musun? Hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü hiçbir şey yapamazsın değil mi? Hiçbir şey yapamazsın değil mi?
2: Hadi gidelim. Gidelim. Gidelim. Hadi.

0: Neden yaptın şimdi bunu?
1: Kardeşimi öldürmek üzereydin.
0: O pisliği neden koruyorsun? Bu halde olmanın sebebi o. Düşün bir kere.
1: Ne?
0: Nereye gideceğini nereden biliyorlardı? Malı nereye götürdüğünü. Doğru. Seni sattı.
2: Yalan söylüyor, tamam mı?
0: Bu şekilde buraya gelip prensesini alabilecektiniz.
2: Bu yalan, tamam mı? Yalan bu.
1: Sen nereden biliyorsun?
3: Gidelim, hadi.
0: Oradaydım.
1: İşte.
0: Geri aldık ve sana sahip olmuş olduk. Kardeşin 10 bin dolar aldı.
4: Hayır, kapa çeneni.
2: Hayır. Bu doğru değil.
0: Harika, öyle değil mi?
2: Yalan söylüyor. Tamam mı? Bu pislik sana yalan söylüyor.
1: Bu adam öldü, tamam mı? Olan bu adam öldü.
3: Hadi git. Git polisi çağır ve Avery'i bul.
5: Seni bırakmayacağım, hayır.
3: Hey, sana bir sürprizim var, gerizekalı.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
10: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran? Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Evi aldık da tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile. Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil. Harikaymış ya.
2: Daha neler var?
1: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
3: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
11: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
12: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
11: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
13: Sadece durulan.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
19: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
20: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Siparişiniz
22: ve Pepsi'niz.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
25: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
26: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
27: Bırak onu! Sana bırak dedim!
28: Lanet olsun. Sana para olduğunu söylemiştim. Siz yalancılar. Biliyor musun, bizi bir sürü dertten kurtarabilirdin.
27: Biz daha çabuk öldürürdünüz.
28: Evet, işte sonuç yine aynı olacak. Son bir sözün var mı?
29: Evimizden gidin.
28: Betül nerede? Nerede? Ne yaptın ona?
29: Seni öldürürüm.

0: Lanet olsun. Görüyor musun Sera? O seni sevmiyor. O onu benim için terk edeceğini biliyordu. Tamam mı? Boşanacağınızı anlayınca her şey elden çıkardı. Ne sanıyordun Kyle? Hiçbir şeyimiz yok deyip boşanırken her şeyini alacağımızı mı?
1: Bu aile... Ailem için biriktiriyorduk. Bankanın... El koyamayacağı bir şey. Bu kolyenin parası. Bu zor dönemden geçirmesi için sakladım.
0: Teşekkür ederim. Bu para için teşekkür ederim. Sera, toplamama yardım eder misin? Ha?
1: Kaçın. Evreyi götür
2: buradan. Hayır. Anne çabuk ol.
3: Hayır.
2: Eve gidin, hemen gittin.
3: Anne çabuk ol lütfen.
0: Sera. Sera.
3: Anne hadi çabuk ol.
2: Evreyi.
3: Hayır anne.
2: Kaç. Git.
1: Aileme rahat bırak. Rahat.
2: Hayır. Hayır.
0: Çekil yolumdan.
2: Beni vurman gerekecek.
0: Sana asla zarar vermem. Seni seviyorum.
2: Beni seviyorsan silahı bana ver.
0: Yardım et. Yardım et. Yardım et.
2: Silahı bana ver. Lütfen. Jonah.
0: Benim için döneceğini biliyordum.
2: Evet. Evet doğru. Yardım edeceğim. Hadi. Onu bana ver. İşte böyle. Evet. Yardım edeceğim.
0: Yalancı.
2: Hayır.
0: Bunu onu korumak için yapıyorsun. Eğer öleceksem sen de benimle geleceksin. Biz birbirimize aidiz.

0: Özür dilerim. Gerdanlı.
1: Hayır, önemli değil. Lütfen.
0: Sigorta parası.
1: Hayır.
0: Ben gittikten sonra.
1: Hiçbir yere gitmiyorsun. Sana ihtiyacımız var. Benim ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var.
2: Anne! Anne! Anne, geliyorlar! Baba, merak etme. Anne! Geliyorlar. Geliyorlar baba. Kurtulacağız. Geldiler. Geldiler. İyileşeceksin baba.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ne var ne yok başladı efendim. Amerika ve İran savaşında neler oluyor? Donald Trump'a yönelik yapılan İran'dan gelen bir video var. Füzeler ateşleniyor. Sesini de açın istiyorsanız. Füzelerin yönü neresi konuşacağız. Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga yol yapan bizlerle beraber. Ama ekranlarınızın başında kalın. Ne var ne yok da birazdan Tarsus kazısıyla ilgili göreceğiniz görüntüler sizleri şaşırtacak. Ekranlarınızın başında kalın ve Kanye West konseri çok konuşuldu. Bu konserde ezoterik mesajlar var mıydı? Değineceğiz efendim. Her zaman olduğu gibi konularımıza. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Şimdi yayınlar. İran füzesinden direkt Trump'a bir mesaj. Burada son Amerikan ve yorgun Trump gidene kadar diyor İran. Füzeler ateşleniyor ve yeniden acaba savaşın fitili yakılacak mı diye de İran yeni videolarla mesajlar vermeye başladı. Mustafa Hocam seninle başlayalım. İş nereye gider?
1: İş nereye gider? İran'ın aslında verdiği mesajların perde arkasına baktığımız zaman İran artık bu savaşın tek galibi diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. İran savaşı sadece meydanda yürütmüyor. Sosyal medyada çok ciddi bir savaş halinde İran.
0: Evet bakın şu yazısı var. Evet. Until the last American soldier leaves the region diye bir ve burada Trump'ı da gözü mor bir şekilde.
1: Evet işte. Şimdi Trump aslında burada bir mesaj veriyor. Trump'ın burada gözünün morarması iki şekilde. Bir, savaşı kaybetmiş, sopa yemiş Trump olarak addedilebilir. İkincisi de biliyorsunuz Trump'ın bağlı olduğu Epstein dosyasının belli karanlık ritüelleri var. Buraya da gönderme yapmış İran. Şöyle bir gönderme yapıyor. Epstein dosyasına bu kırmızı ayakkabı, ceviz sosu olarak adlandırılan adrenokromcuların belli tarihlerde yanmış olduğu ritüeller var. Trump da bunlardan bir tanesi olduğu için aslında buna da bir mesaj vermişler. Ve sol gözü ve sol şakak kemiğinin üzerine yani mesaj çok ciddi şekilde gitmiş Trump için.
0: 12 ayı da verelim.
3: Sosyal medyada ilk
0: o videoyu da görelim. Bu da ilginç bir video. Evet. Özgürlük heykeline kafa atıyor. Yakın görüyoruz değil mi? Evet. Tek cephe, tek kavga adıyla yayınlanan video. Bu İran'ı temsil ediyor herhalde. Benim cahilime benim bilmiyorum ben. Ama özgürlük heykelini alıyor, yıkıyor. Hazreti İsa heykeli değil mi o?
1: Hazreti İsa.
0: Brezilya'daki?
1: Rio de Janeiro'daki.
0: Değil mi? Evet. Pardon Rio de Janeiro.
1: Rio de Janeiro'daki Hazreti İsa. Lüsfaryen zaten burada özgürlük heykeli Lüsfaryen temsil eder. Bunun da altını çizelim.
3: Yani aslında sosyal medyada da çok etkili olmaya başladı İran. Bunun üzerinde de zaten Amerika'ya da yani psikolojik savaşı da bir şekilde üstün ve galibiyet getiriyor burada. Psikolojik savaşta da çok etkili İran olmaya başladı. Ki biliyorsun ki sosyal medyayı çok fazla kullandığında kullandığı her figürler, yaptığı her paylaşımlar bir sonraki hamleyi işaret ediyor. Bir sonraki hamleyi işaret ettiği için de o yüzden Amerika ile ilgili hala savaşın bitmediğini, bitmeyeceğini ve sürdüreceğini de açık açık söylüyor burada İran. Bu özgürlük heykelini yıkan da İsa Mesih heykeli.
0: Katolik dünyasına bir mesaj gibi değil mi?
3: Şimdi belki de destek talep ediyordur.
1: Ezoterik bağlamda baktığımızda şöyle bir olay
0: çünkü
1: var.
0: Çünkü hani Arjantin Katoliktir.
1: Hocam abi mesele şu. Şu an Amerika'da halk özellikle bu Lüsüferyanlara karşı ayaklanmış durumda. Şimdi bunun mesajı da şu. Biz aslında Hristiyanları da destekliyoruz diyor İran. Hristiyanlar da bizimle olsun. Biz bu şeytanı birlikte yok edelim diyor.
3: Hmm. Ki İspanya'da zaten bu gazze olaylarına karşı çok 8'i fazla
0: mi de?
3: Boykot biliyorsun. İspanya'nın da gazze olaylarına karşı bir duruşu var. Oradaki Katolikleri de biliyor.
0: Evet. Bunu da Trump paylaştı. Trump'tan yapay zeka bir video geldi. Yine bir sanki tanrıymışçasına. Değil mi? Watch this.
1: You're getting discombobulated. Evet, ikinci Nebukadnezar'ım ben diyor.
0: Evet, öyle mi?
1: Evet, Babil İmparatoru ikinci Nebukadnezar'ım diyor.
0: Yani her seferinde kendinin çok büyük bir güç sahibi olduğunu
1: şimdi bakın
0: vurguluyor.
1: Hocam, şu hareketi zaten ikinci Nebukadnezar'ın...
3: Hürmüz'ü görüyorsunuz.
1: Tam buradaki hareketi.
0: Evet, burada Hürmüz.
1: İkinci Nebukadnezar'ın Babil'in önünde bir şeyi var, hiyografisi var. Şu şekilde.
3: Güç
1: gösterisi yapan bir hiyografisi var. Sonu da zaten ikinci Nebukadnezar'a benzeyecek Trump'ın bu gidişle. Çünkü kendisini... İkinci Mesih misyonundan aldı artık Tanrı misyonuna doğru gidiyor hızlı bir şekilde.
3: Tabii kurtarıcı.
1: Tabii kurtarıcı modunda.
3: Bir de
0: kartal modunda. Yapmış kıyafetler yapay zekayla.
3: Tabii bu savaşçı ruhu yönetici ve savaşçı ruhu kendini komutan olarak adlandırıyor. Yani kurtarıcı olarak adlandırıyor ama buradaki yaptığı kanografide şu var. Bak Hürmüz de yansıtmış burada. Bütün her tarafa hakim ve galibiyet olduğunu gösteriyor aslında. karadan, denizden, havadan her yerde galibiyet alacağını ve güçlü olduğunu gösteriyor. Bu da biraz tanrıcılıktır. Biraz tanrıcılık oynama olayıdır bu. Şimdi bazı kartografiler vardır. Videoları izliyoruz biz. 25 nokta kare diye bir sistem vardır. Burada sadece bir noktaya odaklamazlar insanları. Burada Trump'ın yaptığı kartografide, bu görselde şu var. Ben sadece karada değil, havada değil, denizde her yerde güçlüyüm. Her yere hakim olacağım ve güç bende olacak gösterisi bu. İran'ın da bunun altında kalmaması da, sadece bu cephedeki savaşı konuşmuyoruz biz. Sosyal medyadaki savaşta, psikolojik savaşta çok hızlı gelişiyor.
0: Evet.
3: Ve hepsinin de ayrı bir mesaj var. Yani dinsel mesajlar var, liderlik mesajları var, her şey var. Yani İran'ın en son paylaştığı heykel videosunda da öyle mesela. Katoliklerin, Hristiyanların desteğini talep ediyor.
1: Hocam şöyle bir detay var. Hocam lafınızı bölmedim. İran Amerika geriliminde İran halkının ayaklanması vardı. Hatırlarsınız hep beraber bu süreci. İnsanlar sokağa çıkmıştı. İstihbarat örgütleri tarafından, oradaki junta tarafından insanlar galeyana getirilmişti. Fakat insanlar gerçeği gördü, İran halkı. Artık İran halkının şöyle bir özelliği var son zamanlarda. Devletine karşı tam biat etmiş durumda. Bu
3: sevgi.
1: Takdire şayan bir durum.
3: Hamaney'in ölümünden sonra.
1: Evet. Baktılar ki tehlike çok büyük.
0: Evet.
1: Junta'nın gazına gelinecek bir durum değil dediler. Ve devletine tam biat ettiler. Ve
0: şu Tarsus kasıyla ilgili bir görüntünün bir versenize, bir göstereceğim. Ekranlarını yeni açanlar varsa.
3: Bu da çok ciddi bir olay.
0: Çok konuşulan o Tarsus kasıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan bir görüntü var. İddia şu ki hayatını kaybeden polisin telefonundan çıkan görüntü bu. Daha detayı da var. Bir sonrakini de verin. Bu değil, bir sonrakini verin bir de. Bir sonrakini verin. O da gelsin. Şimdi evet. Mesela bu. Burada ne var? Ne konuşuluyor? Biraz o dönemde satır arkasında kalmış görüntüler. Biraz da.
3: Aslında hala ve devam eden şeyler
0: devam
3: var.
0: Eden
1: ve
0: sır.
1: Bunun sonrasında müthiş bir görsel daha var. Yani bu videonun devamı var.
0: Tamam. Sonra.
1: Müthiş bir şey.
0: Birazdan bu nedir? Tarsus'ta ne oldu? İlk kez yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerle konuşacağız.
3: Evet. Bu balık şeyine dikkat etsinler. Bu önemli mesela. Bu görselde bir balık görseli var.
1: Bu balık geografisi müthiş bir şey.
0: Vermeyelim kopyaları. Çünkü çok merak ediliyordu. Tam bugüne kısmetmiş. Bize bu görüntülere ulaştın. İlhan Baştekin'e de teşekkür ediyorum.
3: Selamlar olsun.
0: Canımız, ciğerimiz, abimiz. Birazdan bu görüntülere geçeceğiz ama özellikle ekranlarını yeni açanlar varsa diye göstermek istedim. Şimdi gelelim Kanye West'e. Birazdan Trump'a döneceğiz. Ebola'ya döneceğiz. Dünya Kupası'nda Ebola yayılabilir mi? Bunu konuşuyoruz haftalardır. Ama birazdan döneceğiz ona. Kanye West konseriyle başlayalım. Arkadaşlar versinler ekrana. Öncelikle şunu belirtelim. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı Kanye West konseri açısından tebrik ediyoruz. Çünkü inanılmaz bir turist girdisi. İnanılmaz bir dolar rakam girdisi olarak ihracat girdisi var. Bir kere ben bu yönden hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tebrik ediyorum.
3: Ki virgül, bu arada dünyada hiçbir yerde bu adamın konseri yapılmıyor, izin verilmiyor. Türkiye'de yapılıyor bu. Bu da etkili ve başarılı bir şey.
0: Evet.
3: Onu da altını çizmek
0: bunu
3: lazım.
0: Bunu değil de başka görüntüleri verin arkadaşlar. Havar bir şekilde başlamıyorum.
3: Onu da altını çizmek lazım.
0: Daha şöyle tam ekran görüntüler. 29 dünyaya görüntüsü. Şimdi İstanbul Atatürk Olimpiyat Salonu'nda yapıldı. 118 bin kişi rekor kırıldı. Bu da tarihte en yüksek konsere geliş rekoru İstanbul'da kırılmış oldu. Verin hemen hızlı hızlı değişsin arkadaşlar. Bu görüntülerde böyle çarpıcı dünya görüntüsünü verin
3: bu
0: bana.
3: Bu Kanye için de önemli.
0: Evet.
3: Bu da Kanye için de önemli bir konserdi bu arada.
0: Tabii.
3: Yani onu da belirtelim. Yani Türkiye'de bu Turizm Bakanlığı yaptığı bu hamle Kanye'nin de kendisini anlatabilme ve tanıtabilme videosu şeyi oldu, konseri oldu. Önemli kısımlar var burada.
0: Şimdi burada bir dünya figürü üzerinde Kanye West konser verdi. Yakın görebiliyor musun? O gün buraya yakın girebilirsin belki. İp var tabii arkasında bağlı bu arada, onu da söyleyeyim. Ama dünya dönüyor.
1: Dumanlar
0: çıkıyor. Karanlıkta sahneye çıkıyor. Ve önce Mustafa Kurnaz'la izin verirsen Ramazan Hocam başlayacağım. Çünkü ilk tweet'i atanlardan biri Mustafa Hocam bu konuyla ilgili. Mustafa Hocam der ki Kanye West burada bir takım mesajlar verdi.
1: Şimdi bizim öncelikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Bizim bu konsere katılanlarla veya bu konserin organizasyonuna hiçbir problemimiz yok.
0: Evet.
1: Bizim asıl anlatmak istediğimiz Kanye West ve bunun iki tane daha takım arkadaşı var. Travis Scott ve Drake.
0: Travis Scott'u da hazırlasınlar arkadaşlar.
1: Bizim şimdi bu insanların yapmış olduğu sanat adı altındaki çalışmayla ilgili anlatacaklarımız var. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada Kanye West'in dumanlar üzerine bir dünya sahnesinin üzerine çıkması ve burada maske kullanmasının altındaki iki tane ezoterik mesajı vardı. Bir, şarkılarında kendisini tanrı olarak adleden Kanye West'in burada maske olarak maskeyle sahneye çıkmasında şu mesajı okuyabiliriz. Birincisi, insanlığın maske kullanarak kimliğinin kaybedilmesi. Yani kimliksiz bir insan modelini destekliyor olması. Kanye West bu mesajı vermek istiyor. İkincisi, Kanye West'in burada bu platformun üzerinde çıktığı ve durduğu yer çok önemli. Ve
0: nerede duruyor hocam? Dünya dönüyor bir yandan.
1: Bak dünya dönüyor ama Kanye West'in durduğu bu platformda dumanların çıktığı yerle durduğu yer aslında yıllardır kanın durmadığı Orta Doğu coğrafyası.
0: Öyle ona, mi ama dersin hocam?
1: Ya şimdi bak hocam.
0: Emin miyiz bundan? Bu,
1: evet, dünya döndükçe Kanye West'in konserini ben bu videoyu belki 200 kez izledim baştan sona. Burada Kanye West'in verdiği mesaj çok önemli. Kanye West bir kendisini tanrı olarak adleden bir okülisttir. Kendisi okülist olduğunu çok kez söyledi ve insiye olduğunu söyledi.
3: Annesini de kurban ettiğini söyledi.
1: Evet, bunu da söyledi hocam. Aynen. İnsiye olurken bir insan bazı kan bağlarından fedakarlık yapar. Bunu unutmayalım. Yani buradaki insiyeden, kendi insiyesinden bahsediyoruz. Onun anlattığı insiyeyle bizim anlattığımız insiye aynı insiye değil. Bildiğimiz insiye. Kanye West'in buradaki bütün çalışması insanlığın kimliksizleştirilme projesine yapılan bir adımdır. Maske kullanması bunun en büyük işaretidir. Niye kendi yüzünü gizleyerek İstanbul'a bir konser vermek istedi? Bu birincisi. Şarkılarında kullandığı metronom teknikleri. Biliyorsunuz İstanbul manevi bir kapıdır. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu birçok kez söylenen yer. Manevi kapı olmasından mütevellit İstanbul doğuyla birbirine bağlayan bir kilit L şehirdir.
3: L hatları var.
1: Kanye West'in burada yapmış olduğu şarkılar ve konsere katılan ve konserlerin, bu konserin özellikle dünya basınında çok ciddi derecede yer edilmesidir.
0: Şimdi bu dünya dönüyor diyorsun ki burası özellikle Orta Doğu. Dumanlar da o yüzden çıkıyor. Kanye West de onun üzerinde duruyor diyorsun.
1: Kanye West aslında burada şu mesajı
0: veriyor. Diğer görüntüleri verin bakalım arkadaşlar.
1: Kanye West aslında şu mesajı veriyor hocam. Diyor ki ben tanrıyım. Ben istediğim yerde durabilirim.
0: Tek dünyanın üzerinde miyim
1: evet,
0: yani?
1: Evet. Ben dünyanın üzerindeyim diyor.
3: Başladığı şarkı da aslında çok net anlatıyor. Mesajı veriyor. Evet, damlayı sallıyorum. Hala en tepedeyim. Şeytan benim. Evet. Durmam için bana ödeme
0: yap. Bu şarkıyla mı giriş yaptı?
3: Tabii evet, bununla giriş yapıyor. En tepedeki tanrıyım. Alev. Giriş şarkısı bu. Şimdi Kanye West biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Anime sevgisi ve K-pop sevgisi evet, çok fazla. Bu anime olayını dünya çapında herkes biliyor. Ruhsal. Burada Kanye West kendi dünyasını oluşturduğuna ayrı hitap etmiştir. Yani kendi iç dünyasında ciddi problemi olan, ciddi sıkıntı, dünya çapında sıkıntılarla karşılaşan, hatta anime gibi bir karakterleri, anime tarzında, K-pop tarzındaki karakterleri de benimsemiş bir karakter. Bu dünyanın üzerindeki olması, kendi iç dünyasından çıktığını, kendi dünyasını oluşturduğunu ve kendi dünyası oluşturduğu için de güç gösterisi yaptığını simgesidir bu. Okutizmde bu böyle okunur. Dünyanın, kendi dünyanı kurmaktır.
0: Ya bakın, ekranlarını yeni açanlar varsa bizim şunla derdimiz yok. Sonra yanlış anlaşılır.
1: Evet.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı hani
3: bu yapılacak zaten.
0: Müthiş bir organizasyon yapmış. Bak hiç lafım yok. İnanılmaz bir dolar girdisi, ihracat girdisi. Onlar sanatçı getiriyor. Onu ilgilendirmez. Adam Kanye West'i getirmiş. Daha ne yapsın? Buraya gidenler Kanye West'i izleme gitti kardeşim. 118 bin kişi. Benim en yakınlarım dahil olmak üzere oradaydı herkes. Yani storiesini açan herkes, dedim ki herhalde İstanbul'daki herkes Kanye West konserine gitti yani.
1: Hocam
0: yani bu kadar olamaz artık. Tebrik ediyorum, bak müthiş bir organizasyon.
3: Tabii, bununla lafımız yok. Dünya çapında kimse bu organizasyon.
1: Kanye West'e sicili
0: çok sıkıntılı. Kanye West'i konuşuyoruz şu anda.
1: Kanye West'e sicili çok sıkıntılı.
0: Organizasyon müthiş.
1: Hocam bundan 3 yıl çok özür dilerim. Bundan 3 yıl önce bununla ilgili 3 tane televizyon programı
0: yaptık
1: beraber.
0: Değiştirin görüntüleri bakalım.
1: Houston'da bunların konseri vardı. Travis Scott, Drake ve Kanye West. Neydi konserde? Kardiyak arrest gelişti.
3: Evet.
1: Kardiyak arrestle insanların 8 kişinin kalbi gelişi durdu.
0: Böyle. O evet, o göstermiştik.
1: Evet, biz bununla ilgili 3 program yaptık.
0: Yüzüne maskeyle yani çıktı, sonra evet, açtı ama.
1: Sonra açtı yani.
0: Kendi Travis Scott hiç açmadı. Onu da bir evet, arkadaşa hazırlasın.
1: Travis Scott'la ilgili daha ilgili ciddialar var.
0: Onu hazırlamasam evet, ya onu
1: gecik
0: birazdan vereceğim.
1: Gecikme olayları var.
3: Şimdi Kanye West'in maske çıkartması sebebiyle bir tanesi kendi kabından çıktığı anlamına geliyor. Çünkü Kanye West'in kendi ruhsal, içsel yolculuğu da, yani kendine kapanış ve içsel yolculuğunda söylüyor. Hatta bir tıp doktorunun annesinin kurban ettiğini, annesinin kurban olduğunu da söylüyor. Başka bir videolarında Kanye West, bu kendi söylemleri.
1: Evet.
3: Yani az önce bunun altını ne çizelim? Bizim konserle ya da Kültür Bakanlığı'nın yaptığı organizasyonla bir işimiz yok. Burada Kanye West'in kendisi tanıttığı karakter ve o yaptığı şov. Şov aslında kendi dünyasını, kendi dünyasına çıktığını ve kendi dünyasına çıkarak bu dünyada tek tanrı kendi olduğunu, tek kendi olduğunu, en güçlü kendi olduğunu gösteriyor. Bunu yaparken de tabii ki okuduğu şarkıdaki mesaj da çok önemli. Burada yapmak istediğini şarkıya da yayıyor. Maskelik başlaması, ben kapalıydım. Maskeyi tekrar açması ve dünyanın üzerinde bunu yapması da artık ben görünürüm.
1: Konsere demektir. Katılan bir hanımefendi var, Michelle Labi.
3: Evet. Modacı.
1: Modacı.
3: Ünlülerin modacısıdır.
1: Ünlülerin modacısı.
2: Yalnız bir şey söyleyeceğim.
3: Bu arada
2: bak,
3: falcıdır,
2: tüm
3: iyi falcıdır.
2: Tüm bu ezoterizm, ekoltizm işlerini bilmesem bu sahne güzel sahne derim, biliyor musun?
3: Güzel sahne.
2: Manyakça bir şey yapmış.
3: Güzel sahne.
2: Ama ben de size katılıyorum.
3: Güzel sahne.
2: Hocam, burada ezoterik mesaj var.
1: Hocam burada ezoterik kendisi mesaj
3: veriyor.
1: Var.
3: Ama kendi verdiği
1: kendi
3: mesaj
1: verdi zaten bunu.
3: Burada şunu karışmasın insanlar, özür dilerim. Burada bir tarikatların yönlendirmesi ya da bir şey yok. Bu adam zaten kendisini yönetmeye çalışıldığına dair videoları var. Beni yönetmek istiyorlar. O grubun içine almak istiyorlardı. Annemi de bundan dolayı bir tıp doktoru kurban etti diye söylemleri var. Bu adam
2: hakikaten
3: bir
2: hocam,
3: cephe,
2: bu
3: bir savaş açmış.
1: Ortada hocam ya. Ben
2: evet,
1: çok
2: evet.
1: izledim.
2: Ben de şimdi dikkat ediyorum. Sen söylediğinden bile dikkat ediyorum. Orta da orası.
1: Büyük Orta da hocam. Doğru, bütün mu? Meselemiz bok burada.
3: Şarkıda bok diyor.
1: Evet.
2: Öyle mi?
1: Şimdi
2: bakın,
3: şarkı sözlerini okuyayım ben size.
1: Hocam çok özür dilerim. Buyurun. Sen şarkı sözlerine bak. Travis Scott'ın ve Drake'nin ve Kanye West'in bir özelliği var. Bu üç sanatçı da, sözde sanatçı, Diddy dosyalarında ismi geçen pedofili, tecavüzcü insanlar bunlar. Diddy dosyalarında ismi geçiyor.
2: Kaymesi. Şimdi Travis Scott'ı versenize, Travis Scott'ı.
3: Bu arada şey de var yani. Onu da bilsin, bilsin insanlar. Burada şey var. Cinsel saldırı faali, çocuk
1: evet.
3: istismarcısı. Şimdi,
1: Travis Scott.
3: Cinsiyetçi, ırkçılık.
2: Hocam bu İstanbul'da özel bir etkinlik oldu. Kim düzenledi bilmiyorum.
3: Ama gecikmeli bir etkinlik oldu.
2: 18 dakika sahnede kalmış.
3: Evet.
1: Evet.
3: Ve bir saat gecikmeli.
2: Travis Scott. Yüzü maskeli çıkmış. Bunu da açmamış. Şimdi diyorlar ki bu dublör olabilir mi? Çünkü
1: bunun
2: playback
1: da,
2: zaten.
1: Bunun da neden söylüyor hocam?
2: 30-40 bin bilet.
1: Hocam evet. Bunu da neden söylüyor? Bu sahneden 45 dakika önce Paris'te video attı. Paris'te
2: İddia
1: canlı.
2: O.
1: İddia o. Görselleri var.
3: Ve kısa sürmesi.
1: Bir eğlence kulübünde.
3: Tabii yani şimdi bir saat gecikmeli bir konser oluyor. Konser 18 dakika.
2: Yok, az önceki görüntü tekrar.
3: Konser 18 evet. dakika playback
2: evet,
3: sürüyor.
2: Yakın gir.
3: Ve bu ister istemez kendisi olduğunu söylemeli. Yani bu aslında bu iddia pekişiyor Türker Bey. Niye pekişiyor? Konserin saati belli. Belli olan bir saatten geç geliyorsun. 18 dakikalık playback biz konser veriyorsun. Ve ciddi bir katılım var. Ücreti çok yüksek. Maskeyi çıkartmıyorsun. Bu kişi o değildir diye söylenmeleri yüksek. Yani ben de o kesinlikle kişinin
1: ben
3: kendisi
1: olmadığını düşünüyorum. Olduğunu düşünmüyorum.
3: Ben yani
1: bir dublör olarak geldiğini düşünüyorum. Çünkü Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluk kutlamalarında
3: paylaşım
1: bir
3: var.
1: Eğlence kulübünde paylaşım var.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
2: Hocam ama getiren bunun ne denir? Transferini yapan havalimanından o kişi tweet atmış. Biz getirdik ya diyor.
1: Hocam dublör
3: 45
1: ve teknoloji...
3: Paris'te şey var, videosu var.
1: 45 dakika önce Paris'te nasıl getirdiler hocam? Yani şimdi böyle ilgili de bir paylaşım
3: mümkün
1: var.
3: Mümkün değil yani. O da çok mümkün değil. O da çok mümkün değil yani.
1: Bunu... Dublör yani?
3: Yani 45 dakika önce video çekecek Paris'te. Bir saat sonra, bir buçuk saat sonra konser alanında olacak. Çok mümkün değil. Zaman o kadar çok mümkün değil.
1: Bastı zaman Tayyip Erken yapıyorsa bilmiyoruz hocam.
2: Belki.
3: Çok mümkün. İşte. Bu da ona getirir.
2: Ben verin
3: yani.
2: Onu verin. Bir de o yapay zeka görüyorum. Ondan sonra şu Ebola'ya geçeceğim.
3: Çok fazla
2: sonra
3: şey
2: sonra Tarsus'a
3: değil.
2: Geçeceğiz. Evet. Yorumu artık izleyiciye bırakıyoruz burada. Şunu görelim ama. Travis Scott değil miydi? O muydu? Bir saat gecikmeli
3: evet.
2: çıktı. Yüzünü hiç göstermedi. 18 dakika sonra sahneden ayrıldı yakın arkadaşlar. Bilet fiyatları 30 bin civarındaydı. Telefon ışıklarına izin verilmedi.
3: Yüzü
2: ve
3: görülecek.
2: Yuhalandı.
3: Yüzü görülecek.
2: Travis Scott mesaj veren biri midir?
1: Evet. Olmaz
2: öyle
1: mı?
2: Mi?
1: Tabii ki.
2: Hocam nasıl evet dedi coşkulu
1: yalnızlığa? Yüzündeki konserdeki sahnesi var Travis Scott'ın. Sahne ters haçtır. Ters evet. haç cehenneme açılan portal demektir.
3: Kapı.
1: Travis Scott'ın birçok konseri ezoterik mesajları oldu. Bunlar...
2: Neden hocam? Mesela Travis Scott niye bir mesaj vermek ister?
1: Travis Scott niye bir mesaj vermek ister? Şimdi Travis Scott...
2: Bu şey gibi. Aleyna Tilki Cüneyt Özdemir'e çıkıp anlatmıştı ya. Onu bulsanız Hasan Bey.
3: Tamam işte bu...
2: O çok güzel bir
1: şimdi,
2: röportajdı.
1: Travis Scott'ın okülist olduğunda ilgili bir video var. Video, yerde bir pentagram var. Biz izleyen kıymetli izleyicilerimiz konuyu çok yanacak. Hocam da çok yanacak. Pentagramın ortasında yakmış olduğu 13 tane siyah mum var Travis Scott'ın. Ve bu 13 mumun içerisinde bir ayin yapıyor. Bazı ezoterik sözler söylüyor. Yani çok detayına girmek istemiyorum.
3: Bir
1: yani
3: de inanışa giriyormuş.
1: Bir davet yapıyor hocam.
3: Tabii.
1: Yani, Türkçesi. Ve bu davet yaptıktan sonra insanların belli kuruluşlara ve belli ezoterik yapılara bağlılığı vardır. Bunlardan bir tanesi Travis Scott ve Drake.
3: Ve bu enerjiden de besleniyorlar.
1: Ve bu enerjiden besleniyorlar. Şimdi hocam, bir toplulukta enerji kanalize edilir, frekans kanalize edilir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Kabe'dir. Kabe'de doğru frekans kanalize edildiği için insanımız çok mutludur. Kabe'ye evet. gidenler, hacca gidenler, umreye gidenler. Aynı şey stadyumlar için de geçerlidir.
2: Aleyna yemeğin.
1: Frekanslar doğru kanalize edildiğinde insanlar o frekansla titreşir. Şimdi siz aynı frekansı başka bir şekilde titreştirirseniz insanlara kardiyak arrest geliştirir.
3: Hipnoz edersiniz.
1: Houston'da gördük bunu.
2: Vay be. Şunu bir dinleyelim mi?
1: Dinleyelim. Ya.
4: Yani. Ne oluyor kardeşim, şarkı söylüyorsun ya, bunu ya ülke gergin dedik artık.
5: Bildiğin şoförümün
4: Aleyna Tilki'ye ölüm tehdidi geliyor.
5: Bu nasıl bir şey yani, değil mi? Bildiğin şoförümün telefonuna IP adresi bulunamayacak şekilde tehdit mesajı, annemin telefonuna.
4: Ne diyorlar, şarkı söylemişsin öldürürüz onu mu diyorlar?
5: Yok yok, ben konuştuğum için korku vermeye çalışıyorlar bana, daha fazla konuşmamam için. Hani o korkuyu bana verdiklerinde ben ne yapacağım? Korumaya alacağım her şeyi, korkacağım. Ama ben gerçekten korkmuyorum. Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Beni çöp gibi sahneye attılar. Çöp gibi sahneye attılar. Kafama bozuk para düşecek, 7 katlı bina. AVM canımı ortaya atıp beni oraya da çıkarttılar.
2: Ramazan hocam ne diyorsun?
3: Yani ritüel yaptık demiyor.
2: Yok yani bunu zorlamışlar.
3: Yani
2: ben kurtardım diyor.
3: Ya
2: birileri zorladı diyor.
3: Türker Bey, bu tarz şeyler yapıp da beni zorladılar, ben kendimi kurtardım meselesinde bu kadar rahat söyletmezler. Tamam mı?
1: Kesinlikle
3: katılıyorum. Bu işlerde bu kadar yoğun bir örgütlenme varsa ve yoğun örgütlenme sonucunda bir bıçakla insanı ortadan ikiye ayırabilecek olaylar oluşabiliyorsa, bir insan ayağı kopuyorsa ve beni tehdit ediliyorsa, tamam mı? O zaman beni tehdit eden bir örgüt, bir grup benim neler yapabileceğimi biliyor zaten. Potansiyelimi de biliyor. Şimdi bakın, insanları bu tür şeylerle hipnotize edip insanları bir kanalize eden gruplar, kişilerin karakter yapılarını, kişilerin ileride yapabilecek hamlelerini, onların duruşlarını, insanlar üzerindeki potansiyelin etkilerini de biliyor. Şimdi Aleyna Tilki burada bana şahsıma sorarsan günah çıkartıyor. Benim şahsıma sorarsan.
1: Evet.
3: Çünkü bu zamana kadar verdiği konserler dair ve klipler dair birçok ezoterik şeyler içeriyordu ve insanları ciddi anlamda o şeye hapsediyordu. Ve hapsetmekle yetinmiyordu da onun yaş grubundaki kişiler de ona uyup ona göre yaşam sürdürüyorlardı. Aile yapılarını kuruyorlardı. Şimdi ben buradan kendimi kurtardım. Kurtardığım için rahat konuşuyorum. Ya kusura bakma, senin sahnende bir insanı bıçakla ortadan ikiye bölüyorlarsa konuşturmak istemeyen seni de böyle konuşturmaz. Bir ayin yapılıyor. Artık yapılan bütün ayinler, bütün ezoterizikler, metafiziksel olaylar açık açık yapılıyor artık. Gizlenmiyor.
1: Evet.
3: Aleyna Tilki burada yaptığı şey de bir şov. Unutmayın. Yani bu bir şey değil. Ben kendimi buradan kurtardım, yaptığım şey yanlıştı. Kardeşim sen bilinirliğini kaybetmeye başladın Aleyna Tilki.
1: Bravo hocam.
3: Konserlerinde iptal Bravo. Olmaya başladı.
2: Neyse, buralara çok magazin.
3: Ama gerçekçi bunlar, magazin değil.
2: 13,
3: yani
2: 13.
3: Yanlış anlama Türker Bey. Sen varsan ve bilinirsen, görsel bir karaktersen, bu görselini kaybettiğin zaman senin yaşamın da biter. Kendi iç dünyanda.
2: Doğru. Bir gül atalım. Yine ikinci bölümde bakarız. Ekranlarınızın başında kalın. Tarsus kazısıyla ilgili yeni görüntüler var. Orada hayatını kaybeden polisin telefonundan çıktığı iddia edilen görüntüler. Ekranlarınızın başında kalın. Ebola'da neler oluyor?
1: Evet.
2: Bir ona bakalım mı?
1: Evet.
2: Burası Kongo'dan güncel görüntüler geldi. Bir tam ekranda verin. Tabii Ebola virüsü salgını devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Kenya'ya, Kongo'ya yardım ettiğini açıkladı. Brezilya'da şüpheli vakalar artıyor. Süper yayıcı uyarısı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne karşı tedbirler alınmaya başlandı. Bakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar geldi. 17'yi verelim, bir vaka sayısını şöyle bir yan yana görelim. Afrika'da kasıp kavruluyor şu anda. En son durum ne? Bu 1 Haziran tablosu. Kongo'da 343 vaka görülmüştü.
1: Evet.
2: 48 ölüm vardı. Değil mi? Bu Mayıs. Evet.
1: Mayıs'ta 600.
2: Ha, bir günde görülen.
1: Evet.
2: Oo.
1: Bir günde.
3: Çok yüksek.
2: Çok yüksek. Evet. Yükselmeye devam ediyor. Peki şu 18'i verelim. Kenya'da Amerika'nın Ebola karantina tesisi kurma planını yüzlerce kişi protesto etti. Bu sıcak görüntüler. Sesini de açın bunun. Amerika diyor ki Kenya'ya bir Ebola karantina bölgesi kuralım, beraber kuralım diyorlar. Bunu da vatandaşlar çok tepkiyle karşılamış.
1: Niye karşılıyorlar hocam?
2: Niye hocam?
1: Çünkü bir önceki pandemide insanlığı farklı şekilde yönlendirdikleri için. İnsanlara doğruyu anlatamadıkları ve insanlık maalesef bir önceki pandemide ağzı yandığı için. Ben daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Yine komplo diyecekler bize. The Economist dergi kapağında biliyorsunuz futbolla ilgili bir bölüm var.
2: Evet.
1: Asıl bu işin pik noktası ki bana göre dergiyi böyle aylık periyotlara böldüğümüzde Dünya Kupası ile ilgili bulaş süresini ve hızını arttırabilecekleri öngörülüyor şu anda dünyada.
2: Birazdan kapağı vereceğim.
1: Şimdi buradaki asıl meselemiz şu. 16. İnsanlar Ebola 50 yıldır var olan bir hastalık. Yani en pik zamanları da olmuş. Fakat burada insanlık neden gizleniyor? İnsanlık neden kolay bir şekilde Ebola'ya kapılmaya başladı? Ve Ebola nasıl hızlı yayılmaya başladı?
2: Hocam bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz ya.
3: Önlem oluyor.
2: Gelmiş artık yani.
1: Hocam şimdi dünyamızın iyilik meleği Bill Gates Efendi'nin biliyorsunuz geçenlerde kenelerle ilgili projesi çıktı. Ve keneler insanları ısırdığı vakit artık insanların ömrü boyunca et ve süt ürünlerinin alerjisi meydana geliyor.
3: Evet.
1: Ve bir iddia daha var şu an dünyada. Bunu da Alex Jones çok fazla piyasaya getirmeye başladı son birkaç gündür. Şöyle bir iddiası var.
2: 22 ver.
1: Dünyada diyor ki Ebola virüsünü yine kenelerle insanlığa bulaş yaptırıyorlar. Ve keneleri dünyanın belirli bölgelerine atıyorlar. Ve diyor ki aynı keneleri Dünya Kupası'nda kullanacak. Bakın 30 milyar sivrisinek önümüzdeki günlerde Google tarafından dünyaya salınacak. 30 milyar sivrisinek.
2: Neden hocam?
1: Niye insanlığı?
3: Bulaşıcılık artacak.
2: Yakın.
1: Bulaşıcıyı artırmak. Bulaşı arttırmak için. İnsanlığa farklı virüsleri empoze etmek için. Bunların finanse edenler Bill Gates ve Saz arkadaştır. Elon Musk da var bunların içerisinde.
3: Hepsi var tabii.
1: Hepsi var.
3: Dünya ekonomisi.
1: Adamın 9 tane hocam çok özür dilerim 2026 yılında yapay et tesisi satın alıyor. Bill Gates 9 tane dünyada. Niye? Kenelerle insanları et ve süt ürünlerine kalıcı alerji meydana getiriyor. İnsanları yapay et tavsiye edecek. Peki Ebola'da da aynısı olacak. Ebola'da da aşı gelecek. Ebola'da da karantina getirecekler. Çünkü bunların işine yarayan sistem bunlar.
3: Para oradan gelecek çünkü.
1: Para oradan gelecek.
3: Para kaybı var. İran-Amerika savaşında da istenen para kazanılmadı. Para buradan gelecek. DSO öder.
2: Evet. Ebola'nın hüküm sürdüğü burası neresi? Kongo burası. Kongo. Tabii yani diyecekler ki ya Afrika ile şimdi Türkiye bir mi? Covid için de aynı şeyler söylendi.
3: Wuhan'la evet. Türkiye bir
2: dedi. Wuhan'dan gelir mi dendi? Geldi.
3: Geldi. Geldi. Geldi. Kuzey Kıbrıs önlem alıyor.
2: Evet.
3: Şu an Kuzey Kıbrıs önlem alıyor bununla ilgili.
1: Önlem alıyor.
3: Yani niye önlem alıyor? Demek ki buraya kadar dayandı bu iş.
1: Bir tehlike var hocam.
3: Var tabii. Ben de Dünya Kupası'nda bu işin biraz yayılmak istendiğiyle ilgili proje.
2: O ekonomistik kapağını verin.
3: Ben
2: Dünya
3: de bunu
2: Kupası
3: düşünüyorum.
2: Örneğine bir bakalım neden Dünya Kupası sarıoslar... tehlikeli. Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Yani bir hafta falan mı?
3: Bir hafta. 14'de başlıyor.
2: Öyle mi? Ha, 14'de
3: başlıyor. 14'de başlıyor Dünya Kupası.
2: Tam şurası Haziran Dünya Kupası'ydı. Yani Mayıs'ta burada iğneler var.
1: Evet.
3: Nisan, Mayıs, April. Şimdi evet. Şu an ne var? Şu an Kenya'da bir karantina bölgesi
1: bak
3: yapılmak isteniyor.
1: Temmuz'un üzerine gelir misin? Temmuz'da bak biraz önce Ebola ile ilgili gördünüz mü? Karantinaya girmiş, karantina kıyafetleri giymiş.
2: Ha şunu mu diyorsunuz?
1: Evet, tabii evet. Yani. Burada Allah yine uydu antenleri var. Bakın burada bir problem var bizim göremediğimiz. Yani bize vermek istediğim mesaj.
2: Ve burada i̇laçlar ne
3: ilaçlar var.
1: İlaçlar var. Ve ne hikmetse.
2: Dolar var. Ekonomi çok etkilenir.
1: Ve ne hikmetse.
3: Belki de buradan kazanılacak.
1: Futbol topunu out'a atmış bir futbolcu veya taca atmış bir futbolcu artık kimse bununla ilgilenmiyor. İnsanların kendi hayatını kurtarabileceği pozisyonda ilgilenmeye başlıyor.
3: Tabii tabii.
1: Ve sonbaharda olaylar gitgide daha böyle karmaşık bir hale geliyor. Yani şu ay takvimine böldüğümüzde dergi kapanı.
3: Mesela Dünya Kupası'ndan sonra dolar var, ilaçlar var ve karantina görüntüleri var.
1: İğneler Ağustos ayında çok fazla artıyor. Frekans yayını var, her ikisinde de var. Şurada hocam bir nükleer tehdidi anımsatan...
3: Ağustos ayında iğneler görülüyor.
1: Ağustos ayında.
2: Gel hocam nerede nükleer var? Göster.
1: Hocam şu Ağustos ayında dünyayı tehdit edecek
3: aşı.
1: Bir nükleer başlıkla ilgilidir. Bakın bu baktığımızda Ağustos ayında yine burada aşılar çok fazla ön planda. Bakın bu anımsatan bir sandık var. Yine burada ekonomiyle ilgili problem var. Yine burada sağlıkçılar veya koruma...
2: Bu arada hani Nisan ve Mart'ta ne oldu? Mart'ta savaş vardı.
3: Evet,
2: tam da
3: oldu.
1: Oldu.
2: Tankı koymuşlar zaten evet. Buraya bak.
1: Şurası hocam.
3: Hindistan, yine Nisan, Pakistan, Mart 5G olayı var.
2: Evet.
1: Burada 5G olaylarımız var.
3: Mart'ta da aynı

0: Yok. Nisan'da da o şekilde.
1: Uydu var burada. Yine burada füzeler ön planda.
2: O zaman bu takvime göre Eylül ve Ekim'de yine savaş var.
1: Eylül ve Ekim'de yine savaş var. Eylül ve Ekim'de bu kez denizle ilgili de problemler
2: Kasım'da
1: var.
2: Kasım'da o denizde, evet.
1: Kasım'da. Yine burada savaş var.
2: Tank
1: yine
2: var ya orada.
1: Haplar var hocam. Bakın.
0: Ama yine savaştan yine burada... önce şey var ama. Bak aşılama var.
1: Aşılama var hocam zaten. Bakın şimdi burada yine...
0: Bu Ağustos ayında.
1: Çin devlet başkanı var. Şu
0: Netanyahu'ya benziyor.
1: Netanyahu'ya çok benziyor.
0: Zaten onun yanında şey var, tank var, görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Çin devlet başkanı Netanyahu. Aslında Çin devlet başkanı Netanyahu görüşme yaptı biliyorsunuz.
1: Evet, yaptı.
0: Orada sert bir bakışmalar oldu. Orada bu Hürmüz'ü mü gösteriyor acaba?
1: Robotlar var hocam.
0: Burada. Yani dünya artık yapay zekadan görünüyor.
1: Hocam kendilerini kurgulamış olduğu bir dünya düzenine kendi kurgularını insanlığı buna hapsetmek zorunda.
0: Ay ay bölmüşler bunu.
1: Gayeleri bu.
2: Bir de bak şimdi mesela bu haber bana biraz Covid zamanını hatırlatıyor.
1: Evet.
2: Süper yayıcı uyarısı diye her yerde yayınlandı. Deniliyor ki Ebola'nın süper yayıcı bir versiyonu var. Ölüm oranı da %90 ve bu Dünya Kupası'nda yayılabilir.
1: Evet.
2: Hanta virüsü de Arjantin'de başlamıştı. Arjantin'de Dünya Kupası'nda zaten Amerika kıtasında Dünya Kupası. Evet. Kanada, Meksika, Amerika. Oradan da yayılabilir hanta virüsü deniliyor. Ya bize diyorlar ki biz sizinle dalga geçeceğiz.
0: Haberiniz
2: bir
0: olsun.
2: Bir kokteyl virüs yapacağız. Dünya Kupası'ndan da yayacağız. Evet haberiniz olsun.
0: Haberiniz olsun.
1: Yine bir kokteyl aşılarımız var.
0: Ama bak burada şöyle bir şey var. Bu arada bunu göre söylüyorlar ya. İnsanlar da bununla ilgili hiçbir uyanma yok.
1: Maalesef hocam.
0: Bak bu da bir komik kısmı var. Ama işte bak algıda seçicilik ve hipnoz etme budur zaten. Yani dünya ekonomisiyle insan nüfusu uyuşmuyor. Saros gibi dediğimiz şirket sahipleri insanlar para kaybediyor. DSÖ dediğim devreye giriyor artık. Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz karakter devreye giriyor. Devreye niye? Giriyor. Çünkü dünyada ekonomiksel para kaybı başladığı zaman DSÖ denen bir karakter var. Kurtarıcı rolü alıyor.
1: Evet.
0: Ama bu rolü alırken de insanların hayatını alarak yapıyor bunu. İnsanları hayatını alarak yapıyor. Ben yine Dünya Kupası'nda kesinlikle.
2: Tarsus'taki kırmızı evi hazırlayın. 2 dakika sonra gireceğim.
0: Bakın şurada Ağustos ayını görüyor musunuz Türker Bey? Çok aline açık bir şekilde. Aşıları görüyor musunuz?
2: Evet.
0: Ağustos ayının bir gerisine gelin lütfen. İlaç dönemleri. Tamam mı?
2: Şu da hakikaten Mustafa Hocam bunu nereden buldun? Hakikaten de tam böyle virüs kıyafetine benziyor.
1: Evet virüs kıyafeti hocam ya. Bak Ağustos ayı, Temmuz Ağustos arasında var. Yani Ağustos Eylül arasında var hocam. Hemen orada aşıların sağında.
2: Burada tabii
0: şu an Haziran'dayız oğlum. Mayıs olsun. Haziran. Haziran'da ne görseli var Türker Bey?
1: Futbol.
0: Futbol doğru musun? Evet, görüyor musunuz?
2: Dünya bak, Kupası.
0: Dünya Kupası. Ondan bir sonrası ilaç.
1: Dünya Kupası 10 Temmuz'da falan bitecek hocam herhalde.
0: 10 Temmuz'da bitecek.
2: Galiba.
0: Final. Final doğru. Final o zaman oluyor. Yani bu buradaki her şey nasıl biliyor musunuz? Her şey bir pasta halinde bölünmüş. Her şey ay ay yapılacak ve buna göre dünya yönetilecek. Bunun dışında bak, hiçbir mesela, kimse çıkmayacak diyor.
2: Mesela Nisan, Mart ve Şubat'ta hiç aşı maşı hiçbir şey
0: hiçbir
2: yok.
0: Hiçbir yok.
2: Nisan'ı geçtik. Yine tanklar savaş var.
1: Evet.
2: İki Amerika-İran savaşı. Bak burada bozukayla atıyor.
0: Bak.
2: Burada tank var Mart'ta. Evet.
0: Gelebilir miyim be?
2: Gel hocam.
0: Bak şurada yani, aslında
2: var zaten.
0: Aslında evet. adım adım götürüyorlar tamam mı? Bak şimdi Netanyahu ile Çin devlet başkanını görüyor musun? Az önce Mustafa hocam da söyledi. Evet. Netanyahu Çin devlet başkası ve tank
2: onlar
0: var
2: Ekim'de,
0: tamam mı?
2: Önümüzdeki Ekim'de.
0: Bunlar Ekim ve Kasım'a. Ama onun öncesinde yine Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle dünya ekonomisi belirlenecek.
1: Evet.
0: Bu budur. Yani aşı burada ilaçları görüyorsunuz. DSO, ilaç şirketleri, Dünya Sağlık Örgütü yine dünyanın ekonomisini belirleyecek. Bu zamana kadar yaptığı gibi. Ama dünyanın ekonomisini belirlerken neyle belirlenecek? İlaç şirketleriyle belirlenecek. Burada olan insanlığı olacak. Bu süreç burada başlıyor. Bundan sonraki süreç ne? Ağustos. Ağustos'ta da aşılama süreçleri var hocam. Bak görüyor musunuz? Aşılama süreçleri. Yine insanlar burada ters farkında mısınız?
1: Evet.
0: İnsanların ters olması bir şeyde hani deriz ya insanı alaşağı etti.
1: Alaşağı etti.
0: Yani insan ölümlerinin çok olacağının görselidir bu. İnsanlar öldürülecek, alaşağı edilecek. Yani dünyada insanlar artık dünya dışında. Yani insanlar tamamen ekonomiye çok fazla gelmeye başladı insan nüfusu. Ve bu çok gelmeye başladığında artık bunlar devreye giriyor. Bundan sonraki bir safa artık savaşların artacağı, robotların daha yapay zekanın daha fazla ön plana çıkacağı, robotların daha fazla ön plana çıkacağı. Burada ne anlıyoruz biliyor musun Türker Bey? İnsanı bir karaktere sokuyorlar. Ne zaman hastalanacağını, ne zaman aşılanacağını, ne zaman öleceğini, ne zaman savaşa gireceğini her şeyi belirlemişler.
2: Evet.
0: Ve dünyanın tamamı buna uyacak.
2: Takvime
0: bu karaktere uyacak. O yüzden insanlar bu takvime iyi baksınlar ve buradaki insanların hepsi baş aşağı farkında mısınız? İnsanların baş aşağı olmasının tek sebebi

0: Dur.
1: Takvimde
0: bizde bir tabir vardır ya, al aşağı ettik evet. seni diye. İşte bu baş aşağı insan ölümü demektir. O yüzden bundan sonraki süreç DSÖ, yani Dünya Sağlık Örgütü yine insanlığa kazık atmaya devam edecek.
1: Hocam niye? Yine çok özür dilerim. Kasım'da frekanslarla ilgili antenler var. Yani uydu görselleri var. Biliyorsunuz şu an dünyada ülkemize dair bir 5G var ama bizim anlatmak istediğimiz aslında insanlar farklı bir yere tuzak kuruyor. Yani insanlar doğal rezonans halini kaybetti. Bu beslenmeyle, yaşam alanlarıyla birçok şeyle, birçok şeyle örtüşebiliyor.
0: Mizacını kaybetti
1: ve
0: abi.
1: Mizacını kaybetti.
0: Karakterler oluşmuyor ki artık. Evet.
1: Buradaki asıl mesele bizim bundan sonraki süreçte frekansımızı korumamız lazım.
2: Peki. Şimdi gelelim, programın başında duyurduk. Tarsus kazısında hayatını kaybeden bir polis vardı.
0: Evet.
1: Evet.
2: Bir polis memuru hayatını kaybetmişti. O polisin cep telefonundan çıktığı iddia edilen, altını çiziyorum. Bazı görüntüler var. Onları vereceğiz ekrana ama önce Tarsus'taki o meşhur kazının yapıldığı...
0: Kırmızı ev.
2: Kırmızı ev burasıydı. Bu evin altına girildi değil mi hocam?
1: Tabii, tabii, tabii. İlk oradan başladı.
2: Ne vardı peki burada?
0: Şimdi bir ufak giriş yapayım mı?
1: Buyurun.
0: İster misiniz?
1: Buyurun hocam.
0: Bu Tarsus kazısıyla ilgili iki tane polis memurunun şarap şamdanlar bulunduğu ile ilgili ilk tevatürler bununla ilgili. Bir şamdanlar bulunuyor. Önce bu kırmızı evin altı kazılmaya başlıyor. Biliyorsunuz ki o polis memuru, ölen polis memurunu öldüren bir polis memuruydu.
1: Evet.
0: Bunlar kazı yapmaya başlarken, kazı yaptığı esnada o kazının esasında bir gömü aramakta amaç. Ama burada beklemiyorlardı gömüyü. Buradan başka bir de geçiş yapmak istiyorlardı. Fakat kazı yapıldığı belli bir noktada yine rivayetlere göre şöyle bir durum var. Bir şamdan bulunduğu söyleniyor. Ve bu şamdan bulunduktan sonra bu vefat eden polisin rivayetlere göre bunu videoya aldığını ve arkadaşlarına destek alması gerektiğini söylüyor. Ve ondan sonra vefat ediyor. Buradaki amaç neydi? İlk etapta burada bir kazı yapılmasıydı. Fakat sonra bu iş şamdanlar görülmeye başlayınca buranın altında çok büyük madenler ve lait olduğu ile ilgili tevatürler dönmeye başladı. Evet. Ki biraz sonra tabutu da göreceksiniz görsellerde. Bu laitin de Kleopatra döneminde o döneme ait olan çok serveti yüksek olabilecek, güçlü olabilecek, hatta milyar dolarlar olabilecek seviyede ciddi şamdanlar ve tabutlar olduğu, yani laitler olduğu gösteriliyor. Biraz sonra o görselleri
2: tamam,
0: göreceğiz.
2: Birazdan vereceğiz. Rejiye sesleniyorum. Bir de bana şey bulsanız arkadaşlar. Bu bizim Caner Toygar.
0: Evet.
2: Buraya gitmişti. Onu da baksın bir arkadaşlar.
0: Bu şeyden geliyor. Bunu arka evden geliyor.
1: Kürşat Berkan'a
0: gitmişler.
1: Kürşat
0: Berkan'a gitmiş. Selam olsun. Zaten bu evin yanında bir ev daha var Türker Bey. Direkt evet. giriş burada değil. Bilginiz olsun. Gelme şansın var
2: tabii
0: mı?
2: Tabii tabii.
0: Giriş gelmiş. Şuradan. Şu insanlar bilsin. Kazı direktman polislerin yaptığı ilk kazı bu evin altı. Fakat karantinaya alındı. Bu bölgeyi korumaya alındı biliyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı da bulundu burada. Meclise de gitti bu olay hatta.
2: Evet.
0: Girişi buradan yani yapıyordu.
2: İstihbarat yaptı
0: tabii,
2: korumayı
0: istihbarat
2: tamamen.
0: Yaptı korumayı tamamen. Hatta bu olay belli bir siyasete girmeye başladı. Meclise de bu olay araştırıldı. İlk polisin...
2: CHP milletvekili zaten evet. sorumu verdi meclise. Öyle bir şey
1: önerge
2: oldu.
1: Verdi.
0: HDP milletvekili önerge verdi. Soru önergesi verdi. O sonra zaten gizli bir kazı olduğu için soru önergesinde çok bir önemi yok burada. Biraz ifşa edildi olay. İfşa edildiği için de bu muhale komple korumaya alındı. Giriş çıkışlar yasaklandı. Burayla ilgili bilgi olmasın diye dışarıya engellendi. Fakat şöyle bir şey var. Burada iki bölge var Türker Bey. Bu evin yanında bir ev daha var. Ufak bir ev. Aslında o giriş buradan. O ufak evin olduğu yerden giriş. Fakat o şamdanları bulduğumuz polisler bu evin arka salonunda bulunduğu yere giriş yapıyorlar. Yani tepe bölgesine giriyorsunuz. Şurada bir salon var Türker Bey. Bu salonun orada kazı yapıyorlar Mustafa Hoca. O kazı yaptığı bölgede şamdanları buluyorlar. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı o altı kazımı yaparken arkeologlarla girişi buradan yapıyor. Bunun iki cephesi var. Bu Tarsus sadece bir şöyle düşünmeyin. Burada bir değerli eşyalardan dışında burada bir lait olduğu söylüyor Türker Bey. Bu laitin Kleopatra dönemine ait olduğuyla ilgili çok ciddi bir tevatür ve söylemler var. Zaten bununla ilgili yayınlar yapmaya başlandığında hemen karantinaya alındı. Bakın farkında siz vatandaşı görüyorsunuz. Asıl girişler buradan yapıldı Türker Bey. Karantina alındıktan sonra. Bu lait ne işe yarıyor? Bu lait şununla alakalı arkadaşlar. Şimdi Mersin Tarsus bölgesi Türkiye'nin ley hatları bulunduğunu bölgeden bir tanesi. Mesela Urfa Harran, Urfa bölgesi, Urfa Harran bölgesi. Bu Mersin Mardin bölgesi. Bu da Türkiye'nin güçlü ley hatları olduğu yerler. Bunlar yer altında bağlantılı olan yerler. Bunu devlet de biliyor, MİT de biliyor. Bu aslında kazı çalışması basit iki polis memurunun bir yerden bilgi alıp başlattığı bir kazı çalışmasıydı. Onlar da bu olayın bu kadar ciddi seviyede olduğunu bilmiyorlardı. Fark ettiklerinde bir memur diğer memuru öldürdü zaten. Olayı fark edildi, yayılmasın diye. O ölüm olmaya başladıktan sonra burada bilgi alınmaya başlıyor. Bu bilgiyi veren de evin arkasındaki komşular söylüyor. Buradan ciddi bir koku geliyor. Bilginiz olsun diye o cesedi bulunduktan sonra. O cesetle beraber ne bulunuyor? İki tane şamdan bulunuyor. Bir tane şarap kupaları buluyor eski tarihe ait. Yine Kleopatra dönemine ait olduğu söyleniyor. Ondan sonra kılıç çalışması bağışlanıyor. Peki meclise soru önergesi olarak ne verildi?
2: Yani bu işi bilmeyenler, bu konu hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verildi bu konu
0: hakkında. Peki ne için verildi
2: bu
0: önerge?
2: Bu bir ne var ne yok programının konusu olmaktan değil, öte bir şey.
0: Değil. Zaten meclise bu konu, meclise bu konu konuşuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi gittikten sonra Türkiye
2: Cumhuriyeti küçük kalıyor arkadaşlar.
0: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da hemen Millet İstihbarat Teşkilatı'nı yönlendiriyor. Peki soru önergesi ne vardı? Soru önergesi şöyle bir soru soruluyor. Burada eski dönemlerde Kleopatra dönemine ait layıklar olduğu söyleniyor ve buradan Türkiye'nin belli yerlerde bağlantı olduğunu, hala bu tür şeylerin olduğu ile ilgili çalışma yapılıyormuş. Bununla ilgili bilgi istiyoruz diye bir soru önergesi. Yani burada ne var? Yani Kleopatra dönemine ait olan layıklar doğru mu diye bir önerge veriliyor. Bununla ilgili bir meclisten şey çıkmıyor. Cevap tamam. Çıkmıyor. Niye çıkma sebebi? Çünkü eğer cevap gelmiş olsa Türker Bey, hı hı, bu iş şu anlama gelirdi. Bakın yanlış anlamayın. Türkiye'de bu tür yerler çok fazla var. Birazdan mesela Karantepe'yi de konuşacağız. Göbekli Tepe'yi de. Bunlar aleni şekilde birisinin soru sorup cevap alabileceği şeyler değil. İşin uzmanları lazım ve burada sadece 27 tane Almanya'dan getiriliyor. 27 tane arkeolog getiriliyor bu çalışma yapılırken.
2: Bir gülaz hocam.
0: Tamam.
2: Şimdi yeni görüntüyü verin bakalım arkadaşlar. Şimdi iki tane görüntü var. Cep telefonundan çıktığı iddia edilen görüntü. İlki bu. Seste ne anlıyoruz bilmiyorum ama ses çok anlaşılmıyor. Mustafa Hoca. Bu şimdi bu ne anlatıyor olabilir? Şimdi burada balık bize? Orada balık figürü var.
0: Bu layık dediğim bu işte.
1: Bu stel hocam, bu mezar steli.
2: Layık. Bir dakika durdursanız da görüntüyü.
1: Bu bir mezar steli.
0: Haç var.
2: Şu var, değil mi?
0: Klapar.
2: Damalı haç.
1: Damalı haç var. Şimdi
2: balık figürü var. Yani bu iddia şu ki bu Tarsus kazısında bulundu.
1: Şimdi balık figürü burada şöyle hocam.
2: Şunu yani ahit sandığını soracağım birazdan.
1: Tamam, ahit sandığı var veya yok. Ama asıl mesele şu. Şimdi Tarsus kazısında bizim gözden kaçırdığımız iki tane çok önemli detay var. Birinci detay. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir cumhurbaşkanlığı statüsünde 87 yıl sonra Vatikan'a ziyarette bulundu. Tarsus kazısından sonra bu birinci detay. Ve Tarsus kazısından Sayın Cumhurbaşkanı bu ziyaretinden sonra hatırlar mısınız? Vatikan bizim iç işlerimize çok karışırdı. Artık karışamaz hale geldi. Karışmıyor. Her şeyde yorum yapardı Vatikan. Şimdi ikinci gözümüzden kaçan durum şu. Tarsus'ta kazı yapılan evin güney tarafında böyle bir tepe var. Böyle bir eski mabet var. Bu eski mabet olarak addedilen yerin eski kayıtlarında şöyle bir olay var. Eski kütüphanelerden toplanan bilgilerin burada olduğu. Asıl meselenin burası oldu. Buradaki balık kabartmasına gelecek olursak. Buradaki balık kabartması hem ezoterizmde hem tarihi figürlerin okunmasında şunu adledir. Bunu Hazreti İsa'nın havarileriyle bağlandırırlar.
2: Evet.
1: Şimdi Hazreti İsa'nın havarileriyle bağdaştırılan bir balık kabartmasında karşımıza ne çıkıyor? Bu kez kendi isimleriyle söylüyorum, Aziz Pavlus. Ve burada Aziz Pavlus'un parşömentlerinin de elde edildiği söyleniyor.
0: İddia.
1: İddia var yani, böyle bir iddia da var.
0: Bununla ilgili kısa bir eklem yapayım mı sana hocam?
1: Buyur hocam.
0: Bu Hristiyanlıkta göre yani bir haccın ve haccın yanında da balığın olması şu anlama geliyor. Hristiyanların Romalılar tarafından zulüm gördüğü dönemde birbirlerini tanımak için kullandıkları gizli bir şifre inanç sembol eder. Günümüzde ise temel olarak İsa Mesih kimliği kurtarıcı ifadesi anlamına geliyor.
1: Tabii ki hocam, yani aynı şey Aziz Pavlus'a çıkıyor kapılar.
0: Evet, burada kurtarıcı ifadesi anlamına geliyor. Bu bir sembol, yani demek ki bundan daha fazlaları var. Birbirine tanınması için bir sembolmüş bu.
2: Şöyle yapacağız. Bu görüntü ve ikinci görüntü var henüz ekrana vermediğimiz. Tarsus'u konuşmaya devam edeceğiz ama reklamlar.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha.

0: hacimli saçlar, clear ve ultra hacimli hacim bir kepek sıfır.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane.
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
5: Sana mi, sana da bir tane.
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Mis gibi karamel kokuyor.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni evden Shoulders Men spor ferahlığı.
1: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
2: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
1: Yeni evden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane.
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
10: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ve ne var ne yok soru cevaptayız. Mustafa Kurnaz, Ramazan Tolga, Yol Yapan'la birlikteyiz. Tam da Tarsus kazısından geldiği iddia edilen yeni görüntülerleyiz. Önce az önceki görüntüyü tekrar verin arkadaşlar, ilk verdiğimizi. Evet, burada söylemek istediğiniz var mı? Yani balık figürü var, gamalı haç var. Eklemek istedikleriniz yoksa ikiye geçeceğim ama önce ekle hocam.
1: Ben şimdi buraya ekleme yapayım hocam ben. Buradaki balık ve gamalı hacın aslında burada şunu anlatıyor bize. Bu mezar selinin tamamına baktığımızda arkeologlar çok iyi bilir ki burada bir lahit mezar mesajı veriyor bize. Yani burada bulunan devasa bir lahit mezardan bahsediyoruz. Yani normal bir lahit mezar değil. Burada devasa bir lahit mezardan bahsediliyor. Yani şu mezar selini okuduğumuzda bunu arkeologlar çok iyi bilir. Ve bunun neticesinde hocam buradaki Aziz Paulus parşömentleriyle lahidin bir bağlantısı çıkacak. Tabii lahidin bulunduğu iddia ediliyor.
0: Yani o zaman bu Hazreti Musa'nın asası eşyalara olabilir iddiasını çürütüyor.
2: Çürütür.
0: Mevzu daha çok Hazreti İsa.
2: İsa evet. Sekine sandığını çürütür.
0: O zaman bu mantıkla
1: tabutu sekineye çıkar hocam bu.
0: Ahit sandığı da iddiası çürümüş
1: çürür.
0: Olmuyor mu?
1: Çürür hocam. Burada çürür. Tabutu sekine mesajını alırız.
2: Ama hayır, başından
0: biri... Çürümüş oluyor. Hazreti Musa ile ilgili.
1: Tabutu sekine ile ahit sandığı aynı şey değildir. Tabutu sekine Hazreti İsa'dan gelen bize kutsal emanetlerin olduğu bir sandıkodur.
2: Tabutu ahit sekine... sekine yakındır aslında. Ya yakın Musa ama... Aleyhisselam dönemine aittir aslında.
1: Öyle ama bak şimdi ahit sandığı farklı bir olay. Tabutu sekine farklı bir olay.
0: Aynı değil mi hocam?
2: Değil. Aynı şey.
1: Değil hocam bak şimdi. Şöyle... Şey olarak baktığımız zaman ikisi kutsal sandık olarak geçiyor.
2: Evet ama Musa Aleyhisselam'dan
1: farklı
2: gelen
1: Musa Aleyhisselam döneminde bu ahit sandığı olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti İsa döneminden sonraki süreçte bu Hazreti İsa'dan kalan emanetleri tabutu sekine olarak anlatıyorlar.
2: Anlatım öyle ama.
1: Anlatım öyle.
2: Esas da bu değil yani ama.
1: Ama bak bizim istediğimiz mevzu da bu zaten. Evet. Bizim buradaki amacımız tabutu sekineden geriye kalan emanetlerin burada olma ihtimali.
2: İşte burada mesela bu balık sembolü, hat sembolü var ya hocam.
1: Evet.
2: Burada mesela bu balık sembolü, hat sembolü. Burada bir o kısmı bir durdurabilirsek eğer tam anlayacak insanlar.
0: Nerede hocam?
2: Tam şu burası, şu kısmı. Şimdi bu balık sembolü.
0: Durdu.
2: Şöyle izah edeyim. Şimdi burada bir inançla alakalı baktığımız zaman, geçmiş tarihe baktığımızda buradaki bulunan lahit İsa Aleyhisselam dönemine ait olduğu çok belirgin bir şeydir. Neden belirgin? Şununla alakalı. Balık ve haç olduğu zaman o lahitlerin birden fazla olduğunu ve birbirleri tanımak için kullanılan bir sembol olduğunu belirtiyor. Ve bunun

0: ilgili de kurtarıcı bir sembol olduğuna işaret
1: Evet.
0: ediliyor. Bu olduğu zaman eğer bu iddiaya göre bu video gerçekse eğer burada Sekine, tabut Sekine ve Ay sandığı yok olduğu anlamına
1: Bak
0: gelir.
1: şimdi tabutu Sekine'de hocam, buradaki maksadımız şu, tabutu Sekine'den kastımız da şu. Tabutu Sekine'nin içerisinde burada bulunan
0: Tamam.
1: kutsal emanetlerden bir tanesini, tabutu Sekine'nin içinde olması gereken, bakın ahit sandığı demiyorum. Orijinal Barnabas İncil'inin bir nüshası.
0: Evet.
1: Bu tabutu Sekine'nin içinde olduğu söylüyor. Ama tabutu Sekine olarak bahsedilen şey bir emanet.
0: Emanet,
1: Bir
0: evet.
1: emanet silsilesi, bir emanet odası, bir emanet
0: Ama
1: kasası.
0: biz burada şunu ayıralım mesela. İnsanlar Tarsus kazısında ayıt sandığının
1: Ayı
0: olduğunu
1: sandığı
0: iddia ediyordu
1: yok, yok
0: ya.
1: ayı sandığı yok hocam.
0: Onun asla olmadığı konusunda kesin kanaat olduğu
1: Allah Allah.
0: konusu bize bu video gösterir.
1: Evet.
2: Ya bu
0: Yani
2: görüntü eğer iddia edildiği
0: iddia eden
2: gibi
0: görüntü ise
2: hayatını kaybeden polisin cep telefonu görüntüsü ise
0: evet. Ayıt sandığının burada olmadığına işarettir. Bu tamamen bu görsele de ait olan görselde de şöyle düşünün. Bu tür arkeoloji çalışmalarında bu görsellerin diğer bir anlamı da şudur hocam. Yani dini semboller varsa bu semboller neyi işaret ediyor?
1: evet.
0: Haçla balığın yan yana olduğu bir sembol bu böyle anlaşılır. Bundan başka da laikler vardır. Bir sonraki laidi işaret eder. Bu birbirini tanıması için kullanılan semboldür. Ve bu semboller kurtarıcı sembol alır. Kurtarıcı sembolü görevini alır. Şimdi biz burada ne anlıyoruz? Haç ve balığın olduğu bir lahit görüldüğünde birden fazla lahit olduğunu,
2: Oynatın görüntüyü.
0: bu lahitlerin birbirini tanıyabilmesi için kullanıldığı ifade ediliyor.
1: Ya burada karşımıza hocam bir mezar odası çıkıyor.
0: E
1: Yani ne var?
0: kesinlikle var.
2: Şimdi ikinci görüntüye geçelim.
1: Geçelim hocam.
2: Diğer görüntüde ne var diye bakalım. Sesi de açın. Burası o kırmızı evin altı olduğu iddia edilen. Yine
0: Elindeki
2: altını çiziyorum. İddia edilen yer.
0: dikkat edin. Şimdi
2: Ne var elinde
0: biraz
2: yine?
0: geriye alalım.
2: Geri gelin bakalım.
0: İlk
2: Geri
0: girişe
2: gelin.
0: bakın.
1: Evet,
2: Tabii
1: ilk giriş.
2: eski görüntüler. Telefon
0: Evet.
2: eski. Yıllar öncesi. Ne vardı ki elinde? Göremiyorum ben. Tekrar gelin bakayım. Geri tekrar geri.
0: Buradan başlayalım. Evet. Bakın
2: Aynen.
0: elinde bir şey taşıyor,
2: Orada
0: görüyor
2: bir şey
0: musun? Evet.
2: taşıyor. Evet
0: Bir
2: gördüm.
0: tık geriye gelin.
2: Geri gelin.
0: Buradaki ihtimal olarak konuşuyorum. Bunu da çok
2: Ha
0: iyi anladım.
2: şurada bak.
0: Buradaki şu belindeki bir silah olduğunu ihtimal olarak düşünüyorum. Tamam mı?
2: Ha, o evet silah olarak.
0: İhtimal olarak söylüyorum bunu. Kesin olarak söylemiyorum ama elinde bir şey taşıdığı belli. Bu videoyu izlerken aklıma şu geliyor. Bu polis memurlarının ilk kızı yaptığında bununla ilgili ilk orada dönen rivayet Şam'dan buldukları rivayeti ya. Bu ona ait olan bir görüntü olma ihtimali çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü bir Şam'dan taşıyormuş gibi bir görüntü var. Kazı yaptığı yere çıktığına ait bir görüntü var. Zaten ölüm de ondan sonra başlıyor hocam. Neden biliyor
2: Oynatın.
0: musun? Bu ölen memur bunun devlete haber verilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Öldüren kişinin devlete haber verilmesin
1: Kendi
0: diye
1: aramızda
0: kendi arasında
1: kapatalım.
0: tartışma yapılırken bu ölüm olduğu
1: İddia ediyor.
0: iddia ediliyor. İddia bu yönde kuvvetli bir iddiadır. Bu da kazı esnasında büyük ihtimal ilk kazı.
2: Mersin milletvekillerini bayağı bir bu olay üzerinde tepindiler.
1: Tabii
0: Şimdi
1: tabii. Hocam size şöyle ilavede bulunayım. Tarsus'ta kazı yapılan evin güneybatısı olması
2: Bayağı gidiyorlar
1: lazımdı.
2: ama bakın.
1: Evet. Burada
2: Caner'in görüntüsü hazırsa onu da hazırlayın arkadaşlar.
1: Tarsus'ta evin bütün uydudan uzak bir görüntüsü lazım. Sevgili Recep Hasan abi.
2: Tamam ona da bakalım.
1: Burada bir kütüphane olduğu iddia edilen bir alan var. İskenderiye Kütüphanesi'nden buraya bazı kitapların aktarıldı ve bunun da bu süreçten sonra yok oldu. Asıl buradaki Tarsus kazısının ikinci ayağı başlayacak yakında, bunun da altını çiziyorum.
0: Tabii
1: Bu
0: bitmiyor.
1: kütüphane için yapılacağı söyleniyor.
0: Bitmedi bu kazı.
1: Bu kazı bitmedi.
0: Bitmedi bu
1: kazı. Bu kazı
0: bitmedi.
1: devam edecek.
0: Kesin
1: Bu kazının ikinci ayağı
2: Ama
1: başlayacak
2: devam
1: önümüzdeki günlerde.
2: etse oranın ev sahibi evi satıyor. Du en son. Belki satmıştı.
0: E dikkat. Şimdi şöyle Türker Bey. Asıl ikinci amaç da şu. Yani burada bir bağlantı var. O bağlantı nereye gittiğiyle ilgili de araştırma yapılıyor. Geniş bir arkeologlar çok geniş altta bir koridor oluşturuyor. Çok
1: Evet.
0: geniş. Çünkü o geniş koridor oluşması sebeplerinden bir tanesi bunun devamı da olduğunu işaret eden emareler buluyorlar. O yüzden ondan sonra orası korumaya alınıyor. Oradaki bulunan komşular bile yan binada oturan insanlar dahil bu bölgeye bir süre alınmıyor.
1: Evet.
0: Hatta burayla ilgili eğer bir video yayılırsa ceza uygulanacağı konusunda ciddi bir yaptırımlar yapılıyor. Bunlar
1: Evet.
0: tamamen arkeologların şu söyleminden dolayı. Bu çalışma esnasında bir koridorun devam ettiğini gözlemledik ve buna dair bulgular var. O yüzden bu çalışma evi satılmasının bir önemi yok. O evin altında çıkması gerekenler çıktı. Bulunması gerekenler bulundu. İşaret edilen yerlerde tespit edildi. O yüzden burasının satılması çok bir önemi yok. Ki satılacağını çok öngörmüyorum. Artık burası bir sembol oldu.
1: Şimdi ev sahibi muhtemelen bu Tarsus kasasının popülaritesinden faydalanmak istiyor.
0: E tabi para.
1: Yani muhtemelen bunun peşinde. Şimdi asıl bizim meselemiz...
2: Çok özür dilerim.
1: Buyurun hocam.
2: Bir ses, geri alsanıza burada seste ne diyor, bir fokuslanalım dinleyelim. Ne demek istiyor?
1: Aşağı yukarı.
3: Aşağıda
1: aşağıda birçok giriş var. Birçok giriş var aşağıda diyor.
0: Yukarısı diyor çıkıyor. Aşağısı çıkıyor diyor.
1: İyi misin Dumrul abi diyor.
0: Ölen polisin ismi ne? Bunu bilmek lazım. Eğer bu o polisin telefondan çıktıysa Dumrul olması lazım. İsim böyle söylüyor.
2: Odalar var, mezar odaları.
0: Evet, birden
2: mezar
0: fazla odaları. Çıkış var diyor. Aşağıdan çıkış var galiba diyor. Dumrul abi iyi misin diyor. O söyleme bu. Yani buradan çıkmak için yer aradıklarını aralarında konuşma geçiyor.
1: Aslında bu bir mezar odaları var. Bu
0: bak
1: bir...
0: elindekine dikkat ettin mi hocam?
1: Evet hocam.
2: O neyi anlıyor?
0: Yani ben şununla ilgili elindekine çok vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi bu ilk olayda, olayın ilk başlangıcında şamdanlar bulunduğuna dair çok tevatürler döndü ya. Bu görselde elinde taşıdığı şeyin bir şamdan bir vazo tarzında bir şey olduğu çok belirtili bir şekilde görünüyor.
1: Korumalı bir şekilde taşıyor.
0: Evet. Zaten tek ele taşıyor. Yani.
1: Şöyle muhafaza da taşıyor. Ya bu bir solar radar cihazı da olabilir. Portatif.
0: Olabilir. Ama olabilir mümkün.
1: Ama şu bölümde hocam dikkat ederseniz birçok şey var. Yapı dehliz. Var. Dehliz var. Ve bu aslında sadece bir mezar odası değil. Birçok mezar odasının olduğu bir nekropole benziyor.
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Bana gelsenize. Evin sahibi olduğunu iddia eden kişi yazdı bana şu an.
0: Ne yazdı?
2: Tarsus kazasındaki evin. Verin kırmızı evi verin. Beyefendinin ismini söylemeyeyim ben. Canlı yayını izliyorum diyor. Biz evin sahibiyiz. Bizim evin altına girdiler diyor. Çok televizyon kanalında konuştum ama yayınlamadılar diyor.
0: Tamam, evin altına giren kişi kim?
2: Girdilerden... Şu an bizi madem izliyor beyefendi, yazın yani...
0: Okuyalım.
2: Bu görüntüler o, sizin evin altı mı, bir onu yazın. İki, ne bulunduğu bilginizle evet. Bir yazın. Şimdi buradan Instagram'dan
0: ama
2: yazıyor bana.
0: Ama yan evden bahsediyor olabilir Türkan Bey.
2: Daha önce de sanki bu beyefendi bana ulaşmıştı.
0: Yan evin sahibi olan kişi olabilir bu. Bizim evin altına girdiler dediğin zaman olayı bilen kişi... Burası benim evim demiyor. Bizim evin altına girdiler diyor. Orada bulunan bir evlerden bir tanesinden giriş yapmış olabilir Türker Bey. Çünkü şöyle düşünün. Tarsus'taki bulunan evi şurada düşünün mesela. O kırmızı evi. Birden fazla giriş yerleri var bu eve. O evlerden bir tanesine giriş olabilir. Yani orada izletmesini
2: yani soyadını söylemeyeyim. Ahmet Bey bana ulaşan kişi yazıyor şu anda.
0: Türker Bey.
2: Okuyacağım ben de. Yani.
0: Büyük ihtimal şunu söylüyor.
2: Ne yazarsanız da okuyacağım.
0: O kırmızı eve giriş ilk zaman ilk kazıda.
2: Birinci görüntüyü verin.
0: O evden yapılıyor ya.
2: Evet.
0: Ondan sonra orası.
2: Evet yan ev diyor. Yani, hedef bizim evdi.
0: Ben söyleyeyim.
1: Evet.
0: Gri kapılı olan evden bahsediyor. Ben gittim o evi gördüm. Gri kapılı olan evden bahsediyor. İlk girişi merdivenli o evin. Milli İstihbarat.
2: Verin Caner'in görüntüsü hazırsa verin.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı yan evden girdi. İlk o evden. Çünkü arkeologlar bu evden girilmemesi gerektiğini. Eğer bir bulgu varsa bulgular bozulur. Evet. Girişleri iki evden yapıldı. Bir evin sol tarafında girişi merdivenli evden giriş yapıldı. Orası zaten gri kapılı yer. O beyefendi o evin sahibidir. Bir de arka cepheden giriş yapıldı. Çünkü arkeologlar devreye girdiğinde...
2: O fotoğrafı versenize. Kırmızı evin
0: evden giriş yapılmadı. Yani bu zamana kadar Türker Bey, o cinayetten sonra, yani ölümden sonraki evdeki o kırmızı evin altındaki bütün yapılan kazı girişi gri kapılı evden yapıldı.
2: Bir de Ahmet Bey sattınız mı evi? Onu da yazın bize.
0: Yok, duruyor.
2: Fotoğrafı verin. Bir de sattınız mı diye. Onu da
0: zaten oraya çok kişi geldi çekim yaptı.
2: Ha. Şu gri ev hangisi?
0: Bakın şurası Türker Bey. Ha. Gri ev şurası. Görüyor musunuz insan çıktığı yeri?
2: Evet.
0: Bakın gri evi şurada bir demir, şurada bir kapı var. Şimdi zaten burası şu yapıldı. Buraya yaklaşık bir 2 metre yüksekliğinde bir şey yapıldı.
1: İstinat duvarı.
0: İstinat duvarı değil de mermer şeyden. Demirden bir şey yapıldı geçici olarak. Şurada bir giriş yeri var. Türker Bey şurayı görüyor musunuz?
2: Evet.
0: Şuradan giriş yer var. Arkeologlar buradan girilmesinin doğru olmadığını, Eğer buradan giriş yapılırsa altı olan bulgulara zarar verilebileceği ile ilgili bilgi verildi. Girişlerin tamamı buradan ve şuradan, şuradaki evden yapıldı. Ve şöyle düşünün, yaklaşık 12 dehliz açıldığı söyleniyor.
2: Elindeki, o adamın elindeki şey fener olduğunu söylüyorlar bu arada. Sonra gözüküyor diyorlar.
0: Büyük
2: Şam'dan
0: fener.
2: Değil diyorlar, fener diyorlar.
0: Olabilir, tamam, ben ihtimal dahilinde söyledim. Ama bir dakika, fener olmuş olsa o bölgeyi aydınlatır, fener bayağı diyor. Aydınlatır.
2: Önünü aydınlatıyor zaten diyorlar.
0: Çıkışta bak, öyle
2: diyor
0: ama.
2: Ki, yani bir de Ahmet Bey şu an bize yazıyorsunuz ama biraz kanıt lazım sizin o evin sahibi olduğunuza dair. Oradan bana bir fotoğraf, kendinizin bir fotoğrafı varsa atırsanız sevinirim. Ev yıkılmak üzere diyor. Çok yeri yıkılmak.
0: Ya burası, buradan bahsediyorsa burası ev sahibi olan bir ev değil. Harabe olan bir yer. Burası kullanılmayan bir yer.
2: Oradan bahsediyor. Gri evden bahsediyor.
0: Tamam, evet. Kullanılmayan bir ev. Oranın sahibi olma ihtimali çok yüksek bence. Kullanılmayan bir yer. Zaten
2: bunun, sanki daha önce de ulaşmıştı çünkü bana bu beyefendi.
0: Buranın altında giriş yapıldığı ile ilgili videolar da var zaten. Bu beyefendi eğer o evi sahibi ise yaklaşık 20 kişi oranın, evet, altına girip merdivenli yer yapıldı oraya. Oranın altına girip dehlizler zaten bakıldı. Ama evin girişi buradan yapılmasının sebebi Milli İstihbarat Teşkilatı güvenliği buradan sağladı. Asıl çalışma buradaki evden yapıldı. Bunu bilsinler. İlk giriş burası yapılıyor güvenliğe alınması için. Burası komple kapatılıyor. Buradaki insanlarla ve komşularla irtibat kesiliyor. Zaten bakın.
2: Tamam. Ablam sizle yazıştı diyor, hatırlıyorum. Ablasının bana yazdığını hatırlıyorum.
0: Tamam, ben doğru buraya kişi. Gittim çünkü. Buraya gittim, evet, Türker Bey. Kişi. Buranın girişini de gördüm. Buranın ilk girişinin aşağısında merdiven yer yapılmış. Dehliz yapmışlar merdiven. Girişini direktman şuraya bağlamışlar Mustafa Hocam. Şuradaki bir salon bölgesi, evet, var. Buraya yapılıyor. Buradan salon bölgesine niye giriş yapmışlar biliyor musunuz? Şuradaki evden de direkt alta girmek için.
2: Ahmet Bey, bu bir şey söyleyeceğim. Aslında... Yani mesajlaşmayı da canlıyı da şöyle gösterebilirim. Ne bulundu? Yani çok tabii ki devlet güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde. Atın siz bana, ben bir göreyim. Yani ne sizce ne ya da ne var? Bir göreyim. Doğru, siz de sesli mesaj atmıştınız diyor. Atmıştım. Şimdi o ev yıkıldı diyorsunuz. Sonra ne oldu orada? Yani bir şöyle bir detaylıca yazarsanız ben de yayında yetiştirebilirim, okuyayım bunu.
0: Şu an yıkık değil o ev. Arka tarafı yıkık.
2: İşte çoğu yeri yıkıldı diyor.
0: Tamam, arka tarafından yıkıldı. Bahsediyor. Orası zaten giderken yıkıldı.
2: Madem öyle, bir şey söyleyeceğim. Bu üçlü... o Ahmet Bey de oradaysa...
0: Tamam, görüşelim.
2: Bence gidelim.
1: Gidelim.
0: Gidelim, tabii ki gidelim.
2: Bize kimse bilgi vermedi diyor.
0: Veremezler. Normal, veremez. Şöyle zaten bakın Türker Bey. Bu olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verildiği dakikada... Buraya öyle milletvekilleri geldi, hücum etti ki... Siz de biliyorsunuz hocam, siz de biliyorsunuz Türker Bey.
2: Bir şey bulunamadı dediler.
0: Bulunamadı dediler. Şimdi bu niye? Şimdi bakın... Sen bu evin sahibi de bile olsan, buranın altında bir şey çıkıyorsa bu evin sahibi sensin. Toplam altı devletin.
1: Hocam şimdi
0: bu bilgi devletin bilgisi, senin değil.
1: Bazı bilgiler vardır ki devlet sırrı olarak kalması gerekir.
0: Verilmez tabii. Tabii canım.
1: Şimdi her bilgi her yerde söylenmez. Her tarih eseri bulduğunu devlet ilan etmez.
0: Tabii canım.
1: Ne dedi şimdi? 86 yıl sonra bir cumhurbaşkanı statüsüne Vatikan'a gidildi. Yani bunun
2: görüntüleri altında, verin arkadaşlar.
1: Bunun altında çok ciddi derece devlet sırrı olan şeyler var. İkincisi, burada hiçbir uydu görüntü alamadı. Bütün jammerlar çalıştı.
0: Kapattılar.
1: Bütün oradaki hanelerin tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendi ki çok doğru yapıldı bence.
0: Olması gereken bu.
1: Olması gereken bu. Bu devletin büyüklüğünü...
0: Ki hocam gösterir. Zaten devlet girmeden önce ölü çıktı buradan.
1: Şimdi hocam buraya devlet el attı bu kazıya. Aslında bunun asıl patlaması definecilerden çıkma bu iş. Yani definecilerin daha önce bu olayı didikliyorlar. Burada bir olay yaşanıyor bu. Polis ölümünden daha önce de bir ölüm olayı vardı.
0: Harita iddiası oldu.
1: Harita orada. İddiası var. Başka ölüm olayları var burayla ilgili. Ondan sonra devlet buna el atıyor ve bakıyor ki hakikaten de devletin çok önemli bir yer. Ve burayı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından korumaya alınıp bu kazı gerçekleştiriliyor. Bu kazın ikinci ayı başlayacak. Bak söylüyorum ya, burada yakın bir tarihte. Bu evin güney cephesinde bulunan bir kütüphane var eski. Bu kütüphaneye kazı yapılacak. Devlet tarafından.
0: Arka tarafı.
1: Arka tarafından ve bu kütüphaneye kazı yapılmasını en çok isteyenlerden bir tanesi. Niye? Bu kütüphanenin tarihine baktığımız zaman İskenderiye Kütüphanesi'nden buraya aktarılan birçok eser olduğu söyleniyor eski yazıtlarda.
0: Nusanlar.
1: Eğer bu doğru çıkarsa müthiş bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Yani bütün dünya tarihini belli bir bölümünü yeniden yazabiliriz.
0: Ama işte burada bir virgül atayım hocam. Yani insanlar buraya şunu yormasın. Bundaki çok videolar çekildi. Ait sandığı burada bulundu. Değil
1: hayır,
0: böyle bir şey.
1: Hayır.
0: Yani burada bulunan bulgular da buna bir işaret yoktu zaten başından beri.
2: Bir sene sürdü diyor kaza. Ahmet Bey yazıyor bir yandan. Ben Ahmet Bey'i yarın nasipse arayacağım. Konuşacağız bu sefer.
0: Ya daha şöyle Türker Bey, şöyle bir şey söyleyeyim. O kazı bir sene sürdü ama beyefendinin bahsettiği bir sene süren kazı kazı işlemi değildi. Arkeologların

0: bulguları topladığı bir işlemdi. Kazı sadece 60
1: gün. Verin görüntü arkadaşlar.
0: Kazı sadece 60 gün sürdü Türker Bey. 60 gün. Bununla ilgili zaten raporlar var. Arkeologlar da yazılarını paylaştı
2: zaten. Şimdi zaten buraya...
0: Yazıları da var bunların. İyi bilmek lazım. Ama bir, bütün hepimiz kazı yapıldığında kırmızı eve odaklandık ya.
2: Evet.
0: En büyük algı neydi? Bakın burada burası o kırmızı evin giriş yeri. Hemen buradan zaten girişte. Evi şöyle düşün Türker Bey. Evin sol tarafı gri kapının olduğu yerde ilk Milli İstihbarat Teşkilatı'nda koruma yapıldığı yer orası. O yüzden bu evin 3 tane ayrı cephesi var. Hocam dediği gibi arka tarafta da belki farklı şeyler vardı.
2: Tabii tabii.
0: Yani bunlara ilgili çalışma yapıldı. Bugün baktığınız zaman bu kadar arkeoloğun, bu kadar istihbarat teşkilatının devreye girdiği bir yerde 2 günde 1 senede bitiyor bir kazı. En az 15 yıl mühür sürer
2: bu iş. Hocam çok üzülürüm. Ek olsun, mahalleye kaldırmayı düşündü devlet. Mahalleyi komple taşımayı düşündü.
0: Ama mahalle iyi uyum sağladı.
2: Evet.
0: İyi uyum sağladı.
2: Yani mahalleyi komple taşımayı düşündü çünkü buradaki hakikaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz burada yapılan, elde edilenleri, kütüphanede elde edilenleri bir çağa ışık tutacak.
0: Ya hocam zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının altı zaten zengin. Yani Türkiye'nin altında bir Türkiye daha var, bunu bilmek lazım. Tabii, Türkiye'nin alt üstü olduğu kadar altında bir yaşam var, bunu bilmek lazım. Yani Türkiye coğrafyası iyi tanımak lazım. Bakın Göbekli Tepe'yi konuşuyoruz, Karantepe'yi konuşuyoruz, Şanlıurfa'yı konuşuyoruz. Daha çok yerler var.
1: Peki. Şimdi Tarsus'u biz yine konuşacağız. Bu işin herhalde en çok konuşanı zaten biziz.
0: Evet.
1: Bu yeni görüntülerin de iddia edilen görüntülerin de peşine düşeceğiz.
0: Ama bunu da vurgulayın Türker Bey. Ahit sandığı
1: 42.
0: Burada değil.
1: Değil. Ahit sandığı.
0: Onu vurgulayalım ya.
1: Ahmet Bey'le de iletişime geçeceğiz. Konuşacağız. Şimdi Karahantepe'de Göbekli Tepe'den sonra insanlık tarihinin yeni odağı Karahantepe biliyorsunuz. Koruma çatısı da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Şanlıurfa Halliye ilçesindeki Karahantepe Ören yerinde yürütülen Geleceğe Miras projesi kapsamında yeniden yapılıyor, sıfırdan yapılıyor. Ve amaçlanan da buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi. İşte bakın böyle olacak Karahantepe. Göbeklitepe'de biliyorsunuz bir çatı var. Evet. O çatı da önemli. Karahantepe'ye de öyle bir çatı inşaatı başladı.
0: 7 katı bu
1: koruma
0: arada.
1: Çatısı.
0: Göbekli Tepe'den daha büyük 7 katı büyüklüğünde.
2: Karahantepe.
0: Ve Urfa'yı iyi bilmek lazım. Biliyorsunuz
1: Kültür ve Turizm evet. Bakanlığı yapıyor. Evet. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u gördük az önce. Bizzat kendisi de incelemelerde bulundu.
0: Ya muazzam bir çalışma. İşte Göbekli Tepe'yi görenler biliyordur zaten ama Karahantepe'ye çoğu insan gitmemiştir. Görmemiştir ama o bölgede çok önemli bölgedir. Belki de Göbekli Tepe kadar, onun kadar 7 tane daha bir bölgeden bahsediyoruz. 7 büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi Urfa'yı iyi bilmek lazım. Urfa'nın biliyorsunuz ki Mervan dönemi ve Mezopotamya,
2: evet.
0: Yani ticaretin döndüğü ve biliyorsunuz ki orada Mervan Üniversitesi var. Dünyanın en büyük üniversitesinden bir tanesi. Urfa bölgesi hem Mezopotamya'yı içine alan bir bölge. İbrahim Aleyhisselam'ın da orada bulunduğu ile çok güçlü rivayetler var. Oradan Filistin'e geçtiği.
2: Evet.
0: Hatta Eyüp Aleyhisselam'ın makamı var, huzur
2: Yakup
0: makamı var.
2: Yakup Aleyhisselam kuyusu var hocam.
0: Evet,
2: orada.
0: Yakup Aleyhisselam'ın kuyusu var. İbrahim Aleyhisselam'ın balıklı gölü var. Urfa bölgesini iyi anlamak lazım. Urfa bölgesi Türkiye'nin bir noktasıdır. Hatta Türkiye'nin Mezopotamya dediğimiz Asurların, Babilerin yaşadığı bölgeler.
2: Kenan Diyarı hocam.
0: Kenan Diyarı'dır.
2: Kenan Diyarı'dır.
0: O yüzden burada Turizm Bakanlığı eline sağlık. Çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir yapı. Göbekli Tepe gibi de çok güzel bir şeyler çıkacak. Buna emin olabilirsiniz.
1: Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Mersin'den mesaj yağıyor. Bu arada bana şey demişler ya, Ahmet Bey'in tüm yazdıklarını okudunuz mu? Gerçekten okudum ya. Ahmet Bey de gördü, şahit oldu yani. Okudum hepsini.
0: Ahmet Bey yan evin sahibi olan kişi. Yani direkt kırmızı evin sahibi değil.
1: Açıklama yapmadan atladınız diyorlar. Bir açıklama yaptık işte arkadaşlar yani.
0: Yani insanlar...
1: Bizi de şimdi tövbe dağıtına bırakıyorlar sanki evet. Bir şey açıklamak.
0: Hayır şunu zannediyor ama insanlar. Kırmızı evin sahibi Ahmet Bey zannediyorlar. Kırmızı
1: gri evin sahibi.
0: Değil. Gri evin yani sahibi. Gri
1: ama hedef bizim evdi zaten diyor.
2: Değil. Evet biz hayır. Aynı şeyi söyledik zaten.
0: Hayır hayır hedef onun evi olamaz.
2: Hayır hayır.
1: Öyle diyor Ahmet Bey.
2: Hayır ya Ahmet Bey o evden gitti zaten. Asıl mesele. Oradan sonraki 12 tane yer daha açıldı.
0: Tabii ki. Yani
1: hedef bizim evde diyor. Evet.
0: Hayır Türker Bey olması mümkün değil.
1: Hayır, hedef. Yan evi kazdılar diyor.
0: Hedef bakın Türker Bey. Onların yanındaki bulunduğu ev kırmızı ev.
1: Neyse biz ne yapalım biliyor musun?
2: Beraber gidelim.
1: Biz beraber gidelim
0: ya
1: Ahmet
0: Bey'le hedef onların ev olma şansı yok. Bir arkeoloğu düşünün Türker Bey. Düşünün ki burada bir bulgu olduğu yerde ayak basılmasın. O bulgu bozulmasın. Tarihi bir şey var orada. Bulgular kaybolmasın ya da o zarar görmesin diye... Direkt kırmızı evin bulunduğu yerden giriş yapılamazdı. Arkeologlar getirildi, işin uzmanları getirildi ve o gri evden giriş yapıldı. Sadece gri evden, yan evden giriş yapılmadı. Evin arkasındaki bulunan evden de giriş yapıldı. Yaklaşık 6-7 tane giriş bölgesi var orada. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekilleri gittiğinde tamam biz bu eve girmeyelim, en azından açılan yerden bir tanesinden görelim dediler.
2: Yok, izin vermedi.
0: İzin verilmedi
2: zaten. Bir şekilde girmedi. Özellikle...
0: Bu arada Mersin Tarsus halkına da helal olsun.
1: Yazan şimdi Burcu Hanım.
0: Tarsus halkına da helal olsun. Evet. Mersin Tarsus halkına.
1: Benim çocukluğum o evde geçti diyen benim mesajlaştığım ablası yazdı. Hatta tehditler bile aldık. Hedef bizim evdi. Herkese başvuru yaptık ama hiçbir şekilde dönen olmadı.
0: Ya devlet
1: demiş
0: tehdit
1: bana daha önce.
0: Tehdit olmaz orada. Tehdit yok.
2: Devlet tehdit.
0: Ya orada bir kazı var. Çalışma
1: çerçeve
0: var.
1: Çerçeve için aldınız, benim evim yazmış daha önce.
0: E tamam. Ahmet o gri evden bahsediyor. Tehdit olma şansı yok. Devlet tehdit etmez. Devlet şimdi şunu söylüyor. Ya bakın yanlış anlamayın. Dünya tarihini yansıtabilecek bir çalışma.
1: Hanımefendi Burcu Hanım.
0: Dünya tarihini, dünya basında bile yansıdı bu olay. Sadece Türkiye'de olmadı bu olay.
2: Evet.
0: Araştırmasını yapın. E devlet gelip şunu söyleyecek. Bakın orada birçok tevatüre dönmeye başladı.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yayın şeye döndü. Müge Anlı'nın yayınına doğru ilerlemeye başladı.
0: Türkiye abi neden böyle oldu biliyor musunuz? Bu zamana kadar burasıyla ilgili hep ayı sandığı burada, hep ayı sandığı burada çalışmalar yapıldı.
1: İlk kez belki de bu sahipleriyle konuşacağız.
0: Tabii güzel, güzel bir şey oldu. Belki de gider orada çekim yaparız.
1: Tabii.
0: Çekim yaparız. Ama bu şeye dikkat edelim. Tehdit olayı biraz yanlış olur. Devlet orada korumak zorunda. Mersin Tarsus halkına helal olsun. Çok güzel uyum sağladı. Kimseye bilgi vermediler. Devletin yanında oldular. Devlet kimseye tehdit etmez.
2: Ya, Türk halkı zaten hep devletin yanındadır
0: yani
2: hocam.
0: Onu vurgulamak lazım. Mersin halkına da helal olsun. Ciddi bir çalışma var. O kadar kaos var. O kadar bilgi almak isteyen var. Bakın şöyle düşünün. Oraya çekim yapmaya gelip de insanlara şöyle teklif edilmiş. Ya birkaç kuruş para verin de bilgi ver.
2: Evet.
0: Demişler ki hayır kardeş. Devlet yasakladı. Yani parayla bile halkan bilgi alamamışlar. Helal olsun o yüzden. Güzel bir çalışma olmuş. Karahantepe ile ilgili de söyleyeceğim. Ben dünya tarihi için Urfa çok önemli.
2: Hocam, Mustafa Hocam. Şöyle izah edeyim. Öncelikle ben Kültür Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Bütün bu kurtarma kazılarıyla ilgili. Ben de Çavdarhisarlıyım. Kütahya Çavdarhisar. Bizde dünyadaki ilk Arizona tapınaklarından bir tanesi var. Evet. Son yıllarda Arizona Tapınağı ve çevresindeki o yaşam nekropolünü tekrar bakanlık kurtarma kazılarıyla harekete geçirdi. Ve inanılmaz derece 3000 yıl önceki sandallarla, kayıklarla gidilen yolu tekrar açmaya başladı.
0: Güzel.
2: Bu müthiş bir çalışma. Şöyle müthiş bir çalışma. Çavdarhisar nüfusundan fazla turist gelmeye başladı yurt dışından.
0: Güzel bir şey.
2: Yani evet. Onun için bizim topraklarımız yaşayan miras.
0: Burası öyle olacak.
2: Burası da öyle. Yani daha niceleri var. Daha bizim 7 İnayet Kilisesi ile ilgili çalışmalar var önümüzdeki yıllarda. Murat Dağı ile ilgili çalışmalar olacak. Yani birçok olacak.
1: Çok.
2: Turizm Bakanlığı bu konuda ciddi derecede
1: çalışma içerisinde. Bu yazı biz program tatile girdiğinde verimli geçirelim. Biz bunları çekelim, yeni sezonu depolayalım.
2: Evet hocam.
1: Buyurun hocalarım, alayım size. Kitabımızı da uzun zamandır tanıtmıyorduk. Hakan Demir'le beraber yazdık biliyorsunuz. Epstein Karanlık Sırlar kitabı. Destek Yayın Evi'nden çıktı. Birkaç ay oldu çıkalı da. 2 ay oldu zannedersem. Alırsanız en azından bu yaşananları da okumuş olursunuz. Derli toplu bir şekilde bunu da göstermiş olalım. Ben bir yandan da Ahmet Bey'in de yazdığından bakıyorum. Bakın ne diyor, bak çok ilginç yani. Yani bizim evimiz çöktü.
0: Ama orada...
1: Hedef bizim ev. Yan evden bizim eve girdiler diyor. Evimizden olduk, 9 yıldır kirada oturuyorum. Allah Allah. Bunu detaylıca konuşmak lazım.
0: Bu biraz şey, bakın detaylıca şöyle. Yani Türkiye Bey şöyle anlamak lazım. Burada da bu konuşmalar da yanlış bir yere gitmesin. Orada ciddi bir tarihi bulgular var. Orada çok ciddi bir çalışma yapıldı. İster istemez tabii ki bazı tahrifler ve cezalar olmuştur. Ama bu kişiyi mağdur etmek adına olan bir şey değil. Evet. Bakın bu dünya basında yer almış bir şey. Bu Türkiye Millet Meclisi ayağa kaldırdı. Milli İstikbal Teşkilatı ayağa kaldırdı. Dünyanın birçok yerine arkeologlar geldi burada çalışmalar yapmak istedi. O yüzden burada ufak tefek bu tarifler olacaktır. Mağduriyetler de mümkündür, söz konusudur. Ama devlet mutlaka bu mağduriyetleri giderebilecek güçte olduğu
2: tabii,
0: için.
2: Güçlü bir devlet.
0: Şu an niye mağduriyetimiz giderilmiyor? Çünkü burayla ilgili çalışma tamamlanmadı. O yüzden bunu iyi algılamak lazım. Burası şu an bekletildi. Siz şunu düşünmeyin. Türkiye'de bu çalışmalar dururken dünyada bu çalışmalar çok ciddi takip ediliyor. Bakın Karahantepe'yi konuşuyoruz. Karahantepe ile ilgili hatırlar mısınız? Bir gümüş levha vardı. Sabah bir kalktı insanlar. Gümüş levha, yazıt buldular. Dediler ki işte uzaylılar getirdi, UFO'lar getirdi. Devlet de dedi biz koyduk kardeşim, reklam yapmak için.
2: Aynen öyle.
0: Devlet her şeyi takip ediyor. Bu Karahantepe de böyle. Göbekli Tepe'nin 10 katı. Dünyada çok büyük yer alacak, göreceksiniz. Çok farklı şeyler çıkacak.
2: Çok.
0: O yüzden bunları şöyle algılamak lazım. Bunlar bizim için değerdir. Toprak devletindir.
2: Bu kadar basit.
0: Üstünün kiralisiz.
1: Video açacağım diye.
0: Atsın. Bir gidelim çekim yapalım orada. Gidelim çekim yapalım. Birebir röportaj
1: yapalım. İzleyici de merak edecek şimdi nasıl bir video geldiğini.
0: O zaman bununla gibi YouTube çekelim. Çekelim abi.
1: Konuşuruz. Konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Efendim perşembe akşamı yine saatler 23.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Washington eyaleti. 20 yıl öncesi.
1: Ya röle de bir sorun var ya da bujide. Aletlerim kulübede. Hemen hallolur.
2: Yardım edeyim mi? Baba?
1: Evet, tabii edebilirsin.
2: Sence güvenli mi? Yani kulübe.
1: Neden? Saklayacak değerli bir şeyin mi var?
2: Hayır.
1: Beyzbol kartların çalınır mı sandın?
2: Hayır. Geçen gün telefonda konuşuyordun. Güvenli evdeyim dedin.
1: Kulübe için bazen öyle denir.
2: Güvenli değil mi yani?
1: Güvenli bir şömine. Belki biraz marshmallow saklarız.

0: Gitmeliyiz. Hem de hemen. Hadi.
1: Baba. Baba, neler oluyor?
0: Ne olursa olsun buradan sakın kıpırdama.

Ara ara anca buldum seni. Hadi dökül bakalım. Hepsini.

0: Bak ben şöyle karar alırım. Kazan ve yaşa. Kaybet ve öl. Tüh be, yazık oldu. Hep yek. Ne diyebilirim ki? Her zaman kasa kazanır.
1: Hayır!

günümüz.

0: Sana Snake Eyes diyorlar ve hep sen kazanıyorsun. Tabii senin tekniğin biraz kaba ama avantajları da yok değil. Ne zamandır gözüm üzerinde.
1: Biraz ürker gibi oldun.
0: Sokakta büyüyenler kazanmak zorundadır. Benim adım Kenta Takamura. Bana senin gibi bir adam lazım.
1: Kişisel alma ama senin gibi tiplere asla çalışmam. Veya herhangi başka birine.
0: Biliyorum. Yalnız takılıyorsun. Tüm bahisler sana yatana dek dövüşüyorsun. Sonra gidiyorsun.
1: Benim olayım bu.
0: Sen küçükken baban gözlerinin önünde öldürülmüş. Doğru mu? Çalışacağım adamı araştırırım.
1: Dediğim gibi hiç mi hiç ilgilenmiyorum. Yanlış kapıya geldin.
0: Daha teklifimi duymadın.
1: Umurumda değil.
0: Yanan Dağ Kulübesi'nden çıkarılan cinayet kurbanının kimliği tespit edilemedi. Adamların bunu otel odanda bulmuş. Polis cesedi teşhis edememiş galiba. Katili de henüz bilinmiyor. Bu Bay Snake Eyes. Size teklifimdir. Birilerini bulmakta çok iyiyimdir. Özellikle birilerini öldüren birilerini. Gel bana çalış. Benden sana söz. O adamı bulacağım.

0: Sana benim ekipte yer açacağım. Rıhtımda başlayacaksın.
1: Los Angeles limanı 4

0: espri de bayatladı be.
1: Oy! Bak ya o!
0: Hey, ha. Sakin, sakin ol. Onlar çocuk. Öyle sanıyorum ki seni mahalle takımına seçmiyorlar da.
2: Çok
3: hey, doğru. Hey, gel ha?
4: Bir sakin ol. Ha? Saygısızlık etmek istemedi. Değil mi?
0: Ya, tabii.
4: Senin olayın ne bilmiyorum ama yürek yemişsin.

0: Balıkçı çocuk. Neler oluyor? Patron seni çağırdı. Başım dertte mi? Birininki dertte. Bıçak kalsın. He?
1: Bizim için tek geçer akçe vardır. Ama para değil, korku değil. Sadece tek ve basit bir şey. Güven. Çünkü güven olmadan sadakat de olmaz. Sadakat olmazsa yakuza da olmaz. Hoy!
2: Sürmesin!
3: Tommy-san, beni gördüğüne şaşırdın galiba. Kenta, seni böyle bir çöplükte, böyle adamlarla bir arada mı bulacaktım? Kuzenim Japonya'nın en güçlü varislerinden biridir.
4: Sen de şerefi beş para etmezlerinden.
3: Bu adam bize ihanet etti. O gizli bir ajandır. O çok kıymetli klanına ihanet etmiştir. Ona biraz sadakat dersi verelim de öğrensin.
4: Bu bir hata. Bu büyük bir hata.
3: Hayatta istediğimiz her şeyin bir bedeli var. Hadi yap şu işi.

0: Hüsrana uğrattın.
1: Kentsa!

beraber. Bir zahmet.

Artık gidebilir miyiz?

0: Hayır, hayır.
1: Canta!
0: Bu koyun vatandana.
1: Tamam mı? Uğraşıyorum.

0: Sen iyi misin?
1: Evet. Bomba gibiyim.

0: Güzel. Hayattasın.
1: Tommy.
0: Güvendesin. Eve gidiyoruz.
1: Benim evim yok.
0: Seninkine değil. Benimkine. Sana borçlandım. Bu kan borcu. Hayatımı kurtardın. Neden?
1: Ben katil değilim. Gözlerine baktım. Onurlu bir adamsın.
0: O zaman neden Yakuza için silah kaçırıyorsun?
1: O bir hataydı.
0: Ha şunu bileydin. Kenta seni tekrar gördüğü an işin orada biter.
1: Sana kuzen dedi.
0: Biz birlikte büyüdük. İkimiz de kendi klanımızın müstakbel liderleri olacaktık. Bir klana iki lider fazla. Tabii Kenta da beni öldürtmeye kalktı. İhanet ettiği anlaşılınca da onun kaderini belirleme görevi bana verildi. Ceza çeksin dedim. O gün bugündür yönetimi ele geçirme derdinde. Tabii kendi bildiği yoldan. Açgözlülükle ve şiddetle.
2: Ben de bilmiyordum Kenta'nın Japonya'ya silah kaçırdığını. Bugün öğrendim.
0: Pusuya düştüm. Artık seni de düşman bilir. Yani Los Angeles'taki balıkçı çocuk hayatın sona erdi. Geri dönüş yok.
1: Hey, nereye gidiyoruz?

0: stop you.
1: Hadi canım.

0: Tam olarak ne iş yapıyorsun?
1: Biraz ondan, biraz bundan.
0: Eşin mi?
1: Hayır.
0: Kız arkadaşın?
1: Aa.
0: Kardeşin mi?
1: Akiko güvenlikten sorumlu yöneticimiz. Tavsiyelerini dinleriz. Ama uymak zorunda değiliz. Klanımızın lideri yabancılarla pek görüşmez. Eğilmeyi sakın unutma.

0: Snake Eyes. Arashikage klanımızın lideriyle tanıştırayım. Sen. Benim büyük annem.
1: Torunumun hayatını kurtaran adam. Arashikage olarak sana borçluyuz. Bu Japonya sana borçlandı demektir.
2: O kadar önemli değil. Bir sıcak banyo ve uçak bileti yeter bana.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Kal. Bize katılmanı istiyorum. Arashikage'ye katıl.
3: Sen Sama, müsaadenizle. Bu kadar işimize girmiş olması bile zafiyettir.
0: Ben ona kefilim.
3: Kusura bakma Tomi-san. Klanı sen yönetmiyorsun. Henüz değil.
0: Ama bir gün yöneteceğim. Ve bana bir savaşçı lazım. Onun gibi. Yanı başımda. Hayatımı emanet edeceğim biri. 600 yıl boyunca ninjalarımız Japonya'ya huzur ve istikrar sağladı. Edo döneminden beri iktidarın gizli kılıcı demir duvarı oldu. Ama zaman değişti. Yeni tehditlere yeni stratejiler gerekir. Aramıza bir yabancı katmak gibi. Bunu herkesten iyi bilmen lazım, Akiko. Yeni dostumuzla ilgili tereddütü olan varsa, savaşçının 3 sınavıyla tereddütlerini giderebilir.
1: Peki o bu sınavlara katılacak mı?
0: Katılacak.

0: Pardon da neyin 3 sınavı dedin sen?
1: Adayın gerçek karakterini ortaya çıkaran 3 sınav vardır. İlk ikisi seni ego, öfke ve korkudan arındırır ve seni üçüncüye hazırlar. Zaten asıl sınav odur. Katılıp katılmamak, o da senin kararın.
0: Ya başaramazsam?
1: Ölürsün.
0: Sen ciddi misin?
1: Bak, başaracağına inanmasam seni bu işe sokmazdım. Sana bir isim veya bir geçmiş veremem ama gaye sunarım. Hepsinden önemlisi yuvan olur.
0: Niye böyle bir şey yapasın?
1: Çünkü ben sendeki onuru gördüm. Gel. Biraz dinlen. Sonra karar verirsin.

0: Bu süre zarfında benim evim senin evindir.
1: Oyuncaklar da dahil mi?
0: Amerikan kafası.

0: Hazır. Başla.
1: Kısa sürede çok hızlı ilerle. Fazla vaktimiz yok. Araşka gelen kaba kuvvetten fazlasıdır. Bizler ajan, kılavuz, muhafız ve casusuz. Sınanacaksın, yaralanacak, ıstırap çekecek, başarısız olacaksın. Ve bana durmadan sızlanıp başımın etini yiyeceksin.
2: Bence bu büyük bir hata. Parmak izi eşleşmedi. Yüze hiçbir yüz tanıma platformunda çıkmadı. Senin çomartan bir hayalet gibi.
3: Hayaletten korkmam.
2: Ben ciddiyim Tommy. Yakuza'ya çalışıyordu, unutma.
3: Ama onlardan değil.
2: Bu onu bizden biri yapmaz.
3: Biz mi? Benim adım. Benim adım. Tommy Saburo Arashikage. Bu klanı tehlikeye atar mıyım sence? Bu klan ben demek.
2: Tommy-san, sadakatini sorgulamıyordum.
3: Kararlarımı sorguluyorsun. O benim hayatımı kurtardı. Ona bu şansı borçluyum.
2: Bunu çok iyi anlıyorum. Ama kararlarında acele ediyorsun.
3: Aniden sinirleniyorsun, ani tepki veriyorsun. Bütün bunlar büyük annemin lafları. Hata yapıp yapmadığımı yarın anlayacağız.
2: Adayların %80'i ilk sınavı geçemez. Demedi deme.
3: Ha, yani %20'si geçiyormuş Akiko. Demedi deme.
4: 600 yıl boyunca ninjalarımız dünyanın en büyük savaşçıları tarafından eğitildi. Heartmaster. Ve çok saygıdeğer Blind Master. Dövüşmeyi öğreneceksiniz, gerekirse nasıl öldüreceğinizi. Ama hepsinden önemlisi Arashikage zihniyetine uygun yaşayabilmeyi.
3: Egodan sıyrılmalısın. Onurlu dövüşmelisin. Kendinden uzaklaş, doğruluğa ulaş. O zaman ahengi yakalarsın.
4: Soracağın bir şey var mı?

0: Ben
1: konuşma! Sen bir hiçsin. Bu sınav büyük bir vakit kaybı. Başaramazsın.
0: Tamam. Tırt mestir miydi? Neyse hadi işte. Hadi başla.

0: Birinci sınav. Bu kaseyi benden al. Ben de onu senden alacağım.
1: Hadi söyle bakalım. Asıl hedef nedir?
0: Suyu dökmeden bu kaseyi alacaksın. Dördüncüde de yapamazsan eğitimin başlamadan biter.

2

0: Bu da 3 etti.
1: なんてみっともない。
2: まだ道は遠いな。
3: Ego'dan sıyrılmalısın. Kendinden uzaklaş, doğruluğa ulaş. O zaman ahengi yakalarsın.

0: Tebrik etmeyecek misin? Bir gitti kaldı iki.
1: Tebrik ederim. Bir kase su lazım olursa senden isterim.
0: Çaktırmıyorsun. Ama ben anlarım. Benden etkilendin.
1: Hakkında çok farklı görüşlerim var. Üçüncü testi geçemezsen ölürsün. Zaten sonrası fark etmez.
2: Tommy'ye, gerçekteki Thorium'uza, her zaman güçlü, akıllı ve onurlu ol.
3: Snake Eyes'a, onurunla öl.
2: Kampai.
0: Bir şey dedi, Thorio gibi.
4: Onun anlamı ailenin reisidir. Araşkage soyunun son varisiyim. Ta çocukluğumdan bu yana lider olmak için eğitildim. Bu benim kaderim. Ama tabii klanımı sonraki yüzyıla taşıyabilmek için uyum sağlamalıyım. Hepimiz uyum sağlamalıyız. Senin gibi savaşçılara ihtiyacım var. Yeni dünyada doğmuş, büyümüş ama Araşkage zihniyetinde ustalaşabilecek ve bu klanın geleceği olacak. Omuz omuza dövüşecek. Kardeş gibi. Her neyse. Ye.
5: Hardmaster niye bana öyle bakıyor?
1: Bakmıyor. İleri derecede miyoptur. Ama Blindmaster var ya, o ayrı. Onun gözü üstünde.

0: Yalancıyı sesinden tanır diyorlar.
1: Ya çok da yeni ne?
2: Baksana Tommy motorumu kullanabilirsin dedi. Motosiklet.
3: Bike nolimasu? Ha, hiç de mu ikamasu yo.
4: İşte bu.

0: Geleceğinden emin değildim.
1: Neden? Beni Los Angeles'ta kan revan içinde bıraktığın için mi?
0: Tek görevin Tommy'yi gemiye bindirmekti.
1: Senin kıçını tekmelemek için 50 yakuzayı devirebileceğini söylememiştin bana.
0: İşe yaradı. Onun güvenini kazandın. İçeridesin. Bu arada şeye ne dedi? Gözlerinde onurlu bir adam gördüm lafına.
1: Çok hoşuna gitti.
0: Hiç şüphem yoktu.
1: Ortak geçmişinizi anlattı. Onu öldürmeye çalışmışsın. Seni klandan attırmış.
0: Aile içi meseleler seni ilgilendirmez.
1: Evet, o konuda haklısın çünkü ben yokum.
0: Seninle anlaşmıştık.
1: Anlaşmada sözünü tutan tek taraf benim ama.
0: Ben de sana bir hediye getirdim.
1: Onu bulmuşsun.

0: Nerede o? Ağır ol bakalım. Ben sözümü tuttum. Şimdi de sıra sende.
1: 3 sınavdan geçmemi istiyorlar. 3. yapamazsam öleceğim. Benden her ne istiyorsan çabuk olsun.
0: Bu sana kalmış. Kalenin içinde paha biçilemez bir tarihi eser var. Güneş mücevheri. Bu Araşkage gücünün sembolüdür. Mücevheri bul, bana getir. Babanın katilini sana vereyim.

0: おもてなしに心から感謝します。
1: よくできました。では次の言葉を繰り返してください。私をありがとう。
2: ありがとう。
1: あなたの
2: どういたしまして。
3: ビシェリ
2: ーああ、güvenlik var. Neyi koruyorsun?
3: Ben çok küçükken güneş tanrıçası hakkında hikayeler anlatırlardı. Evvel zaman içinde insanların karakterlerini sınamak istemiş ve onlara bir hediye göndermiş. Mücevher biçimindeymiş. Mücevher içinde güneşin gücünü taşırmış. Biz de onu korumaya ama daha önemlisi asla kullanmamaya ant içmişiz. Ama büyürken nedenini anladım. Bize yanlış yapanı yok edecek güce sahibiz ama bu insanı yoldan çıkarır. Hakiki güç disipline muhtaçtır. Bunun adı sabah güneşi. Bu sana hediyemdir. İlk sınavı geçme hediyem. Silahla ateş etmek kolaydır. Ama kılıç onurlu bir silahtır.
2: Domo arigato. Sen beni anladın.
3: Doitashimashite. Eline yakıştı.
2: Hey, broşüre nükleer bir mücevheri yazmamışlar.
3: Onu çok az insan görebilir. Büyük anne, ustalar ve ben.
2: Bir masal için bu kadar protokol niye?
3: Protokol değil, DNA kilidi. Dedim ya, kan ailem için önemlidir.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Seni. Yürüyüşe çıkmıştım da.
0: Kılıçla mı?
1: Eğitimimi ciddiye almaya karar verdim.
0: O sabah güneşi onurlu bir silahtır. Onu hak ettiğinden emin misin? Onu kullanabilecek misin?
1: Ne kadar zor olabilir ki?
0: Öğrenmeye ne dersin?
1: O yara izi nasıl oldu?
0: Sen o adı nasıl aldın?
1: Aha, beni tanımaya başlayınca öğrenirsin.
0: O kadar yaşarsan. İddiaya var mısın?
1: Seni dinliyorum.
0: Bana dokunabilirsen iki kulağını da kesmem.
1: Peki kaybedersen?
0: Niye buraya geldiğini söyle.
1: Söylemiştim ya. Eğitim için.
0: Araşka G diyorum.
1: İddiaya varım.
0: Vur bana. Kılıcınla. Bana erkek gibi saldır. Mesele yetenekte değil, kalptedir. Kalbin temizse sırlarımız sana kendini gösterir. Değilse... sonunu getirirler.
1: Cevaplayacak mısın?

0: Onursuz zafer zafer değildir. Kent olduğuna emin misin?
1: Silahları Japonya'ya başka bir yoldan getiriyor. Sevkiyatı bu akşam karşılayacak. Hızlı davranırsam tepesine binerim.
0: Yerini öğrendin mi?
1: Shinjuku.
0: Bir ekip yollarım.
1: Hayır. Bunu kendim halledeceğim.
0: Yüzünde yine o ifade var. Fırtına öncesinin gölgesi.
1: Kenta'yı gebertmeden o fırtına dinmeyecek.
2: Tommy. Seninle geleyim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Beyaz giymeye bayılırım.
14: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
13: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Paska. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma

0: bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Sokak çıkışını tutacağım. Tommy, gerisini sen hallet. Ve sen, silahlara göz kulak ol.
6: Peki ya Kent ha? O benim.
5: Geldiler.

0: çocuklar.
1: Polis!

0: kobra.
1: Ne kadar çok silah var. Kenta bunlarla ne yapacak?
0: Savaş başlatacak. Bizimle. Yani desteğe ihtiyacımız var. Gidelim Scarlet.
2: Binbaşı O'Hara.
0: Bir dakika lütfen. İcabına bakılacak sürpriz konuklar var. Dinliyorum.
3: Kenta Tokyo'ya döndü. Ve Kobra ile ittifak kurmuş.
0: Fotoğraf yeni mi?
2: Bu gece çektim.
0: Biraz bekler misin?
4: Endişelenmeli miyiz?
0: Scarlet için mi?
3: Hayır. Binbaşı O'Hara Joe takımındandır.
4: Nereden?
0: Küresel seçkin bir kontrgerilla birimi. Onlar iyi adamlar.

0: kobra.
1: Bu kobra olayı nedir?
0: Olay şu. Gizli bir terörist hücreler ağı var. Suç örgütleri, silah üreticileri ve paramiliter grupların bağlı olduğu tek bir merkezi yapı. Şiddet ve gasp yoluyla korku salarak küresel devrim yapmaya ant içmiş bir gölge organizasyon.
2: Dikkat, temizlik yapıldı.
3: Binbaşı O'Hara. Binbaşı.
4: Affedersin, sana bir görev özeti geçtim. Eski bir dostu takipteydim. Japonya'ya o da yeni ayak bastı. Bu biraz santa olamaz. Adı Anna de Cobre, namı değer barones. Görüşmeyeli bayağı meşgulmüş.
0: Milletvekilini mi öldürmüş?
4: Onunla birlikte aynı trendeki diğer 200 yolcuyu da. Seçimlere müdahale için. Nazao'dan Boroya'ya kadar bir dizi bombalama, suikast ve sivil itaatsizlik eyleminde parmağı var. Üst rütbeli bir kobra.
5: Kenta'nın baronesle bir bağ varsa sizin için tehlike büyük. En kısa zamanda Tokyo'da olacağım.

0: teröristlere yardım hesapta yoktu.
1: Vicdan kasmak için biraz geç kalmadın mı? Her birimizin kendi hedefi var. Ama hiçbiri bu kurduğumuz üçlü yapının çalışmasına engel değil. Birinde olan diğerine lazım. Barones.
2: Kim olduğunu biliyorum. Neler yaptığını da. Çalmamı istediğin taş kobra için değil mi? Hayır. Anlaşmamız böyle değildi.
1: Dediğim gibi. Karşılıklı al-ver dengesi içindeyiz. Kent akılanı yok etmek istiyor. O klanın sakladığı şey bana lazım. Bizde senin istediğin şey var. Ama tabii fikrin değiştiyse yürür gidersin. Ama o zaman o da gider. Agustin adını kullanıyor. Babanın hayatını söndüren adam. Tabii seninkini de.
2: Bana yerini söyle.
1: Şu anda bizim elimizde. Şundan emin olabilirsin. Şimdi vazgeçersen onu bir daha asla göremezsin. Bu derin öfke. Bunca yıl içinde taşıdı. Tam huzura erecekken bu avı sonlandırmak istediğine emin misin? Sen bir düşün. 3 günüm var. Sonra salarım gider.
3: İnan bana, o işi yapacak.
1: İyi eder, yoksa ikinizi de gebertirim.
4: Her savaşçının düşmanına fırsat veren bir zaafı vardır. İkinci sınav bunu açık eder. Zarar görmemek için sana neyin zarar verdiğini görmen gerek. Bu sınavı başarabilen az olur.
2: Herkes nereye kayboldu?
4: Bu sınav senin için ve çok özeldir. Yalnız yüzleşeceksin. Işık her şeyi aydınlatır. Onu takip et.

Senin bir suçun yok. Küçük bir çocuktun. Seni kurtaramadım. Kendini kurtardın. Benim için önemli olan buydu.

0: Geçtim mi?
1: Bu sadece geçilen veya kalınan bir sınav değil. Asıl zaafını gösteren bir aynadır. İçini daha çok acıtacak olsa da kendini ondan kurtarmalısın. Üçüncü sınavı başarmanın tek yolu işte budur. Ve inan bana, bu sınavdan kalma lüksün yok.

0: 動作検知器が動きを捉えました。
1: 誰だか分かったか。
0: いや、覆面だったんで。でもどうやって城壁を越えたんだ。

0: Bir şey mi kaçırdım?
1: Seni şehre kadar takip ettim. Biliyorsun zaten. Nereye gittin?
0: Güvenilmez olduğumu ispata çalışıyorsun.
1: Seni tanımıyoruz. Bu tehlike demek.
0: Kendini koruyabilirsin.
1: Bu klan için tehlikelisin. Buranın benim için anlamı büyük. Her şeyimi Araşkagi'ye borçluyum. Aile ne demekmiş burada öğrendim. Bunu anlayabiliyor musun?

0: Neden bir hayalet gibiyim biliyor musun? Ben küçükken babamı öldürdüler. Nedenini öğrenmeye çalıştım. Sanki hiç yaşamamıştı. Sahte kimlikler, sahte belgeler. Hakkındaki her şey sahteydi. Kendi adım bile.
1: Seni bul.

0: için bulamadım.
1: Üçüncü sınavı da geçersem Araşkage olurum değil mi?
0: Eğer geçersen.
1: Geçmek zorundayım. Bugüne kadar affedilemez şeyler yaptım. Sana hiçbirini anlatamam. Ama bu aileye katılabilirsem, onu koruyabilirsem, hepsi telafi olacak.
0: Kalbini arındır. Orada her ne saklıyorsan, sınavda ortaya çıkacaktır.
2: Zihnim bana bulanık göründü. Aynanın iki tarafında yaşıyorsun. Bu sınavı almaya hazır mısın, değil misin, onu sen bilirsin. Sınava gireceksen bundan emin ol. Üçüncü sınav başladığında geri dönüş yoktur.
1: Eminim.
2: Bu sınavı geçen Araşkage'ye kabul edilir. Hayatta kalırsan bizim bilgeliğimizi ve gücümüzü kuşanırsın. Ama klana bağlılık yemini etmen gerek. Bu şartı kabul ediyor musun?
1: Ediyorum. Aşağı inince ne yapacağım?
2: Orada bir zemin taşı göreceksin. Üstünde dur ve neticeyi bekle.
1: Komik olan nedir?
3: Göreceksin. Snake.

0: biliyor. Cezalandırılacak.
1: Büyük anne.
0: Onu aramıza sen soktun. Sen de onun kadar suçlusun.
2: Hayır Sanson. Asıl suç bende.
0: Açıkla bakalım. Yalan söylemenin cezası ölümdür.
3: Hepimiz dinliyoruz.
2: Kalbim temiz değil. İntikam peşindeyim. Babamı öldürdüler. Bütün ömrümü onu öldüren adamı bulmaya adadım. Onu öldürecektim. Hayatta istediğim tek şey buydu.
3: Söyledikleri doğru.
0: Dürüst olarak canını kurtardın. Ama Araş Kage'ye katılamazsın.

0: Bana anlatmalıydın. Seninle kardeş olacaktık.
1: Seni yüzüstü bıraktım. Sen benim bildiğim tek kardeşsin. Sana olan borcumu canımla ödeyebilirim.

0: Keşke bunu yapmasaydın.
1: Akiko.
0: Yara izimi sormuştu. Güvendiğim son adam yaptı.
1: Bugünlerde kimseye güvenilmiyor.
0: Ders alma vakti.

0: Onu aldın mı?
1: Araş Kage'ye savaş açacaksın değil mi?
2: Sana ne bundan? Anlaşmayı unutma. Söz verdiğim şeyi alacaksın.

0: Kimsin sen?
1: Babamın katilisin.
0: Biraz daha açık olmaya çalışman gerekiyor. Bugüne kadar çok adam öldürdüm.
1: Zarları at.
2: Kazan ve yaşa.
1: Kaybet ve öl. Zar at. Zar at.
0: Hep yek.
3: Sen öldün.
1: Düşün.
4: Tamam oldu. Seni şimdi hatırladım. Babanı kurtarmak için saldırmıştın.
1: Onu neden öldürdün?
4: Kobra emir verince sorgulamazsın.

0: bir kobrasın.
1: Öyleydim. 3 hafta öncesine kadar beni silah zoruyla helikopterden indirdi. Beni verdiğine göre çok önemli olmalısın barones için. Hadi artık bitir şu işi.

0: seni korumak zorundayız.
1: Önemli olan klanı korumaktır.
0: Klan sensin.
1: Tek başıma bir değerim yok.

erken başlamış.

göreceğim hemen onda.

0: 案に戦いました。すぐ楽にしてあげましょう。
1: Asil bir tavır ama o sözü ancak ben verebilirim.
2: Mücevher, kılağın yerle bir oldu. Kendi sözümüzü tuttuk. Umarım sen de tutarsın. Bu mücevherle kobra yenilmez olacak.
3: Ben de kalsa daha iyi.
4: Besle kargayı olayı.
2: Kes sesini. Kobra seni yeryüzünden siler.
5: Siz büyük annemi koruyun. Ben mücevheri alacağım.
1: Beni dışarı atınca seni uyarmıştım. O gün geldi işte. Diz çök. Peki o zaman. Geber.
5: Saldırıya uğradık. Tommy geldi.
1: Sen kal.
4: Zor durumdasın ha?
2: Ben neler gördüm.
4: Yine de geçici bir ittifak öneriyorum.
2: Pekala, ama sonunda özgür olurum.
4: Hiç şansın yok ama avans veririm.

0: Formdan düşmüşsün. Seni bir kilometre öteden gördüm.
1: Ya ne demezsin?
2: Bize katılman iyi oldu Tommy-san. Vaktinde geldim.
1: 20 adam saydım.
2: Durum zor.
0: Evet, onlar için.
3: Snake Eyes, bir daha güvenimi sarsma. Seni kendim öldürürüm.
4: Onun burada ne işi var?
5: Geçici bir çıkar ortaklığı kurduk desek nasıl olur? Sadece bu gecelik.

0: Erebeth.
1: Fırsatın varken beni öldürmeliydin.

0: kente kaçtı. Sinek nerede?
1: Kalkayım deme.

sıyrıl. Kendinden uzaklaş.

0: Güneş mücevheri güvende.
1: Ve her zaman öyle kalacak. En azından bir kuşak daha.
2: Ben ailemizin Araşkage'yi yöneten son üyesiyim.
3: Ama sense
4: ama. Ama tek seçenek buydu. Mücevheri klanımızı korumak için kullandım.
2: Bir seçenek hep vardır. Klanımız onu kullanmamaya ant içmişti. Onu sadece koruyacaktık. Klan lideri olamazsın sen.
1: Affedersiniz ama.
5: Unutma, bir ant içtin Tommy. Klana sonsuza dek her koşulda hizmet edeceksin.
1: Hizmet?
6: Hizmet mi? Ben bu klana ömrümü verdim. Bunu unutma. Bu yolda her şeyimi feda ettim.
3: Tommy.
6: Bu benim doğuştan hakkım.
4: Can borcum var demiştin. Tekrar karşılaşırsak öleceksin.
3: Tommy Saburo, dur.
2: Sen her zaman bu ailenin bir üyesi olarak kalacaksın.

0: Tommy'nin peşinden gideceğim.
1: Bunu tahmin etmiştim. Ama bu iyi bir fikir mi? Şu halde ne yapar kimse bilemez.
0: O yüzden bulmam gerek. Hepsi benim suçum. Telafi etmek için gerekeni yapmalıyım.
1: Belki bu lazım olabilir.

0: Dikkatli olun.
1: Affedersiniz. Komutanım General Joe Colton sana bunu iletmemi istedi.

0: Hiç anlamıyorum.
1: Babam bizden biriymiş. Bir Joe'ymuş.
0: Joe muymuş?
1: Orada kendine ait bir kayıt bulamazsın. Seni korumak için kayıt girilmemiş.
0: Neden öldürüldü?
1: Babam bir kobra hücresine sızmış. Öğrenmişler. Oraya vardığımızda baban ölmüştü, sen yoktun. Ama içeriden sağladığı bilgilerle binlerce hayat kurtardı.
0: Ama canını verdi.
1: Daha güvenli bir dünya yaratmak için bu bedeli kabul etmişti. Oğlu için güvenli. Babanın yerini doldurmak hiç kolay değil. Onun yerini dolduracak kişiyi bulmak kolay olmadı.
0: Ne yani, ben de bir Joe mu olacağım?
1: Her şey mümkün. Herkes hata yapar. Asıl önemli olan sonraki adımdır. Hazır olduğunda yerimize Akiko'ya sor.
0: Ondan önce bir işim var. Hadi Tommy'yi bulup eve getirelim.